Bilirim dedi adam. Şeyi kabul etmiyor. Diyeti, tazminatı kabul etmiyor. Bir tokat da o ana atıyor. Ne oldu? Dünya üzerindeki olaylar eşitlendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama karşılığı da eşitlendi. Derecat, birinci taraf, ikinci tarafa tokatı attığı anda derecat kaybetmişti. Ve o kaybettiği derecat zulüm görmesi hasebiyle öbür tarafın hesabına kaydedilmişti. Ama şimdi ne oldu? Olay tamamlandı. İkinci taraf da birinci tarafa bir tokat attı. Dünya üzerindeki olaylara baktığımız zaman birinci taraf bir tokat yedi ama aynı zamanda bir tokat attı. Olaylar üstünden sıfırlandı. Dünyadaki fizik olaylar üstünden sıfırlandı. İkinci taraf da bir tokat attı ama aynı şey, şiddetli bir tokat da kendisi yedi. Olaylar üstünden gene sıfırlandı. Şimdi dereceler üstünden bakalım, gene sıfır göreceğiz. Bu tokat atan kişinin karşı tarafa verdiği dereceler, kaybederek karşı tarafa ulaştırdığı dereceler kendisine bir tokadın atılmasıyla tekrar sıfırlandı. Hem dereceler açısından sıfırlanmak hem de aktivite açısından sıfırlanmak var. Şimdi aktiviteyle faaliyetle dereceler baktığımız zaman her ikisi de dereceyle ölçülebildiği için aktivitenin de derece hesabı var. Her faaliyetin, her aksiyonun karşılığı olan, kaybedilen ve kazanılan bir derecat var muhakkak. Allah-u Teala'nın zaten Mü'minin suresinin 103. ayet-i kerimesinde bahsettiği mizan, o mizan ki dünya üzerinde, kainat üzerinde mevcut olabilecek olan bütün fiiller oraya derc edilmiş. Aklınıza gelecek veya gelmeyecek ne kadar fiil varsa hepsi oraya derc edilmiş. Üstelik de herkesin niyetine göre de derc edilmiş. Yani bir tokat atma fiilinin kişinin istemeden, elinde olmadan kendisine atılan ani bir tokatla hırslanıp aniden bir tokat atması söz konusu. Bir de bekleyip bekleyip iyice hesaplayıp ona öyle bir tokat atmalıyım ki acısı unutulmamalı diye hesaplayıp, kitaplayıp bütün gücüyle başka birine bir tokat indirmesi. İki tokat arasında farklılık var. İkincisinde taammüt var. Kasten hazırlanarak duruyor. Birincisinde ani bir öfkes eline kapanıp kapılıp hemen bir anda bir tokat atıyor karşı tarafa. Bunların niyete dayalı olarak da hesapları var mizanlarda. Mizan öyle bir müessese ki milyarlarca fiil, o milyarlarca fiilin de her bir fiilin başka başka özelliklere göre yeniden derecelenmesi. Bunların hepsi otomatik sistemlerle bir anda oluşuyor. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah size hardal tanesi kadar zulmetmez. Kimseye hardal tanesi kadar zulmedilmez diyor. Manası o. Kıyamet günü Allah Teala mizanları bize teslim edecek. Elimizdeki mizanlarla hayat filmimize bakacağız. Hayat filmimizdeki bütün fiillerin işlendiği anda aldığı dereceler var. Yani bütün insanların hayat filmi her saniye derecat kazandığı, her saniye derecat kaybettiği özellikler taşır. İşte her saniye kaybettiğimiz derecat ne kadarsa mizana baktığımız anda mizanla hayat filmindeki derecelerin %100 aynı olduğunu görüyoruz. Her saniye değişiyor, her saniye birbirinin aynı. Allah'ın o kadar şaşmaz terazileri var ki o terazilerin sahibi olan melekler biz hangi fiili hangi standartlarda işlediysek onun ölçüsüne göre hesabı yapıp o anda yerleştirirler. Hayat filmimize otomatik bir müessese. Yani bu bile bir mucizedir. Bir insanın hayatındaki bütün hadiselerin bir anda değerlendirilip aynı anda ait olduğu yere yazılması. Yani mizanla kiramen katibin meleklerinin fiili aynı anda tezahür ediyor. Birbirine paralel çalışıyor. Birbirine koordineler olarak çalışıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hepimize mizanı rahatça teslim etmesinin arkasında ne var? Sonuçlardan emin. Hangi saniye burada mizanı görsek, orada hayatımıza baksak, ikisindeki rakamın değişmesi mümkün değil. İkisi de mutlaka aynı rakam. Sonuç, hardal tanesi kadar bile bize zulmedilmemiş. Zulmedilmiş olsaydı ne olurdu? Mizanda bir derece olurdu, 48 derece. Ama orada 55 olurdu. Öyle şey yok. Mizanda 48 ise aynı saniye orada da 48 var.
Bir sonraki saniye 7 dereceye düşmüş. 7 derecelik hata işlemişiz. İki tarafta öyle. Bir sonraki saniye öyle bir şey, güzel bir şey yapmışız ki 2000 derece kazanmışız. İki tarafta da 2000 var. Böyle muhteşem bir dizayn bütün boyutlarıyla gerçekleşiyor. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımızda Allah-u Teala'nın insanların tercihi açısından meseleyi ne kadar muhteşem bir şekle soktuğunu görüyoruz. Şimdi diyor ki birinci ayet-i kerimede, size kısas, sizden evvelkilere kısas yazıldığı gibi sizin üzerinize de kısas yazıldı. Bakın şimdi burada farz kıldık demiyor Allah-u Teala. Yazıldı diyor. Yapabilirsiniz demek anlamı. Fakat ayet-i kerime şöyle bitiyor. Ama sabrederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede siz kötülüğe iyilikle mukabele edin diyor Allah-u Teala. İşte üç tane grup. Üç tane grup dediğim zaman hemen bir kıssayı hatırlayacaksınız. Hemen. Üç tane grup dediğim zaman hemen Ulu Cami'nin açılışını hatırlayacaksınız. Emin Sultan Hazretleri'nin minbere çıkışı. Açış konuşmasını yapmaya başlarken padişahımız bana açış konuşmasını yapmayı emretti ama Allah-u Teala'dan aldığım emir farklı. Ben konuşmaya yetkili değilmişim. Konuşması lazım gelen Somuncu Baba'ymış diyor. Somuncu Baba'yı kürsüye davet ediyor. Kürsüye diyor minbere. Somuncu Baba minberde üç konuşma yapıyor. Birinci konuşmada diyor ki bunu avam anladı. Havas anladı. Hasül Havas da anladı diyor. Sonra ikinci konuşmayı yapıyor. Bunu diyor Havas anladı ve Hasül Havas anladı diyor. Üçüncü konuşmayı yapıyor. Bunu diyor sadece Hasül Havas anladı. Şimdi El-Vakıa suresine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Ashab-ı Meşeme, Ashab-ı Meymene ve Sabikun diyor. Ashab-ı Meşeme meşhur olanlar, yani nefslerini henüz tezkiye edememiş olanlar. Edemedikleri için nefslerine kurbanlar. Nefsleri onları yönlendiriyor şeytanla birlikte. Şimdi bu adama birisi bir yanlış fiilde bulunmuşsa, ona hakaret etmişse, onu dövmüşse, ona kötü bir şey yapmışsa, onun nefsi başka bir şey kabul etmez. Mutlaka intikamını alacak kişi. İşte o intikamını almak isteyen kişiye o imkanı veriyor Allah-u Teala. Ve kişi gerçekten kadıya müracaat edip de yetkiyi alıp da gidip o da karşı tarafın suratına bir tane tokat atarsa intikamını almış oluyor. Demin anlattığım gibi dereceler sıfırlanmış oluyor. Burada çok değişik bir sıfırlanma var. Hem bu alemde iki fiil karşılıklı birbirini götürüyor, fiil olarak götürüyor. Hem de dereceler birbirini götürüyor. İki alemdeki olay derecatla fiilin eşit derece taşımasıyla değil, fiille fiilin karşılaşmasıyla, derecatla derecatın karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Ama söylediğimiz diğer misallerde eğer karşılık ödemek varsa, tazminat ödemek varsa, diyet ödemek varsa o zaman iş değişiyor. Fiille derecat karşılaşıyor ve ikincisinde fiille fiil karşılaşmıyor. Taraflardan birisi öbürüne bir hakaret ediyor. Bir fiil var. Derhal aynı anda derecat kaybediyor. Kaybettiği derecatla fiil aynı derecat seviyesinde oldukları için birbirini götürüyor. Tokatı atan bir haksız fiilde bulunmuş. 100 derecelik bir haksız fiil. 100 dereceyi kaybetmiş. Haksız fiilin de derecesi 100. Negatif ve pozitif kutuplar birbirini götürüyor. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Ama bir tarafta fiil var, bir tarafta derecat var. Öbür taraf için de durum aynı. Birinci etapta taraflardan karşı taraf tokatı yediği için fizik olarak bir zarara uğramış durumda. Diyelim 100 derecelik bir zarar. Buna karşılık tokatı atanın kaybettiği 100 dereceyi aldığı için negatif pozisyonda 100 derece var, pozitif pozisyonda 100 derece var. Derecelerin birbirine eşitliği sebebiyle sıfırlanma var. Şimdi karşı tarafta o hırsına yenilir de kadıya müracaat ettiği zaman kadı derse ki sen de ona bir tokat atabilirsin, diyeti kabul etmez de
o da ona bir tokat atarsa, o zaman derecat açısından sıfırlanan olay fiziksel alanda da sıfırlanıyor. Bir tokat yemiş, bir tokatlık negatif derecat, negatif olay var. Bir kendisi bir tokat atmış, negatif pozitifi götürmüş ama ikisi de fizik olay. Karşı taraf için de başlangıçta o tokat atmış ama sonradan kendi de tokat yediği için yine fizik olaylar birbirini götürmüş. Dereceler de dolaylı olarak götürmüş. İlk tokat attığı zaman bu derecatı kaybetmiş. Fakat kendisi tokat yediği derecatı geri gelmiş. Sonuç 0'a 0, elde var 0 ama iki tarafın yediği bir artan tokat var. Fazladan. Öyleyse olayları değerlendirdiğimiz zaman Allah'ın zulüm müessesine nasıl baktığını görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah kimseye kıl kadar zulmetmez diyor. Allah kimseye kıl kadar zulmetmez. Ne demek bu? Zulümcidir. Zulüm bir haksız fiildir. Bir haksız fiilin Allah Teala tarafından yapılması düşünülemez. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü mizanlar kılı kırk yarmak değil, kılı kırk katrilyon yarmak şeklinde değerlendirilebilir. Mizanlar öyle bir şekilde dizayn edilmiş ki insanın aklına hayaline gelmeyecek kadar geniş açılı bir perspektif içinde her suç unsuru biriklenmiş, didiklenmiş, binlerce parçaya ayrılmış, adaletin hiçbir şekilde çarpmasına meydan vermeyecek kadar detaylarıyla oraya geçirilmiş. Üstelik sistem otomatik işler hale getirilmiş. Yani kim hangi fiili hangi şartlarda işliyorsa iki ayrı faktöre birden bakılıyor. Bir, fiil. İki, düşünce. O fiili oluşturan düşüncenin maksadı ne? Taahhüt var mı? Kasten mi onu yapmış? Elinde olmadan mı yapmış? Hangi şartlar içinde işlemiş? Derecesi ne kadar tokatın? Ağırlığı ne kadar? Bunların hepsi o sonsuz terazilerde her an tartılıyor. İnsan o kadar kıymetli bir varlık ki her yaptığı şey en ince detaylarına kadar hesaplanmış. Diyorum ki vaktiyle sahabenin arasında münafıklar vardı. Eğer sahabe gibi olsaydık biz bakacaktık ki onlar da bizim gibi namaz kılıyorlar. Her namaz kılan namaz kıldığı derecenin sati görünüşü, dış açıdan görünüşünün derecesini mutlaka kazanır. Münafıklar da kazanıyorlardı. Ama kiramen katibin melekleri sadece davranış biçimlerinizi değil, düşüncelerinizi de çekiyorlar. Filme düşünceniz girdiği anda onların durumu çıkıyor ortaya. Durumları ne? Sahabeyi aldatmak. Sahabeyi kendilerinin de mümin olduğuna inandırmak için namaz kılar görünüyorlardı. Namaz kılmıyorlardı. Allah'a asla ibadet etmiyorlardı. Ama sahabenin kendilerine bir kötülük vereceğini, bir de üstelik gizli diye bir vergi alınacağını bildikleri için bunu sahabeden saklıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hepsini biliyordu. Ama hiç yüzlerine vurmamış onların. Öyleyse bir olay var. Demek ki amel defterimize, hayat filmimize rakamlar yazıldığı zaman bu yalnız işlenen bir fizik olayın matematik karşılığı değil. O fizik olayı vücuda getiren düşünce faktörünün de devreye girdiği, her şeyin ince elenip sık dokunulduğu bir sistem içeriyor. Öyleyse işte zulüm denilen müessese ve zulmün sonucu. Zulmün sonucuna baktığımız zaman kısasın ashabı meşemeye tatbik edildiğini görüyoruz. Çünkü intikam alamazlarsa onların huzurları muhtemelen yerine gelemeyecektir. Mutlaka huzura kavuşabilmek için intikamlarını almaları gerek. Dileyen intikamını alıyor. Ama ikinci gruba geldiğimiz zaman ikinci grup o intikamı almak gereğini duymayacak kadar olgunlaşmış yüzünde Allah'ın evliyası olmuş. Allah'ın evliyası olmuş ama daimi zikre ulaşamamış henüz. Yani velayetin birinci ve beşinci makamları arasındaki makamları oluşturuyorlar. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hüllelbap oldukları anda bunun dışına çıkıyorlar.
Demek ki bu dört tane makamda

makamı, ihlas makamı, salah makamı hepsi sabikundur. Müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü kazanan üç tane grubu oluşturanlardır. İşte bu dizaynden bakıyoruz. Zulüm edilirilen müessesinin insanlarda çok çeşitli tezahürlerine rastlıyoruz. Herkesin bir davranış biçimi var. Başkasının kendisine zulmetmesi halinde ne yapacağını saptaması var. İntikam almak birinci grubun yapacağı iş. İkinci grubun yapacağı iş affetmek. Üçüncü grubun yapacağı iş kötülük tesirinden onlara iyilikle mukabele etmek. Üç ayrı davranış biçimi sergileniyor. Bu zulmün iki taraf var olduğu takdirde taraflardan bir tarafından diğerine yapılması meseleyi izah etmiyor. Kim başkasına zulmederse aslında kendisine de zulmeder. Bir insanın kendisine zulmetmesi demek derecat kaybetmesi demektir. Şer işlemesi demektir. Zulüm adı verilen müessese sadece şerle ifade edilebilir Kur'an-ı Kerim'de. Yani kim zulmetmişse ister kendisine zulmetsin ister başkasına zulmetsin bunun manası o kişinin şer işlemesidir. Yani başka bir ifadeyle derecat kaybetmesidir. Demek ki zulüm eşittir derecat kaybı. Öyleyse zulmün sıfırlanması nasıl gerçekleşiyor? O kişi zulmü kadar derecat kaybediyor. Kendi kendisine zulmettiği zaman durum ne? Kendi kendisine zulmettiği zaman da gene aynı kişi derecat kaybediyor. Derecat kaybettiği için zulmetmiştir. Şimdi meseleyi hayır ve şer açısından ele aldığımız zaman Allah Teala'nın Bakara suresinin 216. suresi gelecek aklımıza. Ayet-i kerimesi gelecek. Ne diyor? Olaylar vardır sizi sevindirir. Siz onları hayır zannedersiniz. Oysa ki onlar şerdir diyor Allah Teala. Olaylar vardır sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. Siz bilmezsiniz Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. Gerçekten bütün insanlar olaylara kendilerini sevindirme ve üzme açısından bakarlar. Eğer kendilerini sevindiren bir olay söz konusuysa o bir hayırdır o kişiler için. Eğer kendinizden bir olay söz konusuysa o da bir şerdir. Öyleyse bu dizayn içerisinde olaylara baktığınız zaman Allah'ın neden siz bilmesiniz Rabbiniz bilir dediğini ortaya koymamız lazım. Neden öyle söylüyor? Çünkü yanlış. Bir hırsız birinin arabasını çalıyor. Arabayı çalan kişi derecat kaybetmiştir ama seviniyor. Arabası çalınan kişi hırsızın kaybettiği dereceyi kul hakkı doğduğu için kazanmıştır, hayra ulaşmıştır ama üzülüyor. Öyleyse demek ki olaylar var ki bizi üzüyor ama bize hayır kazandırıyor, hayra ulaştırıyor. Bizi sevindiriyor ama bize derece kaybettiriyor. Öyleyse gerçekten biz bilmiyoruz. Sevinmeye ve üzülmeye göre olayları değerlendiriyorsak, sevindiğimiz olay hayır, üzüldüğümüz olay şer diyorsak, demek ki bilmiyoruz. İşte Allah Teala'nın koyduğu doğru hükümler her birisi kainattaki en kıymetli terazilerdir. Bu değer hükümlerinden hareket ettiğimiz zaman kişinin zulmünün mahiyetine bakacağız. İnsan ne zaman kendisine zulmeder? İşaretimiz bir tek işaret ve kesin bir işaret. Derecat kaybettiği zaman. Öyleyse ne zaman kendimize zulmediyoruz? Derecat kaybettiğimiz zaman. Derecat kazandığımız zaman kendimize zulmetmiyoruz. Öyleyse şimdi olayları iki ayrı boyuta ayırıp beraberce inceleyelim. Bir kişinin Allah'ın verdiği emirler istikametinde davranışları var. Namaz kılmayı emretmiş Allah Teala. Diyor ki namaz üzerimize vakitleri belirli bir farz oldu diyor bunu. Öyleyse vakitleri belirli olduğuna göre o belirli vakit içinde namazı kılmak mecburiyetindeyiz. Kılmadık. Nefsimiz bizim namaz kılmamıza mani oldu. Ne oldu? O namazın kılsaydık eğer kazanacağımız derecesi ne kadarsa o kadar dereceyi kaybettik.

0: Öyleyse böyle bir kaybın oluşması şerri ifade eder. Lezzet kaybetmişiz. O zaman ne yapmışız? Demek ki biz nefsimize zulmetmişiz. Allah'ın emrettiği namazı o namazın saatleri içinde kılmayarak nefsimize zulmetmişiz. Derecat kaybetmişiz. Peki o namazı kılsaydık ne olacaktı? Derecat kazanacaktık. O zaman hayra ulaşacaktık. Öyleyse zulüm müessesesi bizim o namazı kılmadığımız takdirde geçerlidir. Ve bize derecat kaybettirdiği için zulüm olayı kesinleşmiştir, kesinlik kılınmıştır. Orada zulüm vardır. Başka bir kişi yok sahnede. Biz varız, Allah var. Kendi aksiyonumuz sebebiyle kendimize derecat kaybettirmişiz. Öyleyse biz zulmetmişiz. İkinci açıdan bakıyoruz. Allah'ın emirleri olduğu gibi Allah'ın nehileri de var. Allah'ın nehileri, Allah'ın yasak ettiği fiiller. Bu Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne zaman biz işlersek gene derecat kaybederiz. Yani kendimize zulmederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili, şeytan o fiili işlemek imkanını bize getirdiği halde işlememeyi başarırsak, o zaman derecat kazanırız, hayra ulaşırız. Şimdi nefsimizden uzun uzun bahsetmiştik. Demiştik ki nefsimiz muhtevasında sadece afetler olan bir mahluktur. Bu sebeple bütün hedefleri şerre yöneliktir. Ne demek istemiştik? Yani Allah-u Teala'nın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmamak nefsin afetlerinin temel temayülüdür. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise işlemek nefsin temel temayülüdür. Öyleyse nefsimiz ne ister? Allah içkiyi yasak etmiş, içki içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, kumar oynamak ister. İşte eğer olay buysa Allah'ın nehileri açısından meseleye bakıyorsak, o kumarı oynadığımız zaman, o içkiyi içtiğimiz an derecat kaybederiz. Yani nefsimize zulmederiz. Şimdi başka bir açıdan düşünelim. Allah'ın emirleri var. Emirleri işlemiyoruz. Derecat kaybediyoruz. Emirleri işlesek derecat kazanacağız. İşte burada Allah-u Teala'nın indinde ne zaman kendimize zulmettiğimiz, ne zaman zulmetmediğimiz açıkça ortaya çıkıyor. Öyleyse nefsimiz ne istiyor? Kumar oynamak. Müsaade edelim oynasın. Oynasın. Eğer oynarsa derecat kaybediyoruz. Nefsimizin istediği hoşuna giden bir olay gerçekleşiyor. Ama aslında derecat kaybediyoruz. Yani kendimize nefsimizin istediği bir şeyi yaptığımız halde, ona müsaade ettiğimiz halde zulmetmiş oluyoruz. Eğer müsaade etmeseydik, nefsimiz onu ne kadar isterse istesin, vermeseydik ona istediğini, o zaman derecat kazanmış olacaktık ve nefsimize zulmetmemiş olacaktık. İşte bütün insanlardaki yanlış anlama bu iki açıdan meydana geliyor hep. Allah'ın emirleri, Allah'ın yasakları. Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştiremediğimiz takdirde kendimize zulmediyoruz, derecat kaybediyoruz. İşte eskilerin vaktiyle riyazet ve mücahede adını verdiği iki davranış biçimi var. Bunlar insanın kendisine zulmetmesini önleyen iki tane müessese. Mücahede, nefsin yapmak istemediği şeyi ona zorla yaptırmak. Nefsine cihad etmek, zorla yaptırmak. Riyazet de Allah'a yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor ya, o zaman da ona müsaade etmemek. Bir, nefsin yapmak istemediği şeyleri, Allah'ın emirlerini nefse emri yapmak istemiyor, zorla yaptırmak. Bunun adı mücahede. Allah'ın yasak ettiği fiili tam aksine yapmak isteyen nefsimiz, onun da yapmasına mani olmak, bunun da adı riyazet. Her ikisinde de onları gerçekleştirdiğimiz an kendimize zulmetmemiş oluruz. Eğer Allah'ın emrettiği bir fiili nefsimiz işlemek istemiyor da biz nefsimizin üzülmesi pahasına onu ona zorla yaptırıyorsak derecat kazanırız. Nefsimiz üzülür ama üzülmesine rağmen biz derecat kazanırız. Yani nefsimize zulmetmemiş oluruz. Tersi amelde gene aynı şey var. Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsimiz işlemek istiyor ama biz ona mani oluyoruz, işletmiyoruz. İşletmediğimiz zaman derecat kazanıyoruz. Nefsimiz bu sefer de Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyemediği için üzüntülü. Ama gene biz derecat kazanıyoruz. Öyleyse nefsimize zulmetmiyoruz. Tam aksine hayra ulaştıran bir davranışta bulunuyoruz. Ve bu davranış sebebiyle derecat kaybediyoruz. Bununla da hiçbir şekilde zulüm olamaz. İşte müessesinde bir Allah'ın emrettiği biçimi boyutta yerlerini oturttuğumuz zaman Allah'ın güzelliklerini daha açık olarak görüyoruz. Şimdi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri bakın ne diyor. Diyor ki hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Öyleyse hak şerleri hayr eyler. Allah Allah. Şerleri şer şerdir. Hayır da hayırdır. Allah Teala şeri nasıl hayır eder ki diye düşünüyor insanlar. Halbuki çok basit bir şey. Birisi arabası çalınmış. Hırsızın arabasını çalmış. Ve kişi arabası çalındığı için olaya şer olarak bakıyor. Yani neden? Onu üzen bir olay. Beni üzen bir olay, ben ona şer olarak bakıyorum. Ama çalan hırsızın kaybettiği dereceler bana ulaşıyor. Benim arabamın kaybolması sebebiyle hayır kazanıyorum, derecat kazanıyorum, hayra ulaşıyorum. Ne oldu? Benim şer olarak baktığım olayı Allah Teala hayra çevirdi. Zannetme ki gayreler gerçekten başka bir şey eylemez. Ne zaman biz hangi olay sebebiyle üzülsek Allah Teala'nın onun derecesini bize iade etmesi kesin olduğuna göre onu hayra çevireceği kesin. O zaman her şerri, bizim şer zannettiğimiz her şeyi Allah Teala hayra çevirecek. Ve çevirdiği de kesin. Derecat kazanıyoruz. Hayra ulaşıyoruz. Ama üzülüyoruz. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi insanlar soruyorlar. Biz falancının yaptığı davranıştan üzüldük. Allah Teala bunu onu yapmasına neden müsaade etti? Allah Teala neden müsaade etti? Son derece açık. Bir defa sana derecat kazandırsın diye müsaade etti. Çünkü başka birisinin senin üzerinde bir haksız fiil icra etmesi demek, senin derecat kazanman demek. O zaman derecat kazanman yani hayra ulaşman demek. İşte onun için Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Ne kadar negatif görürseniz görün olayları, aslında o negatifin, her bir negatifin karşılığı pozitif olarak mutlaka aynı anda devreye giriyor. Hesap anında sıfıra sıfır, elde var sıfır oluyor. Onun için Merkez Efendi gidip de herkesin gördüğü falanca yerde bu kadar haksızlık gördük, falanca mahkemede bu kadar haksızlık gördük demelerine rağmen o diyor ki ben de oralara gittim ama her şey merkezindeydi diyor. Her şey olması lazım geldiği gibiydi diyor. Ve kardeşlerimizin ne demek istediğini hala anlayamıyorum diyor. Arkasında ne var? O gerçek hesabı görüyor. Öteki hesabı görüyor. Allah'ın haksızlıkları yaptığı ödemeleri görüyor. Bakıyor ödemeler tam yerlerinde. Ne kaybetmiş de kişi? Karşılığı ödeniyor. Peki Allah Teala başkalarının bize zulmetmesine neden müsaade ediyor? Evvela bize derecat kazandırmak için müsaade ediyor. Yani bunun basit bir misalini verelim. Diyelim ki bir adam var. Öyle bir durumda ki kazandığı dereceler diyelim 10 milyona yaklaşmış, 9 milyon 990 binde kalmış. Bir 10 derecesi daha olsa, 1000 derecesi daha olsa, 10 bin derecesi daha olsa adam cennete gidecek. O sırada geliyor adamın birisi onu öldürüyor. Eğer öldüren kişinin kaybettiği derece 10 bin dereceden fazlaysa, diyelim ki 20 bin derece, O zaman aslında cehenneme gidecek olan adam buradan kazandığı dereceler sebebiyle cennete gidiyor. Hayrı görebiliyor musunuz? Nasıl bir hayır? Öyleyse hesabın ödenmesi aslında çok önemli bir şey. Çünkü bu dünyada biz ne kadar yaşadık? Diyelim 100 sene yaşadık. 200 sene yaşadık. Ama orada 200 katrilyon seneden daha fazla yaşayacağız. Sonsuza kadar yaşayacağız. Öyleyse şu dünyadaki, şu ufacık dünyada geçireceğimiz 50-60 senelik, 100 senelik bir hayat ne yazar ki sonsuzun yanında? Ama insanlar bu dünyaya ötekinden daha fazla değer veriyorlar. Halbuki orası burada hazırlanır. Orada neyi yaşayacaksak onun hesabı burada görülmüştür. Buradaki imtihana göre gideceğimiz yer belli olur. Öyleyse Allah-u Teala'nın zulüm müessesesinde aksiyonları ve failleri, o fiilleri işleyenleri yerliğine oturttuğumuz zaman Allah'ın manası çıkıyor ortaya. Demek ki Allah-u Teala şerleri hayır ettiği zaman öyle bir hayır da işlemiş olabiliyor ki cehenneme gitmekte olan bir adamı cenneti kazandırabilecek olan bir fiil oluşuyor. Öylesine bir hayır. İşte insanın içinden fiiller dizayn edildiğinde bu fiillerin muhtevası bir başka açıdan da değerlendirilmeli. Allah-u Teala neden başkalarının zulmetmesine müsaade ediyor? Nefsimizin afetlerini bize tanıtmak için. Acaba biz neden üzülüyoruz? Üzülmemizin arkasında hangi fiil var? O fiil acaba hangi afetimize ait? Eğer afetimizi bilirsek Allah-u Teala'nın esmasından ona uygun olanını çekeriz. O zaman afetin yok olması en kolay şartlarda mümkün olacaktır. Yani zikir bütün afetlerin aynı yüzdelerle yok olmasına sebebiyet verir. Yani şöyle söyleyeyim. Diyelim ki nefsimizin kalbindeki afetleri %20 yok ettik. Ama nefsimizin kalbindeki afetler birbirine eşit değil ki. Birisi 3 puanlık afet, öteki 17 puanlık afet. Birisi 4 puanlık afet, öteki 9 puanlık afet. Birisi 1 puanlık afet, öteki 7 puanlık afet. Öyleyse bu afetlerin bir kaybolma oranı var yüzde üzerinden. 7 puanlık afet %10 kaybettiğinde 0.7 puan kaybediyor. Ama 1 puanlık afet kaybettiğinde 0.1 puan kaybediyor. 10 puanlık afet kaybettiğinde, yani afet azaldığında 1 puan azalıyor %10 olunca. Öyleyse her birinde farklı bir olay var. Ama Allah-u Teala'nın esması sahneye çıktığında, devreye girdiğinde o afetin miktarını azaltmıyor. Ama o afetin niteliğini azaltıyor. Tesir derecesini azaltıyor. Yani burada sonuç aynı sonuç. Afetin tesiri azalıyor. Boyutu yüksek görünüyor orada. Ama tesir derecesi azalmış. İşte o tesir derecesini azaltan Allah'ın esmasının çekilmesidir. Bir insan unutkan mı? Her hafız esmasını çekecek. Çektikçe hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Hafızasının kuvvetlendiğini hissedecek. Belki de onun zikrinde, o geçen zaman süresi içinde nefsindeki afetlerin azalması %10'dur. Ama hafıza kazanması %30, %40. İkisi birbirine eşit değil. Çünkü mahiyeti değiştiriyor Allah Teala. Afetlerin oranına dokunmuyor ama mahiyeti değiştiriyor. Bu Allah Teala'nın Esma-i Hüsna'sı aslında son derece önemli bir konu. Neden biz negatif afetleri, negatif esmaları çektirmiyoruz? Çünkü onların bir derecatı var. Onlar da nefsin kalbine tesir ediyor. Mesela insan eğer kabit esmasını çekse Allah Teala devamlı o kişiyi kabit halinde tutar. Talebi o diye. Sistemler otomatik çalışıyor. Yani her şeyin arkasında Allah Teala'nın bir sırrı var. Neden verdik o şeyi cetveli herkese? Herkes hangi açıdan noktansa ona ait olan esmayı çeksin de denge sağlansın diye. Kardeşlerimizden biri soruyor, daha onun cevabına gelemedik. Diyor ki o esmaların yanındaki o rakamlar var diyor. Onlar diyor neyi söylüyor bize diyor. Gelecek konuşmamda herhalde oraya geleceğiz, anlatacağım onu diye ifade ettiğini. Öyleyse negatif esmaları çekmiyoruz. Negatif esmalar negatif sesler. Allah Teala el-Cabbar'dır. Yani zorla dediğini yaptırır. Eğer yaptırmak isterse hiçbir engeli yok. Zorla istediğini yaptırır. Ama sünnetullahı yapmamasını istiyor. O da yapmıyor. Yani kendi koyduğu kanun. Ama Allah Teala el-Müntekim, intikam alandır, almıyor. Ama biz boyuna el-Müntekim çekersek Allah Teala intikam almasını sebebiyet verebiliriz. Ve tabiatıyla nefsimizdeki afetlerin istikametinde de Allah Teala'nın esmaları var. O esmaların çekilmesi halinde o afetlerimizde azalma değil, artma söz konusu olabilir. Yani mahiyetinin artışı, oranının artışı değil, mahiyetinin artışı söz konusu olabilir. İşte Allah Teala eğer birinin bir başkasına zulmetmesine müsaade ediyorsa, birinci emeli o kişinin bu sebeple hayra ulaşmasıdır. Kendisine zulmetmesiyle. İkincisi de afetlerini tanıyabilmesidir. Öyleyse Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Bir şeye müsaade etmişse, müsaade ettiği şey muhakkak o kişi için en hayırlısıdır. İnsanlar hep üzülürler. Bana şöyle oldu, bana böyle oldu diye. Halbuki arkasında evvela kendileri vardır olayın. Ondan sonra da Allah-u Teala'nın onlara uygun gördüğü davranış biçimi. Teslim olmak nedir? Allah-u Teala bizim davranışımıza göre bize neyi ihsan etmişse ahsen olan odur. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah-u Teala bizi bizim kendimizi sevdiğimizden yüzlerce kat fazla sever. Öyleyse olay buysa o zaman bizi bizden daha fazla seven bizim üzülmemizi ister mi? Yalnız sevinmemizi ister. Ama o olayı uzun vadede görür, biz kısa vadede görürüz. Hemen sevinmek isteriz. Halbuki bizi hemen sevindiren olay bir zulüm olayı olabilir. Bize derecat kaybettiren bir olay olabilir. Allah-u Teala'ya göre ise bizim mutluluğumuz nefsimizdeki bütün afetlerin yok olmasıyla gerçekleşecektir. Öyleyse o bizi zikre çeker. O bizi hayra çeker. O bizi bütün açılardan en güzele ulaşacak olan bir noktaya ulaştırmak ister. Ama bizim nefsimizin kalbindeki acelecilik her konuyu Allah'ın istediği standartların dışına taşırır. Ve biz eğer nefsimizin kurbanı olursak hep kaybedenlerden oluruz. Onun için ruh Allah'ın genel düzeninden hep haberdardır. Allah'ın insan vücudundaki bekçisidir. Ayrılıp Allah'ın zatına gitse oradan da uzaktan kumandayla gene nefsle olan mücadelesini sürdürür. Gene nefsi azaplamaya devam eder. Öyleyse iç dünyamızdaki olguları zulüm açısından değerlendirdiğimiz zaman hiç de insanların zannettiği gibi bir olayla karşı karşıya değiliz. Nefse istediklerini verdiğiniz zaman nefs yozlaşır. Nefs yoldan çıkmaya meyyaldir. Ve psikolojinin açmanı da buradadır. Psikoloji özellikle Freudizm zanneder ki insanlara nefslerin istediği şeyi verdiğiniz zaman onlar daha sağlıklı bir iç dünyaya sahip olurlar. Halbuki daha çok hastalanırlar. Nefs öyle bir faktördür ki her zaman korozyona açıktır. Yani buradaki kaybetme olayı, bir şeylerin kaybedilmesi, korozyona tabi olması olayı, orada yamalar açılması, mahiyetini kaybetmesi madenin, biliyorsunuz korozyon dediğimiz şey. Mesela uçaklarda korozyon olayı dediğiniz zaman alüminyumun belli noktalarında onun değer kaybetmesi söz konusu, zayıflama söz konusudur. Böyle bir zayıflamaya sebebiyet veren şey nefsimizin afetlerine serbestlik tanımamız. Yozlaşma söz konusu. O serbestliği ne kadar tanırsanız nefs öyle bir faktördür ki doyar, her doyması yeniden acıkmanın başlangıcıdır. Yeniden acıktığı zaman eski duyduğundan daha fazla şey isteyecektir sizden. Onun negatif açıdan duymasına zemin hazırlarsanız eğer, o zaman açlığı daha büyük standartlarda yeniden karşınıza çıkacaktır. Her seferinde daha bir azgınlaşarak aynı şeyden daha fazla isteyecektir. Ve bu yozlaşmanın kesin işaretidir. Nasıl bir gül bahçesi vücuda getirirsiniz, sonra onu bir sene kendi haline terk edersiniz, bir bakarsınız gül bahçesindeki güllerin etrafını yabancı otlar bürümüş. Bir sene daha terk edin, üçüncü senenin sonunda bakarsınız ki yabani otlar güllerin hayat hakkını elinden almış, güller ölmüşler. Yabani otlar bütünüyle kaplamış sizin gül bahçenizi. İşte böyle bir dizaynın oluşması her zaman mümkündür. Nefs de bu açıdan yabani otlara benzer. Yozlaşmaya en müsait olan tarafımızdır. Çünkü afetler var. Afetler adaletin tam zıttını temsil ederler. Adalet yozlaşmaya, yozlaşmanın önleyicisidir. Ama adaletsizlik yozlaşmanın bütün boyutlarda yerleşmesine sebebiyet veren faktördür. İşte gül bahçenizi nasıl yabani otlar kaplıyorsa nefsinize her istediğini yapmasına müsaade ettiğiniz takdirde onun giderek yozlaştığını göreceksiniz. Dejenerasyona uğradığını göreceksiniz. Dejenere olduğunu göreceksiniz. Onun için şöyle diyeyim, yani nefsinize onun yapmayı her dilediği şeyi yapmak imkanını rahatça tanımanız hali Allah'ın koyduğu kanunlara tamamen zıttır. Hem Allah-u Teala'nın mücahide emrine zıttır, hem Allah-u Teala'nın yasak ettiği fiillerin işlenmesinde ona karşı çıkmamız haline, yani riyazete aykırıdır. Kanunları Allah koyar. Ne demek istiyoruz? Çünkü yaratan odur. Yarattığı nefsin yozlaşmasına neyin sebebiyet vereceğini, yarattığı nefsin ıslahına neyin sebebiyet vereceğini en iyi o bilir. Zulüm yozlaşmanın anahtarıdır. Halbuki ıslah Allah'ın güzelliklerine yaklaşmanın anahtarıdır. Birisi dejenerasyonun, birisi tekamülün işaretini taşır. İkisi ayrı ayrı birbirine tamamen zıt. Şu noktadan yola çıkıldığını düşün. Böyle gidiyorlar. Birisi bu tarafa gidiyor, birisi bu tarafa gidiyor. Daha doğrusu böyle bir tabir kullanıyor. Birisi yukarı, birisi aşağı götürüyor insanı. Öyleyse dejenerasyona mani olacak olan faktör zulüm meselesini kapatmaktan geçer. İnsan ister başkalarına zulmetsin ve dolaylı olarak kendisine zulmetsin, isterse kendisine zulmetsin, her ikisi de onu dejenerasyona götüren iki tane faktördür. Ne zaman zulmü önleyebilirseniz o zaman tekamül vardır. Tekamül nedir? Kişinin Allah'a yaklaşma istikametindeki bütün afetlerden kurtulması halidir. Nerede üst boyutta başlar? Velayette başlar. Velayetin oluştuğu noktadan itibaren tekamül hızlanacaktır. Nereye geleceğiz? Tekamülün sonuna. Kimdir tekamülün sonundaki kişi? İnsanı kamildir. Kamil demek tekamülü tamamlamış demek. İkmal etmiş. Kemale ulaşmış kişi. İşte Allah-u Teala'nın irşat kelimesine getirdiği kişi. Eğer Allah tayin etmişse o kişi insanı kamildir. Nedir bu insanın vasfına bakalım beraberce? O hep başkalarından yanıdır. Kendinden yana değildir. Başkalarının mutlu olması onun temel dileğidir. Zaten Allah-u Teala o istese de istemese de ona en güzelini yaptıracaktır. Ama güzel olan taraf o ki istememesi mümkün değil. Çünkü yapısını Allah-u Teala ona göre değiştirmiş. Nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış. Alınca ne olmuş? Ruhunun bütün hasretleri gelmiş, oraya yerleşmiş. Ruhun hasretlerini yapabileceği şeyler tekamül aşamasının nihayetinin işaretleri. Ne var tekamülün sonunda? Ruhun bütün hasretlerinin sadece kaldığı, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir sistemde bir insanın salaha ulaşması hali. Salaha ulaşan kişinin iç dünyasına baktığınız zaman orada yalnız mutluluğu görüyoruz. Orada sadece huzur var, mutluluk var. Orada asla zulüm yok. Ne kendisine zulüm var, ne de başkasına zulüm var. İşte farklılık orada tezahür eder. O noktadaki bir kişiye hürmet edilir. Bu hürmet korkudan kaynaklanmaz. Bu hürmet sevginin, sempatinin, ona olan hayranlığın bir meyvasıdır. Ama bir donanmada, bir orduda, bir generale karşı da hürmet gösterilir. Ama korkudan. Adam gelip cezalandıracak, elinde silah var, cezalandırma silahı. Rütbeni alır, her şeyi yapar. Böyle bir dizayn içerisinde ondan korkulur. Korkulunca da ona korkunun oluşturduğu bir hürmet gösterilir. İkisi birbirinden çok farklı iki tane olay. Öyleyse tekamül müessesesine baktığımız zaman bir noktadan başlayalım. O noktadan itibaren tekamül insanın kemal derecesinde olgunlaşmasıdır. O noktadan itibaren dejenerasyon kemal derecelerinde sıfıra doğru yaklaşmasıdır. Bir başka açıdan bakalım meseleye. Tekamül, nefsin bütün afetlerinin yok olması, ruhun bütün afetlerinin yerleşmesidir. Buna karşılık dejenerasyon, nefsin bütün afetlerinin giderek daha hüküm ferma alarak o kişinin dünyasında ruhun bütün pozisyonlarını, fonksiyonlarını ele geçirmesi halidir. Öyleyse iki türlü davranış biçiminin en son noktasında sonsuz aydınlıklar, tekamülün en son noktasında sonsuz karanlıklar, dejenerasyonun. Birisi nefsin bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem, öteki ruhun bütün boyutlarıyla hüküm ferma olduğu alem ve olayı değerlendirdiğimiz zaman karanlığı doğuran temel unsurun hep zulüm olduğunu görürüz. İnsanın kendine zulmü, insanın etrafındaki diğer insanlara zulmü. Ki diğer insanlara zulüm de dönerek kendine zulüm halini ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde zulüm müessesesini, hele insanların nefslerine yaptığı zulmü, nefse istediğini vermemek olarak değerlendirenler çok büyük bir hata işliyorlar gördüğünüz gibi. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre insanların zanlarıyla Kur'an-ı Kerim'in aynı şeyleri söylemediğini görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ışığında insanları değerlendirirsek hepsinin en güzel ulaşmasının ancak Kur'an-ı Kerim'e göre davranmasıyla ve kendine zulmetmemesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepinizin hem cennet müessesesine hem dünya saadetine ulaşmanızı ve kendinize zulmetmeyi sıfırladığınız bir noktaya ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek dejenerasyona değil tekamüle ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek zulüm müessesesini bu akşam burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'a zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
2: El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın bir köşesinden gene sizlere sesleniyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki gene bir aradayız. Şu anda nerede oturuyorsanız biz oradayız. Sizinle beraberiz. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Bir güzelliği yaşıyoruz beraberce. Bir muhteşem olay. Sizler Allah ve biz bir üçlü. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Diyeceksiniz ki her tarafta bunca dert varken nesi güzel Allah'ını seversen bunların? Nesi güzel biliyor musunuz? Beraber olmak güzel. Sadece bizlerin beraber oluşu değil, bizlerle beraber onun da beraber oluşu. Bizimle beraber. Ne zaman biz sizinle bu konuşmayı yapmışsak, o bizimle beraberdir. Sizlerle de, bizimle de beraber. İşte onun için her şey çok güzel. O hep bizimle. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ülkemiz ekonomik açıdan dökülüyor. Her türlü problem üst üste gelmiş. Peki, şu anda diyelim ki çok üzülüyoruz bu işe. Ne değişir ki sevgili kardeşlerim? Ama bana ne değişir ki yerine ne değişecek ki derseniz eğer, gelecekte her şey değişecek. Gelecekte bu hüzün verici tablodan bir eser kalmayacak. Öyleyse hadi gelin beraberce bir karara varalım. Bütün negatif faktörleri devreden çıkartalım. Onlar bizimle beraber olmasın. Negatiflerin dostu olan iblisle beraber olsun. Ama biz sevgili kardeşlerim, sımsıcak kalplerimizle hepimiz bir bütün olarak, birbirine kenetlenmiş olarak Allah'ın sıcaklığında, Allah'ın güzelliğinde kaybolalım. Unutalım her şeyi. Hadi gelin. Ne kadar sıkıntı varsa içinizde atın bir kenara. Atın, buraya gelin. Sizlerle bir beraberliği yaşayacağız. Güzelliklerden bahsedeceğiz. Allah'tan bahsedeceğiz. Ve mutlaka badireler hangi boyutta olursa olsun bunları mutlaka atlatacağımızdan emin olmanızı isteriz sevgili kardeşlerim. Neden biz bu kadar eminiz? Sonucu biliyoruz. Neden biz bu kadar eminiz? Allah bizimle beraber. Ne diyor? Eğer bana inanıyorsanız bana tevekkül edin. Güvenin. Beni vekil edin diyor. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz diyor. Başka bir ayetinde diyor ki eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki sizi yenecek yoktur diyor. İşte Barbaros Ayet'in paşa gelsin gözünüzün önüne hemen. Preveze deniz zaferi gelsin. Kendisinin üç katı düşmana hem düşmanın gemileri yüksek bordalı, hem Osmanlı donanmasının üç katı, hem de içindeki askerler üç katı.
Ve Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Şöyle diyor. Ya Rabbi, ben ilahi kelimetullah için harp ediyorum. Bu kefereyi bozsam, dağıtsam, bu değildir benim için şeref. Senin yolunda olan birinin senin dinini unutmuş olanlara karşı zaferi. Hepsi bu kadar. Eğer diyor ben böyle değilsem, ilahi kelimetullah için bu savaşı vermiyorsam, Ya Rabbi emaneti şu anda teslim etmeye hazırım. Ama öyleysem bana yardım et. Allah Teala buyuruyor ki, Allah dilerse gemileri başka yönlerden estirir ayeti kerimesini yazın diyor gemilerin bordalarına. Ve yazılıyor. Sonuç mu? Şafak'la beraber başlayan savaşta Osmanlı donanması çok zayiat veriyor. Neden? Andrea Doria'nın gemileri 3 kat, askeri 3 kat, rüzgarı da arkadan alıyorlar. Her şey onların lehlerine. Osmanlı çok şehit veriyor. Ama Barbaros Hayrettin Paşa zaferin geleceğini biliyor, emin. Hiç soğukkanlılığını kaybetmiyor. İkindiye doğru değişen rüzgarı Osmanlı donanması arkadan almaya başlıyor. Bu zaferin başlangıç noktası. Sonra mı Andrea Doria'nın gemileri tarumar ediliyor. Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa tarafından. Yani Kaptanı Derya Deniz Kuvvetleri Kumandanı demek. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki damarlarımızda Osmanlı kanı taşıyoruz. O kan gene o kandır. Fıtrat değişmez sevgili kardeşlerim. O kan gelecekte o kan olduğunu herkese ispat edecektir. Bir sulh ve sükun devresine, bütün dünyayı kaplayacak olan bir sulh ve sükun devresine o kan imza atacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz bir güvenin içindeyiz. Hayatımızın, bizim gözümüzde bizim hayatımızın şu kadarcık değeri yok. Bu onun. Öyleyse sizler de öyle düşünüyor musunuz? Ben onunum, Allah'ınım diyor musunuz? Ne kadar bunu diyebilirseniz, kendinizden ne kadar vazgeçebilirseniz, o kadar mutlu olursunuz. Bütün gücünüzle Allah için yaşamaya başlarsınız. Biliyor musunuz o zaman saatlerin nasıl geçtiğini hiçbir gün anlayamazsınız. Nerede olursanız olun, yapacak o kadar çok işiniz vardır ki onların arasındasınız. Zamanın yetmezliği olayıyla karşı karşıyasınız. Zaman size yetmez. Bir kovalamacıdır, bir yarıştır, zamanla aranızda sürer gider. Sevgili kardeşlerim, bu yarış, bu kovalamaca öyle bir muhteşem dumandır ki o dumanda tüter gider. Hep arkanızda güzellikler bırakırsınız, mutluluklar bırakırsınız. Seven yürekler oluşur etrafınızda. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz onları seviyorsunuz. Allah da hem sizi hem onları seviyor. O zaman biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Dertler ne kadarıyla gelirse gelsin, kantar kantar gelsin. Çözüm her zaman var. Çünkü yalnız değiliz. Çünkü sahibimiz var.
biz onun azatsız kölesiyiz. Onun için her şey öyle güzel görünüyor ki buradan sevgili kardeşlerim. Hey, orada mısınız? Bu güzelliğe bakın. Onun güzelliğine, onun kalplerimize verdiği o güven hissine bakın. O duyguya bakın ki o duygu bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için en büyük etkendir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar tutkunsanız o kadarsınız. Eğer bir gün siz tamamen yok olursanız bu Allah'a hayran olduğunuz noktadır. Artık siz yoksunuz. Sadece o var. Dünyada sadece onun için var olan, kendisini onun iradesine terk etmiş olan, sadece onun yaptırdıklarını yapabilen bir köle. Aslında yapabilmek de ne demek bilmiyorum. Onun yaptırdıklarını yapabilmek, orada da bir eksiklik var. Hayır, biz yapmayız. O yaptırır. Bütün davranış biçimlerimizin arkasında o vardır. Kim neyi hak ederse ona öyle davrandırır. O davrandırır. O söyletir. Biz onun sahibimiz olduğunu şu dünya üzerinde en iyi biliriz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun yani? Hepiniz şu dünyada doğdunuz, yaşıyorsunuz. Hepiniz bir gün öleceksiniz. Biz de öyle. Ama baki kalan şu kubbede bir hoş sada imiş. Şu yaşadığımız güzellik var ya, bırakınız başka zamanları, şu an. Şu an kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik. Muhteşem bir olay sevgili kardeşlerim. Sevgi dolu, sadece ona dayalı, nefretin asla aramıza giremeyeceği bir sevgi zinciriyle birbirine bağlanmış olan bir topluluk olmayı başardık. Allah Teala bunu vücuda getirdi bizim aramızda. Şu anda biz cihana örnekiz. Osmanlı'nın ruhu bizlerle yaşıyor sevgili kardeşlerim. Onlar böyle bir topluluktular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe böyle bir topluluktular. Onların yaşadıklarını yaşamaktayız. Asırlar sonra ama Allah Teala bize bunu nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse nasıl ona hamd etmeyiz? Nasıl şükretmeyiz? Bize bu kadar çok mutluluğu layık görmüşse her an onunla isek, her an onunla ve sizlerle olmanın mutluluğunu yaşatıyorsa bize, kalplerimizi sürurla, mutlulukla, bütün güzelliklerle o doldurmuşsa, o zaman biz mutlu olmayacağız da kim mutlu olacak sevgili kardeşlerim? Dünyanın o kadar derdi varmış. Var tabii. Olmakta devam edecek. Ama siz bu yolun yolcuları, Allah'a doğru yolcu olanlar, siz hep mutlu olacaksınız.
çevre şartlarınız ne olursa olsun Allah size mutluluğu yaşatacak. Yeni bir asr-ı saadetin içindesiniz. Hidayet çağı. Hidayet çağı bir mutluluk çağıdır. Bu mutluluk çağına dikkatle bakın. Sevgili kardeşlerim, siz o mutluluğun bir parçasısınız. Sizler olmasaydınız biz mutlu olamazdık. Onun öğretilerini size öğretebildiğimiz ve yaşatabildiğimiz standartlarda ve o ölçüde mutluyuz. Unutmayın, o sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle ince bir şekilde dizayn edilmiş, onun tarafından vücuda getirilmiş ki, onu tanıdıkça sadece ona hayran olacaksınız. Kainatı oya gibi işleyerek yaratmış. Her şey, ama her şey onun eseri. İşte şu anda nerede bulunmaktaysanız, hangi odada, hangi salonda, nerede bulunursanız bulunun, şunu düşüneceksiniz. Şu anda burada 6 tane alem iç içe. Şu koordinatın paylaşan 6 tane alem iç içe. Ben onlardan bir tanesinde yaşıyorum ve ötekileri hissetmem mümkün olmadığı gibi onların da bu alemi, bu koordinatlarda şu anda yaşamakta olan başka alemlere ait olan varlıklarında, mesela cinlerin, mesela meleklerinde, bu koordinatta kendi alemlerinde yaşamaları ve birbirinden habersiz altı alemdeki bütün varlıklar aynı koordinatta diledikleri işlemleri vücuda getiriyorlar. Ama diğer alemlerdeki her şey onlar için sadece kara madde. Şu anda şu bulunduğunuz yerdeki yoğunluk sadece 6'da 1'dir. Ve aynı koordinatları paylaşan bu odanın, bu salonun, bu stüdyonun içerisinde 6'da 5 kara madde mevcuttur. Şu anda bu salon neyi kapsıyorsa, ne kadar yeri kapsıyorsa, bu kapladığı alanda 6'da 5 kara madde var. 5 tane alem, bizden başka 5 tane alem aynı koordinatı paylaşıyor. Ve normal standartlarda birbirlerini hissedemiyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? O Allah. Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bu noktada şu zavallı ateist kardeşlerimize nasıl acımazsınız ki sevgili kardeşlerim? Bu bile onlara bir şey söylemiyor. Altı alemin beşi bize göre kara madde, oralarda da bizler gibi varlıklar yaşıyor. Ve hiçbirini normal standartlarda hissetmek söz konusu değil. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a nasıl hamd etmeyiz, nasıl şükretmeyiz ki bizi yaratmış, bize hayat vermiş, ruh üfürmüş, nefsimizi dizayn etmiş, sevva etmiş, bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Varız, hamdolsun. Onun sayesinde varız,
yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, şükredecek, hamd edecek o kadar çok şeyimiz var ki, neden hamd etmiyorsunuz? Neden şükretmiyorsunuz? Gözler vermiş, hamdolsun ki görüyoruz. Kulaklar vermiş, duyuyoruz. Ağız vermiş, konuşuyoruz. Burun vermiş, kokluyoruz. Neyi hissetmemiz lazımsa bu zahiri alemin bütün platformlarında geçerli kılmış bizi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Berzah aleminde de geçerli kılmış nefsimizle, emr aleminde de geçerli kılmış ruhumuzla. Öyle bir varlık yaratmış ki üç alemde üç vücudu var. Ve kapladığınız saha aynı zamanda Allah'ın da bir uzantısıdır. Yani o ilmiyle ve rahmetiyle sizi de kaplamaktadır. Sevgili kardeşlerim, öğrendikçe asıl ifadesiyle Allah size öğrettikçe dünyanız nasıl değişir biliyor musunuz? Kapkaranlık bir dünyada yaşarken her tarafı pırıl pırıl olan yeni bir dünyaya göç edersiniz. Sizden çevrenize sadece mutluluk yayılır. O zaman söylersiniz bunu. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size nasıl geliyor sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Aranızda biz konuşuyoruz diye huzursuz olanlar var mı? İşte o kardeşlerime sesleniyorum. Sizler daha güzele ulaşabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ı tanımak isterseniz biz varız. Allah'a ulaşmayı dilerseniz biz varız. Ve size mutluluğu vaat ediyoruz. Mutlu olmamanız mümkün değil. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Öyleyse kim bize düşmansa bilsin ki biz ona düşman değiliz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşamalısınız ki düşmanlarınız olsa bile sadece onlar size düşman olmalı. Siz onlara düşman olmamayı başarmalısınız. Düşman

savaş vereceksiniz diyor. Onlar sizi nasıl öldürüyorlarsa siz de onları öldüreceksiniz diyor. Orada farklı bir dizayn var. Siz saldırmayacaksınız. Onlar saldıracak. O zaman sizin üzerinize hak olacak onları öldürmek. Ve buna mecbur olacaksınız. Eğer öldürmezseniz o noktada öldürüleceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği savaşlar Kur'an'da Allah'ın emrettiği kıtal emri bu standartlardadır. Ya sizi yurdunuzdan çıkarmak üzere saldıracaklardır. Bir, ya sizi öldürmek üzere saldıracaklardır. Size kasıt vardır. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarına saldırdıklarında Allah'ın dostlarının beraberinde Allah vardır. Ve galip gelecek olan onlardır. Allah'ın yardımının nereden, nasıl geleceğini kimse bilemez. Ama Allah'ın dostları mutlaka yardım alırlar. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Aynen şöyle diyor. Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır. Bir gün Allah-u Teala size göklerin ordularını gösterecek. Her savaşta aranızdan kim ölürse onu gören ötekilerden kalp gözü açık olanlar iki kişi olduğunu görecekler ölenin. Birisi sırt üstü uzanmış yatıyor, şehit olmuş. Ama diğeri oradan kalkıyor ve göklerin ordusuna karışıyor. Siz şehitleri ölenler zannedersiniz diyor Allah-u Teala. Oysa ki onlar ölmezler diyor. Biz onları canlı tutarız ve rızıklandırırız diyor. Sevgili kardeşlerim, birçok insana korkunç görünen, çirkin görünen ölüm olayını hiç yaşadınız mı? Yaşasaydınız hiç de öyle olmadığını görecektiniz. Kim tayin mekanı yaşadıysa aşağıda yatanın, aşağıda seccade üzerinde oturanın kendisi olduğunu ilk gördüğü zaman olay şekillenir. Ölüm artık onun için bir korku vasıtası değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki o bize hayat vermiş. Hayatı sadece biz veririz diyor Allah-u Teala. Hayatı Allah'tan başka hiçbir varlık veremez. Ne ruh ne başka bir şey insana hayat vermek yetkisinin sahibi değildir. Hayatı veren sadece Allah'tır. Bu canlı olmakla cansız olmak arasındaki farktır. Hayat kendi kendine karar verme yetkisi ve yeteneği. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür edelim ki bizleri insanın olarak yaratmış, kainattaki en üstün varlıklar olarak. Diyor ki ve sahhara lekum ma fi's semavati ve ma fi'l ardı cemian minhu. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Hasretti diyor, sihretti diyor. Bütün göklerde yarattığı her şeyi, bütün arzlarda yarattığı her şeyi. Sadece bizim dünyamızın bir arz olduğunu düşünmeyin. 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de

bizim dünyamızın dışında da insanların hayatının var olduğunu söylüyor. Hep var olmakta da devam edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın size verdiği en güzel haslet sevmektir. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlar sizlerden sevgi beklerler. Ve siz onlara sevgi ulaştırdığınız zaman bu verdiğiniz şey karşılıksız kalmaz. Etrafınızdaki her insan bir aynanızdır sizin. Onlara sevgi ulaştırdığınız zaman onlardan size sevgi döner. Onlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlardan size mutluluk döner. Onlara kötü davrandığınız zaman onlardan size dönen şey de aynısıdır. Daha güzeli olabilir mi? Evet. Eğer bir kısım insanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlardan kötü olmayan güzel bir davranış kendisine dönüyorsa, o bunu o şekle dönüştüren kişi mutlaka Allah'ın bir yakınıdır. Bir sevgilisidir, bir dostudur. Allah'ın evliyasıdır. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a tabi oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatle hasenat, yani kötülükle iyilik bir olur mu? Sen seyyiati, kötülüğü hasenatla, iyilikle söndür. Kötülüğe, seyyiate, iyilikle, hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar, bunu yapabilenler, gerçekleştirebilenler, hazzün azimin sahibidir diyor Allah Teala. Öyleyse iki açıdan dikkatle etrafınızdaki kişilere bakın. Onlara mutluluk ulaştırmak birinci göreviniz. Onlardan gelecek olan yanlış davranışlardan negatif etkilenmemek, negatife pozitifle cevap vermek ikinci göreviniz. Siz asr-ı hidayetin sahabelerisiniz. Böyle davranmayı öğrenmelisiniz. Sizden hiç kimseye onları incitecek bir söz, bir davranış biçimi ulaşmamalıdır. İnsanların sizi kendilerine bir yol gösterici olarak düşünmeleri normal standartlarda mümkün değildir. Ama ne zaman Allah'ın boyasıyla iradeniz de boyanırsa, o noktadan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Allah'ın boyasıyla evvela ruhunuz boyanır. Sonra fizik vücudunuz, sonra nefsiniz, en sonra iradeniz. O zaman demin söylediğim ana kaidenin dışında bir insan olursunuz.
Ne demiştim? İnsanlar sizin için aynıdır. Siz onlara iyi davranırsanız, onlar da size iyi davranırlar. Siz onlara kötü davranırsanız, onlar da size kötü davranırlar. Bunun ikinci cephesi, öyle bir insan için artık yoktur. Sadece başkalarını mutlu edecek davranışlar sadır olur onlarda. İşte bu güzellikleri yaşar kişi. Her şeyin en güzelini, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman başkaları size kötü davransa da siz onlara iyi davranırsanız, hangi şartlar içinde olursa olsun, sizden onlara sadece sevgi ulaşırsa, o zaman Allah'ın başkalarına örnek gösterdiği bir insan olursunuz. Allah'ın düşmanları Allah'ın dostlarını sevmezler. Bu şeytanın onlara tesiri sebebiyledir. Tamam. Ama Allah'ın dostları kendilerini sevmeyenleri de severler. Öyleyse arada çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. O farkı hep yaşatın. Siz öyle bir insan olun ki başkaları size kötü davransalar da siz onlara iyi davranmayı başarmalısınız. O zaman bütün cepheleriyle güzel olan bir dünyada yaşarsınız. Hiçbir şey sizdeki güzelliklere negatif tesir edemez. Her zaman Allah'ı sizinle beraber hissedersiniz. Onunla birlikte yaşarsınız. Onun her yaptığınızdan her an haberdar olduğunu yaşayarak bilirsiniz. Her şey öyle güzel şekillenir ki o şekillenmede sahiplik edene, o şekillenmeyi oluşturana, Allah'a hayran olursunuz. Sevgili kardeşlerim, o kadar çok şey vermiş ki bizlere Allah Teala. Sadece tek başına şu düşünme kabiliyeti bile Allah Teala'nın bir muhteşem ihsanı değil mi sevgili kardeşlerim? Zihninizin bütün fakülteleri, zeka, muhakeme, hafıza,

Bunların her biri ayrı bir özellik taşır. Hepsi de size ücretsiz olarak ve karşılıksız olarak verilmiştir. Allah Teala diyor, ben bu kulumu yarattım. Ona onun mutlu olması için her şeyi verdim ve onu hani fıtratıyla yarattım. Öyleyse ben onun sadece mutlu olmasını isterim diyor Allah Teala. Hem dünya saadeti onun olsun, hem de ahiret saadeti onun olsun diyor. İşte bu mutlulukları yaşamak sevgili kardeşlerim hiç de zor değil. Zorlaştıran ve yaşayamamanızı temin eden siz değilsiniz, iblis. O her an sizinle beraberdir. Bir taraftan insan şeytanlar sizi negatif istikamette etkileyeceklerdir, etkilemeye çalışacaklardır. Bir taraftan şeytanlar, bir taraftan da cin şeytanlar. Allah'ın tağut adını verdiği kavramda hem insan şeytanlar var, hem cin şeytanlar var, hem de bizatihi şeytan olan şeytanlar var. Onlar sizden sadece bir tek şey isterler, sizin kendileri gibi mutsuz olmanızı. Onların arasında her zaman kavga vardır, gürültü vardır, hercimeş vardır. Hiçbir zaman sülh ve sükun üzere yaşayamazlar. Ve sizin de kendileri gibi olmanızı isterler. Sizi mutsuz etmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ama siz insansınız. Onların arasında en üstün olan mahluksunuz. Unutmayın. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emretti. Meleklerden de, cinlerden de, şeytanlardan da üstün olan oydu. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a esmasını öğretti. Allah'ın her esması Adem Aleyhisselam üzerinde Allah'ın öğrettiği bir metotla tecelli ediyordu. Bu ilmi iblis de öğrenmişti. Ama Allah'ın esmalarının pozitif olanlarını hayatı boyunca hiç kullanmadı. Ve esmaların sırrını hala muhafaza ediyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz.
Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder diyorsa, o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikametlidir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman
o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Dış dünyanızda mutlu olacaksınız. Allah ile ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani yasaklar cephesinde. Kesintisiz bir mutluluk. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. İşte o zaman göreceksiniz ki her şey zannettiğinizden çok daha güzel dizayn edilmiş. Nasıl olmuş da daha evvelki devrelerde bu güzellikleri görememişim diyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine sadece sizin mutluluğunuza dönük ki, her şey öylesine ona göre yaratılmış ki, ona sadece bu açıdan baktığınız zaman bile hayran olmamanız mümkün değildir. O sizi yaratandır, sahibinizdir. Hamdolsun ki sevgili kardeşlerim, sahipsiz değiliz. O bizim
sahibiniz. Bu güzellikler içinde bir dünya yaşamak istemez misiniz? O zaman sırat-ı müstakimin üzerinde olun. Allah Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ve bi ahdillahi efhu haza sırat-ı müstakim fettebiuhu." Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etme konusundaki hedeflerinizi mutlaka ifa edin, yerine getirin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. Nefsinizin sırat-ı müstakimidir. İradenizin sırat-ı müstakimidir. O sırat-ı müstakimin üzerinde olun, diyor Allah-u Teala. Sakın onun dışındaki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki 72 fırka, onlardan hangisine tabi olursanız sizi mutlaka Allah'ın yolundan saptırır, tefrikaya düşürür, diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala hepinizin sırat-ı müstakim üzerinde olmanızı istiyor. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sırat-ı müstakimi, tek bir hedef, mutluluk, arkanızda Allah var. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimi parça parça anlayacaksınız. Hayatınıza adım adım tatbik edeceksiniz. Şeytan onları tatbik etmemeniz için her şeyi yapmaya hazırdır. Ama onu, o şeytan olmasına rağmen korkunç zeki, akıllı bir mahluk. O şeytanca şeytan olmasına rağmen siz yeneceksiniz. Çünkü Allah sizinle beraber. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Allahümme salli ala Muhammed. Ezzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Ve dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtüh. Ezzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere böyle hitap etmek bile bir büyük zevk. Can dostlarım, gönül dostlarım. Biz gönlümüzce birbirimize dostuz. Gönlümüzden dostuz. O gönül ki, o kalp ki Allah'ın her zaman baktığı ve gördüğü yerdir. Hep kalbinize bakar. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşma talebi var olacak mı diye. Olduğu takdirde ne olur? Olduğu takdirde o sizi cennetlerinden cennetlere koyar. Dünya sayesinde size ihsan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'la ile olan ilişkilerimizde Allah'a dikkatle bakın. O sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Mutlu olmanızın ötesinde hiçbir talebi yoktur sizden. Ya öyle mi diyecek şimdi bir kısım insanlar? Allah-u Teala bize namazı farz kılmamış mı? Orucu farz kılmamış mı? Zekatı farz kılmamış mı? İslam'ın 5 tane şartını farz kılmamış mı? Kılmış. Kılmışsa hani bizden başka bir şey istemiyordu? İstemiyor. Burasını anlayamadık diyecekler tabii. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın size verdiği bu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak görevleri var ya, onları siz sevmeyeceksiniz. Sevmek mecburiyetinde değilsiniz. Yapmak mecburiyetinde değilsiniz. Allah size öyle bir sevdirecek ki onları siz yapmak isteyeceksiniz. Siz onlarda doyulmaz zevkler yaşayacaksınız. O zaman Allah-u Teala'nın size bunları zorla kabul ettirmediğini, anladığınız tarzda üzerinize farz kılmadığını, onları siz yapmak isteyeceğiniz için sizin derecat kazanmanızın bir sebebi olsun da o namaz kılma, o zikir yapma mutluluğunu kullarım yaşasınlar diye Allah-u Teala üzerinize farz kılmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sözüne son derece de dikkat edin bu noktada. Sizin üzülebileceğiniz hiçbir şeyi istemez. Sadece sizi mutlu kılacak olan şeyleri vücuda getirmenizi ister. Ama buna karşılık iblis devamlı sizin mutsuz olmanız konusunda bir faaliyetin sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala sizden ne ister? Sadece mutlu olmanızı. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir saadet, bir mutluluk davetiyesidir. Bütün insanlığa ve size de. Hani şu anda acaba bu dünyada benden daha mutsuz, benden daha huzursuz, benden daha sıkıntılı bir insan var mı diye düşünen size de. Etrafındaki insanlar zarara uğramış olan, bir çözüm yolunun olmadığını zanneden, herkesin kendisine düşman olduğu kanısında olan, dünyanın en mutsuz insanı olduğunu düşünen size de, size de Allah-u Teala
sadece mutlu olmanız için Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ama siz gözlerinizi Allah'a değil, kalbinizi Allah'a değil, dünya işlerinin sadece sizi üzen kesimlerine çevirdiniz. Onlarla meşgul şu anda kafanız. Komşularınız size neden kötü davranıyor? Onunla meşgul. Etrafınızdaki insanlar neden rahatsız, hasta? Onunla meşgul. Neden anlaşmazlıklar vücuda getiriyor o insanlar sizinle? Onunla meşgul. Sevgili kardeşlerim, yaşamak bir hünerdir. Sadece Allah'a sığınanlar çözümleri Allah'tan, gece gündüz Allah'a yalvararak dileyenler elde eder. Dünyadaki şartlar ne olursa olsun onlar hep mutludurlar. Şimdi size soruyorum, hanginiz dayanabilir? 3 yıl süreyle yiyeceğini ölmeyecek kadar alabilme sıkıntısına asr-ı saadeti yaşayan sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaşadılar. 3 yıl muhasaraya tabi kılındılar. Karınlarına taş bastılar. Ama dayandılar. Şikayet etmediler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Onlar dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada başka insanlar da yaşıyor. Herkes sizin standartlarınızda yaşamıyor. Bir kısmı şeytanla işbirliği halinde, bir kısmı Allah ile hiç ilişkisi olmayan insanlar, bir kısmının kalbi sadece insanlara kötülük yapmak için çalışıyor. Olabilir. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah sizinleyse, siz bunun farkındaysanız, onlar size bir zarar veremezler. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Maide Suresinin 105. ayet-i kerimesinde. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedürüküm men darle izafe deytum sümme mercüküm cemiyan. Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsleriniz üzerinizedir. Nefslerinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefs tezkiyesine başlayarak hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler diyor Allah-u Teala. Her olayı hiç üzüntü duymadan da geçirmek mümkündür. Allah sizinle beraberse, Allah'ın sizinle beraber olduğuna inanıyor ve ona güveniyorsanız, başkalarının sonsuz üzüntülere duçar olacağı olaylar sizi etkileyemez. Siz Allah'ı dost etmişseniz, olaylar sizin üzerinizde bir tesir vücuda getiremez. Takva elbisesi giymiş olacaksınız. Bir zırh kuşanmış olacaksınız. Öyleyse insanlar bana düşman oldu. Bu insanların yaptığı düşmanlıklar beni çok mutsuz ediyor. Ailemin fertleri
başka başka hastalıklardan, hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Ya Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir? 3 sene boyunca lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Öyleyse neden o devre asr-ı saadet diyoruz, bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular? Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Hep hayatın sizi üzebilecek olan yanlarını iblis size gösteriyor. Allah ile olan ilişkiyi lazım gelen boyutta kuramıyorsunuz. Her zaman hayatın dikenleri olacaktır. Hayat bir dikensiz bir gül bahçesi değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizinle olan ilişkilerine dikkat edin. O sadece mutlu olmanızı ister ve mutluluğun standartlarını size vermiş. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer güveniyorsanız bilin ki diyor sizi yenecek yoktur. Eğer bana güveniyorsanız diyor ben sizi mutlu ederim. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana ulaştırmanızı mutlaka sağlarım diyor. Ve bunu siz yapmayacaksınız diyor. Ben yapacağım diyor. Size bana olan ibadetlerinizi sevdireceğim diyor Allah Teala. Ben sizlere bunu yapmadığınız bir şeyi, bana karşı yapmak istemediğiniz bir şeyi zorla yapın, bana ibadet edin demiyorum diyor Allah Teala. İbadetleri size ben sevdireceğim diyor. O zaman bunların sizin için bir yük olmadığını, bir zevk olduğunu yaşayacaksınız diyor. Sevgili kardeşlerim, yaşamanın sırlarına dikkatle bakın. Eğer iblis sizi etrafınızdaki negatif olaylara indekslemişse, odak noktanız onlarsa, insanların sizlere karşı yaptığı yanlış davranışlar, sizi üzecek davranışlarsa ve siz bunlardan etkileniyorsanız, siz tasavvufu hem bilmiyorsunuz hem yaşamıyorsunuz. İslam'ı yaşamıyorsunuz. Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. 14 asır geriye doğru dönüp ibretle onlara bakın. Hayatları savaşlarla geçti. Allah için şehit oldular. Şu kadarcık hayatlarının bir değeri yoktu onlar için. Allah'ın değeri vardı. Ve onlar mutluydular. Ölürken de mutluydular. Allah için şehit olurken de mutluydular. Bu dünya nasıl bu kadar değer kazanıyor gözünüzdeki? Her şey sizi mutsuz ediyor.
bu sohbet, bu mutsuzluk çukurundan sizi kurtarmak için yapılıyor. Ona güveniyor musunuz? Allah'a güveniyor musunuz? Eğer güvenseydiniz, bu mutsuzluk çukurunda olmazdınız. Biz sizinle beraberiz. Hangi şartların içinde olursanız olun. Allah sizinle beraberdir. Hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Ama siz ondan çözülmüşseniz, şu dünyanın sıkıntıları sizi Allah'a bakamayacak kadar kuşatmışsa, Allah'ı defterden silmişseniz, ona ibadet etmenin bir zevk olduğunu hiç yaşayamıyorsanız, o zaman yanlışlıklar içindesiniz. Ne zaman Allah'a yönelirseniz, dünya problemlerinin sizi yakalayamadığı, kıskıvrak sizi mutsuz edemediği bir yeni zemine oturacak geminiz, hayat geminiz. Allah'ın temel emri odur. Bana tevekkül edin diyor. Bana güvenin diyor Allah-u Teala. Eğer Allah'a güvenirseniz, o zaman sevgili kardeşlerim, o zaman huzursuz olmanın üzerine bir sünger çekmeyi başaracaksınız. Hiçbiriniz onlar kadar huzursuz edici şartlar içinde yaşamıyorsunuz. Ama İblis size etrafınızdaki şartları korkunç kabuslar gibi gösteriyor. Ve aklınızı oradan kurtarıp Allah'a konsantre edemiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bir mutluluk kitabıdır. Onu ne kadar tatbik edebilirseniz o kadar hayattasınız. Yoksa bir ölüsünüz. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinin kör olduğunu, kulaklarının sağır olduğunu, kalplerinin idrak edemediğini söylüyor Allah-u Teala. Bütün insanlarda Allah'a açılan bütün kapılar o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar, yüzü iradesini bu istikamette kullandığı güne kadar, Allah'a ulaşmayı dilediği güne kadar kapalıdır. Şeytanın bütün kapıları da açık. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Hanginiz bize ulaşıyorsa ve dayanılmaz dertler içinde olduğunu söylüyorsa, onlara şunu söylüyoruz, şunu tavsiye ediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a güvenin. Biz her zaman sizin için Allah'a dua ediyoruz. Hepiniz için. Biz hepiniz için dua ediyoruz ama bir kısmınız mutlusunuz. Onlar Allah'a yaklaşmayı hedef ittihaz edenler, şeref ittihaz edenler. Şu dünyadaki bütün dertler o insanların üzerine gelse onları üzemez. Allah'ın yolundan ayıramaz. İşte sahabe öyleydiler. Kitabın bütününe iman edenler, kitabın bütününü tatbik edenler. Sevgili kardeşlerim,
Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah-u Teala kapılar açar. Öylesine kapılar açar ki mutluluktan camları açıp bağırmak geçer içinizden mutluyum diye. Ama bunlar sizin bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyorsa o zaman Allah-u Teala sizi üzmüyor. Siz şeytanın tesiri altında kendinizi üzüyorsunuz. Hanginiz şu anda bir üzüntünün sahibi ise o kesin olarak Allah ile yeterli ilişkinin sahibi değildir. Allah'a yeterli boyutta yönelmiş değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman Allah'a yönelirseniz, kendinizi ona teslim ettiğinizi düşünürseniz, ben Allah içinim. Benim etrafımda olaylar cereyan edebilir. İnsanlar beni üzmek isteyebilir. Ama Allah-u Teala isterse ben o olaylardan tesir almamayı başarırım diye düşünebiliyor musunuz? Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah-u Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O boşluktayken de, o ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah-u Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bedava yaşanan bir şey değildir. Ama hepiniz için hazırdır. Öyleyse mutluluğa layık olmak mecburiyetindesiniz. Mutluluk sizindir. Ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha dileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından sizin karşınıza sizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef sizin mutsuz olmanız değildir. Mutluluğu yakalamanızın şartlarına sizi adapte edebilmektir. Öyleyse hangi şartlar içindesiniz? Şu halinize bakın. Savaşta mısınız? Düşmanlar sizi silahla öldürmek için bekliyorlar mı? Onlar savaştaydı. Onlar her an ölümle bulunurlardı. Ve en büyük şeref onlar için Allah yolunda ölebilmekti, şehit olabilmekti. Onlar aç kaldılar. Siz kaldınız mı? Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne söylediğime dikkatle bakın. Tasavvufu yaşamıyorsunuz. Kim bana ulaşmışsa ve sadece şikayet ediyorsa, sözüm onlara, siz tasavvufu yaşamıyorsunuz. Söylediklerim bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağından çıkıyor. 30 yıldır sizlere verdiğim emeklere hiç acımıyor musunuz? Bu nasıl yaşantıdır ki en ufak bir sıkıntıda en büyük sıkıntıların sahibiymiş gibi hissediyorsunuz kendinizi? Tasavvuf insanlara o dertleri dert göstermemeyi başartan ilimdir. Onlar hayatınızdaki insanların size ters davranmaları, yanlış yapmaları, siz Allah'a güveniyorsanız, Allah sizin dostunuzsa ne yazar ki?
Bir düşünün bakalım, bir karşılaştırın kendinizi. Sahabenin yaşadığı hayatla bugün yaşadığınız hayatı bir karşılaştırın bakalım. Ve sorun kendi kendinize. Şu hayatlarından devamlı şikayet halinde olan insanlar, sizlere sesleniyorum. Sorun kendi kendinize. Ben onların yaşadığı o günlerde yaşasaydım, acaba onlara katlanabilir miydim? Deyin bakalım kendi kendinize. Üç yıl aç kalmaya dayanabilir miydiniz? Her an düşmanla boğaz boğaza olmaya, onlar hem aç kaldılar, hem savaşlar yaptılar, ama hiç yılmadılar. Hiç moralleri bozulmadı. Mutsuzluğu hiç yaşamadılar. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler, Allah'a güvendiler. Ve güvenlerinin bedelini aldılar Allah-u Teala'dan. Asıl saadeti yaşadılar. Öyleyse unutmayın, yeni bir çağın içindesiniz. Bu çağın adı asr-ı saadet değil. Bu çağın adı asr-ı hidayet. İnsanların hidayetin ne olduğunu öğrenecekleri çağ. Ve bir mutsuzluklar girdabında hepiniz yuvarlanıp gidiyorsunuz. Öğrettiklerimiz bunlar mı? Bu kadar binlerce saat sizlere anlattığımız

mutluluğun kainattaki tek sahibidir. Hepinizi bir tek sebebe dayalı olarak yarattı. Mutlu olasınız diye. Hayatınıza giren en küçük bir üzüntüde bu kadar ümitsizliğe düşecek misiniz? O zaman nasıl söyleyebilirsiniz ben tasavvuftayım diye? Ben İslam'ı yaşıyorum nasıl söyleyebilirsiniz, nasıl diyebilirsiniz? İslam odur ki onlara işkence edildi. İşkenceye de dayandılar. Size işkence eden mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bir yolculuktasınız. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmek için teçhiz edildiniz. Bu teslimler boyunca her geçen gün metanetinizin artması söz konusudur. Öyleyse birbirine sımsıkı bağlı, kenetlenmiş, Allah yolunda her türlü fedakarlığı yapacak olan Allah'ın dostları olmaya çalışacaksınız. Hiçbir şeyin sizi yıldıramadığı bir muhteşem dizayn içerisinde onlar sizi gördükleri zaman hayranlık duyacaklar. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. Nerede sizi görenler, siz nasıl böyle insanlar oldunuz? Bu tasavvuf nasıl bir şey ki bu kadar birbirinizi seviyorsunuz? Bu kadar birbirinizle bir mutluluk dairesi içerisinde berabersiniz. Allah için bu kadar hizmet ediyorsunuz. Dünyada en çok ibadet edenlersiniz. Bu nasıl iş? Ben de sizin gibi olmak istiyorum. İşte böyle söylemediler sizin için. Söylüyorlar. Öyleyse bir toplumun en zayıf halkası zincirin en zayıf halkası gibidir. Bir zincirin gücü en zayıf halkasının gücü kadardır. Oradan kopar. Öyleyse tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Tasavvuf aşktır. Allah'a karşı duyulan aşk. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin bir ilmeği olduğunuzu, en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Kendinizi ne zaman başkalarına adayabilirseniz o zaman üzülemezsiniz kendiniz için. Buna zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. İşte bunları öğreneceksiniz. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sevgili kardeşlerim,

sizi toplu halde görenlerin imrenecekleri bir zincirleme dizayn içerisinde en sağlam insanlar olmalısınız. Birbirlerine karşı güven duyan ve dışarıdakilerin de mutlak bir güven duyduğu insanlar olacaksınız. Hamdolsun ki çoğunuz öylesiniz. İmrenilecek insanlar. Herkesin sizin için bu ne kadar güzel bir yaşantı, ben de sizin gibi olmak istiyorum diyeceği bir güzelliğin içinde yaşamalısınız. Buna layıksınız. Burası o hüviyetin kazanıldığı ocaktır. Allah'ın ocağı. Öyleyse dikkat edin sözlerime. Sözlerim hepiniz için. Şu dünyada her zaman imtihana tabi tutulursunuz. Başka insanlar sizi anlamazlar. Kırılacağınız davranış biçimleri olacaktır. Eşyanın tabiatına son derece uygun. Ama bu davranış biçimleri 14 asır evvel onlara yönelen öldürme hüviyetine girmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bütün insanlar Allah için yaratılır. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için olmanın şuuruna vardığınız zaman kendiniz için yaşamadığını, Allah için yaşadığını idrak eden ve başkalarına yaptığı her yardımın Allah'a yardım etmek olduğunu idrak eden, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insan olmak yolunda cehd edeceksiniz. Bu cehdiniz ruhunuzun tesliminde, fizik vücudunuzun tesliminde, nefsinizin tesliminde hep artacak. Daha çok başkaları için, yani daha çok Allah için olacaksınız. Hep başkaları için olduğunuz sürece her geçen gün daha mutlu insanlar olacaksınız. İmrenilecek insanlar olacaksınız. Bu yuvanın en sağlam vasfı imrenilecek insanlar yetiştirmek. Cemaat halinde yaşamak kolay bir olay değildir. Ve insanlar sosyal mahluklardır. Cemaat halinde yaşamak mecburiyetindedirler. Ama onlara, etrafınızdaki insanlara, özellikle tasavvufu yaşamayanlara öyle bir örnek olmalısınız ki onlar size sevgi, minnet ve neticede hayranlık duymalıdır. Ah ben de böyle olabilsem, onlar gibi yaşayabilsem demelidirler. Bu sözle olmaz. Ben şöyleyim, ben böyleyim demek bir şey ifade etmez. Davranış biçimlerinizle bunu evvela Allah'la ilişkilerinizde kendinize ispat etmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşamak. İşte bu, bunun özü başkaları için yaşamaktır. Ancak fedakarlık ettiğiniz sürece yaşarsınız. Başkalarının mutluluğuna sarf ettiğiniz her saniye sizin için bir kazançtır. Allah'ın en kıymetli hazinesi para değildir, altın değildir, zamandır. O zamanı başkalarının mutluluğunu harcayarak mutlu olmanızı istiyor Allah-u Teala. Eğer hepiniz bunu anlamış olsaydınız, bugün aranızda en güzel standartlarda öyle dostluklar var olurdu ki etrafınızdaki insanlar, dışarıdakiler buna sadece
hayranlık duyabilirdi. Hamdolsunuz ki, hamdolsun ki büyük bir kısmınız öylesiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle olan kardeşlerimizle istihar ettiğimi söylemek istiyorum. Ötekiler de öyle olacaklardır diye bir büyük ümidin içindeyim. Allah-u Teala o sizi o standartlara ulaştıracak. Siz sadece o hedefe ulaşmayı isteyeceksiniz. Önce Allah'a ulaşıp ruhunuzu Allah'a teslim etmeyi isteyeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, en sonra da iradenizi. Eğer birçoklarınızın zannettiği gibi zor bir şey olsaydı, bu hedefe sahabe ulaşamazdı. Hepsinin ulaşması mümkün olmazdı. Öyleyse zannettiğiniz gibi zor değil. Gayretin meyvesi gayretinizin mevcut olmasıyla elde edilir. Allah'ın size vereceği mükafatı oturtabileceğiniz bir bazı vücuda getirmedikçe, siz getirmedikçe oraya Allah mükafatını koymaz. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Ama siz bodrum katını inşa etmedikçe ondan neticeyi alamazsınız. Öyleyse siz Allah yolunda kendinize düşeni yapmalısınız. Şu dünya hayatı mutlulukları da mutsuzlukları da içerir mi diyorsunuz? Hayır, öyle değil. Bir kısmına göre sadece mutsuzlukları, bir kısmına göre sadece mutlulukları, bir kısmına göre de hem mutlulukları hem mutsuzlukları içerir. Öyleyse neresindesiniz yolun? Başlangıçta sadece mutsuzluk vardır. Sonra mutluluklarla mutsuzluklar beraber yaşanır. Giderek mutluluklar artar. Nefsinizin kalbindeki afetlerin boşalması, yok olması süreci içerisinde, onlara paralel bir düzen içerisinde mutsuzluklar adım adım yok olur. Her geçen gün mutluluk oranınız artar. Sonra daimi zikirle birlikte daimi mutluluk da sizin olacaktır. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasında tam bir sülh ve sükun hali. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda tam bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. Ve Allah'ın emirlerinde ve nehilerinde tam itaat, bunlar sizi dünya saadetinin bütününe ulaştıracaktır. Unutmayın, şu anda dünya üzerinde sizin aldığınız bu seviyedeki bir bilgiyi alan başka bir toplum mevcut değil. Siz insanların öğrettiklerini öğrenmiyorsunuz. Siz Allah'ın öğrettiklerini öğreniyorsunuz. Öğretiler insanlara aitse yanlış olabilir. Ama Allah'a aitse orada yanlış bulmak imkansızdır. Öyleyse Allah'ın hedefinin sadece sizin
mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her ortamda mutlu olmanızı sağlayan çok şey bulacaksınız. Ararsanız, bulmayı hedef ittihaz ederseniz, mutlu olmayı başkalarına mutluluk vermek olarak kabul ederseniz, o zaman siz dünyadaki en mutlu topluluğu oluşturursunuz. Elbette mutluluğa bir günde ulaşılmaz. Elbette çok gayret sarf edeceksiniz. Allah yolunda imtihanlara tabi tutulacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim, mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Güveniniz arttıkça daha çok mutluluğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınızın odak noktası hep üzüntülerse, siz sadece üzüntülere kendinizi odaklamışsanız, hep üzüntü içinde yaşarsınız. Etrafınızdaki insanların size ulaştırabildiği şey sadece üzüntüyse, siz şeytanın elinde bir esirsiniz. O üzüntünün tasavvufta mutlu olanlarda mevcut olmadığını mı zannediyorsunuz? Üzüntü kaynağı her zaman vardır. Tasavvuf sizi o üzüntüyü sizin için yok saydıracak bir noktaya ulaştırmakla görevlidir. Bir gün yok olduğunu göreceksiniz. Sonra düşüneceksiniz ki eskiden de vardı bu olay, şimdi de var. Ama ben buna eskiden çok üzülüyordum. Artık üzülmüyorum. Hamdolsun ki yaşamın ne olduğunu öğrendim. Kendimi Allah'a yönlendirdim. Allah bana mutluluğu öğretti diye konuşabileceğiniz günler gelecek. Tasavvuf etrafınızdaki şimdi dert olarak düşündüğünüz şeylerin bitmesi anlamına gelmez. Onların bütün hayatı çilelerle geçti. Sahabeden bahsediyorum. Ama tasavvuf, yani İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini, onlara o üzüntü zannettikleri şeylerin hala gözü olduğunu öğretti. Ölür zulür olduğunu öğretti. Hiç önemi olmadığını öğretti. Yaşamayı öğrendiler. Hayata bakış açıları değişti. Sıkıntılar artık onlar için değerli değildi. Onları etkisi altına alabilecek olan bir özelliğin sahibi olmayı her gün biraz daha kaybetti. Sıkıntılar, üzüntüler, olaylar. Her gün yerlerini daha çok, daha çok, daha çok mutluluğa terk ettiler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar değişmeyecek. Onlar size hep yanlış davranışlarda bulunacaklar. Ama siz onların o yanlış davranışlarından etkilenmeme sanatını öğreneceksiniz. Allah size bunu öğretecek. Ve mutlaka öğretecek. Siz istediğiniz sürece her geçen gün bu merdivenin üzerinde, mutluluk merdivenin üzerinde 28 basamakta devamlı olarak yükselirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, hayatın sıkıntıları vardır diye ölmezsiniz. O sıkıntıların şeytanın elinde sizi mutsuz ve ümitsiz kılacak veriler olmasına, tesir sahaları oluşturmasına
müsaade etmemeyi öğreneceksiniz. Göreceksiniz ki hayatınızın merkezinde siz varsınız. Ve size yön veren Allah, sizi her alanda korumak yetkisinin, imkanının sahibidir. Hüneri öğrendikçe, dünya hayatının başkalarına üzüntü veren rüzgarları, fırtınaları, kasırgaları size hiç tesir etmeyecek bir noktaya ulaşacaksınız. O zaman vaktiyle ben bunlardan ne kadar üzülmüştüm, oysa ki hiç üzülecek şeyler değilmiş dediğiniz günlere ulaşacaksınız. O günlerde şunu göreceksiniz ki artık siz kendiniz için yaşamıyorsunuz. Başkaları için yaşadığınız için sizin üzerinizde oluşan tesirler sizin üzerinizde hiçbir tesir oluşturmamaya başlamış. Artık sizin için tesir sahası yok. Siz yoksunuz. O tesir sahası için cephe oluşturmuyorsunuz. Siz orada yoksunuz. Siz öbür tarafta başkaları için yaşayan bir insansınız. Onun için size o olaylar artık tesir edemez. Onları düşünecek vaktiniz olmayacak. Başkaları için yaşamaktan kendinize yönelen olayları negatif değerlendirebilecek olan zamana sahip olmayacaksınız. Düşünce standartlarınızın her alanda pozitif olmasını Allah size imkanlı kılacak, mümkün kılacak. Güzeli, daha güzeli, daha güzeli ve sonunda en güzeli yakalayacaksınız. O Allah'ın size vereceği son standarttır. İradenizin Allah'a teslimi. İşte tasavvufu yaşayanlar o mutlu insanlardır ki olaylar onların üzerinde tesir icra edemez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala şu mutluluk denilen hayat tarzını sizin için yarattı. Bütün insanlar için yarattı. Ama o hedefe sadece bu tasavvufu yaşayabilenler ulaşabilir. Allah ile en sağlam standartlarda bağlantıyı kurabilen sizlersiniz ve sizler olacaksınız. Çünkü sizler Allah'ın hedefinin ne olduğunu yüzlerce ispatla öğrenebilmiş olan nadir insanlarsınız. Bugün dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında. Etrafınızdaki insanlara bakıp onları yokladığınız zaman onların sizden ne kadar geride olduğunu göreceksiniz. Ve Allah'a her seferinde daha çok şükredeceksiniz. Bu ocakta olduğunuz için. Bu ocak dünya ocağı değildir. Bu ocak kainat ocağıdır. Kainata ilmin yayıldığı merkez. Öyleyse yeni giren kardeşlerimiz aramıza mutluluğun ne olduğunu henüz bilmedikleri için kendilerini eski sıkıntılarının devamında yaşıyor olarak aramıza girerler. Ama sonra bakarlar ki hayır öyle değilmiş. Allah'a yöneldikleri zaman o mutsuzlukları, sıkıntıları hepsi adım adım suyun güneş karşısında buharlaşması gibi yok olup gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatın en
sağlam misali karşınızda. 14 asır evvel onların yaşantısı tarih hazineleri içerisinde bir bütün. Osmanlı'nın altın çağına bakın, aynı hayatı göreceksiniz. Osmanlı'nın yükselme devresi Asr-ı Saadet'in bir devamıdır aslında. Osmanlı'nın yükselme güneşini oluşturan faktör tasavvuftur. Düşünün ki tasavvuf dışında Osmanlı ordusundan hiçbir fert yoktu. İlmiye sınıfının büyük kısmı, esnafın tamamı, halkın büyük kısmı tasavvufu yaşadılar. Ve dünyaya örnek oldular. Adalet götürdüler. Dört bir yana. Ve Osmanlı'yı Osmanlı yaptılar. Onlar mutluluğu yaşadı. Yükselme devri boyunca. İşte biz de kendimize o devri örnek almalıyız. Osmanlı'nın yükselme devrini. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, okunu taşıyorsunuz. Osmanlısınız. Onlar onu başarmışlarsa her devirde başarılabilir. Siz Allah ile beraber olmayı hedef iddia edeceksiniz. Olaylar karşısında sarsılmamayı, başkalarının davranışlarından negatif etkilenmemeyi öğreneceksiniz. Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hapsedildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Öyleyse unutmayın, sadece mutlu olmak için yaratıldınız. Ve şartlar, çevrenizdeki şartlar ne olursa olsun siz mutlu olabilirsiniz. Bu dizayna dikkatle bakın. Mutluluğunuzun mimarı sizsiniz. Siz bazı oluşturdukça Allah-u Teala onun üzerine binaları ard arda inşa edecektir. Layık olduğunuza, liyakatinize paralel olarak. Öyleyse mutlu olmak için çok sebebiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, üniversitemizin, vakıflarımızın, dergimizin, radyolarımızın, uydumuzun değerli mensupları. Allah'ın hepimize hem cennet saadetini hem dünya saadetini bahşetmesini, sonsuz mutlulukların içinde Allah için, başkaları için yaşayabilecek günlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: El-Fatiha ve as-salavat ve izzüllahi ve neşkatü ve Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın fikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle tabiatıyla bitmemiştir. Bu bir dizayn meselesi ki insanlar asırlardan beri peygamberlere olan saygılarından dolayı bir karara varmışlar. Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine hiç aldırmadan bir karara varmışlar. Demişler ki Allah peygamberlere vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanları ise Allah'ın verdiği şey ilhamdır. Kur'an-ı Kerim ayetleri hiç dikkate alınmadan İnsanlar tarafından uydurulmuş bir masal bu. Ve öyle bir zaman parçasına ulaşmışız ki asırlardan beri bu söylene söylene Allah peygamberlerine vahyeder. Peygamberlerin dışındaki hiç kimseye vahyetmez. Onlara Allah-u Teala'nın söylediği şey verdiği ilhamdır. Bu söz asırlardan beri insanların kafalarından akşedile bugüne ulaşılmış. Ve bugün bütün din alimleri bu konuda karara varmışlar. Muhakkak ki peygamberler Allah-u Teala'nın en kıymetli bendeleridir. Bir evliyanın bir peygamberle aynı seviyede bulunması düşünülemez. Peygamberler daima üstündürler. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamber adını verir. Allah-u Teala'nın peygamber adını verdiği kişiler nebiler olarak vasıflandırılıyor. Nebiler olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede nebi kelimesi geçmişse onun bir peygamber olduğunu görüyoruz. Resul kelimesi için aynı şeyler geçerli değil. İşte bu nebilerin sonuncusu bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nebilerin sonuncusu olması, peygamberlerin sonuncusu olması dolayısıyla birçok yanlış şey ortaya çıkmış. Buna izah eden. Madem ki diyorlar o son nebidir, aynı zamanda son Resul olması lazım. Ve buradan hareketle son mürşit oydu, ondan başka mürşit gelmeyecektir diyorlar. Ve son peygamber olarak Allah-u Teala ona vahyetmiştir. Ondan sonra Allah-u Teala'nın hiç kimseye vahyetmesi mümkün değildir. Vahiy müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kapatılmıştır, bitmiştir iddiasında insanlar. Tabiatıyla bu iddia sadece suya yazılmış bir yazı gibi insanların kendi kendine verdikleri bir kararı ifade ediyor. Eğer Kur'an-ı Kerim ayetlerine baksaydılar, Kur'an'ı bilseydiler hiçbir zaman böyle yanlış şeyler söylemeleri söz konusu değildi. Kur'an-ı Kerim'de farklı şeyler görüyoruz. Bırakınız peygamber olmayan bir insana arıya bile Allah-u Teala'nın vahyettiğini görüyoruz. Nas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala biz arıya vahyettik ki diyor o bal almak konusundaki gerekli yollara çıksın da insan için bir şifa olan balığı ürettin diye. Allah Teala burada vahiy kelimesini kullanmış. Arıya vahyettiğini söylüyor. Yani bir Allah Teala'nın bir insana vahyetmesi bir tarafa, arıya vahyettiğini açıkça ifade buyurduğu bir sistem var. Yetmez, Zilzal Suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın yerlere ve göklere vahyettiğini görüyoruz. Hayır, ilham vermiyor. Ne arıya, ne yerlere göklere ilham vermiyor. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman, işte Allah Teala değil bir insana, peygamber olmayan bir kişiye arıya bile vahyetmiş dediğimiz zaman, arıya vahyeder diyorlar. O diyorlar bir hayvan, arıya vahyeder Allah Teala. İnsan onun üstün değil mi? Olabilir. Ama insana vahyetmez diyorlar. İnsanlardan yalnız peygamberlere vahyeder. Allah Teala Maide Suresinin 111. ayeti kerimesinde diyor ki, biz Hazreti Musa, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. İlham ettik demiyor. Vahyettik diyor. Hiç kimse Hazreti İsa'nın havarilerinin peygamber olduğunu iddia edemez. Öyleyse buna ne kulp takacaklarını çok merak ediyoruz. Ama bu istikamette sessiz kalmakla veya bunlar bizi alakalı etmiyor demekle insanlar bunların içinden sıyrılmasını biliyor. Ama asıl olan Kur'an-ı Kerim'se, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'se, o zaman Kur'an-ı Kerim'in sözü asıldır, insanların değil. Kütüb-i Sitte ile insanlar Kur'an'ı kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Oysa ki Kur'an-ı Kerim açık ve kesin hükmünü koyar, bütün kitaplar ona uymak mecburiyetindedir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresinin 111. ayet-i kerimesinde diyorsa ki biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik. Olay kesinleşmiştir. Demek ki Allah Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyediyor. Sadece bu kadar değil. Allah Teala diyor ki biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. O elindeki sepeti Nil Nehri'ne bırak diye biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Hazreti Musa'nın annesi bildiğiniz gibi tabiatıyla bir peygamber olamaz. Her şeyden evvel bir kadın. Öbür taraftan Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini görüyoruz. Hazreti Zekeriya ne zaman diyor Hazreti Meryem'in odasına girse, orada yazın kış meyveleri, kışında yaz meyveleri buluyordu. Hazreti Meryem'e bunlar nereden geliyor diye sorduğunda Meryem cevap veriyordu Allah'tan. Allah-u Teala'nın Hazreti Meryem'e vahyettiğini biliyoruz. Ve vahiy müessesesi Allah-u Teala tarafından daha açık bir şekilde de ifade buyurmuş. Diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiyle. Eğer yani Allah-u Teala bir kişiyle, insanlardan bir kişiyle konuşursa, konuşma karşılıklı mükalemedir. Yani ilham vermek, bir kişinin darda kaldığı bir an kalbine Allah-u Teala'dan bir kelimenin ulaştırılması, birkaç kelimenin ulaştırılması, bir şiirin, bir mısranın ulaştırılması ve böylece kişiyi o düşünce standartları içinde en güzeli ulaştırması Allah-u Teala'nın. Ama ondan bir cevap beklemiyor Allah-u Teala. O da Allah'ın sözlerini normal standartlarda işitemiyor. Ancak Allah-u Teala ona bir ilhamda bulunmuş ve olay bitmiş. Karşılıklı bir konuşma söz konusu değil. Ama Allah-u Teala O hangi surenin 51. ayet-i kerimesindeydi? Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. Hiçbir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahyiyle veya bir perdenin arkasından veya bir Resul göndererek. Şimdi olaya baktığımız zaman bir defa ana fikir, ayet-i kerimedeki Şura 51'deki ana fikir, Allah insanlarla yalnız ve yalnız vahiy yoluyla konuşur. Bunu direkt olarak yapmazsa bir perdenin arkasından konuşur. Veya Cebrail Aleyhisselam'ı bir Resul olan meleği kullanır. Onun vasıtasıyla ulaşır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a çoğu zaman Kur'an'ın parçalarını Cebrail Aleyhisselam getirmiştir. Bazılarını Allah-u Teala direkt olarak onun kalbine vahyetmiştir. Ve direkt olarak vahyettiğini de açık açık söylüyor Allah-u Teala. Diyor ki Habibim, sana biz Kur'an-ı Kerim'i vahyettiğimiz zaman onları ezberleyeceğim diye kendini yormana gerek yok. Onu senin kalbine indirebilen Allah, kalbine nakşetmeye de kadirdir. Yani Allah Teala diyor ki bir başka ayet-i kerimesinde, sana diyor şiir yazdırmadık. Bu yakışmazdı da. Sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine indirmiş, nakşetmiş ve bu nakşin başlangıcını görüyoruz. Vahiy müessesesi onda bütünleşmiştir. Başlangıcına bakıyoruz. Alak suresinde Allah-u Teala'nın söylediği ifadeye bakın. 40 yaşında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sene çıktığı gibi Hira Dağı'ndaki mağaraya çıkmış ve yanına kuru ekmekle su almış ve bütün insanlardan ayrılmış, inzivaya çekilmiş. Bir ay süreyle 40 yaşında olduğu zaman Cebrail Aleyhisselam ona görünüyor, bembeyaz elbiselerin içinde bir insan hüviyetinde görünüyor. Ona doğru bir adım atıyor ve ikra diyor, oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ben okumak bilmiyorum. Ben ümmiyim diyor. Cebrail Aleyhisselam bir adım daha atıyor, gene diyor oku. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aynı cevabı alıyor, ben okumak bilmiyorum. Üçüncü adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan Cebrail Aleyhisselam onu kucaklıyor sımsıkı, kollarını sıkıyor. Ve Allah-u Teala'dan gelen cezbe Cebrail Aleyhisselam'a geliyor. Oradan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçiyor. İkisi birden şiddetle sarsılıyorlar. İşte bu sarsılma müessesesini vücuda getiren Allah'ın cezbesidir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmi olduğu halde Allah'ın emrini yerine getirmiş, okumuş mudur? Elbette okumuştur. Niye okumuştur? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumuştur. Kur'an-ı Kerim adlı kitabı açarak onun sayfalarından Arapça metinden mi okumuştur? Hayır. Kalbindeki Kur'an'ı okumuştur. Ama okumuştur. Allah'ın ikra emri, ikra bi ismi Rabbiki emri, Rabbinin emri gerçekleşmiştir. Böylece gördüğümüz şey odur ki Allah-u Teala'nın indinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine yazılan Kur'an-ı Kerim onun tarafından bütün boyutlarıyla okunmuştur, emir gerçekleşmiştir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bu dünya üzerindeki harfleri gene okumadı. Okumasını gene öğrenmedi. Ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuması yeterliydi. Onu okuyordu. Okumayı da her zaman başardı. Öyleyse ne görüyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala vahyediyordu. Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine indiren Allah'tır. Bir kısmını Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla, bir kısmını direkt olarak onun kalbine yazdıran Allah'tır. İşte bu yazı vahiy yoluyla yapılıyordu. Ve tabiatıyla peygamberlere gelen, bütün peygamberlere gelen vahiydi. Ama vahyi peygamberlerle hudutlu kılmak ve yalnız peygamberlere Allah-u Teala vahyediyor demek, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uymamakta ters düşmektedir. İşte biz onunla vazifeliyiz ki nerede Kur'an-ı Kerim'e ters düşen bir yanlışlık varsa onu düzeltmek. İşte bu hüküm yanlıştır. Allah peygamberlerine vahyeder, peygamberlerin dışındaki insanlara vahyetmez. Onları sadece ilham verir demek yanlıştır. Allah Teala söylediğimiz gibi açıkça Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Her iki olayda da açık ve kesin şekilde Allah'ın vahyinin bir peygambere değil, peygamberin dışındaki insanlara yapıldığını kesin olarak tespit ediyoruz. Tabii eğer bizim insanlara sorarsanız diyorlar ki mesela o zaman vardı, o zaman eskiden Allah-u Teala vahyediyordu ama artık vahyetmez. Daha açık konuşmak gerekirse herkese vahyeder ama sana vahyetmez diye sevgili Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz bize söylemişti. Hatta şöyle bir şey de sormuştu. Allah bana vahyeder mi? Biz de sana vahyetmez dedik. Allah Teala'nın kime vahyedeceği çok açık ve kesin bir şekilde bellidir. Bir insanın kalbinin Allah'ın nurlarıyla dolması lazım ki Allah Teala ona vahyetsin. Yani kalbi kapkara olan insanlar, zikir yapmayan insanlar, bir müşüle tabi olmayan insanlar nelerine güvenerek Allah Teala'nın kendilerine de vahyetmesi gerektiğini düşünüyorlar. Onu anlamak pek mümkün değil. Yani sonuca ulaşıyorum. Allah Teala peygamberlerin dışındaki insanlara da vahyettiğini son derece açık bir şekilde söylemiş Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse peygamberlerin dışında hiç kimseye Allah vahyetmez. Son peygamberde madem ki Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir, öyleyse vahiy meselesi onunla kesilmiştir. Artık Allah'ın kimseye vahyetmesi mümkün değildir diye bir düşünce, gördüğünüz gibi Kur'an'ın ruhuna ve lafzına uymamaktadır. Öyleyse bu yanlış mutlaka düzeltilmelidir. İşte bu istikamette konuşmamız. Vahiy müessesesiyle Allah-u Teala'nın insanlara kitap yazdırması mümkün müdür? Peygamberlerin dışındaki insanlara Allah'ın kitap yazdırması mümkün müdür? Elbette mümkündür. İşte Mesnevi'nin dibaçesine baktığımız zaman, yani girizgahına baktığımız zaman, başlangıç konuşmasına baktığımız zaman, diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi, bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Bu kitabın ne önünden ne ardından kötülük bu kitaba ulaşamaz diyor. Batıl bu kitaba ulaşamaz diyor. Bu kitabı bize Allah yazdırdı diyor. Öyleyse Allah'ın Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine vahyettiğini görüyoruz. Ve onunla bir oluşma söz konusu. Bildiğiniz gibi Mesnevi ciddi bir kitaptır. Ve gerçekten hikmetlerle doludur. Mevlana hakkında onun gerçek bir evliya olduğu konusunda yüzlerce kıssa anlatılır. Bir tanesinde biz anlatalım. Şems Hazretleri Mevlana ile tanıştıktan sonra Mevlana Şems Hazretlerine tabi olduktan sonra Mevlana'nın kitapları kendisi için çok kıymetli ama adım adım da tasavvufa giriyor. Ve birisiyle yaptığı bir tartışmada Mevlana tartışmayı kazanıyor ve Şems Hazretleri Mevlana'ya bir küçücük noktada itiraz edecek oluyor. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki sen ondan anlamazsın diyor. Ben diyor bugüne kadar kaç kişiyle bunun tartışmasını yaptım ve o insanlara ben hep galip geldim. Şems Hazretleri'nin sesini çıkarmamış. Hangi kitapta yazıyor bu diyor. gösteriyor işte şu kitabı diye. O kitapta dahil olmak üzere ne kadar kitap varsa Şems Hazretleri almış, hepsini havuza atmış. Mevlana daha henüz tasavvufun hudutları içine girememiş, daha yeni tabi olmuş. Saçını başını yolmuş. Çünkü bütün sermayesi o kitaplar. O kitaplardan öyle başkalarıyla tartışıp onları yenmek en büyük zevki. Ve kitaplar ıslanıp da gidince Mevlana'nın bütün tüyleri diken diken olmuş. Hırsından ağlayacak durumda Şems Hazretleri de havuzun içinden kitapları birer birer almış diye üfürmüş kitaplara. Hepsinden de tozlar çıkıyor kitapların. Mevlana'nın gözleri fal taşı gibi açılmış demiş. Bu kitaplar ıslak değil. Değil tabi demiş. Neden ıslansın? İyi ama demiş sen onları havuza attın. Attım demiş. Havuza attığın halde demiş ıslanmadı kitaplar. Buradan demiş tozlar çıkıyor sen üfürdüğün zaman görüyorum. Bu nasıl iş? O zaman demiş ki Şems Hazretleri işte demiş sen de demiş bunu anlamazsın demiş. Sonra Mevlana'nın tasavvufa aşık olduğunu görüyoruz. Tasavvufu bütün boyutları yaşadığını, aynı kerametlerin onda da tezahür ettiğini görüyoruz. Ve eskiden her zaman tartışma yaptığı ve her zaman onu yendiği bir molla geliyor Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'ni ziyarete. Ve Mevlana da o sırada sema yapıyor dönerek. Mola da Kur'an-ı Kerim okuyor. Ne zaman bir secde ayetine gelse secde ayetini okurken Mevlana Celalettin Rumi mutlaka secde ediyor. Şimdi adam bir denemiş, iki denemiş, tekrar geri dönmüş. Tekrar secde ayetini okumuş. Yalnız secde ayetini okuduğu anlarda mutlaka secde ediyor. Bunların hepsinin arkasında hikmetler var. Allah-u Teala'nın dostları bir takım özelliklerin sahibidir. İşte Allah-u Teala Mevlana Celalettin Rumi'ye vahyetmiş ve ona Mesnevi'yi yazdırmış ve Mevlana bunu kitabın başına yazmakta hiçbir sakınca görmemiş. Bu kitabı diyor bize Allah Teala vahyederek yazdırdı diyor. Ve diyor bu kitaba batıl ne önden ne arkadan yaklaşamaz diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için söylüyor bunu. Bu kitaba batıl ne önden ne arkadan yaklaşamaz diyor. Mevlana diyor bu kitabı da bana Allah yazdırdı diyor. Mevlana Celalettin Rumi bir peygamber miydi? Hayır. Allah'ın bir evliyasıydı. Ama Allah'ın kendisine kitap yazdırdığı bir vaka. Peki Abdülkadir Geylani Hazretleri? Abdülkadir Geylani Hazretleri hiç çekinmemiştir vahiy kelimesini kullanmaya. Her zaman Allah-u Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Sohbetler kitabında diyor ki, ben diyor size bazen kızmış görünürüm diyor. Yüksek sesle konuşurum diyor. Size diyor belki bağırıp çağırırım diyor. Ben edersiniz ki diyor onu ben yapıyorum. Halbuki diyor onları söylememi Allah vahyediyor bana diyor. Size diyor kızan ben değilim. O da ona gelince diyor Allah'a gelince hiç kızmaz. Ama beni kızmış gibi gösterir. Bana vahyeder. Benim ağzımdan onu dinlersiniz diyor. Allah-u Teala'yı gördüğünü söylüyor. Onunla her zaman konuştuğunu, Allah-u Teala'nın her zaman vahiy aldığını söylüyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Sonra bizim Yunus'a bakıyoruz. Yunus diyor ki Allah-u Teala diyor bana bunları diyor yazdırır diyor. Allah'ın söylediklerini yazarım ben diyor. İbrahim Hakkı Erzurumlu'ya Allah-u Teala marifetnameyi yazdırıyor. Marifetnameye dikkatle bakın. NASA'da uzay araştırmalarının temelini teşkil ediyor. Rahmetli Nurbaki bir sohbetimizde bana demişti ki Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yıl dönümünde ziyarete gittim onu. Ve gördüm ki kabrinde biz uzayı, fezayı Tirla'nın sokaklarından daha iyi biliriz yazıyor. İşte o daha iyi bilen kişinin marifetnamesi NASA'nın uzay araştırmalarında öğretici kitap olarak kullanılıyor. Kim yazdırmış Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin o kitabı? Kendisi öyle söylüyor. Allah yazdırdı bana bunu diyor. O kadar mı? Eşref Rumi Hazretleri hazırladığı divanı Allah'ın kendisine yazdırdığını söylüyor. Ahmet Yesevi Hazretleri Allah bana dedi, ben de size böyle kitapları yazarak onları, aynı şeyleri ben de size diyorum diyor. Allah'ın bana söylediklerini diyor, vahyettiklerini size söylüyorum diyor. Öyleyse daha gelelim, zamanımıza gelelim. Bizden evvel Allah Teala Said-i Nursi Hazretlerine, dikkat edin, Nurs köyünden olduğu için Nursi deniyor soyadına, yani mahlasına. Said-i Nursi Hazretlerine 130 küsur kitap yazdırıyor Allah Teala. O da açık açık bu kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını söylüyor. Şimdi kitapların adına bakalım. Risaletün Nur. Allah Teala'nın bize yazdırdığı kitabın adına bakalım. Risalet Nurları. Birisi Arapçası Risaletün Nur, birisi Türkçesi Risalet Nurları. Allah Teala'nın Said-i Nursi Hazretleri'ne yazdırdığı kitaplar insanlar tarafından bu kadar büyük bir tepkiyle karşılanmamış. Ama Rabbimizin bize yazdırdığı Risalet Nurları'nın düşmanı olmayan kimse kalmadı din çevresinde. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yüksek heyeti bir rapor hazırladı bizim Risalet Nurları hakkında. Oradan 28 tane alıntı yapmışlar. Onları birer birer yazmışlar. En sonunda demişler ki bunları açıklamaya gerek yok. Bunu kim yazmışsa ya Allah'ın dininden hiçbir şey bilmiyordur. Çünkü bütün yazdıkları Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Ya da bu adam delidir. Bunu yazıp raporu bitirmişler. Ama onların söylediklerine itiraz eden birisi var. Onu o rapora almamışlar. Bize ulaştırdıkları raporda o itiraz eden kişinin sözleri yok. O diyor ki, hayır diyor, söylediğiniz gibi bir durum yok. Burada bir peygamberlik iddiası da yok. Allah'ın söylediğine ters düşen bir şey de yok. Bunları diyor, sizin söylediğinizi kabul etmiyorum diyor. Ve Allah Teala bize de onlara bir cevap yazdırdı. Cevap yayınlandı biliyorsunuz. Risalet Nurları'nın ilavesinde o da var. Ve biz ispat ettik ki böyle söyleyen insanlara o kitapta Allah'ın bize yazdırdığı her şey Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere %100 uygundur. Hiçbir şey Kur'an-ı Kerim'e ters düşmemektedir. Onların yazılan şeylerin Kur'an-ı Kerim'e ters düştüğünü iddia etmekle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu din konusunda bir sıfır olduğunu ispat etmiştir. Ve bizim onlara gönderdiğimiz yazıya hiçbir cevap veremediler. Bir sessizlik kapladı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı. Hiçbirine cevap veremediler. Çünkü her birinin 28 tane alıntının her birinin Kur'an-ı Kerim'e tam olarak uygun olduğunu Rabbimiz bize yazdırdığı yazılarla onlara ispat etti. Öyleyse Risalet Nurları'nda ayetlerin varlığı ne ifade eder? Ooo, kıyametler koptu. Allah peygamberlerden başkasına ayet vermez. İnsanlar bunları söylüyor ama Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi tam tersini söylüyor. Diyor ki Allah Teala, Habibim sen onlara o kişiden de bahset ki biz ona ayetlerimizi indirmiştik. Sonradan o şeytana uydu ve gavillerden oldu. Ne yapmış Allah Teala? Ayetler indirmiş bir insana. Bir adam. Üstelik de bu kişi sonradan şeytana uyan birisi. Bırakınız Allah Teala'nın bir evliyasını, bir velisini, şeytana uyan bir adama bile Allah Teala kitaplar, ayet indirdiğini söylüyor. Öyleyse

daha o zaman bu kelimelerin manasını bilmiyoruz. Bize bunlar yazdırıldığı zaman. Münzeldir. Biiznillahi Teala. Allah Teala ne demek istiyor? İşte Kur'an'daki o ayet-i kerimeyle onun arasındaki ilişkiyi kuruyor. Buna diyor, bu izni biz verdik. Bizim iznimizle bu kitap indirildi. Bu kitap bu kişiye bizim iznimizle yazdırıldı ve birleşiyor. Allah'ın Resullerine indirirken mutlaka müsaadeye tabi olduğu o ayette yazılı. Her devrin bir kitabı vardır. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz ona kitap indirdiğimiz zaman bizim müsaademizle indirilmiş olmasın diyor Allah-u Teala. Öyleyse açıklamaları yerliye oturttuğumuz zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala sadece bize değil ne kadar çok insana sayfalar yazdırmış, kitaplar yazdırmış, çok şeyler yapmış. Öyleyse bir yerlere ulaşıyoruz. Saydığımız hazretlerine Allah-u Teala 130 küsur kitap yazdırmış. Risalet Nurları, Risaletin Nur külliyatından 130 küsur kitap. O da açık açık o kitapları kendisine Allah'ın yazdırdığını hiç çekinmeden söylüyor. Öyleyse asırlar boyunca Allah'ın dostlarına yazdırdığı birçok kitap oluşmuş. Bu kitapların hiçbirisi, peygamberlerin dışındaki insanlara yazdırılan kitapların hiçbirisi bir şeriat kitabı değil. Hepsi bir sohbet kitabı. Ve Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı Risalet Nurları da onlar gibi sadece bir sohbet kitabı. Şimdi insanlar, bize olan öfkelerini yenemeyen insanlar diyorlar ki, yani Kur'an-ı Kerim'de eksikler mi vardı ki Allah Teala sana da kitap yazdırdı? Kur'an-ı Kerim'de eksik olduğu için mi Allah Teala Mevlana Celayetine, Celayetini Rumi'ye o kitabı yazdırmış? Allah Teala Yunus'a yazdırmış. Allah Teala Erzurum'a İbrahim'e Hazretini yazdırmış. Hoca Ahmet Yesevi'ye yazdırmış. Allah Teala'nın yazdırdığı o kitaplar hep Kur'an-ı Kerim'de eksiklik olduğu için mi yazdırılmış? Neden bize bunu söylemek gereğini duyuyor insanlar? Allah'ın bize yazdırdığı kitaba tahammül edemedikleri için, nefslerindeki şeytanın tesiri onların bize düşman olmasına sebebiyet veriyor sadece. Ve Allah-u Teala'nın indinde böyle bir hedefe Allah-u Teala bizi yürütürken bir iddianın sahibi olduğumuz iddiaları da asılsız çıkıyor. Bize diyorlar ki madem ki böyledir Allah-u Teala sana bu kitabı yazdırmış, sen o zaman peygamberlik iddiasındasın. Allah Teala bu kitapta bizim Resul olduğumuzu söylüyor. Aslında saydığımız Hazretleri de zamanının Resulüydü. Ve bu sebeple Allah Teala'nın ona indirdiği kitabın adı da Risalet-ül Nur'dur. Yani bize Türkçesini yazdırmış Risalet-ül Nur'u, ona da Arapçasını yazdırmış Risalet-ül Nur diye. Ve o da Beyazıt-ı Beslemi Hazretleri de çok şeyler söylüyor bu istikamette. Allah-u Teala'dan vahiy alan bu büyükler çok şeyler söylüyor. İşte saydığımız Hazretleri Mehdi Aleyhisselam hakkında yazdığı yazılarda birçok gerçeği ortaya koymuş. Onun diyor ilk açıklamaları 1979-80 senelerine rastlayacaktır diyor. Allah-u Teala Kur'an'ı o kitapta, yani bize yazdığı Risalet Nurlarında bizim bu görevle, mehdilik göreviyle görevlendirildiğimizi yazıyor. Ve bunu yazdığı zaman da Allah-u Teala bizim görevle vazifeli kılmış oluyor. Ve bunu çekemeyen insanlar bizim için hayır diyorlar, öyle bir şey olamaz. Ve bir sürü masallar anlatıyorlar. Allah-u Teala onlardan müsaade mi alacaktı bize bu vazifeyi verirken? Yoksa Allah-u Teala'yı yönlendirmek onların işi mi?

0: Ve Allah yapar. Bizi seçmişse bizi sevdiğindendir. Ve o kitap boyunca Allah Teala hep bize sevgisini ifade ediyor. O kitap bizim peygamber olmadığımızı kesin şekilde ispat ediyor. Allah Teala orada diyor ki sen peygamber değilsin. Sen sadece bir habercisin. Ayrıca diyor ki peygamberlerin dışında bir kişiye ilk defa biz Cebrail Aleyhisselam'ı gösteriyoruz diyor. Peygamberlerin dışında bir kişi. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Hep soruyoruz, yahu diyoruz ne zaman söylemişiz biz peygamber olduğumuzu? Hiç kimse bunun cevabını veremiyor. Ama diyor olsun sen peygamberlik iddiasındadır. Diyorum ki yahu ben işte burada benim. Ben varım ve ben diyorum ki size ben peygamber değilim. Peygamber olmadığını ifade eden bir insan nasıl olur da peygamberlik iddiasında bulunabilir? Yaşandığının sözünü hatırlayacaksınız. Yani sen böyle söyleyerek diyor, haşa Allah-u Teala'yı kündeye mi getireceksin? Bu kadar yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Bu kadar düşük bir seviyede Allah'la muhatap olunabilir mi? Ama böyle insanlar görüyorsunuz ki hep var olmakta devam edecek. İşte Allah-u Teala'nın muhtevasına dikkatle bakın. Her devirde kitaplar vardır. İşte bizden evvel Said Nursi Hazretleri kitaplar yazmış ve zamanının müceddidiydi. Her 100 senede bir gelen müceddidlerden bir tanesi de biziz. Kim bugünkü standartlarda bizim gibi Kur'an'ı açıklayabilir? Var mı böyle bir insan? Hepsinin boyunun ölçüsünün ne olduğunu gördünüz. Kur'an-ı Kerim'in ne lafından ne ruhundan haberdar değiller. Ve Allah-u Teala'nın bize verdiği görev Kur'an-ı Kerim'deki asıllar neyse onların bu zamanda da yerlerine oturması. Ne yapmış insanlar? Kur'an'ın bütün kavramlarını değiştirmişler. İşte bir misal hidayet kavramı. 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılıyor. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde nerede hidayet kelimesi geçmişse doğru yol kelimesi kullanılmış Türkçe. Hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bir vesiledir, bir fenomendir, bir işlevdir. Ruh vücuttan ayrılır, seyrisülük atlı bir yolculukla Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden 7 kat aşarak yoluna devam eder. En sonunda sıfat-ı müntahaya ulaşır. Onu aşıp yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İslam olmanın birinci safhası böylece tahakkuk eder. Öyleyse insanlar hidayet kavramını değiştirmişlerse bizim görevimiz ne? O değişen kavramın doğrusunu ait olduğu yere oturtmak. İşte bunu yapmakla mükellefiz. Sen diyorlar neden bu kadar iddia sahibisin? Biz iddia sahibi değiliz, dava sahibiyiz. Yunus diyor ki biz gelmedik dava için, biz geldik sevi için. Biz de diyoruz ki biz geldik hem sevi için hem dava için. Dava açık ve kesin bir şekilde Allah-u Teala tarafından bize emanet edildi. Biz bu görevi aldık, ömrümüz boyunca bu görevi tahakkuk ettirmekle vazifeliyiz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim açıklamalarındaki yüzlerce yanlışın her birini mutlaka düzelttiğimizi göreceksiniz. Adım adım hepsini düzeltiyoruz. İşte günlerden bugün İstanbul'daki Nur Radyo'da 7 saatlik bir konuşmadan sonra buradayım. Sorulan birçok sualin cevabını verdik Kur'an ayetlerinin ışığı altında. Ve gene birçok hatanın düzeltilmesi mümkün oldu. arka arkaya gelen sualler 7 saat süreyle bizi radyodan ayırmamak mecburiyetinde bıraktı. Herkes doğruları araştırıyor ve doğrular Kur'an-ı Kerim'in ışığında birer birer ortaya çıkıyor. Biliyor musunuz ki yanancının mumu yatsıya kadar yanar. Bütün yalan söyleyenlerin yalanları bir bir ortaya çıkıyor Kur'an-ı Kerim ayetlerinin ışığı altında. Ve Allah-u Teala'nın risalet konusunda bize ihsan ettiği şeyler bir bir aydınlanıyor, gerçekleşiyor. İşte insanlar iddia sahipleri Allah peygamberlerden başkasına vahyetmezmiş. Bu konuşmamızda anlattık ki Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki insanları da vahyeder. Onlara vahyeden Allah-u Teala neden bize vahyetmesin dediğimiz zaman onlara vahyeder ama sana vahyetmez diyorlar. Ne dersiniz? Nereden biliyorsunuz mu dememiz lazımdı onlara? Allah'ın bize neden vahyettirdiğini. Hiç ihtimal vermiyorlar. Biz bir iktisatçıyız. Ve bir makro iktisatçı çıkıyor, Allah-u Teala'nın kendisine vahyettiğini söylüyor. Ve bir kitap yazıyor. Adamlardaki zihniyet bu. Biz yazmışız kitabı. Kendi elimizde kitap yazmışız. Güzel. Madem ki peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz, öyleyse kendi elimizde o kitabı yazdıysak, kendi kendimizi nakleder miyiz? Peygamberlik iddiasındaysak, derdik ki biz peygamberiz. Ama peygamber olmadığımızı söylüyoruz kitapta. Öyleyse o kitabı biz yazdıysak, kendi kendimize ters düşüyoruz demektir. Görüyorsunuz ki her tarafta mantıksızlıklar kol geziyor. İnsanlar bir sürü yanlışın arkasında, o alıştıkları yanlışların ışığı altında sadece karalamaya çalışıyorlar. Evet, bizim yakın bir geçmişe kadar İstanbul'da bir radyomuz mevcut değildi. Ama şimdi hamdolsun ki 15 kW'lık bir radyoyla bütün İstanbul'a hitap ediyoruz. Ve 1-2 hafta içinde Bursa'ya da hitap etmeye başlayacağız inşallah aynı radyoyla. Belki daha sonra başka şehirlere de adım yaklaşacağız. Deniz'deki televizyonumuzda da konuşmalar hala devam ediyor. Öyleyse muhtevayı ait olduğu yere oturttuğumuz zaman görüyoruz ki insanların sadece alıştıkları zihniyetin temsilcisi olması söz konusu. 14 asırdır İnsanlar kitaplar yazıyorlar. Bu kitapları Kur'an-ı Kerim'in ışığında yazmışlar, başlanmışlar. Ve gerçekten sadece Kur'an-ı Kerim gerçeklerini ifade eden kitaplar. Sonra yavaş yavaş her kitabın doğru olduğunu kabul eden nesil o kitaplara kendi ilavelerini de koymuş. Bir sonraki nesil daha evvelki neslin kendi ilaveleriyle birlikte hepsini doğru kabul etmiş. Ve böylece asırlar boyunca, nesiller boyunca kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış, kitaplar yazılmış. Ama her neslin o kitaplara yeni yaptığı ilavelerle. Sonra ne olmuş? Kitaplar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini değil, insanların kendi kendilerine çıkardıkları zanlara tabi hükümleri muhtevi olmuş. Ve neticede de hükümlerin yaklaşık olarak hepsi Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu noktada Allah Teala insanların Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle unuttuğu ve sadece kendi zanlarıyla yazdıkları kitapların ışığı altında İslam'ı bitkisel hayata götüren statüyü yok etmemiz için, bütün yanlışları doğrulara tebdil etmemiz için bizi vazifelendirdi. İşte Risalet Nurları bu maksatla Allah-u Teala tarafından bize yazdırıldı. Söylediğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek Din Kurulu'nun 28 tane alıntısı da dahil olmak üzere kitabın hiçbir noktası Kur'an-ı Kerim'e ters değil, tam aksine Kur'an-ı Kerim'in bütününe paralel bir hüviyet taşıyor. Bir sohbet kitabı. Allah-u Teala'nın bize olan sevgisini buram buram hissettiren bir güzellikler kitabı. O kitabı bizim yazdığımız iddia ediliyor. Biz de bunu iddia edenlere soruyoruz. Size bir cümle söyleyeceğiz diyoruz. Böyle bir cümleyi siz de yapabilir misiniz? Biz şahsen yapamayız. Ama sizi soruyoruz, siz yapabilir misiniz? Aranızda şu anda beni gören, beni dinleyenler arasında böyle bir cümleyi yapabileceğiz diyenler varsa işte cümle. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Nedir bunun manası? Allah Teala aynı şeyi iki defa tekrar etmiş diyeceksiniz. Evvela yanlışlık şuradan başlıyor. Biz en çok seni severiz, seni en çok severiz demiyoruz size. Böyle söyleseydik ikisi de aynı manayı ifade edecekti. Allah Teala'nın bizi çok sevdiği ortaya çıkacaktı sadece. Allah Teala severiz demiyor. Seveniz diyor. Nasuh'taki N harfi, Rasim'deki R harfi değil. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Var mı aranızda böyle bir cümleyi yapabilecek olan bir insan? Ben şahsen yapamam. Nedir bunun manası? Allah-u Teala'nın bize en çok sevdiğini söylemesi diyeceksiniz. Hayır değil. İki cümle birbirinden tamamen farklı iki ayrı hususu anlatıyor. En çok seni severiz diyor Allah-u Teala. Birçok seni seven var. O sevenler arasında biz de varız. Onların arasında en çok biz seni severiz. Seni en çok seven biziz diyor Allah-u Teala. Seni en çok severiz dediği zaman da Allah'ın sevdikleri var birçok. O sevdiklerinin arasında en çok bizi seviyor. Öyleyse birincisinde sevenler pek çok, ikincisinde sevilenler pek çok. Sadece dil tek harfi R'yi ne yapmakla Allah Teala işte bunu ifade etmiş orada. Var mı? Böyle bir cümleyi yapabilecek olan var mı aranızda? İşte deli olduğumuzu veya akıllı olduğumuzu ortaya çıkarmak üzere adli tıp kurumuna gittiğimiz zaman biz böyle söylemiştik. 13 tane profesöre demiştik ki bu kitabı bizim yazdığımızı zannediyorsanız ve buna istinad ederek bize deli diyorsanız burada bir yanılgı söz konusu. Ben şahsen böyle bir cümleyi yapamam. Siz yapabilir misiniz dedim. Hepsi dediler ki gayet tabii cümleyi söyledim. Hepsi severiz yazmışlar defterlerine. Hayır dedim değil. Seveniz. Ve ben izah ettiğim zaman birincisinde sevilenlerin çok olduğunu, sevenin Allah olduğunu, ikincisinde sevenlerin çok olduğunu, onların arasında en çok sevenin Allah olduğunu ifade ettiğim zaman her şeyi yerine oturttular ve bizim bir insan olarak böyle bir şeyi yazabilmek yetkimizin olmadığını kesin olarak tespit ettiler. Size soruyorum. Bu söylediklerimi dinleyen sizlere siz yapabilir misiniz böyle bir cümle? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın indinde biz hiçbir zaman bir insan olduğumuzu, Allah'ın kölesi olduğumuzu, bu köleliğin ömrümüz boyunca devam edeceğini, hayatımızın şu kadarcık kıymeti olmadığını bilenlerdeniz. Allah bize hangi vazifeyi vermişse o vazifeyi bu can bu tende kaldıkça mutlaka yerine getireceğimizi dostumuz, düşmanımız bileler. Mutlaka Allah'ın söylediklerini yerine getiririz. Hangi şartların içinde olursak olalım, tekrar ediyorum. hayatımızın bizim gözümüzde şu kadarcık değeri yok. Bu vücut, bu müktesebat bütünüyle Allah'a aittir. Biz kendimizi ona adamışız. Ona hasretmişiz. Ve düşmanlarımız bizi durduramazlar. Bunu bileler ki bu kuvvet bizim kuvvetimiz değildir. Allah bunları söyletiyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradının sadece bütün insanları mutlu etmek olduğunu ve bunun için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e bütün hakikatleri yerleştirdiğini biliyoruz. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlar Kur'an-ı Kerim'in temel mefhumlarını unutmuşlar. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan bütün farzlar Kur'an'da var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları dünya saatine götürecek olan bütün farzlar da Kur'an-ı Kerim'de var olmasına rağmen devreden çıkarılmış. İnsanları cennet saatine ulaştıracak olan kesim çıkarılarak İslam'ın bacakları kesilmiş. Dünya saatine ulaştıracak olan farzlar çıkartılarak İslam'ın kolları kesilmiş. Ve İslam bir bitkisel hayata itilmiş. Bugün bütün dünyada İslam'ı yaşadıklarını söyleyen insanlar İslam'ın 5 tane şartını yerine getirdikleri takdirde Allah'ın cennetine gideceklerinden eminler. Hiç kimse İslam'ın 5 tane şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim'i bilselerdi katiyen böyle konuşamazlardı. Bilin ki bundan senelerce evvel İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da zamanın toplumu karşısında bizim gibi bir noktadaydı. Diyor ki bütün hakikatleri din adamlarından değil Kur'an'dan öğrenmeliyiz. Çünkü onlar yanlış söylüyorlar diyor. Diyanet işlerinin bir ümmi koğuşu olduğunu söylüyor. Öyleyse muhtevayı görenler, Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında olanlar, insanların uydurdukları kitaplarla ulaştıkları neticeyi asla kabul edemezler. O ulaştıkları neticeler Kur'an-ı Kerim'e tamamen ters düşmekte ve insanları cehenneme sürüklemektedir. İşte buna mani olmakla biz vazifelendirildik Allah-u Teala tarafından ve ömrümüz müsaade ettiği sürece hep bu savaşın içinde olacağız. Evet, biz dava adamıyız. Biz sadece seni için gelmedik, aynı zamanda dava için geldik ama insanları mutluluğa ulaştırmakta gene bizim görevimiz. Üstelik Kur'an-ı Kerim en az iki ayet-i kerimesinde bizden bahsediyor. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetleri, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi bizden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği kıyamete yakın devrede gelecek olan o Resul, işte o kişi biziz. Ve Allah-u Teala bize bu vazifeyi verdi. İnsanlar buna inansa da verdi, inanmasa da verdi. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizin Allah'ın sizi davet ettiği mutluluğa ulaşmanızı dileyerek ve bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.
1: İbrahim Efendi Hazretleri Yunus Emre'nin şiirlerinde bahsettiği uslat diye bir kavram var. Bu Kur'an-ı Kerim'in farzları arasında geçiyor. Allah-u Teala'nın üzerimize farz kıldığı emirler arasında geçiyor. Ve bu vuslata ulaşırken seyri sülük diye bizlere öğrettiğiniz, Kur'an-ı Kerim'den öğrettiğiniz bir yolculuk var. İnşallah bize vuslat ve seyri sülük hakkında bahseder misiniz? Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Rabbimiz bir araya getirdi. Vuslat olayı, seyrisülük olayı Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Hidayete ermek. Biliyorsunuz ki 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Birer cümleyle anlatırsak, birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilersek, üçüncü basamağa ulaşırız, yoksa ulaşamayız. Ulaşmışsak dördüncü basamakta Allah rahmet ve tecelli eder. Beşinci basamakta irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesleği alır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekimeti alır. Yerine ihfaz koyar. Sekizinci basamakta sünnetullah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah Resulü'nden kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta yaptığımız zikirle kalbimize kadar ulaşan nurlar kalbimize sızar ve %2 nur birikimini gerçekleştiririz, huşu sahibi oluruz. Basamak 12. Hacet namazını kılarız. Allah Teala mutlaka huşuya ulaştığımız için bize mürşidimizi gösterir. 13. basamak, 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Önümüzde biz çöküp tövbe ederiz. Ve neler olur? İşte maceramız burada başlıyor. Biliyorsunuz ki bir insan mürşidine ulaşmadan evvel dalalettedir. 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Ve 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların cehenneme gideceğini söylüyor. Tabi bizim sevgili din bilginlerimiz de, yani devrimizin saadatları, mürşid yoktur diyorlar, mürşid Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Ve Allah'ın insanların üzerine farz kıldığı hususu inkar ediyorlar. Şimdi Allah Teala hidayeti, yani bir başka açıdan musladı tarif ediyor. İnner hüda hidallah. Ali İmran 73. İnner. Muhakkak ki el hüda hidayet hidallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 aynı tarif daha net olarak veriliyor. İnne hidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki inne, şüphesiz ki muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse Allah'a ulaşmak, insan ruhunun Allah'a ulaşması. Evvela gene zamanımızın sevgili bilginleri, din alimleri bu konuda da kesin ifadeler kullanıyorlar. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Azrail Aleyhisselam gelir, ruhumuzu bizden alır, ölürüz. Ancak öldükten sonra Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla ruhumuz Allah'a ulaşır. Yoksa bizim ifade ettiğimiz anlamda bir vuslatın mevcut olmadığını ağız birliği ederek hepsi söylüyor. Onların bu söylediği şeyi Kur'an-ı Kerim tam 73 tane ayet-i kerimeyle doğruluyor. 73 ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasıyla alakalı. Bu konuda da bir kitap çıkardık ve çıkardığımız kitapta ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde bu 73 ayet-i kerime konusunda yazılanları birer birer aldık. Her bir ayetin 23 tane açıklaması başkalarına ait. Bir açıklaması da Rabbimizin gösterdiği şekilde bize ait. Ve hidayetin nasıl gizlendiğini ve insanların Allah'a ulaşmaktan nasıl men edildiğini gördük. Şimdi konumuz bu hidayetin muhtevası. Hidayet vuslata ulaştıran bir fenomendir. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız hidayet deyince onun adına yalnız doğru yol demişlerse de realitede hidayet bir yol falan değildir. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olayıdır, macerasıdır, güzelliğidir,
yaşanmaya değer bir konu. Öyleyse ruhumuzun Allah'a verdiği bir yemin var. Bu yeminin adı Misak. Diyor ki Rad 21, 20, 21, 22 اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُذُونَ الْمِيْسَاكِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَمْ Ve onlar Allah'a verdikleri yeminleri, misakleri ve ahdleri yerine getirirler, ifa ederler. Ve özellikle misaklerini bozmazlar. Yani yerine getirirler. Ne yaparlar? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, cehenneme gitmekten korkarlar. Korktukları için ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır. Ve Allah'a karşı huşu duyarlar. Ve onlar Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenlerdir. İşte görüyorsunuz ki kimler Allah'a ulaşırlar? Kimler ruhlarını Allah'a ulaştırır? Allah'a ulaşmayı sabırla dileyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ancak onlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırır. İşte ulaşma müessesesinin bu yemini. Yeminin adı misak. Ezelde Allah-u Teala'ya vermişiz. Ve bu misaki yerine getiren kişinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini görüyoruz. Ali İmran 70'de Allah-u Teala diyor ki kim Allah'a verdiği misaki gerçekleştirirse o kişi takva sahibidir. Ve bakıyoruz ki takva sahiplerinde gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Öyleyse ezelde ruhumuz Allah'a bir misak vermiş. Bu misak üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Birinci farz Maide 7 ile tahakkuk ediyor. Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Misak istiyorum ey ruhlar. Ahd istiyorum ey sizlik vücutlar. Sözlerimi işittiniz mi? Hepimiz diyoruz ki semina işittik. Allah-u Teala buyuruyor, öyleyse itaat edin. Nefsimiz yemin veriyor Allah-u Teala'ya tezkiye edeceğine dair, tezkiye olacağına dair, nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını %50'den fazla yerleştireceğine dair. Ruhumuz misak veriyor, biz ölmeden evvel vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşacağına dair. Ve fizik vücudumuz ahd veriyor, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair. Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi? Diyoruz ki atana, itaat ettik. Allah Teala buyuruyor, öyleyse yeminlerinizi, bu yeminler, misaklar, vaatler hepsi üzerinize farz kılındı, size yüklendi. Hepiniz sorumluluk taşıyorsunuz. Enam suresi 125. ayet-i kerime ikinci farzı gösteriyor. Allah'a verdiğiniz yemini de misaki de ahdi de yerine getirin diyor Allah-u Teala. Bundan başka bu iki tane üç yeminimiz birden üzerimize farz kılan iki farzdan başka ki bunların arasında tabiatıyla misakimizde yer alıyor. Daha 7 defa Allah-u Teala'ya Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Ve buyuruyor ki Zümerenizat ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabı. Üzerinize azap gelmeden, kabir azabı gelmeden Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah'a döndürün. Ve Allah'a döndürdüğünüz ruhunuzdan sonra Allah'a teslim olun. Sonra Allah-u Teala İkinci ayette Rum 31 minibine ileyhi ve yettekunc buyuruyor. Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet Zariyat 50 fekirru ilallah diyor Allah Teala öyleyse. Allah'a firar et, Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Yani Allah senin ruhuna sığınak olsun, meaf olsun.
Sonra Yunus, sonra Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ettebi sevila men enabe ile yediyor Allah Teala. Kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna uy, sen de onun yoluna tabi ol buyuruyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın aynı yolu takip ederek, sıratı müstakimi takip ederek Allah'a ulaşmayı emrediyor, ruhsatı emrediyor. Seyir-i sülükü emrediyor Allah Teala. Ve 6. ayet Yunus suresi 25. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Allahu yedu daru selamü yehdi men yeşâhu ilâ sırat-ı müstakim. Allah insanları teslim yurduna, selam yurduna çağırır. Kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim ise Nisa 175'te Allah Teala'nın söylediği gibi Allah'a ulaştıran yol. Diyor ki orada kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. 7. ayet-i kerime 158 Veşkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne gördük? Allah Teala tam 9 defa ruhumuzun Allah'a ulaşmasını biz hayattayken ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Neden hayattayken diyoruz? Çünkü öldükten sonra Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan bir iradenin sahibi değiliz. Artık ölmüşüz. Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek imkanımız yok. Öyleyse hayattayken bunu yerine getirmek imkanımız varken Allah Teala üzerimize ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmayı yani vuslatı yani seyri sülüku tam 9 defa farz kılıyor. İşte bu noktadan yola çıkıyoruz. Ve hemen sonuca gidiyoruz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ulaştırmışlar mı? İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor onlar sözü dinlerler. Ve sözün, kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kendisi ahsen. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü kalbinde Kur'an-ı Kerim'in bütünü var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylendiği için ahsen. Çünkü ona Allah söyletiyor. Ahseni dinleyenlerin ne yapacağını söylüyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler diyor. Öyleyse kavli dinleyen, kavli ahsen olanına tabi olanlar, onlar hidayete ermişler. Sahabenin hepsi hidayete ermiş. Ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmış. Seyri Sülük isimli yolculuğu tamamlamışlar. Öyleyse nedir bu Seyri Sülük? Ne zaman başlar? Nerede devam eder? Fetih nedir? Her katta hangi işlemler görülür? İşte size bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. 14. basamağı kadar anlatmıştım. Birer cümleyle. Genişliğini hepiniz biliyorsunuz zaten konunun. Biz şimdi başlangıcını özet olarak verdik. Nereden başlayacağız? Vuslatın başlangıç noktasından. Mürşidimize ulaştık. Ne olur? Konumuzla alakalı olan kesimleri söylüyorum sadece. Bir, mürşidin ruhu gelir, başımızın üzerinde yerini alır. Madde bir. İşte Mümin Suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişinin ruhuna, o kişiye Allah'a ulaşma gününün yevm-i talakın geldiğini haber vermek üzere. Bu ruh başımızın üzerine geldiği an Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah kalbimizin içine imanı yazar ve mümin oluruz. Diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve o ruhla onları destekleriz. Arkasından diyor ki وَكَتَبَ فِي قُلُبِهِمُ الْاِمَانَ ve onların kalplerinin içine imanı yazarız.
İşte Allah'ın katından gönderdiği ruh, mürşidimizin ruhu, başımızın üzerine gelip yerleştiği zaman bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a ulaşmak için. Kalbimizin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nereden biliyoruz ayrıldığını? İşte Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Arşı tutan bütün melekler ve zamanın halifesinin ruhu oradadır. Bir tövbe merasimi vücut bulur. Kendilerine izin verilen iki kişi konuşur. Birisi sözleri söyler, diğeri de tekrar eder. Sonunda mürid, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi mürşidin elini öpecek. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyerek tövbesini tamamlayacaktır. Bu tövbeden sonra ne olur? Nebi 39 onu söylüyor. Söylediği şey açık ve kesin. Zaliken yevmül hakkı femen şah ittehaze ila rabbihi ve Allah. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi kendisine yol iddia eder. Yani ruhu vücudundan ayrılıp hidayet yoluna adım atar. Kişi böylece hidayete adım atmıştır. Hidayete ermemiştir. Hidayete adım atmıştır. Bunun manası seyri suluka başlamıştır. İşte kişinin seyri sülüke başladığı nokta burasıdır. Hangi nokta? Mürşidine ulaştığı, mürşidin ruhunun gelip başının üzerine yerleştiği, kendi ruhunun da vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaştığı nokta. Allah-u Teala yeminlerin yerine getirilmesinin hep sırat-ı müstakimle gerçekleşeceğini söylüyor. İşte Enam 152 Allah-u Teala Allah'a verdiğiniz yeminlerinizi yerine getirin diyor. Arkasından diyor ki hazır sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Çünkü Allah'a verdiğimiz üç yeminin içinde ruhumuzun misaki de var. Ve ruhumuzun misaki sırat-ı müstakim üzerinden yapılan seyri sülük isimli bir yolculukla insan ruhunun Allah'a ulaşması demektir. Böyle bir olguyu gerçekleştirmek bir insan için mutlaka elzemdir. Allah-u Teala'nın 9 defa üzerimize farz kıldığı bir vesiledir. Bu olmazsa olmaz. Hani bir söz vardır ya, olmazsa olmaz. İşte bu. Olmazsa olmaz. Ruhunuzu Allah'a doğru yola çıkarmadıkça, Allah'a ulaştırmadıkça, normal standartlarda eğer yaşıyorsanız, hayattaysanız Allah'ın cennetinin sahibi olamazsınız. Öyleyse olaya bakalım. Mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldi, yerleşti. Bizim ruhumuz vücudumuzdan ayrıldı. Ne olurmuş? Ruhumuz Allah'a ulaşan sırat-ı müstakimi kendisine yol iktaz edermiş. Nebe 39 böyle söylüyor. Sonra eğer ruhumuz böylece Allah-u Teala'ya varırsa, ki hayatta olursak varmaması mümkün değil. Kimin ruhu Allah-u Teala'nın müsaadesiyle sırat-ı müstakime ulaşmışsa, o kişi hayattaysa, o kişinin ruhunun Allah'a varmaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya üzerinde hiçbir kuvvet, şeytanın bütün hileleri ve siteleri dahil, hiçbir kuvvet ruhumuzu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı diler de ruhunu sırat-ı müstakime ulaştırırsa, sırat-ı müstakim üzerinden o ruh mutlaka Allah'ın zatına ulaşır. Hiçbir kuvvet onu engelleyemez. İşte böyle olduğu için buna layık olmayanlar bir süre sonra irşat makamından şüpheye düşenler ve Allah-u Teala hem kalplerine yazdığı iman kelimesini geri alır hem de ruhunu tekrar o kişiye geri gönderir. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir hedefi var. Ruhumuzun bizim irademizle, bizim isteğimizle tarafımızdan istenerek Allah-u Teala'ya doğru yola çıkması olayı. İşte bu
seyri sülüktür. Allah-u Teala Nisa 175'te de seyri sülük anlatıyor aslında. Diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır. Ve onları Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Ne demek rahmetinin ve fazlının içine almak? Kişi zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'ın rahmeti ve fazlı, hatta bir de salavat o kişinin göğsüne, göğsünden yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbinden içeri giriyor. İman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlıyor. Bu yerleşmeye paralel bir olguyla karşı karşıyayız. Nasıl bir girişlen bu? Mürşidimize ulaştığımız gün Allah-u Teala kalbimizin mührünü açıyor. Kalbimizin 6. şartı gerçekleşiyor. Ve kalbimizin içine imanı yazıyor. Kalbimizdeki 7. şart gerçekleşiyor. 1. şart neydi? Allah'ın ihbatı koyması, yani daha ekinleti alması bir, ihbatı koyması 2. Üçüncüsü, sünnetullahın kalbimize ulaşarak kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi. Dördüncüsü, Allah'ın göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması. Beşincisi, %2 nur birikimiyle zikrin sonunda hidayet, huşuya ulaşmamız. Böylece mürşidimizi sorma hakkı kazanıyoruz. Allah mürşidimizi gösteriyor. Mürşidimize ulaşıyoruz ve 6. işlem gerçekleşiyor. Allah kalbimizin mührünü açıyor. O güne kadar kalbimiz mühürlü ve içinde de ne yazık ki küfür yazıyor kalbimizde. O gün, mürşidimize ulaştığımız gün küfür kelimesi kalbimizden siliniyor ve kalbimizin içine Allah imanı yazıyor. 7 tane işlem gerçekleşiyor. Ve bundan sonra yaptığımız zikirler Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat isimli 3 ayrı nur göğsümüze, gözümüzden kalbimize geliyor ve kalbimize ulaşan bu nurlar iman kelimesinin etrafında fazlın toplanmasına sebebiyet veriyor. Fazl orada toplanırken sayısal bir yüzde birikimi söz konusu. Ne zaman %7'yi yükselse nefsimizin kalbindeki nurlar bunun manası ruhumuzun 1. gök katına kadar yükselme imkanına sahip olmasıdır. Öyleyse bir daha %7 nur birikimi neyi sağlar? Nefsi levhameyi sağlar. Nefsimizi levhettiğimiz bir kademe bu. Ama ruhumuzun da 2. gök katına ulaşmasını sağlar. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mülhimi sağlar. Allah'tan ilham almaya başladığımız nefs kademesi ve ruhumuz 3. gök katına kadar yükselebilir. Bir daha %7 nur birikimi nefs-i mutmainliği sağlar, doyuma ulaşırız. Allah'ın verdikleri hepsinin bizim için yeterli olduğunun kesin şekilde farkına varırız. Ruhumuz 4. gök katına ulaşmıştır. Sonra biz Allah'tan razı oluruz. Radiye, 5. kademe ruhumuz 5. kata ulaşır. Sonra Allah bizden razı olur. 6. kademe ruhumuz 6. kata ulaşır. Sonra tezkiye oluruz. Ve ruhumuz 7. gök katına fethi gerçekleştirir. 7. gök katına ulaşır. 7. gök katının 7 tane elimi geçer. Ve seçede müntahayı aşarak yokluğa geçer. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu. 7 tane nefs kademesi boyunca ruhumuzun 7 katlık bir yükselişi, Allah'a doğru yükselişi ve Allah'ın zatına vasıl olması. Bir kardeşimiz soruyor, Allah nerede? Allah'ın bir mekanı var mıdır? Allah'ın bir mekanı yoktur. Mekana ihtiyacı olmadığı için Allah yokluktadır. Ama yokluğun neresinde diye soruyorsanız, bütün bu gök katlarını aşması lazım insan ruhunun Allah'a ulaşması için. Evvela sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuk yapacak. Unutmayın. 1. kat bütün bu yıldızların göremediğimiz diğer bütün kainatı oluşturan yıldızların ötesidir. Sırat-ı müstakimin 1. katı. Allah-u Teala diyor ki yıldızları zemin katın tabanı yaptık.
Ondan sonra da aynı mesafenin daha 7 defa aşılması söz konusu. Yani Allah Teala bizim mantık ölçülerimize göre sonsuz uzaklıkta. 7 tane katın bitiminden sonra yokluğa geçmiyor. Varlıklar alemi aşağıda kalmıştır. Artık yokluktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına yoklukta ulaşıyor. Allah kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Çünkü onun bir mekana ihtiyacı yoktur. Seyr-i Sülük, böyle bir yolculuğun sonunda Allah'ın zatına insan ruhunun varması, Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, asıl ifadesiyle Allah'ın zatının ruhumuza me'ab olması, sığınak olmasıdır. Öyleyse yolculuk başlıyor. Mürşidimize ulaştığımız gün ruhumuz vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakimi kendisine yol ediniyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ayet-i kerimeyi tekrar ediyorum. Zalikel yevmül hakkı femen şa'it taze ila rabbihi me'ab. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak için yola çıkıldığı için. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur diyor Allah Teala. İşte oradayız. Mürşidimizin ruhu gelmiş, bizim ruhumuza demiş ki, senin yevmit telakın geldi, Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz, mürşidimizin ruhunun arkasına takılıyor vücudumuzdan ayrılarak, ki artık vücudumuza dönmeyecektir. Ana dergaha ulaşıyor veya dergahlardan birine ulaşıyor. Burada onarlık insan ruhları sırasında, ki her bir ruhun önünde bir rahle var. Her rahlenin üzerinde de Kur'an-ı Kerim. Ve onarlık insan sıralarının, insan ruhları sıralarının bir yerine bizim ruhumuzda gelip yerleşiyor. Ve o yol, o sıranın en solunda gidici bir sonraki sıranın sağ başına geçiyor. Böylece sıranın başındakilerin ve sonundakilerin hepsi yer değiştiriyor. Netice dergaha ulaşma misali. Ruhumuz dergaha ulaştı. Ne yapar? Her sabah sağ kanat velisi Hazreti Ebu Bekir'in ana dergâhtaki müderristir. Elini öperek arka taraftaki kürsünün, Hazreti Ebu Bekir'in kürsüsünün arka tarafındaki duvar, ki o duvarın bir noktası altın kapıyla tamamlanır. Altın kapının bulunduğu duvarın en sağ tarafında secde eder. Sonra onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, onun yanındaki kişi, böylece veli namzetleri, evliya namzetleri hepsi sırayla yerlerini alırlar. Sol kanat velisi, sağ kanat velisinin hemen arkasından sol taraftaki yerini zaten almıştır. Erkekler sırası tamamlanınca secdede hanımlar da yerini alır sol tarafta ve en solda Hanım Sultan yerini alır. Seyri sülük için her şey hazırdır. Seyri sülük bir altın kapıdan başlar. Bu kapı arka tarafta secdeye varılan duvarın sol tarafındadır. Yerden yaklaşık 4 metre yüksekliktedir. 1 metreden daha geniştir. Ve aşağı doğru tek kanat halinde iner. Üzerinde büyük, şu büyüklükte baklava dilimleri vardır. Ve hiçbir kapı tokmağı veya el üzerinde mevcut değildir. Sağ kanat velisi uçarak oraya ulaştığı zaman kapı ardına kadar açılır. Uçarak oradan yukarıya yükselir. Sonra arkasından sol kanat velisi, Hanı Sultan. Sonra bütün ve evliya namzetleri birer birer yükselirler. Böyle bir dizayn içerisinde Allah Teala'nın güzellikleri söz konusu. Yolculuk başlamıştır. Zemin kattan, ana dergahın zemin katından. Peki başka dergahlara gelenler ne oluyor? Onlar her sabah sabah namazını kendi dergahlarında kıldıktan sonra, bu olay sabah namazından sonra cereyan eder, söylediğimiz seyresini mutlaka ana dergaha ulaşırlar. Ana dergahta o secde edenlerin arasında dünyanın her tarafındaki dergahlardan seyri sülükte olanlar oraya ulaşırlar.
bu işleme, Allah'a ulaşma işlemine seyri sülük adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala'nın kullandığı isim bu. Ruhumuzun Allah'a ulaşması vuslat halidir. Allah'a vasıl olma halidir. Ve ulaştığımız zaman hidayete ereriz. Hidayete adım atmak nasıl gerçekleşiyor? Ne zaman ruhumuz, mürşidimizin ruhu başımızın üzerine geldikten sonra vücudumuzdan ayrılmış da dergaha ulaşmışsa, mürşidimizin dergaha ulaşmışsa seyri sülük başlamış demektir. Orası sırat-ı müstakimin ayağı sayılır. Neden? Çünkü bütün dergahlardan sırat-ı müstakimin başlangıç noktası olan halifenin ve zamanın imamı ve halife aynı kişidir. Halifenin yani zamanın imamının bulunduğu ana dergaha ulaşan yeryüzünün sattığına paralel görünmez yollar vardır. Bu yolların adına Kur'an-ı Kerim'de sebil diyor Allah-u Teala. Bu sebiller üzerinden insanların ruhları ana dergaha ulaşır. Her sabah namazından sonra ve söylediğimiz işlem cereyan eder. Hepsi Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek toplanırlar, secdeye gelirler, secdeden sonra da seyri sülük başlar. Altın kapı sağ kanat belisinin ulaşmasıyla açılır. O yükselince arkadan sol kanat belisi ve arkadan diğerleri teker teker yükselirler. Sonra saf, sağdan sola uzanan bir saf halinde birinci kata ulaşırlar. Öyleyse her sabah ana dergâhtan seyri sülük başlar. Hatta diğer dergâhlardan ana dergâha ulaşmak bile seyri sülükün bir başlangıcıdır. Sırat-ı müstakime ulaştıran yoldur. Sırat-ı müstakim ne zaman başlangıç noktası her ne kadar ana dergâhta da yolculuk her mürşidin bulunduğu Allah'a yolcularını gönderen her mürşidin bulunduğu dergâhtan başlar. Seyri sülükün başlangıç noktası da her müride göre değişir. Ama hepsi için müşterek bir tanım vermek gerekirse seyri sülük altın kapıdan başlar. İşte bu altın kapı zemin kaptadır. Yalnız bir tek altın kapı vardır. Sırat-ı müstakimin başlangıç noktası. O sadece zamanın imamına aittir. Zamanın halifesine aittir. Birinci katta mı? Sadece secde edilir. Secde tamamlanınca oradan ikinci kata yükselinir. İkinci kat çok büyük bir salon düşünün. Önü tamamen şeffaf cam olsun. Bu salonun yaklaşık 2 metre veya 3 metre camın iç tarafında su varılma havuzları var. 2,5 metre yükseklikte yaklaşık olarak etrafları cam olan şeffaf havuzlar. Buradaki şeffaf camlar bazen insanların ruhlarını geçiren, bazen de geçirmeyen bir özel statüye tabi. Öyle bir şekilde inşa edilmişler ki, öyle bir dizayndalar ki hem ruhlar oradan serbestçe geçebiliyor, hem de üzerinde yürümek istedikleri zaman yürüyebiliyorlar. Neyin? Su varılma havuzlarının. Su varılma havuzlarının her birisi yaklaşık şu genişlikte, yani 70-80 santim genişlikte. Derinlikleri de o kadar. Ve yan yana dizilmiş birçok su varılma havuzu. Şeffaf. Turuncuya yakın bir renkte şeffaf bir su ile doldurulmuş. Su gibi bir sıvı ile doldurulmuş durumda. Ne olur? Sağ kanat birisi sağda olmak üzere dışarıdan bakıyorsak odaya hepsinin arkası bize dönüktür. Yani yüzleri su varılma havuzlarına dönüktür. Ve sağdan başlayan bir sıra sola kadar uzanır. Yüzlerce evliya namzedi orada hazır vaziyette beklerler. Ve salonun sol tarafa doğru bitiş noktasına itibaren bir koridor var, bir hol var. O holün başında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi beraberce hazır bulunurlar. Ve sağ kanat ilerisinden başlayarak gene aynı sırayla el öpme işlemi cereyan eder. Ve el öpmenin arkasından uçarak o koridorun arka tarafına kadar uzanır. Koridorun arkası

En sonunda secde halindedir. Sıvırılma havuzların üzerindeki cam platformun üzerinde. Ve böyle bir dizaynda sağ kanat derisine itibaren bütün Evliya Hazretleri sağda erkekler, solda hanımlar olmak üzere secdeye gelirler. Bu secde işlemi tamamlandıktan sonra, bir süre secdede kalındıktan sonra sağ kanat derisi uçarak sağ tarafta en sağdaki suvarılma havuzunun üzerindeki cam platformda secdeye gelir. Sol kanat derisi de erkekler nereye kadar devam edecekse, o havuzların içine birer birer giren erkekler nereye kadar devam edecekse son erkeğin olacağı yerde secde halindedir. Üç kişi secde halinde oluyor bu noktada. Sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında bir yerde ve hanım sultan en solda. Bundan sonra secdede olanlar birer birer uçarak suvarılma havuzlarına gelirler. Sağ kanat velisi bulunduğu yerden sola çekilir bir kademe. İkinci havuza geçer. İlk kişi gelir, en sağdaki havuzdan içeriye girer. Sağ kanat velisi onu başından sıvının içine doğru ittirir. Öyle ki ruh suyun içine girdikten sonra, suvarılma sıvısının içine girdikten sonra üzerinde bir karış, iki karış, belki daha fazla boşluk kalır. Boşluk dediğim, yani su daha yukarı kadar çıkar. İnsan ruhları nefes almadığı için burada tabiatıyla bir problem yok. Sonra tekrar sağa çekilen sağ kanat velisinin boş bıraktığı ikinci havuza gelen ikinci kişi oraya girer. Başından gene bastırılır. Hepsi havuzlarına gelip yerleşirler. Ve sağ kanat velisi sağdan sola doğru, arkadan bakıyoruz havuzlara. Yani dışarıdan bakıyoruz bu bakışa göre. Sağ kanat velisi sağdaki, en sağdaki kişinin başını bastırdıktan sonra onun bir solundakinin, daha sonra onun solundakinin birer birer başlarını bastırarak sola doğru yaklaşırken sol kanat velisi de her bir oradaki erkeklerin başlarını bu havuzların içine bastırarak sağa doğru gelir ve bir noktada ikisi yaklaşırlar birbirine, son noktada beraber olurlar. Sonra tekrar eski yerlere dönerler. Harun Sultan da bulunduğu noktadan soldan itibaren sağa doğru herkesin başını birer birer bastırarak sağa kadar gelir. Sonra tekrar yerine döner. Yukarıdaki sağ kanat velisi, sol kanat velisi Harun Sultan başlangıçta ait oldukları yerdedirler. Bütün Evliya'nın Hazretleri de suvarılma işlemine tabi olanların hepsi suvarılma havuzlarının içindedir. Bu 7. kata kadar çıkabilenlerin sülukunun 2. kat merasimidir. Bir de 7. kata çıkabilenler fethini tamamlamış olanlar var. Onların da seyri sülukü söz konusu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'in müderrislik ettiği yerin sol tarafında ama yerden yüksekte olan bir başka bölümde zamanın halifesi tarafından müderrislik yapılarak yetiştirilirler. Bu yetiştirilenler ayrı bir statüye tabidirler. Onların el öpme merasimleri söz konusu değildir. Yani Hazreti Ebu Bekir'in elini öpmeden evvel, bu merasimler ika edilmeden evvel onların hepsi secde edip sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkmışlardır. Yani Hazreti Ebu Bekir'in önünde yapılan, zemin kattan başlayan, 6. kata kadar devam edecek olan seyri sülük yolculuğunun dışında bir yolculuk bu. Bunlar 6 katlarını tamamlamışlar. Fethi de tamamlamışlar. Fetihten sonraki katlar 7. katın alemlerinde olanlar. Bunlar aşağıdaki seyri sülük başlamadan evvel Hazreti zamanın halifesinin elini öperek doğrudan doğruya sırat-ı müstakimin başlangıç kapısından, altın kapıdan içeri girip birinci katı giderler, secde ederler. İkinci katta bu söylediğimiz salonun sağ tarafında bir salon daha var. O salonda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesini beklerler. Ve bu bekleme ne kadar sürer? El öpme merasimi

0: tarafı tamamlanıncaya kadar sürer. Soldakiler secde yerde dursunlar. Secdeden sonra gelip havuzlara yerleşe dursunlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle zamanın halifesi uçarak sağ taraftaki salona geçerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağda, zamanın halifesi de solda olmak üzere onları seyri sülükün ikinci bölümüne götürürler. Demek ki altıncı kata kadar çıkarılanlar sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Halif Sultan tarafından çıkarılıyor. Ama yedinci kata ulaşabilmiş olanlar zamanın halifesiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yedinci kata kadar çıkartılıyor. Bunlar, bu ikinci grup Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber çıkanlar her katta sadece secde ederler. İkinci katta bu secdeyi yaptıkları gibi bu salonda üçüncü kata yükselirler, orada da secde ederler. Sonra Miyek Menfezi'nden yukarıya çıkarlar ve Beyt-ül Makdes'in aslında saflar oluşturarak secde ederler. Kubbeden yükselirler, Beyt-ül Haram'ın aslında gene saflar oluşturarak secde ederler. Sonra suvarılma, sonra Allah'ın boyasıyla boyanma işleminin yapıldığı Sıbratullah bölmesinde sadece orada hazır bulunurlar birkaç saniye ve secdeden sonra tekrar yükselirler yedinci katın fetih kapısına ve fetih kapısından geçerek alemlere dağılırlar. Bu dağıldıkları alemler evvela kader yücelerini aşamayanlar orada kalır, fetih kesiminde kalır. Aşanlar Ümmül Kitab'a ulaşırlar. Orada kalanlar kalır. Ötekiler daha sonraki alemlere gider. En son ulaştıkları yer zikir hücreleridir. En son ulaşabilenler zikir hücresine ulaşırlar ve hücrelere dağılırlar. Bunlar zamanın halifesiyle birlikte olan yedinci katı aşabilmiş olanlardır. Şimdi biz yedinci kata kadar olan maceraya beraberce bakalım. Ne oldu, ne gördük? Suvarılma havuzlarında nasıl insanların muhteva değiştirdiğini gördük. İlk defa oraya ulaşan herkes, o bahsettiğimiz koridor var ya, koridorun sağ tarafı secde mahalline açılıyordu, koridorun sol tarafı bir nevi ameliyathaneye açılır. Orada başınızın üzerinden zulmet derisi çıkartılır. İkinci kattaki en önemli olay soğurulma havuzlarıdır ama onun kadar değerli bir başka olay da oraya ulaşan herkesin zulmet derisinin vücudundan alınmasıdır. Gerçekten kara siyaha yakın koyu kahverengi renkte bir karanlık nesne çıkar. İçinizden, başınızdan alınır. Ferahladığınızı, rahatladığınızı, huzura kavuştuğunuzu hissedersiniz. Bu ameliyat kalp gözü açık olanların hepsine gösterilmiştir. Bu zulmet derisinin alınması işlemidir. Bundan sonra ne olur? Üçüncü kata secde yapılarak bütün suvarılma havuzlarındakiler uçarak secde mahalline tekrar geri dönerler ve buradan yükselirler üçüncü kata. Üçüncü katta sadece zemin katta değil, üçüncü katta iki katlı bir binanın iç tarafında bir secde işlemi yapılır. Uçarak üst kata uçulur ve orada saflar halinde secdeye gelinir. Üçüncü kattaki secde burada tamamlanmıştır. Secdeden sonra gene uçarak Nihenk Menfezi'ne ulaşılır. Nihenk Menfezi sonsuz uzunlukta bir silindirdir. İçi boş bir silindir. Genişliği 80 santim, 90 santim veya bir metre, şöyle bir büyüklüğü olan bir kişinin rahatça içinden uçarak yükselebileceği bir silindirik yol. Öyle bir sonsuz uzaklıktadır ki ucundaki ışığı nokta halinde görebilirsiniz ve sizi üçüncü kattan alıp dördüncü kata ulaştıracaktır. Sıra aynı sıradır. Aynı sıra dahilinde herkes yukarı doğru yükselirken bir evvelkinin ayakları bir sonrakinin başının üzerindedir. Hiç kimsenin ayakları kendisinden sonra gelenin başına değmez. Arada 25-30 santimlik bir mesafe hep kalır ve herkes sonsuz hızla hareket eder bu yükselişte. Çünkü sonsuz vakitteki bir yukarı çıkışa sonsuz hızla devam ediyor insanlar. Dördüncü katta Beyt-ül Makdes'in aslı vardır. Yani Mescid-ül Aksa'nın aslı vardır. Orada saflar halinde secde edilir. Bu saflar halindeki secdenin ön safları kubbeden yükselirler beşinci kata. Beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslı var. Beşinci kat Beyt-i Haram'ın aslının bulunduğu yer. Orada ön safta yükselenler yeniden safları oluştururlar ve secde ederler. Bu secdeden sonra bunların da ön safları oradan ayrılarak bir sonraki kata çıkarlar. Ve bu altıncı kat çok özel bir kat. Bir defa kapısı özel. Niçin kapısı özel? Çünkü bu kapı, kapıdan içeri kim girerse onun şeklini alır. Aslında bildiğimiz tarzda bir kapı, açılıp kapanan bir kapı yok. Hep açıktır. Bir kapı yok orada. Ama her girenin şeklini alan bir kapı çerçevesi, bir kapı çevresi var. Mesela İri kıyım birisinin oraya girdiğini düşünün. Kapı büyüyor, onun şeklini alıyor. Silüetini yani. Başı, omuzları, bacakları. Onların hepsini dıştan çevreleyen bir kapı modeli. Daha sonraki giren kişi de ufak tefek olsun. Bu sefer kapı küçülüp o ufak tefek adamın şeklini alıyor. Her seferinde son giren kimse onun şekliyle kapı kalıyor. İçerisi aydınlık, dışarısı karanlık. İçeride ne var? Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bir 1,5 metre genişliğinde bir buz kalıbı düşünün. Aynı buz kalıbına benziyor ama ışık saçıyor buz kalıbından farklı. Nasıl bir ışık? Beyaz bir ışık. Ama çok açık, yeşilimsi beyaz bir ışık. Aşağıda herkes ayakta sıralanıyor. Sağ kanat velisi sağ taraftaki kontrol noktasında, yukarıda. Sol kanat velisi sol taraftaki kontrol noktasında, o da yukarıda. Diğerleri aşağıda buz kalıbının karşısına sıralanmış durumda. Buz kalıbından çıkan nurlar, oradaki bütün ruhların yüzlerini ve ellerini, açıkta kalan kesimlerini çatlatıyor. Bu çatlamalar herkese mutlaka tahakkuk ediyor. Ve çatlamalara rağmen ışık ışınlarını göndermeye devam ediyor. Bir süre orada hareketsiz kalınıyor ve nurun etkisini alıyor bütün ruhlar. Sonra ne oluyor? Hepsini oturtuyorlar. Ve özel Allah-u Teala'nın vazifeli melekleri gelip onların başlarının üzerine hanımların başlarını kıvırcık yapmak üzere kullandıkları aletlere benzer oranın özel bir sistemi onların başlarının üzerine geliyor ve hepsinin yüzlerini ve ellerini çatlaklarını gidererek ama Allah'ın boyasıyla boyalı halde bırakarak işlemini tamamlıyor. İşte günlerden bir gün bu insanlardan, insan ruhlarından birinin ne yüzü ne de eli çatlamıyor. O fetih için hazırdır. Boşlukta duran bir kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Oradan alınan kılıç bu kişiye veriliyor. Elbiseleri özel bir elbise haline getiriliyor. Bu elbise Kafkas dansları yapan Kafkasların elbiselerine benzer bir hüviyette ve kılıcı sağ eline alan fetih için hazır olan Allah-u Teala'nın evliya namzedi kılıcı havaya kaldırarak kubbeden yukarıya doğru dikey olarak yükseliyor. Ulaştığı yer 7. kat. 7. katın mermer basamaklı 7 tane beyaz mermerden oluşan 1,5 metre genişliğinde veya biraz daha geniş bir 7 basamaklı mermer grubunun üzerinde Trabzon var sağda sol tarafında. Ya Trabzon yüksekliği yaklaşık 1 metre. Ve 7 tane basamağı aşıyor. Yukarıdaki sağanlığa geliyor. Sağanlığın ileri doğru olan uzantısı 1 metre yaklaşık. Genişliği de 1,5 metre veya biraz daha fazla. Ama bir özelliği var. Trabzon, sağ Trabzon'dan sol Trabzon'a doğru 7 tane şu büyüklükte bakladan ulaşan oluşan bir zincir var. Kalınlığı bilek kalınlığında zincirin, hatta kol kalınlığında. Ve bu zincirler, 7 tane zincir halkası birbirine bağlı. Allah'ın evliya namzedi gelip elindeki kılıçla o zincire bir defa vuruyor. Ve zincir ikiye ayrılıyor. Zincir ikiye ayrılır ayrılmaz da arkadaki bir altın kapı açılıyor. Bu kapıyı gördüğünüz zaman sakın şaşırmayın. Çünkü zemin katta gördüğünüz, halifenin dergahında gördüğünüz kapıyla %100 aynı. Hiçbir farklılığı yok. Ve zincir ikiye ayrıldığı anda arkadaki kapı açılıyor. Ve kılıçla beraber kişi kapıdan içeriye uçarak giriyor. İşte bu işlem fetih işlemidir. Levh-i Mahfuz'un fethi. 7. katın fethi. Bu fetih işlemi tamamlandıktan sonra bütün insanlar için söz konusu olan şey yukarı doğru yükselmektir. Yükseldiğiniz an zamanın o noktasıdır. Sol tarafınız geçmiştir. Taşlarla örülmüş bir duvar geçmişinizi temsil eder. Geçmişle gelecek arasındaki anı yaşamakta olduğunuz nokta orasıdır. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerini göreceksiniz. Altıgen, sarı ile turuncu arasında bal rengi bir renkte sonsuza kadar uzanan kader hücreleri her biri 24 saatlik bir zaman parçasını ifade eder. Yalnız kendi kader hücreleriniz üzerinden yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuk sonsuz bir uzaklığa kadar uzar. İşte kim fethi tamamlarsa onun ilk mahalli burasıdır. Yani kader üzerinden evvelki kesim. Fetih kesimi. Sonra ikinci bölüm kader hücreleri. Sonsuza kadar devam eden bu kader hücrelerini aşmak mecburiyetindesiniz. Öyle sonsuz bir hızla hareket edersiniz ki kader hücrelerini mutlaka aşarsınız ve Ümmül Kitab'a ulaşırsınız. İkinci alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran, hiçbir şeye dayanmaksızın duran, 2 sayfası açık olan bir kitap göreceksiniz. Bu kitabın arasında, bu kitabın muhtevasında bütün diğer kitaplar mevcut. Allah'ın bütün peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarıyla evliyalarına indirdiği, yazdırdığı sohbet kitapları bunların, bu Ümmül Kitab'ın içinde. Ve Ümmül Kitab'ın altında bir kürsü var. Bu kürsünün etrafında yaklaşık 60 kişi var. Kürsü dikdörtgen biçiminde ve kürsünün altında vazifeli olan zamanın halifesi. Ve etrafında kürsünün dört tarafını öğrenmekte olan, Ümmül Kitab'a ulaşabilmiş olan Allah'ın evliya namzetleri toplanıyor orada, vazife görüyorlar. Sonra başka alemlerden geçeceksiniz. Onlar hakkında bilgi vermeniz emredilmiyor. Ama son alemi söyleyebiliriz. Son alem zikir hücreleri. Zikir hücrelerinin önünde kocaman bir avlu var. Bu avlunun sağ tarafında zikir hücrelerinin bulunduğu çok kocaman, çok büyük bir salon var. Ama bu salon diğer salonlar kadar aydınlık değil. Loş. Bu loş salonun içine girdiğiniz zaman muntazamlıktan hiç etkilenmiyorsunuz. Son derece muntazam bir dizayn içerisinde ileri doğru uzanan zikir hücreleri ve sola doğru uzanan zikir hücrelerini görüyorsunuz. Çok muntazam bir şekilde aynı aralıklarla dizayn edilmiş. Deniz anaları nasıl şeffafsa aynı şeffaflık içinde 2-20 metre yüksekliğinde küreler söz konusu. Bunların içinde özel olarak oturmuş zikir yapan insanlar var. İnsan ruhları var. Her birisi bir hücrenin içinde yüzlerce hücre sola doğru uzanıyor, bir o kadar da ileri doğru uzanıyor. Ve bu çok kocaman olan salonun içinde bütün bu hücrelerdeki insanlar namazdan sonra mutlaka sabah namazının arkasından, aşağıda kılınan sabah namazının aynı İnde-i İlahi'de de kılınıyor. İnde-i İlahi'de kılınan sabah namazından sonra zikir hücrelerindekiler oradan çıkıyorlar ve bu bölümün önünde bir ay vücuda getiriyorlar, bir hilal vücuda getiriyorlar. Hilalin en ön sırası en kıdemlerden oluşuyor. İkinci sıra baştakilerden bir sıra başlıyor. Üçüncü sıra baştakilerden iki sıra sonra başlıyor. İki kişi sonra başlıyor. Ve böylece bir hilal oluşuyor. Hilalin iki noktasının birleştiği yerde de üç kişi, zamanın imamı, arkasında iki kişi daha aşağı iniyorlar ve her gün bu zikir hücrelerinin müteziplerine sohbet veriyorlar. Bu sohbeti dinleyen bu insanlar sohbetten sonra tekrar kader zikir hücrelerine geri dönüyorlar. Ve günlerden bir gün zikir hücrelerinden birisinin zikri tamamlanıyor. İşte o kişi oradan ayrılarak sitenin müntahaya ulaşıyor. Kökleri yerde olmayan, gökte olan bir ağaç bu. Ve o ağacı aşıyor o ruh, yokluğa geçiyor. Yoklukta Allah'ın zatına doğru harekete geçiyor. Ve kısa bir sürede Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında kayboluyor, ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna me'at oluyor, sığınak oluyor. İşte böyle insanlara Allah-u Teala evvab diyor. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Ve uzifetül cennetil muttakine gayri vayit hâzâ mâ tuadûne لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يمٍ Cennet, takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler için? Başların üzerinde muhafız taşıyanlarla, mürşide ulaşmış olanlarla, ruhlarını Allah'a ulaştırabilenler için diyor Allah-u Teala. İşte bu olay bir vuslat olayıdır. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur, ifna olmuştur. Burası velayetin birinci makamıdır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Seyri sülük olayı bu dizayn içerisinde vuslatla noktalanan bir güzelliktir. Yaşanmaya değer muhteşem bir maceradır. Bunu yaşadığınız zaman mutluluktan uçacaksınız. Allah-u Teala hepinizi ulaşmayanları vuslata ulaştırsın dileklerimizle. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ın
1: Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. İnsanın yaratıcısı Allah'tır. Ve bizlerden sadece mutlu olmamızı ister. Bu mutluluğa engel olan tek varlık, yaşayan kişi olarak şeytandır. Ve tabiatıyla onunla beraber onun taraftarları. Allah Teala bunlara tağut diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanları olarak geçiyor. Allah Teala'nın yolu yerine o yolun tam tersini tavsiye edenler, onu yaşayanlar, işte onlar insan ve cin şeytanlardır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 226. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki La ikrahe fid dini kad tebeyyene rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse zorla Allah'la insan arasındaki ilişkileri başka birisine yaptıramaz. Bu istikameti bir zorlama hiçbir standartta mümkün değildir. Allah Teala bunu kabul etmiyor. Yani insanların iradesini tamamen serbest bırakmış Allah Teala. Bir hudut tanımlamış. Sizin diyor hürriyetiniz başkasına zarar verdiğiniz yere kadardır. Başkasına zarar vermediğiniz sürece hürriyet içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Öyleyse insanın kendisine karşı zarar vermesine korunmuş mu? Allah Teala bunları yasaklar halinde belirlemiş. Yani bir insanın günah işlemesi o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veren bir şeydir. Bu sebeple Allah Teala'nın yasakları var. Nehiler diyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala cüz'i iradeyi koruyor. Biliyorsunuz 3 çeşit irade var. İlahi irade, Allah'ın iradesi. Külli irade, külli irade sünnetullah, Allah'ın kainatı kontrol için ortaya koyduğu sonsuz kompüter sistemi ve onun ötesinde cüz'i irade insanların iradesi. Öyleyse işte böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu bir vakayla karşı karşıyayız. Cüz'i iradeye Allah Teala sonsuz bir hak vermiş. Bu hakkı insanlar dedikleri gibi kullanabilirler. Ama onların derecat kaybetmelerine sebebiyet verecek olan, cehenneme gitmelerine sebebiyet verecek olan şeyleri işlemeleri Allah Teala tarafından yasak kılınmış. Aynı zamanda emirlere riayet de isteniyor. Çünkü Allah Teala bütün insanlardan mutlaka onların cennet saadetine ulaşmalarını istiyor. Bunu gerçekleştirecek ona hükümleri koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İşte bu hükümler iki standarda ayrılıyor. İnsanların insanlarla ilişkileri, insanların Allah'la ilişkileri. Öyleyse insanların her iki ilişki standartlarında da mutlak olarak Allah'ın dizaynına uygun hareket etmeleri lazım. Öyleyse böyle bir standardı en güzeli ulaştırmak her zaman mümkün ve geçerlidir. Ve insanlar hep en güzelini yaşamak üzere dizayn edilmiştir. İşte insanları bu güzelliklerden alıkoyan, alıkoymak isteyen bir varlık yaşıyor. İsmi şeytan. Şeytan öyle bir dizaynın içindedir ki nefsimizdeki afetlere tesir etmek yetkisinin sahibi olduğu cihetler bu yetkiyi dilediği istikamette kullanabilir. Kullandığı zaman da tek bir hedefi vardır. Biz insanların mutsuzluğuna sebebiyet vermek. Nefsimizin afetlerine Allah'ın emirleri varsa onları yapmamak istikametini tesir etmeye çalışır. Allah'ın yasakları varsa onları da işletmek üzere faaliyettedir. İşte aynı istikamette insanlar da hareket ediyorsa onların adına tağut diyor Allah Teala. Aynı istikamette cinler de hareket ediyorsa onların adına da tağut diyor Allah Teala. Zaten şeytanlar da cin tayfesinden yani dumansız ateşten yani enerjiden yaratılan varlıklar. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları. Birbirinden beyan edilerek tamamen ayrılmıştır. Tebeyyün etmiştir. Bir tarafta irşad yolları var. Bir tarafta gay yolları var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde irşad yolları ve gay yollarının birbirinden tamamen ayrıldığını görüyoruz. Böylece bu dizayna beraberce baktığımız zaman bir üst aşamada kişinin davranış biçimleri Allah ile şeytan arasında bir tercihi kesin şekilde ortaya koyuyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar ederse, reddederse ve Allah'a aminu olursa, demek ki iki tane faktör var. Allah'a aminu olabilmek, tağutun reddiyle mümkün. Yani iki tane tercih var insanların. Ya tağutun İnsan ve cin şeytanların dediklerini yapacaklar. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyecekler. Bir, Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işleyecekler. Ya da Allah'ın irşad yolunun gereğini yapacaklar. Allah'ın emirlerine itaat edecekler. Yasak ettiği fiilleri de işlemeyecekler. Öyleyse dikkat edin. Allah ve oğlunuz bir tarafta, şeytan ve nefsiniz ikinci tarafta. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde Allah ile olan dizaynı yerli yerine oturtmaya çalışın. Öyleyse böyle bir dizaynı bir insan yerine oturttuğu zaman, yani Allah'ın yolunda olduğu zaman ne olur? Şeytanın yolunda olduğu zaman ne olur? Seçtiği yol itibariyle konunun sonucuna hemen arkasından gidilmiş. Fakat istemse ki bir ümmetül muska lentisam ve leha buyuruyor Allah-u Teala. Kim tağutu inkar eder de şeytan ve onun avaneti olan insan ve cin şeytanlara tağuta aldırmaz, onun dediklerini yapmaz, Allah'ın dediklerini yaparsa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah-u Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulp söz konusu. İşte bu kulp yürşittir. İnsanları Allah'a ulaştıracak olan, yapıştıkları zaman mutlaka Allah'a götürecek olan sağlam kulp. Kainattaki en sağlam kulp, Allah ile olan ilişkiyi kurmuş olan, başka insanları Allah'a ulaştırmakla Allah tarafından vazifeli kılmış olan bir insan. Mürşit. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Ve bu olayın tahakkukunda Allah-u Teala bir işaret de veriyor. Allah-u Semî'ün Alîm diyerek ayet-i kerimeyi bitiriyor. Allah işitir ve bilir. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bütün bu işlemler, bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, tahakkutu devre dışı bırakabilmesi, hepsi bir şarta bağlı. O şart Allah ile kulun ilişkisinin standartlarını tayin ediyor. O diye dikkatle bakın. Kalbinizde ne yeşerirse, hangi talebiniz varsa Allah o talebi işitir ve bilir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. İşitir ve bilirse ne olur? Derhal rayını fazlalettirir diye başlar. Derhal kulaklarınızdaki bakrayı kaldırır, kalbinizdeki ekinleti alır, yerine ihbat koyar ve derhal irşad makamıyla aranızda bulunan hicab-ı mesul altı perdeyi kalbinizden alır, açığa çıkartır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bütün bunlar Allah'ın kalbimizdekini görüp de başlayacağı hususlar olduğu için Allah-u Teala burada açık bir şekilde bir işaret veriyor hepimize. Allah işitir ve bilir. Yani bundan sonra gelecek olan açıklamaların diyor Allah-u Teala bu fiile bağlıdır. Allah'ın işitmesi ve bilmesi fiiline. İşiten ve bilen Allah-u Teala o kişinin kalbindeki ekinleti alıp, kulaklarındaki vakayı alıp, yaşat makamıyla arasındaki hicab-ı mesureyi alıp, o kişiyi aminu hale getiriyor. Kimdir amin olan kişi? Kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ekinlet alınmış ve irşat makamıyla arasında bir engel olan hicab-ı mesturesi alınmış olan bir kişidir. Böyle bir şey de sadece bir tek şartla oluşabilir. Allah'ın o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitmesiyle ve görmesiyle. Görüyorsunuz ki Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesi irşat yoluyla gay yolunu kesin şekilde birbirinden ayırıyor. Sonuçlarına gelince bir sonraki ayet-i kerimede veriliyor. Bakara 257. Allah-u Teala buyuruyor Allahü veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nure çıkarır buyuruyor Allah-u Teala. Onların kalplerine Allah'ın nurları gelip yerleşir. İman kirmesinin etrafında yerleşen bu nurlar adım adım o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkları dışarı atmış olur. Bir insanın nefsinin kalbinin etrafında ne kadar nur birikirse nefsinin kalbinde iman kelimesinin etrafında o kadar karanlık dışarı atılmış demektir. Çünkü bu hasletler ulaştıkları yerde yerlerini hiçbir zaman terk etmezler, terk edemezler. Çünkü iman kelimesi kalbin içine yazılmıştır ve kalbe sımsıkı yapışmış bir çekim gücünü ifade eder. Kalpten iman kelimesi silinmedikçe zikirle Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın faz isimli kesimi iman kelimesinin çekim gücüne mukabil olarak yaratılmıştır. Birisi negatif, birisi pozitif çekim gücünün sahibi olduğu için iman kelimesi bütün fazlıları kendisine çeker ve etrafında toplar. Biliyorsunuz her bir kadısı iki kutup vardır. Güney kutup ve kuzey kutup. Birisi pozitiftir, birisi negatiftir. Bu iki kutup birbirini çeker. Aynı kutuplarsa birbirini iter. Öyleyse bir dizaynı görüyoruz. İnsanın nefsinin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İşte bir insanın kalbindeki nurların birikmeye başlaması olayı o kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Yani nefsinin kalbinde şeytanın hakimiyet alanlarının adım adım azalmasıdır. Nefsin kalbinde nurlar biriktikçe ruhumuzun özellikleri yani ruhumuzun hasletleri fazıllar ismiyle nefsimizin kalbini işgal etmeye başlar. İşte bu fazıllar, faziletler sıfatıyla sazın çoğulu fazilet oluyor. Fazilet olarak nefsimizin kalbine yerleşiyor. Bu yerleşme boyunca kişi yavaş yavaş manevi tekamülünün standartları içerisinde hareket ediyor. Allah'a doğru ruhun yolculuğu başlıyor. Kim nefsinin kalbinde %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk o kişiyi Allah'ın güzelliklerine ulaştıracaktır. Ve neticede de Allah'ın zatına, o kişinin ruhuna ulaşmayacaktır. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bunlar, bu ayette ifade edilen Allah ve lillezine amelu, Allah amel olanların Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onların nefslerinin kalbini zulmetten nura ulaştırır buyuruyor. Devamı Tagut'a ait. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliya bimit Tagut'e. Kim de kafir ise o Tagut'un dostudur. Onlar Tagut'un dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürülürler diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri nurlanmışken tekrar zulmete girer. Bir insan nefsinin kalbine Allah'ın nurları girip yerleşmedikçe Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu olamaz. Allah kime dost olmuşsa şunu bilin ki o kişi ondan evvel Allah'a dost olmuştur. Önce biz insanlar Allah'tan razı oluruz. Ondan sonra Allah bizden razı olur. Öyleyse bu rıza meclisi son derece net bir olay gösteriyor. Allah-u Teala'nın önünde insanlar var. Bunlar Allah'ın yolunda hedeflenmişler. Ruhları Allah'a doğru yola çıkar. Nefsin her %7 aydınlanmasında kullarla Allah arasında dengeli bir yaklaşım söz konusudur. Bu bir tek standartla söz konusudur. Tagut'un devre dışı bırakılması. Öyleyse tagut kavramı Kur'an-ı Kerim'de açık bir hüküm ifade ediyor. İnsanlığın düşmanı olan iblis ve iblisin vücuda getirdiği bir kötülük dünyası, bir karanlık dünya, iblisin tek istediği şey herkesin birbiriyle kavgalı olması, herkesin herkese kötülük yapar hale gelmesi, herkesin başkalarının sadece mutsuzluğunu istemesi, bu istikamette çalışması neticede mi kendisinin de mutsuz olması. Sevgili izleyenlerim, sadece iki türlü toplum vardır. Bir, bütün insanların yani insanların büyük kısmının birbirine düşman olduğu, herkesin başkasının kötülüğü için çalıştığı ya da başka bir ifadeyle sadece kendi menfaati için çalıştığı ki ikisi aynı şeydir. Bir dünya nizamı. Ne zaman kendiniz için varsanız başkaları için yoksunuz. Ne zaman kendiniz için varsanız şeytan sizinle beraberdir. Ne zaman başkaları için yaşarsanız Allah sizinle beraberdir. İşte iki tür davranış biçiminin bilançosu bu standartlarda ortaya çıkıyor. Başkaları için yaşamaya başladığınızda ya da başkaları için yaşadığınız her olayda kendi menfaatlerinize değil, başkasının menfaatlerinizi kullanarak yaşadığınız her olayda ruhunuz ve Allah beraberdir. Ve siz mutlu bir insansınız. Çünkü işlediğiniz şey mutlaka hayırdır. Başkalarına yardım için varsınız. Başkalarına hizmet için varsınız. O zaman Allah, ruh ve hayır ard arda gelir. Bunun ise sonucu mutluluktur. Böylece Allah ruh ve hayır işleminin vücuda getirdiği üçlü üçgen mutluluğun gerçekleşmesiyle bir kare halini alır. Öyleyse sabitin olmadığı bir istikamette Allah ile berabersiniz. Başkaları için yaşadığınız sürece, kendiniz için geçemediğiniz sürece. Öyleyse aklı de var etme. Elbette kendiniz için yaşadığınız zaman ne olur? Kendiniz için yaşadığınız zaman nefsiniz ve şeytan işbirliği halindedir. Başkalarını kendinize menfaat emretmek için kullanıyorsunuz. Başkalarının aleyhine, onların zararına ama kendi faydanıza gayretler sarf ediyorsunuz. O zaman mutlu bir insan olmanız mümkün değildir. Çünkü burada evvela siz başkalarının aleyhine, onların zararına bir faaliyetle kendiniz için çalışıyorsanız, kendinize menfaat sağlıyorsanız, orada şeytan vardır. Bir, orada nefsiniz vardır. İki, ve başarabilirseniz bunu, işlediğiniz şeyin adı hayır değildir. İşlediğiniz fiilin adı şerdir. Öyleyse yeniden bir üçgen oluştu. Şeytan, nefsiniz ve işlediğiniz işlem şer. Bunun sonucuna giderseniz, bunun sonucu mutsuzluktur. Kare mutsuzlukla oluşur. Öyleyse insan hayatı devamlı bir takım karelerin oluşmasıyla takip ediyor. Ya Allah, ruhunuz, hayır ve mutluluk karesi ya da şeytan, nefsiniz, şer ve mutsuzluk karesi. Bu kareleri gözünüzün önüne getirin de sözlerimi unutmayasınız diye getirip de sözlerimi unutmayasınız diye söylüyorum. Kafanızda ve gözünüzün önünde bir kare şekillensin. Birinci karenin birinci kenarı Allah, ikinci kenarı ruhunuz, üçüncü kenarı işlediğiniz hayır, dördüncü kenarı da mutluluk. Aksi söz konusuysa, siz başkalarının aleyhine kendinize menfaat temin ediyorsanız, kısacası kendiniz için yaşıyorsanız, o zaman da mutlaka şeytan devrededir. Nefsiniz devrededir. Birinci kenar şeytan, ikinci kenar nefsimiz, üçüncü kenar işlediğiniz şer, dördüncü kenar mutsuzluk. Öyleyse ikisi de kare. Hayatınızın her saniyesi bu karelerden oluşur. Ya hayır işlersiniz, derecat kazanırsınız, mutluluk karesinde yaşarsınız. Ya da şer işlersiniz, derecat kaybedersiniz, mutsuzluk karesinde yaşarsınız. Hedefi başkası değil, siz tayin ediyorsunuz. Öyleyse dizaynı ona göre yaşamalısınız. Allah'ın size verdiği her şeyi kendi menfaatinizi sağlamak üzere kullanıyorsunuz ve başkalarını aldatıyorsunuz standardı söz konusuysa, o zaman siz her zaman mutsuz olmaya mecbursunuz. Hiçbir standart sizi mutlu kılamaz. Zannedersiniz ki biz para kazanırız, kazandığımız parayla mutlu oluruz. Hayır. O parayı kazanırken mutlu değilsiniz. Harcarken de mutlu olamazsınız. Allah-u Teala size paranın sağlayabileceği mutluluk denettiğiniz şeyi oluşturmaz. Evvela mutluluğun ne olduğuna bakalım. Mutluluk bir zevk değildir. Zevklerin bütünleşmesi halidir. Huzursuzluğa ve sıkıntıya yer vermeyen bir dünya hayatı. Devamlı bir vesile. Kimdir mutlu insan? İç dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu olan insan? Dış dünyasında mutlu olan insan. Kimdir mutlu insan? Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu olan insan. Öyleyse üç vasıf, iç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Böyle bir mutluluk var, size mutlu musunuz? Eğer bu mutluluk dediğiniz şey bir gelip bir gidiyorsa, sadece bazı zamanlar mutluysanız, hayır. Bu Kur'an-ı Kerim'deki mutluluk tabirinin içine girmiyor. Bunlar geçici zevkler. Herkes huzursuzluğun içinde de zevki yaşayabilir. Ama o insan mutlu bir insan değildir. Mutluluk olayların tesirinin üzerinizden tamamen silindiği devreye ait olan bir metinidir. Allah-u Teala size şunu ispat eder. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların üzerinizde bıraktığı tesirdir. İşte Allah-u Teala Kur'an yaşantısıyla, Kur'an yaşantısının adı tasavvuftur. Tasavvufla size bir büyük gerçeği anlatmaya çalışır. Olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde bıraktığı tesirdir. Ne demek istiyorum? Üç ayrı tip adam düşünün. Gecenin saat 3'ünde köprünün altında birisi bekliyor elindeki silahla. Oradan geçenlerden, o sırada yalnız başına geçen insanlardan birine tabancasını çekip ağzını çıkıyor karşısına. Adamın kalbine iniyor, ölüyor. Başka bir insanın karşısına çıkıyor. O insan da dehşetli, korkuyor. Üçüncü bir kişinin karşısına çıkıyor. Onun umurunda değil. Diyor ki, tamam. Demek ki benim kaderim buymuş. Eğer beni öldürmeyi düşünüyorsan, buyur. Ama param yok. Korkulacak bir şeyim de yok. Dikkat edin, aynı saatte, aynı yerde ayrı ayrı üç kişi. Birinci gece, ikinci gece, üçüncü gece. Üçüncüsü korkmuyor. Param yok demesi, o kişinin kendisini müdafaası sözünde söylenmiş bir söz değil. Bunun arkasında çok şeyler var. Yani senin beni öldürmen beni hiç alakadar etmiyor diyor. Size böyle bir vaka anlatmıştım. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. Çok oğlu vardı da konumuzla alakalı iki oğlundan bahsetmek istiyorum. Birisine de Habil, bir çoban. Diğerinde de Kabil, bir çiftçi. Ne demek istiyorum? Adem Aleyhisselam zamanında insanlar koyun besliyorlardı. Onun yünlerini kırpıyorlardı. İplik yapıp üzerlerine elbise giyiyorlardı. O zaman insanların hayatının maymunlardan geldiği, insanların mağara devrini yaşadığı, başlangıçta mağara devrini yaşadığı masallarına arkanızı dinlersiniz Allah'ın hakikatlerini gördükten sonra. Gerçekten mağara devirleri olmuş mudur? Elbette olmuştur. Ne zaman olmuştur? Bütün insanlığın birbirine karşı açtığı atom savaşlarından sonra. Geriye kalanlar radyasyona uğramış, beyin hücreleri zedelenmiş insanlar olarak ne konuşabiliyorlardı ne de insan gibi davranabiliyorlardı. Gerçekten hayvanlar gibi yaşayan bir mağara devri insanı her atom savaşından sonra oluşmuştur. Kainatta hangi gezegen ne kadar çok atom savaşı yapmışsa o kadar teknikte geridir. Her atom savaşı sıfırdan başlamayı gerektirir. Onun için öyle gezegenler vardır ki oradaki insanlar bizim gezegenimizden, dünya adı verilen bu gezegenden çok daha teknik seviye itibariyle üstündürler. Yaklaşık zaman parçaları içinde Allah-u Teala insanlara aynı şeyleri ilham eder. Ve insanlar teknikte adım adım yürürler. Şimdi başka gezegenlerden bizim gezegenimize insanlar gelebiliyorlarsa, sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahipleriyse, onların arkasında onların gezegenindeki atom savaşları sayısının ya da son atom savaşından bugüne gelişe kadar geçen sürenin bizimkinden çok daha fazla olması yatıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda insanlar var. Bu insanlar yaşıyorlar. Ve savaştan sonra yaşayan bu insanlar o savaşta atom bombasının tesirine maruz kalmışlarsa radyasyon onların bütün hücrelerini zedelediği için onlar düşünemeyen, konuşamayan ve her şeyi unutmuş olan zavallı insanlar oluyorlar. Geçen devirler yavaş yavaş asla dönüşü temin ediyor. İnsanlar şuurlarına tekrar kavuşuyorlar. İnsan olmanın şerefini yaşamaya başlıyorlar. Öyleyse Habil ile Kabil'den bahsediyorduk. İkisi de Allah'a hediye veriyor. Birisi bir koç kurbanı diyor. Birisi de getirdiği buğdayları Allah-u Teala'ya hediye ediyor. Allah-u Teala koçu kabul ediyor, buğdayları kabul etmiyor. Bunun üzerine Kabil, kabul edilmeyen kardeşine fena halde sinirleniyor ve onu öldürmek istediğini açık açık söylüyor. O da diyor ki, tamam beni öldürmek istiyorsan buyur. Benim de sana karşı koyacağımı, benim de seni öldürmek istediğimi düşünüyorsan bunda yanılıyorsun. Ben hamdolsun ki Rabbimi gördüm, Rabbimi bilirim. O bana kimseye zarar vermemeyi öğretti. Öyleyse ben hazırım diyor. Kabil affedersiniz. Kardeşi Habil'i öldürerek insanlık tarihindeki ilk cinayeti işliyor. Arkasında sadece bu mu vardı? Ya da böyle bir olayın Allah katındaki hikmeti neydi? Hikmeti Kabil'in Allah'ın kanunlarına ters hareket etmesiydi. Düşünün ki sadece bir tek anne baba var ve kardeşler evlenmek mecburiyetinde. Neslin devamı için başka bir alternatif yok. Kardeşler evlenecekler. İnsanlığın ilk oluşması bu standartlarda. Allah-u Teala böyle bir evliliği hudutlu kılmak üzere bir çözüm getiriyor. Her doğan kardeş ikiz olarak doğuyor. Bir kız, bir erkek. Böylece Allah-u Teala daha yakın bir standart içinde, kardeşliğin içinde daha ötede bir kardeşlik vücuda getirmiş oluyor. Acaba anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Herkes birbirinin kardeşi ama ikizler daha çok kardeş. Sanki onlar kardeş de ötekiler daha az kardeş olduğu için kardeşin dışındaymış gibi bir evlenme sistemi getiriyor Allah-u Teala. Hiç kimse kendi ikiziyle evlenemez diyor. Herkes başka bir kardeşinin, başka bir ikizin kendi cinsinin dışındaki olan kesimiyle evlenir. Yani ikizlerden bir erkek, diğer ikizlerden bir kız var. İkinci ikizdeki erkek de birinci ikizin kız kardeşiyle evlenebilir. Habil, Allah-u Teala tarafından konulan bu kaydının bütünüyle tatbikatçısı, Kabil'in kardeşiyle evlenecek, hazır. Kabil'le doğan kızla yani. Ama Kabil izin istiyor. Ben diyor onunla evleneceğim. Allah'ın emrine, açık emrine Kabil, insan olan kişinin, şeytanın ve nefsinin ona verdiği negatif etkilerle Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Allah diyor ki, Allah asileri sevmez. Düşünün, Allah-u Teala emir vermiş bütün insanlara, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaksınız. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o kişi mürşidine ulaşmayan kişi oluyor. Mürşide ulaşmayı reddeden kişi oluyor. İşte Allah-u Teala onlara asi diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, kim mürşidine ulaşmazsa, onlar için Allah-u Teala'nın kullandığı ifade o. Asi. Bunu Allah-u Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah dilediğini hidayete erdirir. Dilediği dalalete kalır. Allah onları, o dalalete kalanları, mürşitlerine ulaşmayı dilemeyenleri asilikleri içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. İşte ilk isyan Kabil'le başlamış ve Kabil kardeşini öldürdükten sonra da aynı iddiasını sürdürmüştür. Öyleyse ondan sonraki hayatı bir ızdırap olan Kabil'in yaşantısı, Habil'in ise ölümün hatırlanan bir olgu var. Birisi Allah'ın ve ruhunun istikametine

yani yaşayan bir insan, o kişinin nefsi vücudundan ayrılmıştır. Ve görür ki aşağıda seccade üzerinde oturan kendi fizik vücududur. Ama aklı fizik vücuduna değil, nefsine kumanda etmektedir. Öldüğünüz zaman da aynı şeyi yaşayacaksınız. Bir tek küçücük farklılık var. Zaten sizin dışınızda olan fizik vücudunuz uykuda değil, ölmüş olacak. Yoksa göreceksiniz ki hayat devam ediyor. Ölümden sonra da hayatın devam ettiğini göreceksiniz. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan işte bu hedefe ulaşmaktır. Ne zaman bir insan sayı mekanı bir defa yaşarsa o zaman ondan ölüm korkusu gider. Çünkü o ondan itibaren her sayı mekanında bir defa da ölmüştür. Çünkü fizik vücudunun dışındadır. Düşünce sistemiyle birlikte ve muhteşem şeyler yaşar. Sevgili izleyiciler, şunlar etrafındaki duvarlar. O duvarların size geçerli olmadığı bir hayat düşünebiliyor musunuz? Ne zaman tayin mekanı gerçekleştirirseniz bu duvarların içinden geçtiğinizi göreceksiniz. Çatı, duvarlar, her şey sizin için sadece bir görüntüdür. İşte fizik vücudum bu bardağı aldı ve içindekini içti. Sonra o bir fizik madde. Benim de fizik vücudum. Bu alemin standartlarında ben o bardağı tutabiliyorum. Ama burada nefs olarak bulunsaydım bu bardağı tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip öbür taraftan ayrılırdı. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım bu bardağı tutmam mümkün değildi. Çünkü bizim nefsimiz berzah alemine ait olan bir varlıktır. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait olan bir varlıktır. İkisi arasında bir madde ilişkisini kurmak söz konusu değildir, mümkün değildir. Öyleyse Habil, Kabil'in kendisine olan saldırısından falan hiçbir zaman korkmadı. Dedi ki tamam, öldürmeyi düşünüyorsan hay hay, ben ki defalarca ölmüşüm, bir defa da sen öldürürsün. Yani bir tayin mekan olayını bir defa daha yaşamış olacaktı sadece Habil ve yaşadı. Böylece Allah ile olan ilişkide bir insanın nasıl bir mutluluğu nereye kadar götürebildiğini görüyoruz. Öbür taraftan şeytanın, insan ve cin şeytanlar dediği Allah-u Teala'nın tağutun tesiri altında olan insanların nereye kadar ulaşabildiğini görüyoruz. Cinayete kadar ulaşıyor insanlar. Öyleyse tağutla olan insanın ilişkisine dikkat edin. Sadece şunu bileceksiniz. Tağut kimdir? İster insan şeytan olsun, ister cin şeytan olsun, bu onların mahiyet değiştirmesini gerektirmez. İnsan gene insan olarak kalır. O insanlara dikkat edin. Nerede size Allah neyi emretmişse, onun aksini bir insan size yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Nerede Allah Teala bir şeyi yasaklamışsa, bir insan size onun aksini yaptırmaya çalışıyorsa, o tağuttur. Onlar Allah'a inanmazlar. Onlar Allah'a inanıyorlarsa şeytanın tesiri altından çıkamayanlardır. Öyle insanlar var ki hayatlarını büyü yaparak geçiriyorlar. Öyle insanlar var ki hayatlarını hüddam yaparak geçiriyorlar. Yani birincide büyüde bir takım duaların negatif dalga boylarıyla sizi sonsuz bir huzursuzluğun içine atan insanlar var. Bunlar büyücüler. İkinci grupta ki aynı grup iki işlemi birden genellikle yapar. Cinleri üzerinize saldırtır. Bunlar da hüddamla meşgul olanlar. Hüddam hizmet kelimesinden geliyor. Cinleri hizmetine alanlar, emirlerine alanlar ve cinlerin rızası hilafına onları zorla şeytanın yolunda kullanan insanlar. Öyleyse burada büyü olayına ve hüddam olayına baktığımız zaman Allah

sinirlerinin tamamen paralize edildiğini görüyoruz. Bir büyücü hiçbir zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz. Allah'ın emirleri onun için bir hiçtir, umurunda bile değildir. Hatırlıyorum, zannediyorum 100 yıl mecmuasındaydı. Soyadı Kiraz olan bir büyücü ile röportaj yapılıyor. Soruyor muhabir, diyor ki siz para karşılığında sizi teklif edilse bir insanı öldürür müsünüz? Cevap evet diyor, öldürürüm. Allah'ın verdiği bir hayatı almaktan huzursuzluk duymaz mısınız? Ve bunun insanlık haysiyetine aykırı olduğunu düşünmez misiniz? Sizin iyilik ve kötülük kavramlarınız beni hiç alakadar etmiyor diyor. Soyadı Kiraz olan Muzaffer. Ve diyor ki o kişi bana gidip de paramı verip de başka birini öldür dediği zaman ben diyor onu öldürürüm. Büyüyle o adamı öldürürüm diyor. Sevgili izleyiciler, düşünebiliyor musunuz? Para karşılığı bir insanın hayatına kıyabilecek olan insanlar yaşıyor aramızda. İşte Kabil tipi insan bunlar. Bir de Allah'ın dostları var. Kabil tipi insan. Öyleyse insanlar mutlu olabilirler mi? Elbette olabilirler. Dikkat edin. Bunun ilacı, ölçüsü kendiniz için yaşamamaktır. Ne zaman hayatınızı başkalarına vakfedebilirseniz, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, aklınızı, paranızı, her şeyinizi başkalarının mutluluğu için harcamaya başlarsanız, o zaman ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. O zaman mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Sonsuz bir mutluluğun içinizi doldurduğunu göreceksiniz. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Onların yaşadığı mutluluğu yaşayamayız diye düşünmeyin. Daimi zikrin sahipleri neden mutludurlar? Çünkü nefslerindeki bütün afetler yok olmuştur. Onlar başkaları için yaşamayı öğrenmişlerdir. Menfaatlerini sıfırlamışlardır. Onlar için söz konusu olan şey başkalarına mutluluk vermek için yaşamlarını devam ettirebilmektir. Her zaman başkaları onların hayatında önde gelir. Uykularını feda ederler, rahatlarını feda ederler. Her şeylerini o Allah'ın başka insanlara hizmet için yarattığı vakasına varan insanlar, bu hedefe ulaşan insanlar, onlar bunu gerçekleştirebilirler. Onlar evliyaullah'tır. Allah'ın dostlarıdır. İşte Allah-u Teala bu noktada tağutla evliyaullah'ı kesin bir standartta birbirinden ayırıyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar ve onlara tabi olanlar. Allah'ın evliyası da Allah'ın dostları. Zaten veli kelimesi dost demek, evliyaullah da Allah'ın dostları demektir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi bu dizaynın oluşmasında iki nevi insan var. Kendi menfaatleri için yaşayan, başka insanları sömürmek için yaşayan, onların elindeki her şeyi kendi kör menfaatleri için onların ellerinden almaya çalışan ve sadece kendi menfaatleri için yaşayan bir insan düşünün. Ne uğruna yapıyor bunu? Parayı kazanmak için. Ne zannediyor? O kazandığı parayla mutlu olabileceğini zannediyor. Nefsi itibar istiyor. Nefsi başkalarından üstün olduğunun başkaları tarafından kabul edilmesini istiyor. Nefsi başkalarının küçülmesini, kendisinin üstün olmasını, büyük olmasını istiyor.
insan-ı kamil Allah'ın nefsindeki afetleri temizlemesiyle bunları yenebilen insanın adıdır. Kemale ermiş demek. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde insanlar yaşıyor. Mutsuz insanlar ve mutlu insanlar. Ne yazık ki mutluluk mevsimizi kolay kazanılan bir işlem değildir. Daimi zikre ulaşmadıkça Allah'ın o sonsuz mutluluğunun ne olduğunu yaşayabilirsiniz ama onların yaşadığı ölçüde yaşayamazsınız. Bunun sayılı eğer daimi zikirde değilseniz kendinizden vazgeçmektir. Ne zaman başkalarına bir hizmet için, başka bir insanı mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, onu düşünmeye başladığınızdan itibaren siz Allah ile berabersiniz. Demin size iki tane kare çizmiştim. Birinci karede Allah, ruhunuz, kazandığınız dereceler olan hayır ve sonunda da mutluluk oluşmuştu. Ama bütün mutsuz insanlarda ters bir kare oluşur. Şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve arkasından mutsuzluk müessesesi. Şimdi şu absisle ordinat eksenlerini bir değerlendirelim. Şu nokta sıfır noktasıdır. Bu noktanın üstü sıfırın üzeridir. Bu noktanın altı sıfırın altıdır. Negatif değerler buradan itibaren aşağı doğru sıralanır. Ne demek istiyorum? Şeytan negatif sahanın sahibidir. Allah-u Teala da pozitif sahada tesir sahasının sahibidir. Aslında Allah-u Teala negatif sahanın da pozitif sahanın da hakimidir. Ama negatif sahayı o yaşadığı sürece şeytana bırakmıştır. Şeytanı da yaratan Allah'tır, unutmayın sevgili izleyenler. Ve şeytan bir gün sizin gazoz ağacınız olabilir. Onu tekmelediğiniz her an elinizde esir olan bir varlık olabilir. Ne zaman ona yaşama şansı vermezseniz sizinle olan hayatınızda ne yaparsanız eğer Allah'ın bütün dediklerini yerine getirirseniz şeytanın bu konudaki her söylediğinde şeytanın varlık olduğunu yaşarsınız. Üzüntüsünden çatlar. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirini işlememeyi başarırsanız gene şeytanın elinizde oyuncak olduğunu görürsünüz. O tekliflerine hep sürdürür. Negatif teklifleri Allah'ın emirlerine uymamanın istikametindedir. Gene negatif teklifleri Allah'ın yasaklarını mutlaka yasak olmasına rağmen işlemeniz istikametindedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman gayret sarf etmenize gerek yok. Zaten iş dünyanızda ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün güzelliklerinin sahibidir. Nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Yani ruhunuz da hayrı istiyor, nefsiniz de hayrı istiyor. O zaman içinizden hiçbir şey şeytanın negatif taleplerine evet cevabı vermez. Böyle bir arzu içinizden gelmez. Talep gelmez, gelmesi mümkün değildir. O zaman ne yaparsınız? Allah-u Teala ne emir vermişse hepsini yapmanın, yerine getirmenin o muhteşem zevkini yaşarsınız. Allah'ın emirlerini onları yerine getirmek doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler bir namaz kıldığınızı düşünün. Kalp gözünüz açık. Bütün alemler önünüzde, duvar yok önünüzde. Bütün alemler önünüzde. O alemlerin ötesinde Rabbiniz var. Onu da görüyorsunuz. Neresini görmek istiyorsanız o anda o size gösteriyor. Bu dünya üzerinde sadece kameraların gidebildiği yeri görebilirsiniz. İnsanlar aya ulaşabildi diye ayı gördünüz. Ama Allah'ın dostları sadece ayı değil, her yeri görürler. Öyleyse böyle bir zevki yaşadığınızı düşünün. Gözlerinizin, baş gözlerinizin baktığı yerde gördüğü duvar kayboluyor. Onun arkasında kalp gözünüz açık olan sonsuz bir alem, Allah'ın gösterdiklerini görüyorsunuz.
Namaz boyunca Allah'ın söylediklerini de işitebiliyorsunuz. Zikriniz bunun ayrı bir güzelliği, yaşama noktası olduğunu gösteriyor size. Her açıdan her şeyin muhteşem olduğu, başkalarının öyle olmadıkları takdirde ulaşamayacakları bir güzelliğin sahibi olduğunuzu yaşıyorsunuz. Öyleyse bu dünya yaşamaya değer bir dünyadır. Bu dünya bir insanı mutlu edecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Kim Allah ile birlikteyse bu seyredin merhalelerden birer birer mutlaka geçecektir. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini yaşar bir ortama ulaşacaktır. Sevgili izleyenler, unutmayın. Her şey sizin için yaratılmış. Allah Teala şöyle buyuruyor. وَسَحَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O Yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün dünyalarda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor. Ve sizin emrinize tahsis etti diyor. Ey insanlar! Bu her şeyin evinize tahsis edildiği bir güne ulaşabilir misiniz? Elbette ulaşırsınız. Bir gün daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman fizik alemin bütün standartları size buz gelir. Siz artık Rabbinizle birlikte vahdide vücut olmanın güzelliklerini, kainatın bütün güzelliklerini yaşayan bir insan olursunuz. Bir tek gayeniz olur Allah'a hizmet edebilmek. Bir tek gayeniz olur, bütün insanları mutlu edebilmek. Öyleyse insanlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. İşte burası mümkün değildir. Çünkü nefsinizin kalbindeki adavet adı verilen düşmanlık fonksiyonunu Allah-u Teala tamamen sizin daimi zikirde olmanın sebebiyle sizden almıştır. Biliyorsunuz ki sevgili izleyenler, zikir adı verilen bu müessese 7 tane kalp şartının sahibi olduğunuz takdirde nefsinizin kalbinde mutlaka Allah'ın nurlarını biriktirir. Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat isimli nurlar göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşır zikirle. Ve kalbinizdeki iman kelimesinin etrafında bu nurlar toparlanmaya başlar. Toparlanan bu nurlar nefsinizin kalbinde giderek artar. İlk %7 nur birikimi nefsi emareyi temsil eder. Sizden ayrılmış olan, yola çıkmış olan ruhunuz orada birinci gökyüzüne ulaşır. Daha sonra ikinci bir %7 nur birikimi ikinci gökyüzüne ruhunuzun ulaşması ve böyle. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefsinizin kalbi devamlı afetlerden arınacak. Ruhun bütün hasretleri gelip nefsinizin kalbine adım adım yerleşecektir. Bu nurlar %50'yi geçtiği zaman siz Allah'ın evliyası olursunuz. Ama burada bitmez. Daimi zikre doğru her gün içinizdeki o Allah, Allah, Allah, Allah diyen o sesin giderek iç dünyanızı tamamen sardığını hissedeceksiniz. Ve bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Yani nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olacak. Ruhunuzun bütün afetleri gelip nefsinizdeki eskiden afetlerin işgal ettiği bütün alanları nefsinizin kalbinde işgal edecektir. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman zilnani kapının üzerinde bulunan mühür oradan hiçbir zaman ayrılamayacağı için kalbinizin artık yeniden karanlığa dönmesi imkansızdır. Ve sadece nurlardan oluşan bir nefs kalbiyle siz Allah'ın bütün mutluluklarını yaşayan bir insan olursunuz. İç dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufre sükuna erdiniz. Dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Sufre sükuna erdiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde gene sonsuz bir sırf ve sükun söz konusu ve siz iç dünyanızda da
dış dünyamızda da Allah ile olan ilişkilerimizde de ardı arkası kesilmeyen, hiçbir şeyle engellenemeyen sonsuz bir mutluluğun sahibi oldunuz. İşte daimi zikrin sonucu budur. Ama öbür taraftan söz konusu olan şey, eğer bu hedefe ulaşmadıysanız, en azından Allah'ın emrettiği şeyleri yaparken, başkalarına hizmet ederken, başkalarını mutlu etmeyi düşünürken, siz Allah'ın standartlarında, yani sıfır noktasının üzerinde bir alemdesiniz ve hep mutlusunuz. Başkalarına o mutluluğu ulaştıramasanız da mutlusunuz. Yeter ki iç dünyanızdan gerçekten başka insanlara hizmet için yaşadığınızı hissedin, bunu planlayın. Öyleyse o sürecinde şeytanın ülkesinde olamazsınız, Allah'ın ülkesindesiniz. Pozitif alemdesiniz, hep yardım alırsınız, sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız. Öyle düşündüğünüz sürece. Ama ne zaman Rabbena hep bana dersiniz, o zaman şeytan devreye girmiştir. Ve hemen sıfır kodunun altına, negatif sahaya geçtiniz demektir. Hep huzursuz bir insansınız. Öyleyse Allah-u Teala'nın düzeni içerisinde hep başkaları için yaşayan, insanlara mutluluk taşıyan, onlara verdiği ve vereceği mutluluk sebebiyle sonsuz bir saadetin sahibi olan insanlar olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada noktalamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezzübillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ehdinâ s-sırâta l-mustakîm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri bir araya getirdi. Allah'ın sonsuz nimetiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. Size teslimden bahsetmek üzere buradayız. Size Kur'an'dan, tasavvuftan bahsetmek üzere buradayız. Öyleyse bu kavramların birbirine karıştırıldığı zavallı bir dünyada yaşıyoruz. Alim diye geçinen birçok insan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'indeki asılları hiç bilmedikleri halde din adına ahkam kesmekle meşguller. Bunlardan kendisine araştırmacı yazar diyen birisi bir gazetede bir şeyler yazıyor. O yazdığı bir şeylerden bir zavallılıktan bahsetmek istiyorum size sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tatbikatın ta içindeyiz. Ve tasavvuf nedir? İslam nedir? Bunlardan hiç haberdar olmayan insanlar, bakınız ne cevherler yumurtluyor. Diyor ki bu sayın ve de muhterem araştırmacı yazar. Ülkemizde 1400 seneden beri tarikat ve tasavvuf geleneğinin hakim olduğunu söylüyor evvela. Gerçekten Osmanlı devrini dikkate aldığımız zaman bir büyük hakikatle karşılaşırız. Osmanlı tasavvufu yaşadı. Zaten tasavvufun bir başka adına tarikat diyor küçük insan. Aslında birbirinden farklılıkları var. Fakat yakın iki kavram diye rahatlıkla kabul edilebilir. Bildiğiniz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tarikat yollar demek. Allah'a ulaştıran bir yol dört parçadan oluşuyor. İki tanesi bir tarikı müstakim, bir de Allah'ın tarikı sırat-ı müstakimi. Ya da üç sebil, bir tarikı müstakim. Ya da iki tane dikey yol, iki tane yatay yol. Hepsi aynı şeyi ifade eden sırat-ı müstakim adı verilen bir bütünü. Sizi ruhen sizden alan bir yol Allah'a kadar ulaşır. İlk kitabı Allah'a ulaşmayı dileyen biriyseniz ruhunuz vücudunuzdan ayrıldıktan sonra ilk etap hangi mürşidin elini öptüyseniz onun dergahıdır. İkinci etap devrin imamının dergahıdır. Buraya kadar yolun adı sebildir. Devrin imamının dergahının bir altın kapısı tarik-i müstakime açılır. Yedi tane gök katı buradan ayrılmak suretiyle birer birer aşılır. Yedinci gök katına bir başka altın kapıdan girilir. Dikkat edin. Devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Fakat yedinci kattaki kader hücrelerine giriş bu yoldan ayrıldıktan sonra
ilk kapıdan içeriye girmek şeklindedir. Yani zemin katta halifenin, devrin imamının dergahından dışarı çıkılarak sırat-ı müstakime ulaşılır. Ama yedinci katta içeri girilerek sırat-ı müstakimden ayrılır. İki katta da, birinci kat, zemin katta da, yedinci katta da altın kapı iki tane. İkisi de birbirinin aynıdır. Birinci katta bir altın kapı ya da zemin katı demek daha doğru. Yedinci katın girişinde bir daha altın kapı. Bu iki altın kapı birbirinin tamamen aynı. Sevgili kardeşlerim, bu yılın adı Tarık-ı Müstakim. Altın kapıyla başlayan, altın kapıyla biten. Levh-i Mahfuz'a açılan bir altın kapı. Fethi tamamlamanıza imkan veren bir altın kapı. Sonra yedi tane yedinci katın alemi. İkinci yatay yol. Sidretül Müntaha'ya ulaştığınız zaman oradan Allah'a ulaşan ikinci dikey yol. Tarık-ı Müstakim'le son sebil dikey, birinci sebil'le üçüncü sebil yatay iki tane yol. Öyleyse bu yollar sırat-ı müstakimi oluşturur bir bütün olarak. Öyleyse Osmanlı devrinde tasavvuf gerçekten Osmanlı'ya hakimdi. Ve Osmanlı'nın cihan hakimiyeti tasavvuf sayesinde mümkün olmuştur. Eğer bugün Türkiye adı sanı bilinmez bir ülkeyse, dünya üzerinde şu kadarcık itibarımız yoksa, bunun arkasında Allah'ın yolundan, tasavvuftan ayrılmış olduğumuz gerçeği yatar. Bu Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan bilinçsiz kafalar şunu öğrenmelidirler. Vaktiyle sizin atalarınız ilahi kelimetullah için yaşıyorlardı. Vaktiyle sizin atalarınız dünyanın hakimiydiler. Cihan hakimiydiler. Osmanlı dediğiniz zaman orada durun ve bir düşünün bakalım. Osmanlı'nın cihan hakimiyeti hangi standartlar içinde gerçekleşmiştir? Osmanlı bir tasavvuf ülkesiydi. Dikkat edin sözüme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeden sonra aynı İslam'ı yaşayan bir ikinci ülke Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bir imparatorluktan bahsediyorum. Tam bu tasavvufun ne olduğundan haberdar olmayan zavallı kardeşimizin teşhis ettiği gibi 1400 seneden beri tasavvuf vardır. Adına tasavvuf dediğimiz standartlar içinde bu atla. Ondan evvel yok muydu? Her peygamber devrinde tasavvuf yaşanmıştır. İlk peygamber ve ilk Adem, ilk peygamber olan ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'la birlikte tasavvuf başlamıştır. Siz İslam'ın sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söylendiğini zannediyorsunuz. İslam bütün peygamberlere Allah'ın temel emriydi. Tek emriydi. Başka bir emir hiç varmamıştır. Allah Teala bunun için Kur'an-ı Kerim'de inneddine indallahil İslam diyor. Allah'a teslimden başka bir din hiç olmamıştır diyor. Onun için Allah Teala hangi peygamberden bahsetse onun mutlaka Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Hangi peygamberden bahsederse ona bağlı olanların hepsinin Allah'a teslim olmak şerefine erdiğini yazıyor. Ruhlarıyla, fizik vücutlarıyla, nefsleriyle. Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor. Son peygambere, son indirilen kitap Kur'an-ı Kerim 1400 yıl olarak ve şu İslam'dan haberdar olmayan bu zavallı araştırmacı yazar tasavvuf atılırken bir gerçeğin ne olduğunun T harfinden bile habersiz.
Ama bütün bir dizaynı içerisinde bir doğruyu yakalamış. 1400 seneden beri, Kur'an'dan bu tarafa 1400 seneden beri yaşanan bir unsur bu. Ne zaman başlamış? 1400 sene evvel. Bu tarzdaki insanlar genellikle teşhislerini hep yanlış yaparlar. Ama ilk defa bir doğru teşhisler hastalığı 1400 seneden beri diyor. Arkadaşları mutlaka anlamışlardır. Efendim tasavvuf 9. asırda başlamışmış. Bilmem kaçıncı asra kadar devam etmişmiş, ondan sonra yok olmuşmuş. Ondan evvel tasavvuf diye bir şey hiç yokmuşmuş. Bu mışmışları, mişmişleri o sizlerin yazdığı makalelerin, size o yazıyı yazdıran zavallı gazetelerin satırları arasında hep kaybedeceksiniz. Doğruyu öğrendiğiniz gün. Eğer utanmayı bir nebzecik bilebilirseniz, o zaman göreceksiniz Allah'ın hikmetleri nasıl size çarpacak. Sizi nasıl doğrulara yaklaştıracağım. Şimdi arka arkaya sizlere anlatacağım bu zırvalar zırvası yazının temeline bir tek doğru işleyebilmiş. 14 asırdır yaşanan bir tasavvuf vakası var. Kiminle başlamış? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle ve onun sahabesiyle başlamış. Kur'an'dan bu tarafa olan safhadan bahsediyorum. Ondan evvel Hazreti Adem'den başlayarak bütün peygamberler zamanında yaşanmış. Bütün o peygamberlere kimler tabi olmuşlarsa peygamberlerle beraber hepsi tasavvufu yaşamışlar. Hepsi ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Şimdi ben bizim asrımızın, devrimizin zavallı din alimlerine soruyorum. Allah'a teslim olmak nedir? Bana cevap veriyorlar. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz evvelallah bunların hepsini yaparız. Ve de hepsini yaptığımız için de doğru posta cennete gideriz biz. Ve de İslam teslim olmak demekse biz de teslim olmanın 5 şartını da evvelallah yerine getiriyorsak öyleyse biz o teslim her neyse o teslimi bütünüyle yaşayanlarız. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler izahat bu hazin komedi trajik standartlar içinde veriliyor. Bu zavallı insanların ne tasavvuftan haberleri var, ne İslam'dan haberleri var. Kolları ve bacakları kesilmiş, bitkisel hayata itilmiş bir İslam standardı içinde yaşıyorlar. Ve gerçekten İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Halbuki yaşadıkları sadece İslam'ın 5 tane şartı. Niçin böyle söylüyoruz sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim? Diyoruz ki, İslam bugün 21. yüzyılda Allah'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün farzları yok edilerek insanlar cehenneme mahkum edilerek İslam'ın bacaklarını kesmişler. İslam'da insanları dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörler yok edilerek bugünün insanlarını dünya saadetinden de mahrum etmişler, İslam'ın kollarını da kesmişler. Kolsuz ve bacaksız İslam'ı bitkisel hayata itmişler. İslam büyük kütleler tarafından yaşanmaz olmuş. Öyleyse sizinle beraber tarihin içine gireceğiz. 14 asır evvele gidiyoruz.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olan bütün sahabe. Ne yapmışlar? İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle kalmamışlar. Hepsi tasavvufu yaşamış. Yani Kur'an'ın bütününde olan, kolları ve bacakları mevcut olan İslam'ı yaşamışlar. O İslam'ın kesilen bacakları var ya, 3 ayrı safa içerir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa, mürşide ulaşmak 2. safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek 3. safa. Bu safhaların 3'ü tam 7 açıdan insanları cennet saadetine mutlaka ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dilemek safhasında salt kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre insanlar hüsrandalar, hepsi cehenneme gidecekler. Hüsranda olan insanların ebediyen cehennemde kalacağı Müminin 103'te açıkça yazılmış. Ve devamına bakıyoruz. İllellezine aminu. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gideceği yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse açık bir şekilde Vel Asr suresinin ilk iki ayeti açık ve kesin bir hüküm veriyor bize. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şimdi biz bu saygın muhterem yazara sormak mıyız? Amin olmak ne demektir? Biz bunlardan bahsettiğimiz zaman aval aval yüzümüze bakıyorlar. Ne söylediğimizin farkında bile değiller. Kur'an'a baktıkları zaman da amin olmak onlara bir şey ifade etmiyor. Bunu mümin olmak zannediyorlar. Amini olmak Kur'an-ı Kerim'de öyle bir basıp taşır ki 3. basamaktan 28. basamağa kadar bütün basamakları kaplar. Mümin olmak 14. basamaktan başlayan bir olgudur. 14 basamak devam eder. 28. basamağa kadar. Öyleyse dikkat edin. Din hakkında ahkam kesenler, hepinize ihtar ediyorum. Dininizi bilmiyorsunuz. Ve bu sizin üzerinize vebal yükler. Bu kadar açıklamalardan sonra hala dininizi öğrenmiyorsanız eğer, hala öğretmek mevkiinde olanlar öğrenmeden, başkalarına öğretmeden durabiliyorlarsa, omuzlarına her geçen gün artan bir vebal yükleniyor. Doğruyu öğrenmeden evvel bilmiyordunuz, kendinizi sorumlu saymayabilirsiniz. Biz oraya karışmayız. Ama biz size doğruları söyledikten sonra eğer doğruları öğrenmiyorsanız ve öğretmiyorsanız, öğretmek mevkiinde olanlar, siz üzerinize vebal alıyorsunuz. Bu sözümü ancak öldüğünüz zaman manasına varabileceğiniz bir hakikat olarak değerlendirin. Ne zaman ki şu kalbinizdeki perde kalkar, Allah Teala size de söyler, Firavun'a söylediği gibi, işte kalbindeki perdeyi açtık, görüşün keskin oldu, şimdi bak, o zaman siz de Firavun gibi aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ya Rabbi bizi tekrar yeryüzüne gönder de
Doğruları öğrenelim de herkese öğretelim. O size de aynı şeyi söyleyecek. Bu noktadan sonra kimseye bu hakkı vermeyiz diyecek. Ama şimdi yaşıyorsunuz. Bu hayatı yaşarken size söylenen doğruları en azından tahkik etmekle mükellefsiniz. Dikkat edin, bu doğrular bizim söylediğimiz doğrular değildir. Bunlar Allah'ın doğrularıdır. Ve siz sadece bilmiyorsunuz. Öyleyse 14 asır geriye döndürün başınızı ve bakın bakalım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe neyi yaşamışlar? Şu çattığınız tasavvuf mensupları acaba onlardan şu kadarcık farklı bir şeyi mi yaşıyor? Öyleyse bu sevgili kardeşimizin bir tek doğrusuna bir defa daha parmak basarak devam ediyoruz konuşmamıza. 1400 seneden beri dünyada tasavvuf yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'den sonraki devirden. Ondan evvelki devirleri karıştırmayalım şimdi. Çünkü bütün devirlerde yaşandı. Bu yaşanan şeye dikkatle bakın. 5 tane safa içerir bu. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın birinci safhası. Mürşide ulaşmak ikinci safa. Tasavvufun ve İslam'ın ikinci safhası. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Tasavvufun ve İslam'ın üçüncü safhası. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi ve final. Öyleyse şimdi şu gözlerinizdeki at gözlüklerini çıkartın. Biraz etrafa da bakmayı başarın. O zaman ayaklarınız suya erecek. Ve göreceksiniz. Doğruları görmeye başlayacaksınız. Bugün tasavvufu yaşayanlar 14 asır evvel sahabenin hayatını aynen onlar gibi yaşayabilenlerdir. Siz de İslam'ı yaşadığınızı zannediyorsunuz ha? İslam'ın 5 tane şartını yapacaksınız ve İslam'ı yaşayacaksınız. Öyle mi? Amaçlarla araçları birbirine karıştırıyorsunuz. O İslam'ın 5 şartındaki her şey sadece vasıtadır. Araçtır, amaç değildir. Amaç cennet saadetidir. Amaç dünya saadetidir. Allah Teala unutmayın. Siz bunları bilseniz de bilmeseniz de sizi insan yerine koymuş, insan olarak yaratmış. Çünkü sizleri seviyor. O sevgiye layık olmak mecburiyetindesiniz. Bu layık olmak mecburiyeti hepiniz için geçerli. Eğer insan olarak yaratıldıysanız bilin ki seviliyorsunuz. Onun için varsınız. Öyleyse bu standartlarda sahabeyi gözden geçirdiğimiz zaman sahabenin yaşadığı hayatın aynını içinde yaşadığımız devrede sadece bir tek grubun oluşturduğunu görüyoruz. Bu bir tek grup tasavvufu yaşayanlardır. Kaç tane kendi içinde gruptan oluşursa oluşsun tasavvufu yaşayanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de
Allah'a teslim etmek üzere, teslim olmak üzere yola çıkanlardır. Öyleyse bu incilerden bir demeti parça parça sizlere sürmek istiyorum. Meğerse İslam içinde bulunduğu bu kötü duruma tasavvuf yüzünden düşmüşmüş. Gördünüz mü? Cevheri sevgili izleyenler ve dinleyenler. Diyor ki bu sevgili yazarımız, İslam'ın bugün içinde bulunduğu o kötü duruma bu tarikat ve tasavvuf geleneği ulaşmıştır. Çok güzel. Neden Osmanlı devrinde değil de bugün acaba? Osmanlı devrinde yaşanan tasavvufla bugün yaşanan durum, tasavvufun birbirinden farklılığı mı var? Bugün içinde yaşanan tasavvufla Osmanlı devrindeki tasavvuf ve 1400 sene evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı tasavvuf birbirinden farklı şeyler mi? Neden Osmanlı bir cihan devletiydi de bugün Türkiye adı sana duyulmayan bir küçücük devlet haline geldi? Tasavvufu yaşayanlar bu kadar az kaldığı için. Toplum yolundan, Allah'ın yolundan sizlerin sayesinde saptığı için. İslam tasavvuf yüzünden bugün bu noktaya gelmedi. İslam tasavvufu yaşayamayan, tasavvufun ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu, sahabenin hayatının ne olduğunu bilmeyenlerin yaşadığını zannettiği İslam yüzünden bu hale geldi. Efendiler, o yaşadığınız nesnenin adı İslam değildir. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah'ın farz olarak koyduğu şeyleri ortadan kaldıramazsınız. Ne kadar gayret ederseniz edin, tasavvufu yaşayanlar onları kıyamete kadar aynen yaşayacaklardır. Asr-ı saadeti de yaşayacaklardır. Sizlere rağmen. Öyleyse neyi farz kılmış Allah-u Teala? Zikri farz kılmış. Efendiler, bu sualleri sizlere sormak istiyorum. Bu cevherleri yumurtlayanlar sizlere. Zikir farz mıdır? Doğru cevap verin lütfen. Çünkü bana farzdır derseniz eğer, o zaman size soracağım. Neden 32 farzın içinde de 54 farzın içinde de zikir yok? O zaman zikir farz değildir demek mecburiyetindesiniz. Biz de size aksini ispat edeceğiz. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikretmek çok zikir de farzdır. Daimi zikir de farzdır. Öyleyse 3 ayet-i kerimemiz 58 Veskür ismi Rabbike, Allah'ın ismiyle zikret. Zikir farzdır, açık bir emir. Çok zikir farz mıdır? İşte Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminu zkürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı öyle bir zikredin ki çok zikredin. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Veskürallâhe kıyâmen kuhûden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz veya yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılıyor. Bundan haberdar mıydınız sevgili kardeşlerim? Bu uzaktan merhaba olmaz. Uzaktan ahkam kesenler, sizlere sesleniyorum. Zikir farz mıymış? Öyleyse neden zikir yapmıyorsunuz? Hangi hakla, hangi cesaretle farzların arasında zikri kaldırdınız? İşte İslam'ı yaşadığınızda neden sizler
Zikirsiz geçiyorsunuz. Ama bundan 14 asır evvel sahabenin hepsi daimi zikrin sahibiydi. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Allah Teala bütün sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 190-191. Ayetleri li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cünemihim. O ulu'l-elbab kullarımız için ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş, ihlas sahibi olmuş, salaha da ulaşmışlar, Allah'ın mürşitleri olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahibiydi. Sizler zikir yapmadığınız gibi zikri farzların arasından çıkartmak cesaretini bulmuşsunuz kendinizde. Hani hiçbirinizin buna bir itirazı olmadı bugüne kadar biz bunları söyleyinceye kadar. Öyle değil mi? Öyleyse vicdanınıza bir sorun bakalım. Zikir farz mıdır? Yoksa değil midir? Zikir de, çok zikir de, daimi zikir de farz olduğuna göre hiç vicdanınız sızlamıyor mu? İşte o İslam'ı bu hallere getiren o tasavvuf mensupları var ya, onlar daimi zikrin sahipleridir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e 4 unsur koymuş. Emri vermiş 1, emri yerine getirmeyenin cezasını koymuş Kur'an-ı Kerim'e 2, yerine getirenin mükafatını koymuş Kur'an-ı Kerim'e 3, sahabeyi hangi emri verdiyse o emri mutlaka yerine getirenler olarak misal gösterdiği. Öyleyse 4 ayrı cepheden Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bugün tasavvufu yaşayanların 14 asır evvel başlayan o tasavvufun gerçek sahiplerinin hayatının aynı yaşadıklarını göreceksiniz. Ama siz yaşamıyorsunuz. Zikir yapmıyorsunuz. İslam'ın 5 tane safhasından haberdar bile değilsiniz. Değil yaşamak, haberdar bile değilsiniz. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam'ın 5 tane safhasından Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilemek ne kelime? Hepiniz onu inkar ediyorsunuz. Allah-u Teala'nın üzerimize 11 defa farz kıldığı Allah'a insan ruhunun ulaşmasını, hayattayken o kişi ulaşmasını inkar ediyorsunuz. Hem de nasıl hasta bir izahla. İnsana hayat veren şey ruhmuş. İşte siz akıldaneler bu cevherleri yumurtlarsınız. İnsana hayat veren şey ruhmuş. Allah-u Teala diyor hayatı biz veririz. Siz de diyorsunuz ki ruh verir. Ve de hakikaten Azrail Aleyhisselam insan öldüğü zaman öldükten sonra ruhu alır, Allah'a götürür. Siz de diyorsunuz ki İşte Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölüyoruz. Ancak ölen bir kişinin ruhu Allah'a ulaşabilir. Oysa ki Allah Teala 11 defa 9 defası direkt farz, 2 defası indirekt farz ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını yani tasavvufu yaşamanızı üzerinize farz kılmış. Ya sadece 11 defa. Haberdar mıydınız? İbret-i alem olsun diye bir defa daha saymak istiyorum. Hani bir söz vardır. Kör kör parmağım gözüne diye. 11 defa kör kör parmağım gözüne diyorum bu akşam sizlere. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbiküm ve eslumu lehu min kabliyen yetiyekümül azâbe sümme lâ tumsarûn. Üzerinize o azap gelmeden önce
kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Ruhunuzu Allah'a döndürün, Allah'a ulaştırın. Ama ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz yetmez. Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzu da, nefsinizi de Allah'a teslim edin. Bakınız ne diyor? Allah Teala Rad Suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine, ehline teslim etmenizi emreder. Tevdi etmenizi emreder. Üç emanetiniz var. Ruhunuz, fizik vücudunuz ve nefsiniz. Üç emaneti de sahibine, Allah'a iade etmekle, teslim etmekle mükellefsiniz. Allah-u Teala üzerinize ölüm gelmeden önce diyor, azap gelmeden önce, kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve ona teslim olun. Yani sadece vücudunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzda nefsinizi de teslim edeceksiniz diyor Allah-u Teala. İslam acaba İslam'ın 5 tane şartından mı ibaret? Yoksa İslam onun çok ötesinde bir vetire mi? Sahabenin hayatına dikkatle bakın. Ve ayetlerin hangisinde, hangi safa sahabe için misal verilmemişse onu bize siz gösterin bakalım da ilmimiz artsın. 5 safanın 5'inde de bütün sahabenin bunları yerine getirdiğini söylüyor Allah-u Teala. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi mürşitlerine ulaşmışlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp

İşte 14 asırdan beri yaşanan Kur'an'dan bu tarafa olan devirden bahsediyoruz. O tasavvuf var ya, o tasavvuf İslam'ın bugünkü hale gelmesine sebebiyet vermemiş. O tasavvufu yaşayamayan sizler İslam'ı bu hale getirmişsiniz. Yaşamadığınız için İslam'ın kollarını kesmişsiniz. Yaşamadığınız için, farzları devreden çıkarttığınız için İslam'ın bacaklarını kesmişsiniz. Yanlış mı söylüyoruz acaba? Hadi gelin beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek dedik. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakınız dilemeyi. Siz diyorsunuz ki insan ruhunun o insan ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusu değildir. Daha baştan her şeyi bitirdiniz. İnsanın kurtuluşunu, insanın cennete ulaşmasını bütünüyle önlediniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyi reddettiniz. Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı reddettiniz. Mürşidi reddettiniz. Reddetmediniz mi yoksa? Yoksa söyledikleriniz bize mi öyle geliyor? Mürşit yoktur. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra artık mürşit gelmeyecektir diyen sizler değil misiniz?

onlar 14 asır evvel sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadılar mı? Oldular. Diyorsunuz ki o son bir mürşitti. Çok güzel. Peki Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmadılar mı? Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olmadılar mı? Hangisini ayrı diyebileceksiniz? Onlar da mı peygamberdi? Onları da geçtik. Hepsi zamanların halifesiydiler. Ama ya sonraki neslin halifelere biat ederken sahabeye tabi olmasına ne diyeceksiniz? Eğer zahmet olmazsa Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesini açın ve oraya bakın. Bütün sahabenin mürşit olduğunu göreceksiniz. İster ensar olsun, ister muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Zahmet etmeyin, biz söyleyelim. Diyor ki Allah Teala, o sabikun el-evelin var ya, evvelki hayırlarda yarışanlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirinden de iki, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da üç. Kimmiş üçüncüler? Tabi'in. Ne yapmışlar? İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuşlar. Öyleyse mürşitler bitmiş mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle? Yoksa Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i kerimesini inkar mı edeceksiniz? Öyleyse bir vakadan bahsediyoruz. İrşad müessesesi insanlarla yaşıyor, kıyamete kadar da yaşayacak. Kur'an-ı Kerim elbette mürşidin ta kendisidir. Ama bir şartla, mürşidin emirlerine tabi olmak kaydıyla. Yani Kur'an-ı Kerim eğer o bir mürşitse, ki öyledir kesinlikle, o zaman onun emirlerine tabi olmak mecburiyetindesiniz. O Kur'an-ı Kerim mürşide tabi olmayı üzerinize farz kılıyor. Ya eyyühellezine aminu buyuruyor Allah Teala. Ey amin olanlar diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Fettekullâhe. Allah'a karşı takva sahibi olun. Dikkat edin. Takva müessesesi 5 safhadan oluşur. Başlangıç takvası, ön takva, birinci takva, ekber takva,

0: Beşincisi de azim takva. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse başlangıç takvasının sahibi olamaz. Mürşidine ulaşamadan hiç kimse ön takvanın sahibi olamaz. Ruhunu Allah'laştırmadan hiç kimse takva sahibi olamaz. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden hiç kimse ekber takvanın sahibi olamaz. Nefsini Allah'a teslim etmeden hiç kimse azim takvanın sahibi olamaz. Öyleyse bu hakikatleri öğrenerek yola çıkın. Sonra öldükten sonra halinize çok üzülürsünüz. Biliyoruz bugün bunları göremiyorsunuz. Bu büyük hakikatler size göre biraz zor şartları içeriyor. Ama 14 asır evvel onların hepsi bunların hepsini yaşadılar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşmasının şart olduğundan bahsediyorduk. Bir ayet verdik sadece, Zümer 4. Birer birer hepsini verelim. İkinci ayet Rum 31. Münibine ileyhi ve tekun. Ona dön, Allah'a dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime. Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Allah ruha hitap ediyor Rabbine. Geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Size kalsa hepiniz bunu bir ölüm olarak, emri olarak tebliğ edersiniz herkese, öyle değil mi? Ama Kur'an-ı Kerim yazmıyor mu? İntihar edenin gideceği yer mutlaka cehennemdir diye. Allah-u Teala kullarının hepsinin cehenneme mi gitmesini istiyor yoksa? Yoksa bu ayet-i kerimenin hemen arkasından ifade ettiği gibi cennete girmelerini mi? 28. ayetten evvel 27. ayet var. Oradan başlayalım. 27, 28, 29, 34 ayette Allah'ın ne demek istediğine bakalım. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircihi ila rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cennetin. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Nefsin yeminini yerine getirmesini, tezkiye olmasını emrediyor Allah Teala. Ruha sesleniyor, ircihi ila rabbiki, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh, bana verdiğin misakini gerçekleştir. Fizik vücudumuza hitap ediyor. O zaman diyor, kullarımın arasına gir. Ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Nefse diyor ki, bana verdiğin yemini gerçekleştir. Ruha diyor ki, bana verdiğin misaki gerçekleştir. Fizik vücuda diyor ki, bana verdiğin ahdi gerçekleştir. Ve böylece benim cennetime gir. Öyleyse nefsin yemini, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, işte bunların gerçekleştirilmesi tasavvufun ta kendisidir. Ve hiçbiriniz bunları yapmıyorsunuz. Şu dini anladığını iddia edenler, sizlere sesleniyorum. Hanginiz ruhunuzu, hanginiz fizik vücudunuzu, hanginiz nefsinizi Allah'a teslim etmeyi biliyorsunuz? Hanginiz teslim edebileceğinizi düşünüyorsunuz? Allah'ın hakikatlerinden hiç haberiniz yokken kalkmış ahkam kesiyorsunuz insanlara. Tasavvufu suçlamak cesaretini görüyorsunuz kendinizde. Şu 11 ayet-i kerimeyi mutlaka tamamlayayım. Ondan sonra geçelim diye düşünüyorum. Sonrasına. Allah-u Teala hepiniz için bu esasları söylüyor. Mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Bu söylediklerime kulak verin. Kalbiniz benim söylediğimi söylüyor. Ama nefsiniz şeytanın söylediklerini öğretiyor size. Öyleyse 4. ayet-i kerime Zariyat elle fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et, Allah'a sığın. 5. Lokman'ın 5 ve tebi sebi'yle men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa sen de aynı yolu takip ederek bana ulaş. 6. ayet-i kerime Yunus 25. Allah Teala diyor ki Allah teslim yurduna, yani kendi zatına davet eder. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Biliyorsunuz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adı. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskül ismi Rabbike ve tebettel ilahi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. 7 oldu. 8 Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına. 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah görüyorsunuz ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bir canlı kişiye, irade sahibi birisine emrediyor. Allah'ın emrini gerçekleştirmek yeteneği olan bir insan var karşımızda. Hayatta olan bir insan. 10. ayet-i kerime en direkt olarak ya da Allah'ın 3 yeminli birden üzerinize farz kıldığı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi efu buyuruyor Allah Teala, öyleyse Allah ile olan ahdinizi yerine getirin diyor. Yemin, misak ve ahd. Öyleyse 11 defa üzerinize farz kılınan bir hususu inkar ediyorsunuz. Aklın ışığı ile değil de velilerin kalbine ilham yoluyla Kur'an'ın açıklandığını, bu açıklanış tarzının İslam ile uzaktan yakından alakasının olmadığını iddia ediyor kardeşimiz. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inmiş. Ve o Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını sahabesiyle birlikte yapmış. 14 asır sonra sizler değil, tasavvufu yaşayanlar onların yaşadıklarının aynını yaşıyor. Öyleyse siz aklınızın ışığıyla hareket edip de Allah'ın farzlarını yok ederken, kalplerinin Allah'tan aldığı nurla hareket edenler Allah'ın farzlarını ihya ediyorlar. Öyle değil mi? Bir kontrol edin bakalım. Tasavvufun bugün yaşadıklarını sahabe aynen yaşamamış mı? İyice bir kontrol edin bakalım. Siz yaşayabiliyor musunuz? Zaten zikirsiz bir tasavvufun yaşanmasının mümkün olduğunu iddia ederseniz işte o zaman yaya kalırsınız asıl. Zikrin ne olduğunun farkına varmayan sizler, onun sizleri ulaştırabileceği merhaleleri nereden bileceksiniz? Ama bütün sahabe onları yaşamışlar. Asırlarca evvel Osmanlı kitlenin büyük kısmı tasavvufu yaşayarak cihan hakimi olmuş. Ve bugün tasavvufu yaşayanlar sebebiyle değil, tasavvufu yaşamayanlar, İslam'ın kollarını ve bacaklarını kesen sizler sebebiyle İslam bu halde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, mürşide ulaşmayı reddediyorsunuz, ruhunuzu Allah'laştırmayı da reddediyorsunuz. Bu üç tane temel faktörü reddettiğiniz zaman İslam'ın bacaklarını, yani sizleri cennet saatine götürecek olan üç temel unsuru mahvediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe onları yaşadı. Kollu ve bacaklı bir İslam'ı yaşadılar. Onun ötesine geçtiler, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Onun ötesine geçtiler, nefslerini de Allah'a teslim ettiler. Yalnız insanları cennet saadetine ulaştıracak olan bacaklı bir İslam'ı değil, insanları dünya saadetine de ulaştıracak olan kolları da olan bir İslam'ı yaşadılar. Bitkisel hayatta olmayan bir İslam'ı. Onlardan 14 asır sonra siz hiçbir utanç duymaksızın İslam'ın bacaklarını da kollarını da kesmeye amade olmuşsunuz. Buna rıza göstermişsiniz. En ufak bir itirazınızı da duymadık bugüne kadar. Yoksa yanlış mı söylüyoruz? 14 asır evvel bütün sahabe Allah'laşmayı dilediler. Hepsi devrin, kainatın en büyük mürşidine ulaştılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Zümer suresinin 18. ayeti kerimesi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bekçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. De onlara diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayeti kerimesinde. Bakara suresinin 136. ayeti kerimesi. Nefsin de Allah'a teslim olduğu bir bütünü içeriyor bütün sahabe tarafından. 14 asır evvel o sahabe ne yapmışlarsa bugün de tasavvufu yaşayanlar aynı şeyi yapıyor. Hepsi İslam'ı bir uçtan öbür uca yaşıyorlar. Ve siz onların yaşadığı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı İslam'la uzaktan yakından alakası olmayan bir İslam olarak nitelendiriyorsunuz. Birazcık utanç duymuyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir iddiada bulunmadan evvel biraz araştırma yapmak gerekmez mi? Sonradan ulaşacağınız utanç size yeter. Kur'an'ın ve sünnetlerin ışığında tarikat ve tasavvufun sorgulanması gerektiğini söylüyor kardeşimiz. Kur'an'ın ışığında yaşayan şeyin kendisi tasavvuf. Sizin yaşadığınızın Allah'ın Kur'an-ı Kerim ile sünnetleriyle ne alakası var bize anlatır mısınız? Sünnetlerden geriye kalan fosilleri tatbik edebiliyorsunuz sadece. O beğenmediğiniz tasavvuf erbabı var ya, yani bizler, onlar neyi nasıl yaşamışlarsa aynını yaşarız. 7 vakit namaz kılıyorlar diye biz de kılarız. 2 kat zekat veriyorlardı en az. Biz de veririz. Ramazan'ın dışında bütün perşembe günleri oruç tutuyorlardı. Kandil günleri oruç tutuyorlardı. Biz de tutarız. Siz ne yapıyorsunuz? Kendi kendinize bakın da bu yazdıklarınızdan biraz utanın. Böyle bir mücadelenin İslam'ın bir kesimi tarafından da desteklendiğini ifade ediyor kardeşimiz. Yani İslam'ı yaşamayanlar, İslam'ı yaşayanlara karşı cephe almış durumdalar. Hay Allah razı olsun. Yahu siz bilmiyor musunuz kardeşim? Allah İslam'ı yaşayanlarla beraber oldu. Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar, kıyametin koptuğu güne kadar da hep bu böyle devam edecek. Size anlayacağınızı umduğum bir küçücük nasihat vermek istiyorum. Allah ile beraber olmaya çalışın. Olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu söylediklerim kulaklarınıza küpe olsun. Bu kaseti alın bizim radyolarımızdan da ibret için dinleyin ve tahkik edin bakalım Kur'an-ı Kerim'den Neler söylüyoruz? Ha orada 400'den fazla da kaset göreceksiniz. Onlara da ayıp olmazsa bir göz atın. Belki hani merak ettiğiniz, sizin de yapmadığınız bir şey vardır da bir yarınıza merhem oluruz. Kim bilir? Allah Teala sizleri affetsin. Hepiniz için duacıyız Allah Teala'ya. Yaşadığımız güzelliklere Allah Teala'nın sizleri de ulaştırması dualarıyla. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyzülillahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve ileyke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Müminler kardeştir diyor. Onlar uhuvveti yaşadılar. Kardeşliği yaşadılar. Kendi aralarında sulh ve sükûnü yaşadılar. Ve sevgiyi yaşadılar. Öyle bir sevgi ki kendi hayatları arkadaşlarının hayatının yanında değersizdi. İşte Hazreti Ömer. Savaştan sonra, Bedir Savaşı'ndan sonra şehit olmak isteyen, şehit olmak üzere bulunan sahabenin arasında elindeki su vatasıyla dolaşıyor. Biri diyor ki ya Allah su. Hazreti Ömer vatayla koşuyor. Tam dudaklarına vatayı değdirecekken bir başkası ya Allah su diyor. Şehit olmak üzere olan o kişi diyor ki ya Ömer, onun benden fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer ikinci kişiye ulaşıyor elindeki matayla, suyu uzatıyor dudaklarına. Tam o sırada üçüncü bir kişi ya Ömer su diyor. İkinci kişi de aynı şeyi söylüyor Hazreti Ömer'e. Ya Ömer, onun benden daha fazla ihtiyacı var, ona ver suyu. Hazreti Ömer koşarak üçüncü kişiye ulaşıyor. Üçüncü kişiye suyu veremiyor, şehit olmuş. İkinci kişiye koşuyor, ona suyu vermiyor, o da şehit olmuş. Üçüncü kişiye koşuyor, ona suyu veriyor, o da şehit olmuş. Anlıyor musunuz beni? Anlıyor musunuz? Onlar böyleydi ya. Onlar Allah'ın sevgilileriydi. Onlar şehit olmuş. Bütün kapılar sığırlar çıkmak. Öyleyse sözlerime dikkatle bakın. Onların için arkadaşlarının hayatı onlarla daha kıymetliydi. Bir gün sizler için de öyle olacak. Bu güzellikleri yaşayacaksınız. Yaşadıkça Allah'a hamd edeceksiniz. Şükredeceksiniz Allah'ın yaratıldığı için. Size bu mutlulukları yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükredeceksiniz. Onlar böyle bir hayat yaşadılar. Dostluğun ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, kardeşliğin ne olduğunu yaşadılar. Siz de yaşayacaksınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sabitlenen emin olarak onlardan, sabitlenen ahir olarak sizlerden bahsediyor. Sizler şu dünya üzerinde insanlara İslam'a hatırlayacak olan yegane topluluksunuz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu. İnsanın Allah'ın karşısında tüylerinin diken diken olması, ürpermesi hali. Bu bir haldir. Ama bütün insanlarda yoktur. İnsanlarda bu hissin oluşmasını Allah-u Teala belli şartlara bağlamış. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde bir takım basamaklar koymuş Allah Teala. Bu basamaklar bir insanı sıfır noktasından alıyor, velayetin en üst noktasına kadar ulaştırıyor ve basamakların toplamı 28 tane. Bu Bu 28 basamak vel asr suresinde anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak insandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Ve amilü salihat. Islah edici ameller işleyenler hariç. Ve tevâsav bil hak. Hakkı tavsiye edenler hariç. Ve tevâsav bil sabr. Sabrı tavsiye edenler hariç. Gördük ki 4 tane grup var. Birinci grupta ilk 7 basamak açılıyor ve kişi âmeni oluyor. İkinci grupta ikinci 7 basamak açılıyor ve kişi amelü salihata, ıslah edici amellere başlamaya ulaşıyor. Üçüncü 7 basamakta kişi hakka ulaşıyor ve hakkı tavsiye edebilecek seviyeye geliyor. Dördüncü 7 basamakta da kişi bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok ediyor ve bütün hasletlerle beraber sabır hasretinin de sahibi oluyor ve sabrı tavsiye edebilecek seviyeye geliyor. Her grup 7 basamaktan oluştuğuna göre 7, 14, 21, 28 basamaklık bir yükseliş merdiveni bu. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerin sıfırdan başlayıp en üst seviyede sona ermesi. En üst seviyedekiler kimlerdir? Salihlerdir. Onlar peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber haşredilecek olanlardır. Nisa suresi 69. ayet-i kerime. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman bunun 28 tane basamaktan oluştuğunu görüyoruz ve 28. basamakta bir insanın Allah'ın elindeki en üstün insanlar seviyesine ulaşacağını görüyoruz. Bugün size anlatacağımız konu bunun yalnız 12 basamaklık bölümüdür. Huşu müessesesinin oluştuğu yer önemli mi? Huşu insan hayatında son derece önemli bir konu. Çünkü hiç kimse huşuya ulaşmadan mürşidine ulaşamaz. Mürşidine ulaşamazsa Allah'a verdiği hiçbir yemini yerine getiremez. Biliyorsunuz ki biz insanlar Allah-u Teala'ya 3 tane yemin vermişiz. Nefsimiz tezkiye olacağına dair yemin vermiş Allah-u Teala'ya. Yani muhtevasındaki karanlıkların yarısından daha çoğunu Allah'ın nurlarıyla doldurmaya, Allah'ın nurlarının nefsindeki afetlere hakim kılmaya, ruhun hasretlerini nefsindeki afetlere hakim kılmaya yemin vermiş. Bunun yeminin adı yemin. Ruhumuz Allah-u Teala'ya misak vermiş. Biz ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşacağına dair. Fizik vücudumuz Allah-u Teala'ya ahd vermiş. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak için. Öyleyse 3 cesedimizin 3 tane yemini var. Yemin, misak ve ahd adını alıyor. İşte bunların hepsinin yerine getirilmesi Allah Teala tarafından kesin şarta bağlanmış ki hiç kimse mürşidine ulaşamadan ne nefsini tezkiye edebilir, ne ruhunu Allah'a ulaştırabilir, ne de fizik vücudunu Allah'a kul edebilir. Öyleyse bütün bunların gerçekleşebilmesi mutlak olarak bizim bu hedeflere ulaşmamızla mümkün. Bunun için de mutlaka mürşidimize ulaşmamız asıldır. İşte mürşide ulaşmak mı diyorsunuz? Buradaki temel faktör huşu sahibi olmaktır. Çünkü ancak huşu sahibi olanlar Allah-u Teala tarafından hacet namazı kıldıkları zaman mürşitlerini Allah'ın kendilerine göstereceğine dair Allah'tan söz almışlardır. Nasıl bir olgu bu? Bakara suresinin Fatiha suresinin muhtevasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Nedir istiâne? Ne olduğunu göreceğiz şimdi. Sonraki ayet-i kerimeye bakalım. İhtinas sıratel mustakîm diyor Allah-u Teala. Biz Allah-u Teala'ya diyoruz. Yani ey yüce Rabbimiz yalnız senden istiâne isteriz. Yalnız senden istenebilen özel bir yardım var. Adı istiâne. O yalnız senden istenebilen yardımı senden isteriz. Yalnız senden isteriz. Niçin? Bizi sırat-ı müstakimine ulaştır diye. Öyleyse her kim bizim sırat-ı müstakime ulaşmamıza vesile olacaksa işte onu senden isteriz diyoruz. Sırat-ı müstakimin ne olduğunu Allah-u Teala Enam suresinin 88. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Sırat-ı müstakim diyor Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla, bu hidayet yoluyla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Neyse sıratımızda kim? İnsanları hidayete erdiren yol. Hidayet nedir? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnel hüda hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte insan ruhunun Allah'a ulaşması hidayet olduğuna göre, Sırat-ı Mustakim de insanları hidayete ulaştırdığına göre çok belli bir olguyla karşı karşıyayız. Demek ki Sırat-ı Mustakim insanları hidayete erdiriyor, yani Allah'a ulaştırıyor. Ve biz Fatiha suresinde şunu söylüyoruz Allah-u Teala'ya, yalnız senden istihane isteriz. Niçin? Bizi Sırat-ı Mustakim'ine ulaştırman için. Ve görüyoruz ki Sırat-ı Mustakim müessesesi insanlarla olan Allah'ın ilişkisinde insan ruhlarını Allah'a ulaştıran bir yol. Ve biz Allah-u Teala'ya diyoruz ki bizi Sırat-ı Mustakim'e ulaştırman için senden istihane isteriz. Yalnız senden. Çünkü Allah'tan başka hiç kimseden istihane istenemez. Ve Allah-u Teala buradan sonra zaten açıklamasını getiriyor. Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki başlarının üzerine nimet verdiklerimizin yoludur. Biliyorsunuz ki mürşidin ruhu bir nimettir. Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların üzerine, müminlerin üzerine bir nimet olsun diye mürşitler bahsettik buyuruyor. Peki kimler Sırat-ı Mustakim'in üzerinde bulunur? İşte bu başların üzerine nimet verilenler. Mutlaka mürşitlerine ulaşmışlardır. Mürşitlerin ruhu başların üzerinde yerleşmiştir. Kimler olmaz? Gayril mazlubi aleyhim, üzerine gazap duyduklarında Sırat-ı Mustakim'in üzerinde değildir. Sırat-ı Mustakim onların yolu değildir. Bir de kimlerin yolu değildir? Vayeddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Dalalette olanlar için Allah-u Teala 10 ayet-i kerimede mürşitlerine ulaşamayanlar olduklarını söylüyor. Mürşidine ulaşan bir kişi dalaletten kurtulur, hidayete adım atar ama ulaşamamışsa asla ve asla hidayete ulaşması mümkün değildir. O kişiler hep dalalette kalmaya mahkumdur. Ve Sırat-ı Mustakim'in üzerinde de olamazlar. İşte sonuca ulaşıyoruz ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Allah'a verilen yeminleri bizden almış, üzerimize nefsimizin tezkiyesini 3 defa farz kılmış, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasını 3 defa farz kılmış, ruhumuzun Allah'a biz ölmeden eve ulaşmasını 9 defa farz kılmış üzerimize. Sonucu da açıklamış. Kim diyor içinizden nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, fizik vücudunu da Allah'a kul ederse, o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Böyle bir açıklama bize ne anlatıyor? Şunu anlatıyor ki, bir insanın cennete girebilmesi, onun Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Gerçekten Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri onu söylüyor bize. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki râdiyeten mardiyye fethulî fî ibâdî ve tûlî cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin tezkiye yeminini yerine getir. Ruh'a sesleniyor. İrci'i ilâ rabbiki. Rabbine geri dön. Allah'a verdiğin misakı yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor. Fethulî fî ibâdî. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman ve ruhunu Allah'a ulaştırdığın zaman o zaman kullarımın arasına gir ve arkadan da söylüyor vethuli cenneti ve cennetime gir. Her kim Allah'a verdiği bu 3 tane yemeğini yerine getirirse mekanı cennettir. Öyleyse yeminlerin yerine getirilmesi önemli mi? Çok önemli. Yeminlerin yerine getirilmesi için, ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için, nefsimizin tezkiyesi için, fizik vücudumuzun Allah'a kul olabilmesi için mutlaka mürşidimize ulaşmamız lazım. Bu sebeple huşu müessesesi son derece önemli bir konumda. Çünkü bir insan huşuya ulaşamazsa o kişi ne kadar hacet namazı kılarsa kılsın Allah ona mürşidini göstermiyor. Allah-u Teala'nın mürşit göstermesi asıl mı? Evet, hiç kimse kendi mürşidini seçmek yetkisine sahip kılınmamış. İşte Nahl Suresi 9. ayet-i kerime Alallahu kastü sebili. Sebillerin kastı, sebillerin tayini ve tespiti, mürşitlerin tayini ve tespiti yalnız Allah'a aittir diyor Allah Teala. Bu tespit Allah Teala tarafından yapılır. Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi, her zaman bir takım sahtekarların çıkıp insanları kendi menfaatlerine alet etmeleri söz konusu olmuştur. Allah Teala insanlara mürşidini kendi seçme hakkını vermemekle birinci ihtarı burada oluşuyor. Yani insanların yanlış bir kapıya gitmeleri, mürşit diye mürşit olmayan birisine ulaşmalarını Allah Teala engelliyor. İkincisi, herkesin kalbindeki afetler hep aynı sayıyı muhafaza eder ama herkesin kalbindeki afetlerin ağırlıklı olanı başka bir tanedir. Ve bu sebeple herkes en çok belli bir afetin tesiri altındadır. İşte insanların hangi afetleri en derin şekilde onları yaralıyorsa, onları rahatsız ediyorsa Allah Teala mürşitleri kendisi yetiştirdiği için her mürşidi bir belli nefs hastalığının tedavisinde en üstün seviyeye ulaştırmıştır. Bu sebeple nefsindeki hastalıklardan bir farz isyan afeti ağır basan birisi onu tedavi edebilecek bir mürşide gidecektir. Nefret afeti ağır basan birisi onu tedavi eden bir mürşide Allah Teala tarafından gönderilecektir. Ve başka afetlerde de durum böyle olacaktır ki herkes kendisini tedavi edebilecek olan mürşide ulaşsın. Bunlar bilinmediği için, insanlar tarafından bilinmesine de imkan olmadığı için Allah Teala benden sorunuz diyor, benden soracaksınız diyor. Yalnız benim üzerimdir diyor. Sizi mürşidinize ulaştırmak. Nitekim Fatiha suresinde de ne görüyoruz? Yalnız senden istihane isteriz mürşidimizi. Yalnız senden isteriz diyoruz Allah Teala'ya. Günde 45 defa 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetleri de kılıyorsak günde tam 45 defa Fatiha suresini okuyoruz. İşte bu 45 defa okunan Fatiha suresiyle Allah'tan hep onu söylüyoruz. Ya Rabbi, yalnız senden istihane isteriz mürşidimizi. Yalnız senden isteriz. Arkasından da diyoruz ki bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Yani bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan her kim ise onu muhakkak diliyoruz. Onu senden, yalnız senden isteriz. İşte Allah Teala'nın indinde biz insanlar için değerli olan mürşidimize ulaşmak ve onu yalnız Allah'tan isteyebiliyoruz. Bu Allah Teala'dan isteme keyfiyeti hepimiz için geçerlidir. Başka bir alternatifimiz mevcut değil. Bu alternatifler geçerli değil. Sadece ve sadece Allah bu konuda yetkili. İşte Allah'tan sormak söz konusuysa Allah'tan nasıl soralım diye sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. O da cevap veriyor ki Cebrail kardeşim bana iki namaz çeşidi öğretti. Birisi istihare namazı, birisi hacet namazı. İstihare namazı gene Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kılınan, boy abdestiyle kılınan bir namaz. Bir sualiniz varsa, bir şeyi öğrenmek istiyorsanız Allah'tan, iki rekatlık bu namazı kılacaksınız. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra Kul ya eyyuhel kafirun okuyacaksınız. İkinci rekatta da Fatiha'dan sonra İhlas okuyacaksınız. Ve sualinizi soracaksınız. Allah Teala size o gece kırmızı veya siyah renkler gösterirse o düşündüğünüz şeyin uygun olmadığı neticesine varacaksınız. Eğer beyaz ve yeşil gösterirse o zaman da uygun olduğu neticesine varacaksınız. İkinci namazın adı hacet namazı. Gene boy abdestiyle gene Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler veya kandil geceleri kılınması eftaldir. Bu namazın birinci rekatında Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-i kürsü okunur. Gusül abdestinden sonra. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas. Ve Böylece mürşit istemek de dahil, Allah'tan bir şey istiyorsanız, bir hedefe ulaşmak istiyorsanız, kılacağınız namazın adı hacet namazıdır. Hacet namazı da bu standartlarda kılınan bir namaz. Öyleyse niçin bu iki namazı anlattım? Şimdi söyleyeceğim ayet-i kerime ile alakalı. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istiâneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Fatiha suresinde biz ne diyorduk Allah Teala'ya? Yalnız senden istiâne isteriz. Burada ne diyor Allah Teala? Allah'tan istiâneyi hacet namazı kılarak isteyin. Demek ki yalnız Allah'tan isteyeceğimiz bu istiâne hacet namazıyla isteniyor. Zaten yalnız Allah'tan istenebiliyor ve hacet namazını kılıyoruz. Allah Teala'dan soruyoruz. Eğer huşuya ulaşmamışsak Allah Teala bize göstermiyor. Ama huşuya ulaşmışsak mutlaka göreceğiz. Huşuya ulaşmanın temelindeki şart nedir? Temelinde bir tek şart var. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi hali. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan huşuya ulaşabilir. Yoksa asla ulaşması mümkün değildir. Neden? Çünkü o insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Allah'ın bu konuda kesin bir hükmü var. Bir kul Allah'a ulaşmayı dilerse muhakkak ki Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa muhakkak ki Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar da var, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar da var. Öyleyse huşu sahibi olan bir kişi niçin huşu sahibi olmuştur? Allah'a ulaşmayı dilediği için bir, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği için huşu sahibi olmuştur ki hacet namazını kılacaktır, Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Böylece o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Nefs tezkiyesine başlayacaktır. Ve nefsini tezkiye ederken ruhu da Allah'a doğru yola çıkacak, Allah'a vasıl olacaktır. İşte huşuya ulaşmak diyoruz adına. Acaba hangi şartlarda nasıl gerçekleşir? Buna baktığımız zaman bahsettiğimiz 28 tane basamağın 12.sinde gerçekleşebildiğini görüyoruz huşu sahibi olmanın. İşte bu basamakların hepsinin Allah-u Teala tarafından Vel Asr suresinde ifade buyurulduğunu görmüştük. Şimdi yavaş yavaş basamaklara girelim. Acaba bu 12 basamak aşılıp da bir insan ne zaman huşu sahibi olur, nasıl huşu sahibi olur? Birinci basamak olaylar. Bütün insanların etraflarında olaylar cereyan eder. Birbirinden farklı olaylar cereyan eder. Bu farklı olaylardan Allah-u Teala'nın bir muradı var. Herkesin idrak seviyesi birbirinden farklı. Düşünce sistemi birbirinden farklı. Herkesin etrafında öyle olaylar vücuda getirir ki Allah-u Teala muradı herkesi Allah'a çağırmaktır. Herkesin kalbinde Allah'a ulaşmak için bir talebi oluşturmaktır. O insanların etraflarında cereyan eden, olayları tanzim eden, dizayn eden Allah'tır. Herkes farklı bir yapıda olduğu için herkesin etrafında farklı olaylar cereyan eder. Hiç kimse tamı tamına başka birinin yaşadığı hayatın aynını yaşayamaz. Böyle bir şey eşyanın tabiatına aykırı. Öyleyse herkesin yaşadığı hayat birbirinden farklı olduğuna göre Allah herkese farklı ihtarlarda bulunuyor. Onları eşit şartlarla kulvara sokmak için, onları eşit şartlarla Allah'ın standartlarına ulaştırmak için Allah Teala bu istikamette bir hedefe götürüyor bütün insanları. Öyleyse birinci basamak olaylar. Bu olaylar etrafımızda hep cereyan eder. Ve bazı insanlar bu olaylar sebebiyle Allah'a isyan eder. Bazı insanlar da gene aynı olaylar sebebiyle Allah'a itaati kendisine bir borç bilir. Allah'a yaklaşmak için Allah'ın kendisine verdiği imtihanları vesile telakki eder. Hani misal veriyoruz, bir kanım var, 3 tane çocuğu var. Üçü de yerinden kalkamıyor kötürüm. O kadın isyan ediyor. Neden başkalarına vermedin de bana verdin diyor ya Rabbi. Bir başkasının da aynı şekilde 3 tane çocuğu var. Aynı hastalıktan muzdarip. Ama o diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Bu çocukları bana böyle hasta verdiğine göre demek ki benim onlara bakmamı istiyor. Ve ben onlara baktığım zaman bir fedakarlık yapacağım. Bu da beni mutlaka Allah'a yaklaştıran bir faktör olacak. Böyle düşünen insan Allah'a ulaşmayı dileyecektir muhakkak ve Allah ona o çocuklarının bakması konusundaki sıkıntılarını sıfır gösterecektir. Hiç sıkıntı çekmeden o çocuklarını büyütecektir. Öyleyse sonuçlara geldiğimiz zaman şunu görüyoruz ki etrafımızdaki olaylar son derece önemli. Allah herkese o olaylarla eğer Allah-u Teala'nın düşüncesine paralel bir düşünce sahibiyse o insanlar, Allah herkese o olaylarla onları mutlaka Allah'a ulaştırmak istediğini beyan etmiş olur. Onları o hedefe yaklaştırmış olur. İşte Dehir Suresi 3. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Allah herkesi hidayete erdirecektir. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse olaylar herkesi Allah'a çağıracak şekilde dizayn ediliyor. Kişilerin düşünceleri Allah'ın düşüncelerine paralelse mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Neticede mutlaka ulaşacaklardır. Evvela cennet saadetinin sonra dünya saadetinin mutlaka sahip olacaklardır. Veya tersi olacaktır. Bir takım insanlar da ne yazık ki aynı olayları yaşadıkları halde ya da yani onları Allah'a ulaştıracak kesin olan Allah'ın düşüncesine paralel düşündükleri takdirde onları Allah'a ulaştıracak kesin olan olayları yaşamalarına rağmen bu olaylar onları farklı bir yola götürecektir. İşte ne yazık ki bir kısım insanlar Allah'ın etraflarında oluşturduğu olayları Allah'ın düşünce statüsüne paralel değerlendirdikleri için Allah'ın irşat yoluna namzet olurlar, talip olurlar, Allah'a ulaşmayı dilerler. Ama başka bir kısım insan da ne yazık ki bu hedefe vasıl olamazlar. Onlar tam tersine Allah'a değil, şeytana ulaşmayı dileyenlerdir. İşte buradaki seçim hakkının insana ait olduğunu görüyorsunuz. Allah herkese hidayete ulaştırmayı diler ama bir kısım insanlar şükredenlerdir olur. Onlar hidayete ulaşmayı dileyenlerdir ama ne yazık ki bir kısım insanlar küfredenlerden olur. Onlar Allah'a ulaşmayı değil şeytana ulaşmayı dileyenlerdir veya Allah'a ulaşmayı en azından dilemeyenlerdir. İşte Allah Teala söylüyor. Ellezine la yercune likaena. Onlar bize dünya hayatındayken ulaşmayı dilemezler. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Dileyenler de var mı? Evet. Bu söylediğim Yunus Suresi'nin 7. ayet-i kerimesiydi. Ankebut Suresi'nin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِقَى اللّٰهَ diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a dünya hayatında mülaki olmayı dilerse. Demek ki bir dileyen insanlar var, bir de dilemeyen insanlar var. İşte dileyenler şükredenlerden olacak. Muhakkak hiçbir kuvvet onları vuslata ulaşmaktan men edemez. Ama dilemeyenler, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler, onlar hiçbir zaman bu şükredenlerin arasında bulunamazlar. Onlar ne yazık ki ikinci grubun temsilcileri olacaktır. İşte Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği, olmasına müsaade ettiği olaylar dizisi içerisinde bir insanın düşünce standartları Allah'ınkine paralelse ne olur? O kişi kalbinde Allah'a ulaşmaya doğru bir meyil duyacaktır. Ne zaman? Etrafındaki olayları evvela muhakeme edecektir. Evvela mukayese edecektir, karşılaştıracaktır. Sonra da muhakeme edecektir. Yani bir hükme varmak üzere son bir güçlü değerlendirmeden geçirecektir. Bunun adı muhakeme. Hükme varmaya esas teşkil edecek son düşünce sistemi. Ve kişi ikinci basamakta bunu yapar. Bunu yapar, iki tane alternatiften birinin sahibi olur. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var olduğu gibi, gene gerçekten ne yazık ki şeytana ulaşmayı isteyen insanlar da var. İşte Araf suresinin 146. ayet-i kerimesi bu gruptan bahsediyor. Şeytana ulaşmayı dileyen insanlardan. Diyor ki Allah Teala Araf 146'da Allah o insanlara ayetlerinin gerçek anlamlarını belirtmekten sarf nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşanlardır. Onlar Allah'ın irşat yollarını gördükleri halde kendilerine Allah'ın irşat yolunu yol olarak seçmezler. Onu yol olarak kabul etmezler. Onlar şeytanın gay yolunu, şeytana ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler, yol ittihaz ederler diyor. Araf suresi 146. ayet-i kerime. İşte küfredenlerden olanlar. Allah'a ulaşmayı değil, şeytana ulaşmayı usul haline getirmişler. Onu istiyorlar. Kimler bunlar? İşte bugün okült kültür diye bir kültürden bahsediliyor. Okült kültür, şeytan kültürü demek. Şeytanla ilişkili olan bütün ilimler okültizm adı altında insanlara sunuluyor. Ve insanlar bu statünün içinde bunun detaylarına sahipler. Böyle insanlar transandantal meditasyonla meşguller. Allah'ın zikri yerine transandantal meditasyon yapıyorlar. Böyle insanlar reenkarnasyona inanıyorlar. Yani bir insanın ruhunun birçok bedenleri değiştirdiğine, yüzlerce binlerce bedeni eskittiğine dair bir kanaatleri var. Bu zavallı insanlar zannediyorlar ki neticede bütün insanlar cennete gider. Kendileri de bu istikamette o yolun takipçisi oldukları zaman mutlaka cennete gidecektir zannediyorlar. Çünkü her şey tekamül eder diyorlar. Dolayısıyla insanın ruhu da tekamül eder. Bir gün bütün insanların ruhları çeşitli bedenlerde yaşaya yaşaya binlerce bedende her seferinde biraz tekamül edecektir. Sonunda bütün ruhlar tekamül etmiş olacaktır. Artık tekamül edecek ruh kalmayınca Allah kıyameti koparacaktır. Herkesin de ruhu tekamül ettiğine göre herkes cennete gidecektir. İşte zavallı insanlar buna samimiyetle inanıyorlar. Yani Maharishi'nin başında bulunduğu bir insanlar grubu var. Bu ülkemizde de bilmem kaç yüz bin tane taraftarı olmuş bu insanların. Bu zavallıların arasında profesörler var. Akılsız insanlar mı? Değiller, akıllı insanlar. Ama düşünce sistemleri onları kendi akıllarının, mantıklarının gereği olarak oraya sürüklemiş. İşte Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsiniz, şükretsiniz azdır ki sizler onların arasında değilsiniz. Sizler Allah'ın doğru yolundasınız. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde Allah'a ulaşmak söz konusu ve şeytana ulaşanlar ne yazık ki zulmani yolun temsilcileri gidecekleri yerde muhakkak cehennemdir. İşte ikinci basamağın sonunda insanın vardığı hüküm, birinci hüküm bir takım insanlara o hükme varıyorlar. Allah'a ulaşmak değil muratları, şeytanla işbirliği yapmak. Allah'ın irşat yolunu değil kendilerine yol edinmek, şeytanın gay yolunu kendilerine yol edinmek. Araf 146 bunu söylüyor. Başka insanlar da var mı? Yani Allah'ın irşat yolunu kendilerine yol edinenler, evet, Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesi bunlardan bahsediyor. Allah Teala diyor ki la ikrahe fi'd-dini kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla gay yolları birbirlerinden kesin şekilde ayrılmışlardır. Kim şeytanı, tağutu inkar ederse, yani gay yolunu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, böyle bir yol benim yolum olamaz diye devre dışı bırakırsa, o kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba, urvetül vuskaya sımsıkı sarılır diyor Allah Teala. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sarılmak. İşte bu mürşidin elidir. O 28. basamakta mürşit olmuştur. Ama 26. basamakta daimi zikrin sahibidir. Ve 26. basamaktan itibaren de Allah'tan kopması mümkün değildir. İşte iki grup insan, birinci grupta olanlar, şeytanın yolunu seçenler, hiçbir zaman ikinci basamaktan yukarıya çıkamazlar. Aslında birinci basamakta diyebiliriz. Çünkü yalnız olayları yaşıyorlar. Hep değerlendirmeleri yanlış. Öyleyse bir basamak çıkışları söz konusu değil. Hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaşmaları da. Ama eğer bir insan Allah'a ulaşacağına dair bir hükmün sahibi ise, o insan dört tane inancın sahibidir. Bir, Allah'a inanan bir insandır. 2- Allah'a dünya hayatında ulaşmaya inanan bir insandır. 3- Allah'a dünya hayatında ulaşmanın üzerine 9 defa farz kılındığını bilen bir insandır. 4- Buna kendisinin de inanacağına, ulaşacağına inanan bir insandır. Maide suresi 16. ayet-i kerime Yüce Rabbimiz buyuruyor. Diyor ki, kim Allah'ın rızasına tabi olursa, Allah onları mürşitlerine ulaştırmayı garanti eder. Allah'ın rızasına tabi olmak. Allah ne zaman bizden razı olacak? Asıl rızası Allah'a ulaştığımız zaman. Ama nefsimizin 6. kademesinde rızayı görüyoruz. Zaten 7. kademesinde de vuslat söz konusu, Allah'a ulaşmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın rızası vuslata ulaşmamızla tecelli edecek olan bir rıza. Ve biz eğer Allah'a ulaşmayı diliyorsak o zaman Allah'ın rızasına tabiiz demektir. Bu sebep öyleyse Allah Teala mutlaka bizi mürşidimize ulaştıracaktır. Ve böylece 5. basamakta tamam olacaktır. 6. basamakta Allah Teala'nın kulağımızdaki vakrayı alması söz konusu olacaktır. Bütün insanların kulaklarına Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala vakra isimli bir ağırlık koyuyor. İrşad makamının sözlerini işitmelerine mani oluyor. Biliyorsunuz ki duymak başka şeydir, işitmek başka şeydir. Duymak kulağın vazifesidir, duyar kulak. Ama insanoğlu işitmez. İşitebilmesi için kulağına ulaşan kelimelerin manasına varması gerekiyor. Ne zaman manayı çıkartabilirse işte o zaman işitmiştir. Allah insanların kulaklarına koyduğu vakra ile onların işitmelerine mani oluyor. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i onlara okudukça ve anlattıkça biz onlarla senin arana görünmez bir perde koyarız. Hicab-ı mesture. Onların kulaklarına vakra isimli bir ağırlık koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Onların kalplerine ekinnet isimli bir engel koyarız. Seni idrak etmelerine, fıkıh etmelerine mani oluruz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler ve oradan uzaklaşırlar. Öyleyse 3 tane engel. Hicab-ı mesture, vakra ve ekinnet. 3 tane sonuç. İrşad makamından nefret etmek, irşad makamının sözlerini işitememek, irşad makamının sözlerini idrak edememek. Demek ki vakra işitmeye engel, ekinnet idrak etmeye engel, hicab-ı mesture, muhabbete, sevmeye engel. İşte insanlar Allah'a ulaşmayı dileyene kadar, ki kalplerinde derhal belli olur bu, Allah da bütün kalplerde olanı bilir. Bu sebeple hepinizin yalnız kalplerine bakar Allah Teala. Acaba kalbinizde bir gün Allah'a ulaşmak diye bir hedef oluşacak mı diye. Ve işte oluştuğunu gördüğü zaman ne yapmıştır? Rahim esmasıyla tecelli etmiştir. O noktaya kadar insanların kalpleri Allah Teala'nın tarafından görünen kalpleri hep karanlıktı. Allah'a ulaşma konusunda bir talepleri yoktu. Ama o noktada talep oluştu. Talep varsa Allah rahim esmasıyla tecelli etti. O kişiyi mürşidine ulaştırmayı garanti etti. Şimdi de kulaklarındaki vakrayı açacak ve kalplerindeki ekinleti açacak. Yapar mı? Evet. Hac suresi 54. ayet-i kerime. Onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Allah'ın mürşitleri herkese ilim vermeye çalışırlar. Bir kısım insanlar kulaklarındaki vakra açıldığı için, kalplerindeki ekinnet açıldığı için o ilmi algılayabilirler. Diğerleri algılayamaz çünkü kulakları da tıkalıdır, kalpleri de kapalıdır. İşte Allah Teala onu söylüyor. Onlar kendilerine ilim verilenlerdir. Neden? Çünkü onların kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalplerindeki ekinnet alınmıştır. Hicab-ı mesture de alınmıştır. Niçin böyle yaparız diyor Allah Teala? Onlar İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğuna emin olsunlar diye. eminseler ilmi aldılar. Onlar kendilerine ilim verilenler oldular. Sonra ne diyor Allah-u Teala?

Ve cehennem bekçileri onlara der ki, size buraya geleceğinizi söyleyen nezirler, size bir şeyler söyleyip de size buraya gelmek gelebileceğinizi söyleyen insanlar gelmediler mi, size söylemediler mi? Onlar da derler ki, geldiler, söylediler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Biz eğer onların söylediklerini işitebilseydik ve kalben idrak edebilseydik, burada cehennemde mi olurduk? Demek ki işitemeyenler ve idrak edemeyenler, onlar cennete ulaşamayanlar. Onların cennete ulaşmaları bu ayet-i kerimeler gereğince mümkün değil. Ne işitmeleri mümkün, ne de idrak etmeleri mümkün. Onun için siz bir şeyler anlattığınız zaman bazı insanlar bundan anlayacaktır, hoşlanacaklardır. Ama bazıları hem anlamayacaklardır hem de hoşlanmayacaklardır. Onları aldırmayın ikincilere. Siz birinciler üzerinde vazifenizi yapmaya çalışın. Çünkü onların kalplerindeki ikindeti almışsa Allah-u Teala, onlar mutlaka sizi anlayacaklardır. Yetmez. Bir süre sonra onlar da sizin gibi bu güzellikleri, Allah'ın nurlarını yaşamaya başlayınca, onlar da sizin gibi etrafındaki insanlara bu güzellikleri anlatmaya başlayacaklardır. İşte 7. basamak ve amenü olmak. Buradaki kişilere amenü olanlar diyor Allah-u Teala. Ve amenü olanlar Allah-u Teala tarafından bir büyük garantiyle karşı karşıyalar. Hud suresi 29. ayet-i kerime, Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amenü olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır ölmeden evvel diyor. Öyleyse kim ilk 7 basamağı aşarsa, o kişi mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırır, nefsini tezkiye eder ve fizik vücudunu Allah'a kul eder. Bu konuyu bitirir. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk 7 basamak için bir garantisi var. Kim ameni olursa o kişi mutlaka hedeflerine ulaşır diyor. İşte sonuca ulaştık. İlk 7 basamak bitti. Ne diyordu Vel-Asr suresi? Vel-Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. İlk 7 basamak burada sona erdi. Gelelim konunun geri kalan kesimine. Acaba bundan sonraki basamaklar nasıl gelişecek? 8. basamakta Allah Teala o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Tegabin suresi 11. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amenu olursa onun kalbinin içine hidayet koyarım diyor. Allah Teala kişinin kalbine hidayet koyuyor. Ne yapıyor bu hidayet? Bu hidayet o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Burada Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine hidayet koyması öyle bir olgu ki, burada sadece bir tek muradı var Allah'ın. O kalbin Allah'a dönmesi. Burada belki onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah-u Teala. Kalbinin içine kullanmamış burada. Yehdi kalbehu diyor, onun kalbine diyor. Halbuki biz biliyoruz ki Allah-u Teala imanı yazdığı zaman kişinin kalbinin içine yazıyordu. Ne diyordu? Ve ketebe fi kulubihimil imane. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. O zaman ne yapıyordu? Biraz sonra anlatacağımız gibi kalbin rahmet kapısının üzerinde bulunan mühürü açıp oradan iman kelimesini kalbe sokuyordu. Mühürün açılmasını gerektiriyordu bu. Ama burada kalbe Allah-u Teala'nın hidayet koyması, peki kalbin etrafına koyduğu bir hidayetle o kalbi Allah'a çevirmeyi muradı söz konusu Allah-u Teala'nın. Onu murad ediyor. Niçin? Çünkü Allah nurlarını yukarıdan aşağı doğru inzal ediyor, indiriyor. Ruhların, nurların yukarıdan aşağı inmesi söz konusu olduğu cihetle Allah-u Teala'nın indinde bir insanın bu hedefe ulaşması ancak nefsinin kalbinin Allah'ın nurlarını alabilecek olan bir şekle girmesine bağlı.

0: nefsimizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını inzal ettiğini söyledik. Hangi ayet-i kerime gereğince? Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah-u Teala diyor ki, Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhü cunudullezine yahşevne rabbihüm sümme tel'ini cunuduhum ve kulübühüm ilâ zikrullah. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını ikişer ikişer kitaba müteşabih olarak indirir. Kitaba anlattıklarını, kitapta anlattıklarına paralel olarak indirir. Aynı olarak indirir. Demek ki indirmesi, yukarıdan aşağı indirmesi söz konusu. Sonra diyor bu nurlar o kişinin huşu sahibi olmasını sağlar. Sonra Allah'ın zikriyle oluşan bu nurlar o kişinin nefsinin kalbinde kasiyetin alınmasını ve aydınlanmayı sağlar diyor. Yumuşamasını ve kalbin aydınlanmasını sağlar diyor. Demek ki zikirle gelen bu nurların Allah'tan indirildiğini görüyoruz. Öyleyse Allah'tan inen bu nurlar kalbimize nasıl girecek? Kalbimizin iki tane kapısı var. Birisi rahmet kapısı, Allah'ın nurlarının girdiği kapı. Birisi zulmet kapısı, şeytanın karanlıklarının nefsimizin kalbine ulaştığı kapı. Böyle bir kapıya dikkatle bakın. İki tane kapı açık bir şekilde anlatılıyor. Bakara suresi 257. Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum mine nuri ilen zulümati. Allah amenu olanların ilk yedi basamağı aşanların dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Neyle çıkarır? Şeytanın o kişinin kalbine gönderdiği karanlıklarla. Demek bu karanlıkların girmesi için nefsimizin kalbinde bir kapı var. Bu kapı zulmet kapısı. Şeytan karanlıklarını gönderiyor. Sonra Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri iki tane kapıdan bahsediyor. Birincisinde Allah amin olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Allah'tan gelen nurların o kalbe girdiği bir kapı. İkinci kapı zulmet kapısı. Şeytan da tağut da o kişilerin kalplerini nurdan zulmete götürüyor. Başka bir kapıdan da şeytan karanlıklarını sokacak. İki tane kapı işte Allah-u Teala'nın indinde. Bu kapıların ayrı ayrı fonksiyonları var. Başlangıçta hiç kimsenin nefsinin kalbindeki rahmet kapısı yukarı dönük değildir. İşte yukarı döndürmek için bu kişinin kalbini, nefsin kalbinin rahmet kapısını Allah-u Teala o kişinin kalbine hidayetini gönderiyor. Bu hidayet o kişinin kalbinin rahmet kapısını Allah'a döndürüyor. Ve ca'e bi kalbin münib. Onlar kalpleri Allah'a dönmüş olarak Allah'a gelenlerdir. İşte kalpleri Allah'a dönük insanlar. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Niçin? Allah'tan inen nurların o kişinin kalbine girmesi için. Karşınızda bir çeşme var. Çeşmeden su akıyor. Siz de sürahiyle gidiyorsunuz ama sürahi ters tutmuşsunuz. Sürahinin içine su girmez. Sürahiyi doğrulttuğunuz zaman onun içine suyun girdiğini göreceksiniz. İşte Allah-u Teala'nın da kalbinizin kapısını, rahmet kapısını Allah'a döndürmekten muradı o ki koyduğu hidayetle kalbinizin kapısı, rahmet kapısı Allah'a dönük olsun ki yukarıdan aşağı inen nurlar, rahmet ve faz ismindeki iki tane nur, hatta bir de salavat o kalbe ulaşsın. İşte sizin için söz konusu olan şey buysa, Allah'ın nurlarının kalbinize girmesi ise demek ki birinci şart nefsinizin kalbindeki rahmet kapısının şeytana dönükken Allah'a dönük bir konuma gelmesi. Getirdi Allah Teala 9. basamak. Zikir yapıyorsunuz ve Allah'tan nurlar geliyor. Hangi ayet-i kerime gereğince geliyor? Demin söyledik Zümer 23 gereğince geliyor bir defa. O nurları Allah Teala zikirle ikişer ikişer gönderiyor. Bir de Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi gereğince geliyor. Ucibu davete tâhi izade ani. Beni çağırdıkları zaman ben çağrının davetine mutlaka icabet ederim. Yani nurlarımı oraya gönderirim diyor Allah-u Teala. Ama zikir yaptığınız zaman kalbinize kadar gelen bu nurlar, göğsünüze kadar gelen bu nurlar kalbinize ulaşamaz, göğsünüzden tekrar geriye döner. Neden ulaşamaz? Çünkü Allah Teala bu kademeye kadar göğsünüzden kalbinize bir yol açmamıştır. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime açar. Bir insanın göğsünü Allah'ın teslime açması neyi ifade ediyor? Neyi ifade ettiğini Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi açıklıyor hepimize. Sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki göğsümüze kadar gelen Allah'ın nurlarının kalbimize taşınabilmesi ancak Allah'ın göğsümüzü teslime açmasıyla mümkün. Açtığı zaman ne oluyor? Açtığı zaman bunun manası şu oluyor. Allah göğsümüzden kalbimize bir rahmet ve fazl kapısı, nur kapısı açıyor. Bir tünel açıyor göğsümüzden kalbimize ve zikir yaptığımız zaman göğsümüze kadar gelen Allah'ın nurları oradan kalbimize ulaşıyor. 10. basamak. Bundan sonra ne olacak? Kişi zikir yapacak. Kişinin yaptığı zikirle Allah'tan gelen rahmet ve fazl isminde iki tane nur o kişinin göğsüne girecek. Göğsünden kalbine ulaşacak. Ve diyeceksiniz ki tamam kalbinden de içeri girecek. Ben de diyeceğim ki hayır giremeyecek. Neden öyle diyeceğim? Çünkü herkesin kalbi mühürlü. Bu basamakta henüz kişi mürşidine ulaşmadığı için kalbi mühürlü. Bunu neye istinaden söylüyoruz? Yasiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre. Allah Teala Yasiye 23'te buyuruyor ki Habibim o hevalarına tabi olanlar var ya, hevalarını kendilerine ilah edinenler var ya, Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Kim bunlar? Hevalarına tabi olanlar. Dalalette bırakır. Arkası ne? Onların hepsinin kalplerini mühürler. Demek ki kim dalaletteyse o kişinin kalbi mühürlü. Burada dalalette olma ölçüsü olarak ne vermiş Allah Teala? Nefslerine, hevalarına tabi olanlar. Nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edinenler. Bir insan ne zaman dalaletten kurtulur? Kasas suresinin 50. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına, kendi nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi nefsine tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Demek ki bir insan için sadece iki tane alternatif var. Ya hevasına tabi olacak, baştan olduğu gibi, doğuşundan itibaren olduğu gibi hep hevasına tabi olacak olarak yaşayacak, hiçbir zaman da hidayete adım atamayacak veya bir gün aklını başına toplayacak, diyecek ki benim zararetten kurtulmam için mutlaka bir mürşide ulaşmam lazım. Eğer ulaşamazsam bu iş gerçekleşemez. Öyleyse bu kişi mutlaka hevasına tabi olmaktan vazgeçecek. Ne zaman? Mürşidine tabi olduğu gün. Peki bütünüyle mi vazgeçecek? Hayır, bu ilk adımdır. 7 kademede teskiye olacak. Ondan sonraki 7 kademede tasfiye olacak. Ancak o zaman hevasının, nefsinin kendisine hakim olmasını bütünüyle önleyebilecek. İlk 7 basamakta cennet kazanılır. Sonraki 7 basamakta da dünya saadeti kazanılır. Öyleyse bu insanın o hedefe ulaşması için demek ki dalaletten kurtulması için mürşidine ulaşması lazım. Evet, 10 ayet-i kerime mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Bunlardan bir tanesi Kasas 50. Öyleyse mürşidine ulaşamayan kişinin durumu ne? hidayetçiye tabi olmayanlar kendi hevalarına tabi oluyorlar. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi de onu söylüyor. Onlar nefslerini, hevalarını kendilerine ilah edindiler. Nefslerine tabi oldular, hevalarına tabi oldular. Bu sebeple Allah onları dalalette bıraktı ve hepsinin kalplerini mühürledi diyor Allah Teala. Bütün insanların kalpleri demek ki dalaletten kurtuldukları güne kadar, mürşidine ulaştığı güne kadar karanlıkta mühürlü. Mühürlü olduğu için bu kişi zikir yapıyor. Göğsüne gelen Allah Teala'nın nurları göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama kalbi mühürlü olduğu için kalpten içeriye rahmet ancak sızabiliyor. Ve o kalbin içine yavaş yavaş bir birikim yapmaya başlıyor. 11. basamak. Bu birikim ne zaman %2 civarını bulursa işte burada kişi huşu sahibi olur. 12. basamak. Neden bu kadar az bir birikim söz konusu? Çünkü bunun iki tane sebebi var. Bir, kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl beraberce kalpten içeriye giremiyorlar. Rahmet de giremiyor, fazl da giremiyor. Rahmet ise sızabiliyor ancak. Bu sızıntı sebebiyle bir defa giren rahmetin miktarı az, yetmez. Zulmani kapı açık olduğu için şeytan devamlı karanlıklarını da o kalbe göndermeye devam ediyor. O kişi zikir yaparken bile ve kalbine giren karanlıklar o kişinin zaten az olan rahmetini, hükmünü daha da azaltıyorlar. Bu sebeple hafif bir aydınlık vücuda gelebiliyor kişinin nefsinin kalbinde. İşte ne zaman böyle bir hafif aydınlık oluşmuşsa o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurlarıyla, o kişi o zaman huşu sahibi olur. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı gerçeği söylüyor. Huşu sahibi olmayı, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin oluşturduğu, Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. İşte Zümer 23, Allah'ın nurları çift çift indirdiğini kitaptakine paralel olarak, bu inen, Allah'ın zikriyle inen bu nurların o kişinin kalbinde huşuyu oluşturduğunu ve tüylerini diken diken ettiğini söylemiştik. Onların ciltlerini ürperttiğini söylemiştik. İşte bu olay tahakkuk ediyor. Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde bunu teyit ediyor. Huşu sahibi olmak. Burada kişi artık hazırdır. Hacet namazını kılacaktır. 12. basamakta huşuya ulaşan bu kişi hacet namazını kılacaktır. Allah mutlaka verdiği sözü tutacak ve mürşidini gösterecektir. 13. basamak. Ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp mutlaka önünde diz çöküp tövbe edecektir. Bu onun 7 tane hediye almasına sebebiyet verir. Bu hediyelerden birincisi ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasıdır. Yani o kişinin ruhunun vücudundan ayrılabilmesi, Fatiha suresinde Allah'tan dilediğimiz hedefe sırat-ı müstakime ulaşabilmesi ancak mürşidine vasıl olmasıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu ise gördüğünüz gibi kişinin huşu sahibi olmasıyla yakından ilişkilidir. Çünkü huşu sahibi olamazsa kişi hacet namazını kılsa bile Allah'ın ona mürşidini göstermesi mümkün değildir. Gördük ki insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka huşuya ulaşmak gerekiyor. Huşuya ulaşamazsa kişinin mürşidine ulaşması mümkün değil. Mürşidine ulaşamazsa ne olur? Eğer insanlar cennete gitmek istiyorlarsa bilsinler ki mürşidine ulaşamazlarsa cennete gidemezler. Çünkü Allah Teala mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylüyor 10 ayet-i kerimeyle. Bu 10 ayet-i kerime şunlar. Kasas 50 bahsettik. İkincisi Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o hidayete erer. Kimi de dalalete bırakırsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. 3. ayet-i kerime Taha 123. Hepiniz oradan aşağı inin. Bulunduğunuz devirde, yaşadığınız devirde size mutlaka hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulurlar. 4. demin söylediğimiz Câsiye 23. Allah Teala onların dalalette olduğunu söylüyor. Mürşitlerine tabi olmadıkları için. 5. ayet-i kerime ve 6. ayet-i kerime Cuma 2 Ali İmran 164. Allah Teala bu iki ayet-i kerime diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere ikincisinde de müminlerin üzerinde bir Resul bahseder odur. Onlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsinler ve hikmet öğretsinler diye. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah Teala. Ahkâf 32'de Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedir diyor Allah Teala. Nahl 36'da bütün kavimlere resuller gönderdiğini, mürşitler gönderdiğini, bu mürşitlere tabi olanların hidayet erdiğini, olmayanların da üzerine dalaletin hak olduğunu söylüyor. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah bununla o kişileri hidayete erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur diyor. Araf 186 gene Allah'ın dalalette bıraktıklarının bir hidayetçiyle beraber olmasının mümkün olmadığını söylüyor. Onlar için bir hidayetçi yoktur diyor. Öyleyse 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan, hidayetçiye ulaşamayan bir kişinin dalalette kaldığını söylüyor bize. Dalalette kalanlar. Bunlar ne yazık ki Allah'ın cennetine gidemeyecek olanlar. Araf 179 dalalette kalanların cehenneme gideceğini söylüyor. Nisa 167, 168, 169 o mürşitlerine ulaşamayanlar, Allah'ın yoluna kendileri girmeyip başkalarını da Allah'ın yolundan saptıranların ancak sırat-ı cehime ulaştıracaklarını, sırat-ı müstakime asla ulaşamayacaklarını ve onların uzak bir dalalet içinde olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse bir insanın cennete gidebilmesinin, dalaletten kurtulabilmesinin temelinde mürşidine ulaşması var. O mürşid ki farz kılınmıştır. Şöyle söylüyor Allah Teala. Vebtegu ileyhil vesilete. Maide 35. Ona, Allah'a ulaşmanıza kim vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor. İşte farz kılınan bu mürşidin mutlaka ulaşılması lazım gelen bu mürşidin size hizmet edebilmesi için, yardımcı olabilmesi için mutlaka hacet namazını kılmanız, Allah-u Teala'dan sormanız gerekiyor. Bu ise eğer huşu sahibi olamazsanız hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir olgudur. Ne kadar hacet namazı kılsanız mürşidinizi göremezsiniz. Öyleyse huşu sahibi olmanız asıl. Huşu sahibi olmanın da kökeninde bir tek gerçek yatar, insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi için mutlaka ama mutlaka hacet namazı kıldığı takdirde mürşidinin görülmesi asıldır. Ve o gördüğü mürşide kişi mutlaka ulaşacaktır. Ve ulaştığı zaman da zaten rahatlığı yaşamaya başlayacaktır. İnsan hiç hacet namazı kılmadan bir mürşide ulaşsa, yanlış bir şey yapmış mı? Hayır. Doğrudur yaptığı. Asli mürşidine ulaşana kadar eğer kendi mürşidi değilse. Kendi mürşidine ulaşmışsa zaten problemi yok. Nereden anlaşılır? Kişi yola girdikten sonra bir rahatlamanın, bir huzurun üzerine geldiğini görür. Çoğu zaman cezbe aldığını görür. Kalp gözü açılır. Allah'ın vasirif hediyeleriyle karşılaşır. En azından oruç tuttuğu zaman açlığın ve susuzluğun kendisinden alınmış olduğunu hisseder. Bu onun kendi mürşidine ulaştığının kesin göstergeleridir bunlar. Öyleyse Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bütün insanları Allah-u Teala'nın mürşitlerine, ondan sonra Allah'a ulaştırmalarını, cennet saadetine ulaştırmasını ve dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek, hepinizin bu hedeflere ulaşmanızı dileyerek, bu sohbetimi inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Acaba bir insanın huşu sahibi olmak hangi anlama geliyor? Huşu sahibi olması ne ifade ediyor? Huşu sahibi olmak, bir insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor. Bu işlemi nasıl tahakkuk ettiğini anlayabilmek için Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine bir göz atmamız gerekecek. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 186'da Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi le'allehum yarşudun. Diyor ki bana dua edildiği zaman dua edenin davetine, beni davet eden kişinin davetine mutlaka icabet ederim. Allah Teala acaba davete nasıl icabet ediyor? Biz Allah'ı çağırdığımız zaman, davet ettiğimiz zaman, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiğimiz zaman Allah geliyor mu? Hayır. Allah'ın katından rahmet geliyor. Bu rahmet göğsümüze mutlaka ulaşıyor. İşte rahmetin göğsümüze ulaşması Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır ki Allah'ın davete mutlaka icabet ettiğini gösterir. Öyleyse bu noktada davete icabet olayı nasıl tahakkuk ediyor? Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kullandığınız zaman, Allah kelimesini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katındaki enerji partiküllerini yani rahmet partiküllerini harekete geçiriyorsunuz. Bu harekete geçen rahmet gök katlarının süratle aşarak sizin göğsünüze kadar ulaşıyor ve göğsünüze gelen bu rahmet eğer başka şartlara sahip değilseniz göğsünüzden tekrar geri dönüyor. Ama her kim kalbi Allah'a dönmüşse onun durumu şudur. Düşünün ki bir su akıyor bir çeşmeden. Siz de sürahiyi götürüyorsunuz, çeşmeye ters tutuyorsunuz. Sürahinizin içine bir damla bile suyun girmesi mümkün değildir. Ama sürahiyi ters konumdan alıp da doğru konuma getirirseniz o zaman sürahinizin su dolduğunu göreceksiniz. Bütün insanların kalpleri başlangıçta Allah'a dönük değildir. Ne yazık ki şeytana dönüktür. Allah bir insanın kalbini ancak amenü olduğu zaman kendisine döndürüyor. Demin gördüğümüz gibi. Demek ki bir insan 7 kademede bir aşma işlemini tamamlayacak. 7 kademeyi geçtiği zaman Allah Teala o kişinin kalbini Allah'a döndürecek. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim cennete gidecekse cennete gidenlerin hepsinin ortak özelliği kalplerin Allah'a döndürülmüş olmasıdır. Hiçbir cennete giden insan kalbi şeytana dönük olarak cennete ulaşamaz. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'imize göre mümkün değildir. Öyleyse bir insanın kalbini Allah Teala ve Tekat Hazretleri Allah'a döndürüyor ve Allah'a dönmek kişinin kurtuluşu için temel şart. Ne oluyor? Rabbani kapı, nefsinizin kalbinde bulunan Rabbani kapı yukarı doğru dönüyor. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder ki Allah Teala göğsünüzden kalbinize Enam suresinin 35. bu 125. ayet-i kerimesi gereğince o yolu açarsa göğsünüzden kalbinize nefsinizin kalbine açılan bu yolla rahmet kapısı buluşur. Bu bir araya gelen sistemden Allah'ın rahmeti zikir yaptığınız zaman nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Zikir yapmak Allah'ın bir ihsanıdır ki Allah'ın katındaki rahmet partiküllerini, rahmeti göğsünüze kadar ulaştırır. Ve Allah eğer göğsünüzden kalbinize bu yolu açmışsa, o zaman bu yolu takip eden bu rahmet partikülleri göğsünüzden kalbinize ulaşacaktır. İşte kalbinizde iki tane kapının bulunduğunu, birisine Allah'ın kumanda ettiğini ve kalbinizi aydınlattığını, ikincisine şeytanın kumanda ettiğini ve kalbinizi kararttığını Allah Teala şu ayeti kerimede net olarak açıklıyor. Bakara suresi 257. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri vellezine keferu evliyahumut-tagute yuhricunahum minen-nuri ilez-zulumati. Allah Teala diyor ki Allah amene olanların yani demin söylediğimiz 7 tane kademeyi aşmış olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bunu yapan Allah ve kendi kapısından, rahmet kapısından nüfuz ettirerek rahmetini kişinin nefsinin kalbini zulmetten aydınlığa çıkarıyor fazlıyla ve rahmetiyle. Ya şeytan ne yapıyor? Devam ediyor ayet-i kerime. Onlar ki Allah'ın ayetlerini küfrederler, onlar da şeytanın dostlarıdır. Ve şeytan tarafından nurdan zulmete götürülürler. Öyleyse demek ki Allah-u Teala rahmet kapısından rahmetini gönderecektir. Şeytan da zulmet kapısından zulmetini gönderecektir. İkisi ayrı ayrı kapılardan görev yapacaklardır. Ve şeytanın yaptığı bu görevin önünde hiçbir engel olmadığı halde, yani şeytanın kapısı hep açık olduğu halde, Allah'ın rahmet kapısının üzerinde bir mührün bulunduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah'a dönük olmayan bütün kalplerde bu mührün var olduğunu görüyoruz. Dönük olması da yetmiyor mührün vazife görmesine. İşte Allah-u Teala Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, o nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalplerini mühürlemiştir. Onların kalplerindeki işitme hassasını da mühürlemiştir. Görme hassasını ise bir perdeyle kapatmıştır. Gışavet adlı bir perdeyle. Öyleyse insanların dalalette oldukları sürece kalplerinin hep mühürlü olduğunu görüyoruz. Bir insanın dalaletten kurtulabilmesi ise 10 ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi ancak mürşidine ulaşabildiği takdirde gerçekleşiyor. Öyleyse bu kişi bütün gayretine rağmen henüz mürşidine ulaşamamıştır. 7 kademelik amel olma standartlarını aşmıştır. Allah göz kalbini şeytana dönük olmaktan Allah'a dönük hale getirmiştir. Göğsünden kalbine yol açmıştır ama kalbi mühürlüdür. Öyleyse bu insan zikir yaptığı zaman Allah'tan enerji partikülleri yani rahmet kişinin göğsüne gelecektir. Göğsünden o yolu takip ederek kalbine ulaşacaktır. Ama kalbin üzerinde, rahmet kapısının üzerinde bulunan o mühür, hatem diyor Kur'an-ı Kerim'imiz bu mühüre. Bu mühür sebebiyle kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin girebilmesi ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Gerçek anlamda, geniş anlamda. Mühürün kenarlarından içeriye doğru bir sızma olabilecektir ancak. Bu sızma bile o kalpte bir aydınlığı vücuda getirebiliyor. Nitekim eğer sızma devam ederse şeytanın karanlıklarının aşılması halinde bu sızmayla o kalpte hafif bir aydınlık teşekkül eder. İşte ne zaman böyle bir aydınlık teşekkül ederse böyle bir insana huşu sahibi olmuş nazarıyla bakıyor Allah-u Teala. Ve huşu sahibi olan kişi de hacet namazını kıldığı takdirde ona mürşidini göstereceğine söz vermiş Yüce Rabbimiz. İşte kişi huşu sahibi olmuş ve hacet namazını kılmıştır. O takdirde bu kişiye Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşidini gören kişinin Allah'ın kendisine gösterdiği kişinin mürşidine ulaşması halinde durum ne olur? Onun önünde tövbe ettiği zaman Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre tövbe eder. Bu tövbe kişiye ne sağlar? Bakalım ne diyor Allah-u Teala Furkan suresinin 69 ve 70. ayeti kerimelerinde ve 71. ayeti kerimelerinde. Furkan 69'da cehenneme giden insanlardan bahsediyor. Furkan 70'te de diyor ki, ama diyor bir mürşidin önünde tövbe eden kişi, özel bir tövbeden bahsediyor. Bu tövbeyi yapan kişi diyor cehenneme gitmez. Onlar istisnadır. Cennete gideceklerdir. İkincisi diyor bu tövbeyi yapan kişi mümin olur diyor. Üçüncüsü diyor bu tövbeyi yapan kişinin nefs tezkiyesi başlar diyor. Dördüncüsü diyor bu tövbeyi yapan kişi günahları sevaba çevrilmiş olarak Allah'a ruhen ulaşır. Öyleyse bu tövbe nasıl bir tövbe ki birçok ihsanı var Allah-u Teala'nın. Bu ihsanlara beraberce bakalım. Tam 7 tane ihsan görüyoruz. Bir kişinin mürşidine ulaşması halinde tam 7 tane Allah'ın ihsanıyla karşılaştığını görüyoruz kişinin. İşte bu ihsanlar mürşide ulaşan bir kişinin Allah-u Teala tarafından ona verilen ihsanları şöyle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'imizde. 1. O kişinin yani mürşidin önünde Allah'ın gösterdiği mürşidin önünde el öpen, tövbe eden kişinin başının üzerinde o mürşidin bir ruhu oluşuyor. Allah-u Teala bu ruha nimet adını vermiş. Bu ruh, mürşidin ruhu o kişi için bir nimettir, aynı zamanda da bir muhafızdır. Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde başının üzerine bir nimet gelmesini temin etmek üzere Allah'ın mürşitleri bahsettiğini söylüyor. Ra'd suresinin 11. ayet-i kerimesinde ise başımızın üzerinde bulunan mürşidimizin ruhuna bir muhafız olarak bakıyor Allah Teala. O insanı şeytanın büyüsünden, her türlü zulmani ilminden koruyan bir muhafız. Öyleyse hangi ayet-i kerime gereğince bu mürşidin ruhu başımızın üzerine geliyor? Bir mücadele 22 gereğince Allah Teala diyor ki o kişileri katımızda eğitim görmüş bir ruh ile destekleriz. Onların başlarının üzerine yani katımızda eğitim görmüş bir ruhu göndeririz. İkincisi Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Allah'a vasıl olma gününün geldiğini o ruha haber vermek üzere. Allah'ın emrinden Allah'ın emrini tebliğ edebilecek bir ruhun başımızın üzerine ulaştırılması, mülaki olması söz konusu. Bizim ruhumuzdan bahsediyor Allah Teala. Bizim ruhumuzun bize nasıl verildiğinden bahsediyor. Secde suresi 9. ayet-i kerime diyor ki ve nefaha fihi ruhihi. İnsanın diyor içine ruhumuzdan üfürdük diyor. Fiil üfürme fiili ve insanın içine giriyor ruh. Halbuki burada bir insanın başının üzerine gelen ve üfürülen değil ulaştırılan bir ruhtan bahsediliyor. Üstelik de görevli o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün o fizik vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmak suretiyle sırat-ı müstakimin üzerinde Allah'a doğru bir seyri sülük yolculuğunu yapmak suretiyle Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber veriyor. Öyleyse Allah Teala iki ayet-i kerimesiyle bize diyor ki işte o gün mürşidin eli öpüldüğü gün birinci ihsanımızı kişi alır, başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. İki, kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır seyri sülükünü tamamlamak için. Nebe suresi 39. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa'it taze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. O gün ve o kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu yolu takip ederek Allah onun için bir meab olur, bir sığınak olur diyor. Demek ki insan ruhu Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatı o insanın ruhuna meab oluyor. Nebe suresinin 39. ayeti kerimesi gereğince. Demek ki ikinci olay ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a ulaşmak üzere sırat-ı müstakime yerleşmesi. Nasıl gerçekleşiyor? Başımızın üzerine gelen mürşidimizin ruhu bizim ruhumuza sesleniyor. Senin Allah'a ulaşma vaktin geldi. Zaten buna isteklisin. Allah seni davet ettiğine göre sen Allah'a mutlaka o talebini belirttin. Kalbin de bunu istiyor. Öyleyse benimle gel. İkisi beraber o dergaha gidiyorlar ve kendisine bir rahlet tahsis ediyor o ruhun. O ruh için rahleyi tedris o gün başlıyor. Gelelim üçüncü olguya. Allah Teala buyuruyor mücadele 22. Ve ketebe fi kulubihim imane. Onların kalplerine o gün Hizbullah oldukları gün, mürşitlerinin elini öptükleri gün imanı yazarız diyor. İşte kişi o gün mümin oluyor. Çünkü kalbine artık iman girecektir. Allah Teala Hücurat suresinin 14. ayeti kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpen Araplardan bahsediyor. Diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize henüz iman girmedi. Kalbinize henüz iman yazılmadı. Öyleyse bir insanın Allah'ın katında mümin standartlarına ulaşabilmesi kalbine imanın yazılmasıyla mümkün. Kalbine iman yazılması ise ancak Hizbullah olduğu gün, yani sırat-ı müstakime ulaştığı gün, yani mürşidinin elini öptüğü gün gerçekleşebiliyor. Allah Teala açıkça diyor ki sadece başının üzerinde o Nimet olanlar, işte onlar sırat-ı müstakime ulaşanlardır diyor. Fatiha suresinin sonuna bakalım beraberce. Şöyle söylüyor. Sıratel lezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Gayril magdubi aleyhim. Senin gadap ettiklerinin yolu değildir Allah Teala. Zülmani yol, Rabbani yola girememiş olanlara gadap ediyor. Ve sonuç. Veleddalin ve dalalette olanların da yolu değildir. Demin dedik ki 10 ayet-i kerime insanların ne zaman dalalette olduklarını ifade ediyor. Mürşitlerine ulaşmadıkları takdirde. İşte bu 10 ayet-i kerimeden bahsedelim. Kimler dalalettedir? Kimler hidayettedir? Açık bir şekilde ortaya çıksın. Ayet-i kerime 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine tabi olmaz da kendi heva ve hevesine, kendi nefsine tabi olursa o kişiden daha çok dalalette olan kim vardır? 2. Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse o kişiyi hidayete erdirir. Kim de dalalette kalmışsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Demek ki dalalette olanlar o veli mürşidi bulamayanlar, aramak zahmetine katlanmayanlar. 3. Câsiye 23. Habibim, o nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Kimdir nefsine tabi olan? Hidayetçiye, mürşide tabi olmayan. 4. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Yaşadığınız devirde mutlaka size hidayetçilerimiz gelecek. Aranızdan kimler o hidayetçilere tabi olursa sadece onlar hidayete ererler. Dalaletten kurtulurlar. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2 ile Ali İmran 164. Bütün müminlere bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz. Bu mürşitler o insanlara ayetlerin, Allah'ın ayetlerini okur. Onların nefislerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor. O Allah'ın hidayetçilerine tabi olmayanlara sesleniyorum. Onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? O hidayetçiye tabi olmadıkları için onlara apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl 36. Bütün kavimlerin üzerine Resuller göndeririz, mürşitler göndeririz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Onların bir kısmı bu mürşitlere tabi olmadıkları için dalalet üzerlerinde hak oldu. Bir kısmı da tabi oldukları için hidayete erdiler. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayet yoludur ki Allah dilediğini bu yolla hidayete erdirir. Kim de dalalette bırakılırsa o kişi için bir veli mürşit, o kişi için bir hidayetçi bulunmaz. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete erdirir. Bir kısmını da dalalette bırakır. Kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. O kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. 10 tane ayet-i kerime gösteriyor ki mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Öyleyse o insanların da hidayete ermesi söz konusu. Bunun için insanoğlunun sadece Allah-u Teala'dan mürşidini sorup mürşidine ulaşması yeterli görünüyor. Ve mürşidine ulaşan kişinin 7 tane ihsanından bahsediyoruz. 3. ihsandan bahsetti. Kişinin kalbine iman yazılıyor ve kişi mümin oluyor. Demek ki birincisi başının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor, bir nimet. İkincisi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim için dergahta yerini alıyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde oluyor o noktadan itibaren. Üçüncüsü kişinin kalbine Allah Teala imanı yazıyor. Dördüncüsü kişi nefis tezkiyesine başlıyor. Nefsi ıslaha başlıyor. Nasıl? Zikir yapıyor kişi. Allah Teala'dan rahmetle beraber fazilet geliyor. Bu fazilet Allah'ın nurlarıdır ki rahmet gelirken onu taşır beraberinde. Kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden yol açıldığı için kalbine geliyor. Kalbi Allah-u Teala'ya döndüğü için iki yol birleşmiş vaziyette ve mührün de üzerine artık iman yazılmış. Bu mührü Allah'tan gelen enerji partikülleri aşağı doğru itiyor ve şeytanın zulmet kapısını, aynı büyüklükte olan zulmet kapısını bu mühür kapatıyor. Bu demektir ki kişi zikir yaptığı sürece, üç şarta sahip olan kişi zikir yaptığı sürece o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları, şeytanın telkinleri ulaşamaz. O kalpte kasiyet meydana getiremez zikir boyunca. Buna karşılık Allah'tan gelen faziletler rahmet partikülleri tarafından taşınır, kalbe monte edilir ve kalp ışımaya başlar. Aydınlık bir hale gelir. Ve rahmet partikülleri geriye dönerken beraberlerinde boş kalan yerlere karanlıkları yükleyip onları götürürler. Aydınlıkları, nurları getiren rahmet dönerken karanlıkları da beraberinde götürüyor. Demek ki bir insanın nefs tezkiyesine başlaması üç tane temel sebebe istinad eder. Bir, o kişinin kalbine rahmet ve fazilet gelecektir. Mühür hareketli hale geçmiştir. İki, rahmet karanlıkları taşıyacak ve götürecektir. Üç, zikir boyunca o kişinin kalbine şeytanın zulmeti giremeyecektir ve kasiyet vücuda getiremeyecektir. İşte bu şartlar altında zikir yapan kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Neden? Çünkü Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz. İşte şimdi Allah'ın rahmeti ve Allah'ın fazlı o kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşmaktadır. Ulaşmakta ise o kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Demek ki dört olay saydık. Beşinci olay Furkan 70'e göre Allah'ın o kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesidir. Ne demek bu günahların sevaba çevrilmesi? Diyelim ki şurası sıfır kod. Bir kişi günah işledi işledi, derecatı şu kadar aşağı düştü. Eğer günahları affedilirse bu kişinin durumu sıfır kod olur. Ama günahları sevaba çevrilirse sıfır kodun günahları kadar üzerine çıkar. Öyleyse Allah-u Teala'nın insanların günahlarını sevaba çevirmek gibi bir özelliğinin işaretine bakın. Kişi hacet namazını kılıyor. Allah gösterirse mürşidini, o mürşide ulaştığı takdirde bütün günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Halbuysa o kişinin gideceği yer cennet oluyor. Neden öyle oluyor? Çünkü Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin sevapları günahlarından fazlaysa onu cennetimize alırız. Öyleyse bu insan mürşidine ulaştığı zaman günahları sevaba çevrildiği için sıfırın çok üzerinde bir noktaya, bir konuma ulaşmış durumdadır. Ve bu durumda o kişi için hemen mürşidine ulaştıktan sonra ölüm gelse o kişinin cennete gitmesi söz konusu oluyor. Çünkü sevapları günahlarından fazla. Yeni bir günah işleyemeden ayrılmış dünyadan. Bilelim ki ölüm bir kaderdir. Öyleyse Allah-u Teala o kişiyi yaşatsaydı zaten mutlaka kendisine ulaşacaktı. Çünkü bu kişi amini olan bir kişi. Amini olanlar için de Allah-u Teala'nın garantisi var. Öyleyse bundan sonraki olaylara bakalım. Demek ki 5 tane Allah-u Teala'nın ihsanını saydık. 6. ihsan şu. Bakara suresi 261. ayet-i kerime. Biz diyor Allah-u Teala o kişilere bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar ihsanda bulunuruz. Allah'ın bir sevap işleyen kişiye verdiği derecat onun 10 katıdır. Normal şartlarda herkes için geçerlidir bu. Bir kişi bir günah işlerse, bir derecelik bir günah işlediği takdirde bir derece yazılır onun amel defterine. Ama bir kişi bir derecelik bir sevap işlerse Allah ona 10 katını veriyor, 10 derece yazılıyor. Ama kişi mürşidine ulaştığı takdirde tekrar ediyorum, bu mürşit herhangi birisi değildir. Kişi Allah'tan sormuştur, mürşidini görmeye layık olmuştur ve Allah ona mürşidini göstermiştir. İşte böyle bir kişiden bahsediyoruz. Bu kişi mürşidine ulaştığı takdirde Allah onun bir sevabına 100 kat ihsanda bulunmaya başlıyor 10 katken. Sonra nefsi emareden levameye ulaştığı zaman 200 kat oluyor. Mülhime'ye ulaştığı zaman, mülhime kademesine ulaştığı zaman 300 kat oluyor. Ve nihai kademe, 7. kademe olan tezkiyeye ulaştığı zaman 700 kat oluyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ihsanları 1'e 10 iken 1'e 700'e kadar yükseliyor. Allah büyük ihsanlarda bulunuyor bu kuluna. 7. ihsanı ise Allah-u Teala'nın bu kişiye Allah-u Teala'nın salavat ihsanıdır. Salavat Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde geçiyor. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri orada diyor ki Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesinde salavat melekler tarafından taşınır. Ve kime ulaşırsa o kişinin kalbini zulmetten, karanlıklardan nura ulaştırır. Acaba mürşidimize ulaşmak bizde nasıl bir salavat işlemi vücuda getiriyor? Şöyle, irşat kademesine gelen kişi mutlaka ihlastan salaha ulaşmış olan birisidir. Salaha ulaşmışsa onun başının üzerine mutlaka salah nuru vardır, dairesel bir nur. Bu nur bir enerji halkası olarak Allah'ın katından devamlı enerji çeken bir hüviyetidir. Hepiniz biliyorsunuz ki bir demir çubuğa bir bakır teli bağlarsanız sararak ve o bakır teli elektrik verirseniz o tel öyle bir şey meydana getirir ki ham demir mıknatıs hüviyeti kazanır. Buna elektromıknatıs deniyor ve vücuda gelen alana elektromanyetik alan deniyor. İşte böyle bir sistemi bir endüvi içerisinde tahakkuk ettirirseniz, endüktörle bunu devreye sokarsanız, bu bir elektrik üretici olur. Ve manyetik alanlar o elektrik üreticinin elektrik üretmesine sebebiyet verirler. İşte mürşidin başının üzerinde bulunan bu dairesel nur da Allah'ın katından devamlı elektrik enerjisi çeker. Bu çektiği enerji Allah-u Teala'nın özel bir rahmetidir. Salavat adını alır ve başının üzerinde bulunduğu kişinin kalbine ulaşır ve o kalbi bu Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesi gereğince zulmetten nura ulaştırır. Yani devamlı bir rahmet akışı, salavat akışı o kişinin kalbini devamlı aydınlatır. İşte Allah-u Teala'nın 7 tane ihsanını gördük. Bir kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaştığı takdirde bu mürşidin ona sağladığı 7 tane Allah-u Teala tarafından verilen ihsan vardır. Allah'ın ihsanları tabiatıyla. Şart Allah'tan sorarak, gerçekten layık olarak mürşidini Allah'tan, Allah'ın gösterdiği kişi olarak bulmak, ona ulaşmak ve onun önünde tövbe etmek. İşte özendiğiniz, hakkında çok şeyler duyduğunuz bir Yunus Emre, bir Allah-u Teala'nın çok sayıda evliyası var. Bir kısmı popülerdir. İnsanlar tarafından isimleri çok iyi bilinir. Bir Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ni herkes bilir. Bir Yunus'u herkes bilir. Başkalarını belki onlar kadar değerli evliyalar olmasına rağmen insanlar tanımayabilirler. Ama herkes bir gıpta duyar muhakkak Allah'ın evliyalarına karşı. İşte böyle bir evliya olmak ancak onların takip ettiği yolu takip etmek de mümkündür. Yunus da, Mevlana Celaleddin Rumi de kendilerine ait olan mürşitleri Allah'tan sormuşlar, bulmuşlar ve onların önünde el öptükten sonra o güzel hedeflere ulaşmışlardır. Öyleyse bir kişinin mürşidine ulaşmasının sonunda nerelere ulaştığına, neler olduğuna bakalım. Bu kişi mürşidinin Allah'tan aldığı emirleri kendisine tebliğ etmesiyle giderek zikrini arttıracaktır. Bu insan 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan birisidir. Bu insan yalnız 30 Ramazan günü oruç tutan değil, onun ötesinde her perşembe günü de mutlaka oruç tutan birisidir. Bu insan 2 kat zekat veren birisidir. Yani bütün ibadetlerini normal insanlardan farklı yapan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerine mutlak uyduran birisidir. Ahzab suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Allah'a dünya hayatında ulaşmaya inanan ve Allah'ı çok zikreden kişiler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte bütün tasavvuf mensupları bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi yapmışsa onun yaptığını aynen yerine getirmekle yükümlenirler. Ve hepsi bütün ibadetlerini başkalarından mutlaka daha üst seviyede yapacaklardır. Zikir de bunun bir neticesi olarak ortaya çıkıyor. Bu kişi mürşidinden aldığı emirler gereğince zikrini devamlı yükseltecektir. Zikri zaman parçalarında boyutunu büyüttükçe, daha uzun zaman zikrettikçe kalbine gelen Allah-u Teala'nın o fazıllarının kalbindeki aydınlığı giderek artacaktır. Bu kalbin zaman parçaları içindeki aydınlığının büyümesi o kişinin nefsinde evvela emmareyi tamamlayacaktır ve kişi emmare kademesini aşacaktır. İşte bu sırada onun sırat-ı müstakime ulaşan ruhu da nefsinin emmareyi aşmasıyla beraber zemin kattan birinci kata çıkmış olacaktır. Levvameyi tamamladığı zaman bu kişi ruhu ikinci kata ulaşacaktır. Zikri arttıkça Allah'ın kalbine gönderdiği bu rahmet partikülleri beraberlerinde getirdikleri fazıllarla o kalbi aydınlattıkça kişinin emareden levvameye, mülhimeye, mutmainneye, radiye, marneye ve tezkiye kademelerine birer birer ulaşması söz konusudur. Ruhunun da sırat-ı müstakim üzerinde 7 katlık bir yolculuğu tamamlaması söz konusudur. İşte bunların tamamlanması halinde o kişinin ruhu sitretil müntahayı aşacaktır 7. katta. Adem'e geçecektir, yokluğa geçecektir, mekansızlığa geçecektir ve mekansızlıkta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır, ifna olacaktır. Allah'ın zatı Nebe suresinin 39. ayeti kerimesine göre o kişinin ruhuna bir sığınak olacaktır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle me'ap olacaktır. İşte bu nokta o kişinin Allah'a verdiği 3 yeminini de yerine getirdiği noktadır. 1. O kişinin nefsi tezkiye olmuştur. Nefsin Allah'a verdiği nefsin tezkiyesi yemini yerine gelmiştir. 2. O kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhunun Allah'a verdiği ruhunu fizik vücudu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yemini yani misakı böylece yerine getirilmiştir. 3. O kişinin fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. Neden? Çünkü o fizik vücudun yaptığı ibadetlerdir ki nefsi tezkiye etmiştir, ruhu da Allah'a ulaştırmıştır. Öyleyse bu kişi Allah'a verdiği bir nefsin tezkiye yeminini yerine getirmiştir. 2. Ruhun Allah'a ulaşma misakını yerine getirmiştir. 3. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ahdini yerine getirmiştir. Öyleyse 3 yemin de tamamdır. Sonuç o kişinin cennete ulaşmasıdır. Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki radiyeten mardiyye fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin tezkiye yeminini yerine getir. Ey ruh, irci'i ilâ rabbiki, sen de Rabbine ulaş. Rabbine verdiğin o misakını, fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a ulaşma misakını yerine getir. Ey fizik vücut, fethuli fi ibadî, sen de o zaman kullarımın arasına gir, yeminini yerine getir. Yani şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yeminini yerine getir. Eğer bunlar tamamsa, kişi nefsinin yeminini yerine getirmişse, ruhunun misakını yerine getirmişse, fizik vücudunun ahdini yerine getirmişse, Allah'a verdiği 3 yemini tamamlanmıştır. Sonuç 30. ayet-i kerime vethuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim Allah'a verdiği, ezelde verdiği ve üzerine 9 defa farz kılınan yeminlerini yerine getirdiği takdirde o kişinin makamı cennet oluyor. Ve böylece o kişi Allah'a verdiği yeminleri yerine getirerek Allah'ın davetinin, cennet davetinin neticesine ulaşıyor. Buraya kadar sizlere bir insanın ahiret saadetine, sonsuz ahiret saadetine nasıl ulaşacağının standartlarını Kur'an-ı Kerim'imize göre vermeye çalıştık. Görüyorsunuz ki zor bir olgu ile insanlar karşı karşıya değil. Allah Teala diyor ki biz sizin için zorluk dilemeyiz. Allah sizin için kolaylık diler. Ve bütün insanların görüyorsunuz ki cennete ulaşması zor.

olmasını gerektirir. Eğer meseleye ruh açısından bakıyorsak, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu keyfiyetin başlangıcıdır. Eğer meseleye nefs açısından bakıyorsak, nefsin teskiyesi yani temizlenmesi, arınması bitmiştir. Artık o nefsin bütün afetlerden kurtulması zamanı gelmiştir. Bunu da kişi veli olduktan sonra 7 kademede gerçekleştirebilir. Allah Teala bu 7 kademeye ulaşmayı da 3 tane farz emirle bütün insanların üzerine farz kılmış. Birinci farz emir Bakara suresinin 208. ayeti kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine amenü tulu fissilmi kafeten." Ey amene olanlar, hepiniz teslimlere girin. Üç vücudunuzu da Allah'a teslim edin. İkinci ayet-i kerime Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yatarken de daima Allah'ı zikredin. Bu bir daimi zikir emridir ve farz-ı ayındır. Bütün insanlara Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bir emridir ki 14 asır sonra insanlar ne yazık ki bu büyük emri unutmuşlar. Zikrin en büyük ibadet olduğunu da unutmuşlar. Allah Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Utluhiye minel kitabe ve kumussalat innes salatu tenhevne alil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Diyor ki: "Habibim, o sana vahyettiğimiz kitaptan onlara oku, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz kötülüklerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür." Demek ki zikir 14 asır sahabenin bütünüyle uyguladığı, hepsinin daimi zikre ulaştığı zikir 14 asır sonra insanlar tarafından tamamen unutulmuş. O zikir ki onun sayesinde nefs tezkiyesi yapılabilir. Ve eğer zikir olmasa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Çünkü hiç kimsenin nefsinin kalbine Allah'ın rahmetinin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse nefsin tezkiyesi ve nefsin şimdi anlatacağımız tasfiyesi zikir adı verilen bir sistemle oluşur ki bunun nihai kademesi daimi zikirdir. Üçüncü ayet-i kerime Allah Teala tarafından indirilen, İnsanları nihai saadete çağıran 3. ayet-i kerime Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesidir. Allah Teala buyuruyor: "Ucibu davetet dai iza deani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun." Diyor ki Allah Teala, bana dua edildiği zaman beni davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Evvela mümin olsunlar. Sonra da irşada ulaşsınlar. Bir insanın irşada ulaşması, daimi zikre ulaşması, nefsini Allah'a teslim etmesi, yani üç cesedini önce ruh teslim ediliyor, sonra fizik vücut teslim ediliyor, sonra nefs teslim ediliyor. Dolayısıyla bir insanın nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmesi, üç cesedini de Allah-u Teala'ya teslim etmesi anlamına geliyor ki, bu üçü de aynı noktaya taalluk ediyor. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları nihai noktaya da davet etmiş, hatta davet etmekte kalmamış, insanların üzerlerine bu hususu farz kılmış. İşte bu farz denilen hedefe, daimi zikir hedefine, irşat hedefine, teslim hedefine bir insanın hangi kademelerden geçerek nasıl ulaştığını beraberce Kur'an-ı Kerim hükümleri muhtevası içinde, Kur'an-ı Kerim'in ışığında inceleyelim. Birinci velayet makamı fena makamıdır. Bir insan ne zaman ruhunu Allah'a vasıl etmişse, ruhunu Allah-u Teala'ya vasıl ettiği zaman o ruh Allah-u Teala'nın zatına ulaşır ve orada yok olur. Allah'ın zatı o ruha bir sığınak olur, me'ab olur. Ruh ifna olduğu için, fani olduğu için, orada yok olduğu için bu makama fena makamı deniyor. İfna olma makamı. İşte kimin ruhu Allah-u Teala'ya söylediğimiz, baştan beri anlattığımız statü içinde ulaşmış da Allah'ın zatı ona sığınak olmuşsa o kişi fena makamını tamamlamıştır. Ve Allah'a dost olmuştur. Bu kişiye Allah-u Teala'nın bir ihsanı olacaktır. Zikrine devam edip zikrini arttırdığı sürece
Bir gün gelecek.

0: demektir ki Allah ona bir taht ihsan edecektir. İndi ilahide, Allah'ın katında. Burası huzur namazının kılındığı mahşer meydanıdır. Bu mahşer meydanını görenler orada, o meydanda yerden yaklaşık 3 metreden 4 metre yukarıdan başlayan, yukarıya doğru yükselen yüzlerce, belki binlerce taht göreceklerdir. Bu tahtlar hiçbir yere dokunmadan boşlukta dururlar. Altındır yapıları. Üzerleri de mücevherlerle süslüdür. Tahtlar aşağıdan yukarıya doğru yükseldikçe mücevherleri artar. Ve insanlara Allah-u Teala böyle bir tahtı ihsan etmişse, Enam suresinin 126 ve 127. ayet-i kerimeleri yürürlüğe girer. Allah-u Teala diyor ki, فَلَهُمْ دَارُ السَّلَامُ اِنْدَ رَبِّهُمْ. Onlara Rablerinin katında, Allah'ın indinde teslim yurtları vardır. Bu teslim yurtları tahtlardır ki altından mamuldürler. Üzeri de mücevherlidir. İşte kimin ruhuna Allah-u Teala indi ilahide böyle bir taht ihsan etmişse, Allah'ın zatının o kişinin ruhuna sığınaklık etmesi olayı bitmiştir. O kişinin ruhu oraya, tahta ulaşır ve tahta, kendisine ait olan tahta yerleşir, muhkim olur. Ve böylece o kişi indi ilahinin ahalisinden biri olur. Allah-u Teala devam ediyor. Onlar artık Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerindedir ve Allah da onlara dost olmuştur. Demin söylemiştik ki fena makamında biz Allah'a dost oluyoruz, veli oluyoruz, ruhumuz Allah'a ulaşıyor ve Allah'a dost oluyoruz. Ama şimdi bu ikinci makamda, beka makamında Allah da bize dost oluyor. Öyleyse dostlukların perçinlendiği, kulun Allah'a dostluğunun ötesinde Allah'ın da kula dost olduğu yeni bir makamla karşı karşıyayız. Bu münasebetle zikrin devamlı artış gösterdiğini de söylemek durumundayız. Ve bir süre sonra kişi zikrini devamlı arttırıyor, mürşidin aldığı emirler gereğince. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin fizik vücudunu da Allah'a teslim etmesi söz konusu oluyor. Nisa suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُ د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki veçhini, yani fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki bir insan fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman ikinci teslimini gerçekleştiriyor ve Allah'ın indinde muhsinlerden birisi oluyor. Acaba bir insan fizik vücudunu nasıl Allah'a teslim eder? Ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a gönderdi. Allah'ın zatı ruhuna örtü oldu. Hatta sığınak oldu, meap oldu ve Allah'a ulaştı, Allah'a teslim oldu. Fizik vücut da böyle olacak. Hayır. Fizik vücudun böyle bir şeye ulaşması ne yazık ki mümkün değil. Fizik vücut ne zaman Allah'a teslim olur? Bir insan bir gün bir büyük gerçeğin farkına varır ki ölüm diye bir olay var. Ölümü gören kişi şunu hisseder ki kendisinin zannettiği, kendisine ait olduğunu düşündüğü şu fizik vücudu aslında kendisinin değil, Allah'ın. Neden? Çünkü ona ölüm emrini Allah veriyor. Ve Allah o vücuda ölüm emrini verdiği zaman hiç kimse bu emri dinlememezlik yapamaz. Allah'ın emri derhal yerine getirilir. Azrail Aleyhisselam emanetini alır ve o kişi ölür. İşte bu büyük gerçeğin farkına varan o insan, böyle bir ölümün Allah'ın emriyle olduğunu, hiç kimsenin buna karşı gelemeyeceğini idrak ettiği andan itibaren bu vücudun kendisinin değil Allah'ın olduğunu ve kendisine bu fizik vücudun nefsi ve ruhu bünyesinde tutan bir mekan olarak ve emanet olarak verildiğini fark eder. Öyleyse öyle bir gün gelecektir ki artan zikirleriyle bu insan bir karar alacaktır. Bu karar, bu emanete, fizik vücut adı verilen bu emanete ihanet etmemek kararıdır. Kim bu kararını uygulayabilirse ancak O kişi Allah'a fizik vücudunu teslim edebilecektir. Uygulayabilmesi ise kesin bir hükme bağlıdır. O insan nefsinin bütün karşı koymalarına rağmen Allah'ın bütün emirlerini uygulayabilen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaşabilirse şu dünya üzerinde, nefsinin bütün afetlerinin karşı koymasına rağmen, işte o zaman fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olur. Bu velayetin üçüncü makamıdır. Bundan sonra kişinin zikrinin giderek arttığını görüyoruz. Öyle bir gün geliyor ki zikir günün yarısını aşıyor. Böyle bir kişi, zikri günün yarısını aşan kişi zahit olmuştur. Zühd makamı Allah-u Teala tarafından Hazreti Yusuf'un kıssasının anlatıldığı Yusuf suresinde anlatılıyor. Diyor ki, onlar Yusuf'a karşı zahittiler ve Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Öyleyse zahit olmak, bir şeye az değer vermek, onun karşıtına daha fazla değer vermek anlamını taşıyor. İşte bir insan ne zaman günün, 24 saatlik bir günün 13 saatini bir farz zikirle geçiriyorsa, zikirsiz geçen zamanı 11 saattir. Öyleyse bu kişi zikre ne kadar değer verdiğini, zikirsizliğin kendisi için zühd olduğunu ispat etmiş bir noktaya ulaşır. İşte o zaman o kişi için söz konusu olan şey, zahit olmaktır ve kişi zahit olur. Bu zühd makamının dördüncü makamdır ki bunun ötesi artık hikmet makamıdır ve ölçüsü mutlaka daimi zikre ulaşmasından geçer kişinin. Ne zaman kişi daimi zikre ulaşırsa, zikri daim dediğimiz olay şudur. Bir insanın kalbi daimi olarak çift çift atar, hep çift tecelli atar. Eğer kalbini dinlemeyen varsa başka birinin kalbini dinlesin de görsün bakalım kalbi tek eceli mi atıyor, çift eceli mi? Çift eceli atan kalp her atışında aynı kelimeyi tekrar eder. Allah kelimesini. Allah'ın tuğrası bulunan sizin kalplerinizin Allah'ın ismini tekrar etmesi, etmemesi mümkün olabilir mi? Bütün kalpler üzerinde Arap harfleriyle Allah kelimesini taşıyor. Nasıl bir ressam bir tablo yapar da altına imza atarsa, Allah-u Teala da insanı yaratmış, onu ben yarattım diye imza atmış kalbine, en hayati varlığına insanın. Allah yazıyor. Yüzlerce fotoğraf bu büyük gerçeği ispat ediyor. Herkesin kalbine Allah tuğrasını basmış. İşte bu sebeple bütün kalpler mutlaka Allah diye atar. Dinleyenler bir gün velayetin belli bir kademesinde bunun mutlaka farkına varacaklardır. İşte daimi zikir mi diyoruz? Daimi zikir odur ki bir insanın içindeki ses o kişinin kalbinin her atışında Allah demeyi usul haline getirir ve seneler sonra bu bir yerleşik sistem olur. Böyle bir yerleşik sistemde o kişi gece, gündüz, günün veya gecenin hangi saatinde kendisini kontrol etse, aylarca yaptığı kontrolün sonunda şunu görür ki, kalbinin her atışında içindeki ses Allah kelimesini sonsuz bir şekilde tekrar etmektedir. İşte kim böyle bir tekrara ulaşırsa, Yunus'un söylediği gibi zikri daimin sahibi olur. Kim zikri daimin sahibi olursa o kişi de fizik ötesi çok olaylar cereyan eder. Bu kişi ulul elbab olur. İşte Ali İmran suresi 191. ayet-i kerime. O ulul elbab kullarım ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturur haldedir, ya ayaktadır, ya da yatıyor haldedir. Her kim bu üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikrediyorsa zaten dördüncü hal hiç kimse de mümkün değildir. O zaman o kişi daimi zikir yapıyor demektir. İşte bir kişinin içindeki ses hiç durmadan günün veya gecenin bütün saatlerinde, bütün dakikalarında hep kalbinin her çift atışında Allah kelimesini tekrar ediyorsa o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşan kişinin ise kalbi durumuna beraberce bakalım. Demiştik ki Allah'ın rahmeti gelirken zikir yapıldığı takdirde zikir bir şifredir ki Allah'ın rahmetini davet eder. Allah'ın rahmeti o kişinin göğsüne ulaşırken beraberlerinde fazılları da getirir. Ve bu fazıllar o kişinin kalbinde yuvalanırlar. monte olurlar ve kalbi aydınlatmaya başlarlar. İşte zikrin kesintili olduğu devrelerde, mesela 3 saat zikir yapıldığı halde, 3 saat zikir kalbi aydınlattıktan sonra, geri kalan 21 saatten çok kısa bir süre sonra, o kişinin kalbinde temizlenecek olan karanlık kalmamıştır. Neden? Çünkü zikir boyunca bu insan gerekli şartlara sahip olduğu için, o kişinin kalbine karanlıklar giremez. Şeytanın zulmeti giremez. Çünkü zulmani kapı bu zikir sebebiyle kapalıdır. Zikrin getirdiği enerji partiküllerinin baskısı sebebiyle kapalıdır. Daimi zikre sahip olan bir kişinin, daimi zikre ulaşan bir kişinin kalbindeki zulmani kapı artık hiç açılmayacaktır. Böylece bu kapalı olan kapının husule getirdiği statü öyle bir güzelliği sergiler ki o kişi kalbi hep aydınlık içinde olan birisidir. Ve Allah-u Teala'nın ihsanları o kişinin kalbinde kendisini gösterir. Kalbi kasiyet sahibi olan, karanlık olan insanların kalbi yapılarının ne olduğunu görmüştük. Bu insanların kalplerinde kalp gözü vardı, o gözler görmüyordu. Bu insanların kalplerinde kalp kulağı vardı, bu kulaklar işitmiyordu. Bu insanların kalplerinde fıkıh etme hastası vardı, fakat o kişilerin kalpleri fıkıh edemiyordu, idrak edemiyordu. Neden? Çünkü bütün insanların kalpleri, doğuşta aydınlık olan kalpleri, doğuştan itibaren şeytanın kendilerine gönderdiği zulmet sebebiyle kararmıştır. Bütün insanların kalpleri kasiyet tahakkuk etmiş bir haldedir, karanlıktır ve bu karanlığın içinde insanlar huzursuz ve mutsuzdur. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey nedir? İnsanlar için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin ihsanı odur ki daimi zikre ulaşsınlar. Daimi zikre ulaşınca bir kişinin kalbi bir daha değişmeyen muhteşem bir aydınlığa ulaşır. İşte bu aydınlığa ulaşan bir kalbin durumu ne olur? Karanlık bir kalbin durumuna bakalım evvela. Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime. Habibim, nefislerini kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları dalalette bırakır. Onların kalplerini mühürler. Onların kalplerindeki işitme hastasını da mühürler. Onların kalplerindeki görme hastasını da üzerini rüşavet adlı bir perdeyle örter. Yani bu kişinin ne fakir hastası çalışır, ne görme hastası çalışır, ne de işitme hastası çalışır. Neden? Bu insanların kalpleri karanlıktır. O kalplere Allah'ın rahmeti henüz ulaşmamıştır. Ama bu rahmet ulaşıp da nefse karanlığı temsil eden bütün nefsin afetleri yok olmuşsa, aydınlığı temsil eden ruhun hasretleri gelip onların boş bıraktığı 19 fakülteyi tamamen doldurmuşsa, o kalp pırıldayan bir hal almışsa, müzeyyen olmuşsa, öyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde artık o kalpteki bütün hastalar harekete geçecektir. Ve o kişinin kalbi Allah'ın kendisine gösterdiği fizik ötesi şeyleri görecektir. O kişinin kalbindeki kulak Allah'ın kendisine yaptığı ilham ihsanını işitecektir. Ve o kişinin kalbindeki fıkıh hastası Allah'ın kendisine idrak ettirmek istediği şeyi idrak edecektir. E böylece şunu görüyoruz ki o kişinin nefsinin kalbinde artık karanlıklar kalmayacaktır. İşte ne zaman ullelbap olan kişinin kalbi bütün karanlıklardan arınmış, tamamen aydınlıklardan oluşan bir statüye dönüşmüşse, o kişi ulul elbab kademesini aşmış ve muhlislerden olmuştur, halis olmuştur. Ne demek halis olmak? Muhtevayı bozacak olan bütün kirlerden, paslardan, pisliklerden, kısaca nefsin bütün afetlerinden kurtulmuş olmak anlamına geliyor. Kim nefsin bütün afetlerinden kurtulmuşsa, İşte o kişi bir muhteşem olayın sahibidir. O kişi artık sonsuz bir saadetin içinde yaşayacaktır. Evvela bu ihlas noktasını hangi ayet-i kerimeyle anlattığına bakalım Allah-u Teala'nın. Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefislerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular. Muhlis olmak, yani halis olmak, Yani muhtevayı bozacak olan bütün faktörlerden temizlenmek, nefsin bütün afetlerinden temizlenmek anlamına geliyor ki, kim nefsin bütün afetlerinden temizlenebilmişse, nefsin kalbinde bu afetlerin boş kalan yerlerine ruhun hasletleri gelmiş ve yerleşmiştir. Ve o kişi o hasletlerle pırıl pırıl müzeyyen bir kalbin sahibi olmuştur. Bu insan bu noktada İslam olma şerefine ermiştir. Fonksiyonel açıdan İslam olmak 3 tane standart gerektirir. 1. O kişi gizli veya açık şirk koşmaz. Açık şirk Allah'ın birden fazla olduğunu iddia etmektir. Gizli şirk ise günah işlemektir. Bu kişinin artık günah işlemesi mümkün değildir. Neden? Çünkü bu kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Onu günaha sevk edecek olan faktörler kurumuştur. Öyleyse bu kişinin günah işlemesi mümkün değildir. 2. Fonksiyonel açıdan İslam'ın ikinci şartı teslim olmaktır. Bu kişi teslim olmuştur. Çünkü velayetin birinci kademesinde ruhunu, üçüncü kademesinde fizik vücudunu, altıncı kademesinde de nefsini Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın kendisine verdiği bütün ibadet, bütün emanetleri o emanetlerin gerçek sahibi olan Allah'a teslim etme şerefine ermiştir. İslam fonksiyonel açıdan bir üçüncü şartı da gerektirir. Sulh ve sükun, bir insanın dünya saadetine ulaşması hali. Allah Teala saadeti üç ayrı açıdan ele alıyor. Birinci boyutta insanın iç dünyasında sulh ve sükun, yani saadet ele alınıyor. İkinci boyutta insanın dış dünyasında, yani başkalarıyla ilişkilerinde sulh ve sükun hali, saadet hali ele alınıyor. Üçüncü boyutunda da insanın Allah ile olan ilişkilerinde uyum hali, sulh ve sükun hali ele alınıyor. İşte bunların hepsinde de bu kademeye ulaşmış olan birisinin mutlaka huzur içine girdiğini görüyoruz. Böyle bir şeyin gerçekte var olup olmadığını ve hangi ölçüde var olduğunu nefsi emarede bulunan bir insanın durumuyla ihlasa ulaşmış birinin durumu arasında mukayeseler yaparak beraberce inceleyelim. Nefsi emarede olan bir kişi huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Neden öyledir? Çünkü nefsi devamlı şerre davet etmektedir. Aklı. Ruh da nefsin her şer talebinin karşısına hayır talebiyle çıkmakta. O da akla hayır işlemesi için talepte bulunmaktadır. İkisi de taleplerinden vazgeçmemektedir. Öyleyse aralarındaki kavga kaçınılmazdır. Nefs ile ruh devamlı bir kavga halindedir. Nefse emarede bulunan bir insanda. Sonra bu birinci huzursuzluk sebebidir. Çünkü sulh demek kavganın olmadığı, savaşın olmadığı bir ortam demek. Halbuki bu insanın iç dünyasında çatışma var, savaş var. O zaman sulh ve sükun yok. İkinci sebep, nefs sadece akla şer taleplerini ulaştırmakla kalmıyor. Aklı çoğu zaman kandırıyor ve günah işletiyor. Ne zaman günah işletirse o kişi mutlaka arkasından bir huzursuzluk duyacaktır. Çünkü her hayır işleyen kişi nasıl bir hayrın arkasından huzur duyarsa her günah işleyen kişi de günah ile birlikte bir huzursuzluk duyacaktır. Üçüncü faktör, o kişinin günahı işledikten sonra ruhunun nefsine azap etmesidir. Böyle bir azap müessesesi var olduğu anda kişi huzursuzluğunu bir de azaba yükler, azapla birlikte huzursuzlanır. Öyleyse bir insanın iç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olması, günah işlemesi sebebiyle huzursuz olması, ruhunun nefsine azap etmesi sebebiyle huzursuz olması nefsi emarenin temel işaretleridir. İhlasa ulaşan bir insan aynı huzursuzlukları yaşar mı? Asla. Neden yaşamaz? Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öyleyse bu kişinin nefsindeki afetler artık yoktur ki akla şer taleplerde bulunsun. O kişinin nefsinde sadece hasletler vardır. Ruhun faziletleri vardır. Ve bütün talepleri artık hayır talebidir. Ruhun talebi zaten ezelden beri hayır talebidir. Öyleyse nefsin talebi de akla ulaştırdığı, nefsin talebi de ruhun talebi de hayırsa ikisi arasındaki kavga devam edemez. İkisi de aynı şeyi, yani hayır istedikleri için İkisi de birbirine yardımcı olur ve hedefe öyle giderler. Yani bir uçak düşünün, önünde bir tane pervane olsun, arkasında da bir tane pervane olsun. Öndeki pervane öne, arkadaki pervane arkaya çeksin. Bu uçak gitmez. Ama iki tane pervane de birer kanada takılır da ikisi de ileriye doğru çekerse uçak çift hızlı harekete geçer. İşte nefsin ruh haline gelmesi, hasletlere kavuşması ve bütün taleplerin hayır olması bu sonuca ulaştırır kişiyi ki o kişinin iç dünyasında artık kavga bitmiştir, savaş bitmiştir, yerini İslam'ın temel felsefesi olan, temelini teşkil eden sulh ve sükun almıştır. Temel aksiyonu olan sulh ve sükun almıştır. İkincisi, artık nefsin aklı ikna edip de şer işletmesi mümkün değildir. Çünkü nefsten şer talebi oluşmaz. Öyleyse nefsten şer talebi gelmeyeceğine göre o kişi hiçbir zaman günah işlemeyecektir. Öyleyse günah işlemenin huzursuzluğunu hiç duymayacaktır. 3. Bu kişi günah işlemediği için ruhunun nefsine azabı da söz konusu değildir. Öyleyse ihlasa ulaşan bir insan, İslam şerefine ulaşan bir insan hiçbir zaman eski halindeki gibi huzursuz ve mutsuz, stresli ve sıkıntılı olmayacaktır iç dünyasında. Onun yerine sulh ve sükun onun iç dünyasına hakim olacak ve kişi iç dünyasında huzurlu bir insan olacaktır. Acaba dış dünyasında da durum böyle midir? Evet. Nefsi emarede bulunan bir kişinin dış dünyasında bir takım problemlerin var olduğunu görüyoruz. Nedir bu problemler? Bu kişi nefsinin tesiri altında olduğu için etrafındaki insanlara mutlaka yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir. Her zulmedişi bir günah işleme hüviyetinde olduğu için her seferinde bir üzüntü ve hüzün istese de istemese de o kişiyi kaplayacaktır. Yetmez. O başkalarına zulmettiği için başkalarında da kendisine zulüm geri dönecektir. Çünkü her etki aynı istikamette bir tepki oluşturur. Ve tabiatıyla başkalarından gelen zulüm bu kişiyi üzecektir. Öfkelendirecektir. Neden? Nefsinde öfke afeti var, haset afeti var, intikam afeti var, kin afeti var. Bunların hepsi başkaları kendisine zulmettiği zaman onu huzursuz etmeye, sıkıntı vermeye yeterlidir. Öyleyse bu kişi huzursuz olacaktır ve intikam almaya yönelecektir. İntikamını aldığını farz edelim. Böyle bir halde o kişi günah işlemiş olacaktır. Çünkü intikam alması zulüm işlemesidir. Günah işlediği zaman da mutlaka huzursuz olacaktır. Yetmez, arkasından ruhu nefsine mutlaka azap edecektir günah işlediği için. Görüyorsunuz ki kişi intikamını alabildiği takdirde huzursuz ve sıkıntılıdır. Şimdi aksini düşünelim. Karşısındaki rakibi çok güçlü ve intikamını almayı şiddetle istediği halde alamıyor. O zaman da şuuraltı birikimi o kişide oluşuyor. Gene bir şuuraltı birikimi sebebiyle stres, huzursuzluk. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir insan başka insanlarla olan ilişkilerinde bir defa çevresine zulmettiği için huzursuz, günah işliyor. Arkadan ruhu nefsine bu günah işlediği için azap etmesi sebebiyle huzursuz. Etrafındaki insanların kendisine zulmetmesi sebebiyle huzursuz. İntikam alması sebebiyle huzursuz. İntikamın arkasından ruhunun nefsine azap etmesi sebebiyle huzursuz. İntikam alamazsa şuuraltı stresi sebebiyle gene huzursuz. Öyleyse Allah'ın insanlara o gösterdiği aydınlık yolun sonundaki saadete dikkat etmenizi istiyorum hepinizden. İnsan ne zaman nefsini bütün boyutlarda afetlerinden kurtarabilirse o kişi iç dünyasında da şimdi anlatacağım gibi dış dünyasında da mutlak huzura kavuşur. Dış dünyadaki huzur nasıl gerçekleşir? O kişi nefsindeki afetlerin hepsini yok ettiği cihetle hiçbir zaman artık başkasına zulmetmeyecektir. Böyle bir zulmetmek onun yetkisi dahilinde değildir. Çünkü içindeki hiçbir talep ona zulüm istikametinde gelmeyecektir. Aksine bütün talepler hayır istikametinde gelecektir. Kişi zulmetmediği için, zulüm günahını işlemediği için huzursuz olmayacaktır. Tabiatıyla arkadan ruhunun nefsine azap etmesi de söz konusu değildir. Etrafındaki insanlara zulmetmediği için etrafındaki insanlardan da kendisine zulüm istikametinde olaylar genellikle gelmeyecektir. Ama bu hiç gelmez anlamına da gelmez. O kişiye mutlaka çevresindeki insanlar zulüm edeceklerdir. Acaba bu zulmü o kişi zulüm olarak mı değerlendirecektir? Hayır. Neden hayır? Çünkü nefsinin afetleri yok. Kendisine zulmeden kişiye kızamaz, öfkelenemez, intikam almayı düşünemez. Kişiye karşı kinlenemez, haset besleyemez. Bütün bu afetler alınmış, ondan yok edilmiş. Yerine hoşgörü gelmiş, sevgi gelmiş, kendisine kötü davrananlara karşı iyi davranma hissi gelmiş. Bütün güzelliklerle donatılmış. İşte bu insan başkasının kendisine zulmetmesi halinde nefsinde o kendisini üzüntüye götürecek olan faktörler olmadığı için üzülmez. Bir. İkincisi, bu insan bir büyük gerçeğin farkına varmıştır. Kim başka birisine zulmederse, zulmeden kişi derecat kaybeder. Yani şer işler. Ama kime zulmetmişse o kişi de derecat kazanır, yani hayır kazanır. Kur'an-ı Kerim'imiz şerri ve hayrı derecat kaybetmek ve derecat kazanmak olarak vasıflandırıyor. Öyleyse başka birinin zulmü o kişiye derecat kazandırdığına göre, hayır kazandırdığına göre zulmeden kişi bu insan için bir hayır kapısı oluyor. Ve böyle bir bu olgunluk seviyesine ulaşan bir kişi için insanlar arasındaki davranış biçimleri önemli değildir. Allah ile olan ilişkisi önemlidir. Ve Allah ile olan ilişkisi de hep hayırla noktalanacaktır. Öyleyse bu kişi hiçbir zaman başka birisi kendisine kötü davrandı diye ona kızmaz, öfkelenmez ve ondan intikam almayı da düşünmez. İntikam almayı düşünmediği için intikamını almayacaktır. Dolayısıyla intikam almak gibi bir zulüm işlemediği için huzursuz olmayacaktır. Arkadan ruhu da nefsine tabiatıyla azap etmeyecektir. Öbür taraftan bu kişi intikam almayı zaten istemediği için intikam alamamaktan mütevellit bir şuur altı birikimi bu insanda hiçbir zaman oluşmaz. Öyleyse bu insan çevresine karşı zulmetmediği için huzurludur. Arkadan ruhu nefsine azap etmediği için huzurludur. Başkalarından intikam almayı düşünmediği için huzurludur. İntikam alamamaktan mütevellit şuur altı birikimi onda oluşmadığı için huzurludur. Başka insanlara hep hayırla davrandığı için, şerle davranmadığı cihetle huzurludur. Bu insan başka insanlarla olan bütün münasebetlerinde her zaman huzur içinde yaşantısını devam ettirecektir. Öyleyse bu insanın mutluluğunun dış kesimi de başka insanlarla olan münasebeti de gene huzur içinde devam ediyor. Gelelim Allah ile olan bu kişinin ilişkilerine. Ama o noktaya gelmeden evvel size küçücük bir kıssa anlatmak istiyorum. Bir delikanlı hacet namazını kılıyor. Mürşidini gösteriyor Allah Teala. O da gidip mürşidinin önünde tövbe ediyor. Ve mürşid ona ilk görevini veriyor. Evladım diyor, merdivenlerden aşağı in. Sağdaki ilk kapıdan içeri gir. Oradaki kişinin ensesine bir tane tokat atacaksın diyor. Delikanlı emri alıyor. Aynen yerine getiriyor. Gidiyor, o kişinin ensesine bir tane tokat atıyor. Adam da kalkıyor, o da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Ve bizimki ensesini ovuşturarak geliyor. Mürşidine diyor ki, efendim diyor, attım tokatı ama o da bana diyor bir tane tokat attı diyor. Mürşid diyor ki, tamam diyor yavrum diyor, böyle olması lazımdı. Ama diyor imtihanım bitmedi. Onun yanındaki odaya da git diyor. Oradaki adamın da ensesine bir tane tokat at diyor. Neticeyi bana söyle. Ve delikanlı gidiyor, ikinci odadaki kişiye de bir tokat atıyor. Bu seferki adam şöyle bir geriye doğru dönüp bakmış, gülümsemiş delikanlıyı görüp, tokatı yedikten sonra. Sonra yukarı bakmış, hem gülümsemiş hem de göz kırpmış, sonra da okumasına devam etmiş. Delikanlı beklemiş, tokat geliyor diye ama tokat gelmemiş. Çıkmış yukarıya, anlatmış şeyhine. O da demiş ki, güzel demiş evladım. Şimdi demiş, üçüncü kapıdan gir demiş, orada da birisini göreceksin, bir tokat da ona al. Delikanlı gitmiş, üçüncü odadaki kişinin de ensesine bir tokat atmış. Bu adam yerinden kalkmış, bizimkine doğru bir iki adım gelmiş. Bizimki de tokat geldi gelecek diye birkaç adım geri çekilmiş ama tokat gelmemiş. O zat demiş ki, evladım demiş, enseme demiş bir tokat attın demiş, hay Allah senden razı olsun demiş. Ama demiş, mutlaka Benim ensem demiş senin elini acıtmıştır. Ensem demiş elini acıttığı için Allah'ın huzurunda senden demiş af dilerim. Ve demiş sana bir sual sormak istiyorum. Acaba bana attığın bu tokat benim sana karşı yaptığım yanlış bir davranışın aksülemeli mi? Eğer böyle bir şey varsa, benim üzerinde kul hakkım varsa, benim sana yaptığım yanlış bir davranış varsa derhal bana söylemelisin ki Allah'ın huzurunda senden af dileyim, borcum varsa ödeyeyim. Ama demiş ben anlıyorum ki sen tasavvufa girmişsin, el öpmüşsün, mürşidine ulaşmışsın ve Allah'ın yolunda artık sağlam bir dost kazandığını müjdelemek isterim sana. İşte o dost benim. Çünkü senin bana attığın bu tokat bana derecat kazandırdı. Yani sen hayra vesile oldun. Ve bil ki şu anda öyle bir dosta sahipsin ki ne zaman başın sıkışırsa, ne zaman bir problemin olursa mutlaka bana gel. İnşallah beraberce çözüm arayalım. Sen Allah'ın dostu olmak yolundasın ve ben senin yardımcınım. İşte görüyorsunuz ki Allah'ın bir dostu için davranış biçimi birbirinden farklı. Delikanlı gidiyor mürşidine ve diyor ki gittim diyor birincisi bana böyle yaptı, ikincisi böyle yaptı, üçüncüsü de böyle yaptı. Farklılıkların sebebi ne? Mürşid diyor ki yavrum birincisi şu ayet-i kerimenin gereğini yaptı. Sizden evvelki ümmetlere kısas nasıl farz kılındıysa size de farz kılındı. Peki diyor ikincisi? İkincisi de ayet-i kerimenin geri kalanını yerine getirdi. Eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Peki üçüncüsü o da Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayet-i kerimelerinin gereğini yaptı. Allah Teala orada kötülüğe iyilikle mukabele edenler diyor. İşte onlar söylediğimiz hedefe ulaşan, daimi zikre ulaşan muhlislerdir. İhlasa ulaşan insanlardır. Onlar için artık başkalarının davranışları hiçbir zaman onlarda huzursuzluk vücuda getiremez. Bu seviyeye ulaşmış olan bir kişinin Allah ile olan ilişkilerine bakalım. Tabii önce gene nefsi emareden başlayacağız. Nefsi emaredeki bir kişi Allah'ın emirlerini ya hiç yerine getirmez ya da pek az yerine getirir. Bu sebeple vücudundaki şifreleri uygulamadığı için kişi huzursuzdur, şifreler rahatsız eder. Aynı zamanda Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemekten de bu kişi genellikle sakınmaz. Çünkü bir nefs tezkiyesi, terbiyesi geçirmemiştir. Nefsi talep ettikçe bir takım yanlışlıkları yapacaktır. Belki bazılarını yapacaktır, bazılarını yapmayacaktır. Ama mutlaka bir kısmını yapacaktır. Öyleyse bu kişi hem Allah'ın emirlerini yerine getiremediği için iç dünyasında da huzursuzdur, dış dünyasında da huzursuzdur. Allah ile olan ilişkilerinde de şifreler onu rahatsız ettiği için huzursuzdur. Diğer taraftan Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediği için huzursuzdur. Ama eğer bu insan ihlasa ulaşmışsa, bu kişi Allah'ın bütün emirlerini en üst boyutta yerine getiren birisidir. Ne emretmiş Allah Teala? Namaz kılmak. 5 vakit değil, 7 vakit kılıyor. Ne emretmiş Allah Teala? Oruç tutmak. 30 Ramazan oruç tuttuktan sonra her perşembe günü de tutuyor, kandil günleri de tutuyor. Ne emretmiş Allah Teala? Zekat vermek 2 kat veriyor. Ne emretmiş? Zikir yapmak daimi zikirde. Bütün emirleri en üst boyutlarda yerine getiriyor. Yasak ettiği fiiller, bunları ise işlemesi mümkün değil. Çünkü bir insana Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten şey nefsinin afetleridir. Bu kişide ise nefsin afetleri artık mevcut değildir ki onu Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelsin. İşte böyle bir insan Allah Teala'nın huzurunda hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerinde yani mutluluğun 3 boyutunda da saadeti, mutluluğu bütünüyle yaşayan bir özellik kazanır. İşte bu insan İslam şerefine ulaşabilen bir insandır. Ve Allah Teala'nın bütün insanları daveti bu hedefedir. Bundan 14 asır evveline baktığımız zaman bütün sahabenin bu hedefe ulaşmış olduğunu görüyoruz. Evvela onların Allah'a ruhlarını teslim ettiklerini yani birinci teslimi tamamladıklarını, fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiklerini yani ikinci teslimi de tamamladıklarını gösteren ayet-i kerimeye bakalım. Âl-i İmran 20. diyor ki Allah Teala, Habibim onlara de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz geçimizi yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine, onların içinde de fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer olsaydı mutlaka onlar daha evvel ruhlarını da Allah'a teslim etmiş olacaklardı. Öyleyse görüyoruz ki bütün sahabe önce birinci teslimlerini yapmışlar, ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra da ikinci teslimlerini tamamlamışlar. Hiç istisna yok. Hepsi. Üçüncü teslimlerini de tamamladıklarını görüyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki Âl-i İmrân Suresinin 119. ayeti kerimesinde onlar size buğz ettikleri halde siz onlara buğz etmezsiniz. Aksine muhabbet beslersiniz. Siz çünkü kitabın bütününe ittiba edersiniz. İşte kitabın bütününe ittiba etmek, zaman parçasının bütününde Allah-u Teala'yı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'in bütün hükümlerini tatbik etmek ve üç cesette birden tatbik ederek Allah'a teslim olmak anlamlarını taşıyor ki hepsi bunu gerçekleştirmişler. Bir diğer ayet-i kerime Hucurat 7. Allah Teala diyor ki ey sahabe Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi, hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Bir insanın kalbi ne zaman müzeyyen oluyor? Nefsinin kalbinde bütün ruhun hasletleri tecelli ettiği ve ışıldamaya başladığı zaman. O zaman o kişinin nefsinin kalbi müzeyyen oluyor ki bütün sahabenin kalplerinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Hepsi ulul elbab olmuş. Hepsinin kalpleri müzeyyen. Ve bakıyoruz ki hepsi sabikun. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evveline var ya onların bir kısmı ensardandı. Geri kalanlar da muhacirindendi diyor Allah Teala. Sabikun hayırlarda yarışanlar demek. Ve hayırların en üst 3 derecesini kapanlar demek. 1- Ulul Elbab, 2 muhlisler, 3 salihler. İşte böylece bütün sahabenin daimi zikre hepsinin ulaştığını ve hepsinin sonsuz bir saadeti yaşadığını görüyoruz. Bu sonsuz saadetin ötesi bir kademeyi daha gerektiriyor. Bu kademeye salah diyor Allah Teala. İhlasa ulaşan kişiyi bir seher vakti Yüce Rabbimiz tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve Allah'ın söylediği kelimeler tekrar edilmek suretiyle tek tek kişi tövbe-i nasuhta bulunuyor. Bu onun ihlastan salaha ulaşması, kapısını açması demektir. Tövbe-i nasuh insanı ihlastan salaha geçiren bir kapıdır. Bu kapıdan sonra Allah-u Teala o kişiye irşat görevi verecekse ona aynen şöyle söylüyor. İrşada memur ve mezun kılındın ve başının üzerine salah nuru verildi. İşte o zaman o kişi Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde irşat görevini yapmaya hazır bir hale gelir. Görüyorsunuz ki bu kişinin irşat makamına gelebilmesi 3 makamdan beri daimi zikrin sahibi olmasıyla mümkündür. Ve böyle olan insanlara Allah-u Teala Ecrül Azim'in, Hazrül Azim'in ve Fevzül Azim'in sahibi olarak bakıyor. Ecrül Azim, Allah'tan azim bir ücret almak, devamlı bir ücret. Kaynağı belli olmayan yerlerden bu şerefe ulaşmış olan insanlara Allah-u Teala'nın ihsanları gelir. Onlar Fevzül Azim'in sahibidir. Gerçekten kim ihlasa ve salaha ulaşmışsa, Fevzül Azim cennette en üst kademeye ulaşmak demektir. Adın cennetleri. Demek ki bir insan peygamber olmadığı halde Allah-u Teala salihleri peygamberlerle beraber adın cennetlerine ulaştırıyor. Bir de Hazzül Azim var ki bu sonsuz saadet demektir. Fusilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu kademeye ulaşan insanların Hazzül Azim'in sonsuz bir saadetin sahibi olduğunu ifade ediyor. İşte görüyoruz ki Yusuf suresinin, Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah'ın emir buyurduğu Fevzül Azim, Maide suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emir buyurduğu Ecrül Azim ve bu söylediğimiz statüde Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin buyurduğu Hazül Azim, bunlar hep beraberce bu insanda tahakkuk etmiştir. Öyleyse bu insan sonsuz bir saadetin sahibidir. En üst seviyedeki Allah'ın ihsanlarının sahibidir. Ve böyle bir insan Allah-u Teala'nın indinde sonsuz bir ücretinde sahibidir. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün insanları o yeminlere davet etmekle bütün insanları saadetin birinci basamağına mutlak olarak davet ediyor. Bu yeminleri insanların üzerine farz kılmakla onların hepsinin yeminlerini yerine getirip de mutlaka cennette yer almalarını sağlamak istiyor. Öyleyse görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bütün insanlara bir saadet davetiyesidir. Yetmez. Allah-u Teala deminden beri anlatmaya çalıştığım nihai kademeyi de 3 ayet-i kerimeyle bütün insanlara farz kılmış ve bütün insanların bu hedefe ulaşması için Yüce Rabbimiz bir büyük isteğin içerisinde Allah-u Teala böyle bir talebi yerine getirmeyi bizim kendi davranış statükümüze bırakmış. Biz nefsimize tabi olursak Allah'ın emirlerini yerine getiremeyiz. Ruhumuza tabi olursak getirebiliriz. Bu ise nefsimizle yapacağımız ciddi bir mücahedenin sonucunda gerçekleşebilir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin cihat etmesi emrediliyor nefsiyle. Ankebut suresi 5-6. ayet-i kerimeler. İşte nefsle yapılan cihattır ki nefsi evvela tezkiye seviyesine ulaştıracaktır. Sonra da tasfiye seviyesine ulaştıracaktır. Ve kişiyi sonsuz bir saadetin sahibi yapacaktır. Birinci etapta kişinin nefsi, yani tezkiyede kişinin nefsi hala vardır. Nefsindeki afetler vardır. Ve nefsindeki afetler güçlerini kaybetmişlerdir. Nefsin kalbindeki siyah renk açık griye dönüşmüştür. Ama rezistanslarını kaybetmiş de olsalar nefsin afetleri mevcuttur. Ama ne zamanki kişi Allah'a 3 emaneti de teslim eder, yani velayetin 1. makamında ruhunu, 3. makamında fizik vücudunu, 6. makamında da nefsini, işte o zaman kişinin nefsinde hiçbir afetin kalmadığını görüyoruz. İnsanın ahiret saadetinden sonra dünya saadetine ulaştığı nokta işte burasıdır. 14 asır evvel sahabenin hepsinin ulaştığı o saadet noktası. Onun için o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Ve Allah-u Teala evvelki sabikunlardan, saadet asrının evvelki sakinlerinden, sahiplerinden bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'de onların sahabe olduğunu görüyoruz. Ama mutlaka bir gün ikinci asr-ı saadette oluşacaktır. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim ile ifade etmek istediği olay kıyametten evvel bir ikinci asr-ı saadetin mutlaka oluşması şekliyle tezahür ediyor. İşte sabikunel evvelinden sonra sabikunel ahirinin de devreye girmesi ancak öyle bir statü içinde mümkün olacaktır. 14 asır evvel onlar Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamışlar. Ve insanlar ne yazık ki 14 asır sonra Allah'ın bütün güzelliklerine ulaşan yollardan insanları mahrum etmek için harekete geçmişler. Ve bugün insanları saadete ulaştıran o zikir müessesesi bütünüyle unutulmuş. İnsanların Allah-u Teala'ya verdiği yeminler bütünüyle unutulmuş. Allah'ın insanlara hedef gösterdiği ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi bütünüyle unutulmuş. Ve insanlar o hedeflere gitmeyi hiçbir zaman düşünmüyorlar bile. Böyle bir statü içinde de insanların hepsinin bir büyük mutsuzluğun içinde herc merc oluşu, sıkıntı içinde bulunması son derece tabiidir. Görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları önce ahiret saadetine, sonra dünya saadetine davet ediyor. Bir. Bu davetin tahakkuk etmesi için insanların neler yapması lazım geldiğinin bütün detaylarını veriyor. Görüyorsunuz ki zor detaylar değil. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunan o mutluluk reçetesini tatbik edecekleri yerde kendilerine göre ayrı bir saadet arayışı içinde oluyorlar. Mesela bazı insanlara göre çok para kazanmak saadet sebebidir. Öyle zannederler. Bazı insanlara göre eşleriyle geçirebilmek saadet sebebidir. Öyle zannederler. Bazı insanlara göre etraflarındaki insanlar kimlerse onların kendilerine ters davranmaları önlendiği takdirde o insan saadete ulaşacağını zanneder. Yani herkese göre farklı bir saadet imajı vardır ama hepsi yanılırlar. Çünkü bunların hepsinde başkalarının değişmesi talep edilir. Oysa ki değişecek olan sizsiniz. Eğer saadete ulaşmak istiyorsanız değişecek olanın siz olduğunu hiçbir zaman unutmayın. İşte kendinizi transforme etmek istiyorsanız, kendinizi değiştirmek, Allah'ın güzelliklerine adapte etmek istiyorsanız, Allah'ın yolunda o güzellikleri yaşamanız Kur'an-ı Kerim tarafından emrediliyor. Görüyorsunuz ki Allah bir insanın hem ahiret saadetine ulaşması hem de dünya saadetine ulaşması için bütün verilmesi lazım gelen bilgileri vermiş, reçeteyi insanlara takdim etmiştir. Reçeteyi indirmiştir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sadece bir saadet davetiyesi değil, aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Ve Allah-u Teala bütün insanlara eğer Allah'ın söylediği reçeteyi, Allah'ın önerdiği reçeteyi tatbik ederlerse mutlaka hem ahiret saadetine hem de dünya saadetine ulaşacaklarını taahhüt ediyor. Hepinizin o sonsuz saadete, yani hazzül azime, sonsuz ecre ve sonsuz fevze ulaşmanızı Allah'tan dileyerek ve bu istikamette dualar ederek bu konuşmamı inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok. Bu sevgi gün geçtikçe artmakta. Allah'ın yolunda çok mesafeler kat ettiniz. Allah'ın bize öğrettiklerini en güzel şekilde değerlendirmekte kalmadınız. Artık çok kardeşimiz bütün Allah'ın güzelliklerini başkalarına anlatabilecek bir noktaya ulaştılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Her tarafta kardeşlerimiz Kur'an ayetleriyle konuşuyorlar. Bu bizim alametli farikamızdır. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Neden Allah Teala bize Kur'an öğretti? Çünkü bundan 14 asır evvel İslam Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, Peygamber Efendimiz tarafından Kur'an'la öğretildi insanlara. O yalnız Kur'an ayetlerini söyledi. Kur'an'la hükmetti. Hep dilinde Kur'an vardı. Her olay üzerine Allah Teala ona ayetler indiriyordu. Kur'an ayetleri bunlar bir peygambere, bir nebiye indirilen mukaddes kitapların sonuncusu olan Kur'an'da yer almaktadır. Peygamberlere indirilen kitaplar şeriat kitabıdır. Onlar da emredici ve cezayı müstelzim hükümler yer alır. Onlar peygamberlere indirilir. Ve Kur'an-ı Kerim peygamberlere indirilen kitapların sonuncusudur. Peygamberlere Allah Teala şeriat kitapları indirir. İçinde şer'i hükümler vardır. Onunla hükmetsinler diye o peygambere o kitap indirilmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat indirilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil indirilmiştir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi de Allah'ın kitabıdır. Hepsi 7 safa ve 4 teslimi mutlaka ihtiva eder. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. safa, 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 2. safa. 3. Ruhun hayattayken Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. 20. 1. basamak ulaşma, Allah'ın zatında yok olma, 22. basamak, 3. safa. Dik yokuşun açılması, zikrin 18 saati çıkması günde ve fizik vücudun Allah'a teslimi, 4. safa, nefsin kalbi %80'den fazla nurlarla doluyor. Sonra 5. safa var, ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Nefsin kalbinin tamamen afetlerden kurtulması, kişinin ulul elbab olması, lüplerin sır hazinelerinin sahibi olması, Allah'la konuşmaya başlaması. Sonuç kademe, ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının üçü de Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir.
Allah Teala diyor ki Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, o Allah ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetlerin hükümleri bellidir. Ama müteşabih ayetlerde kalplerinde zevk olanlar, o müteşabih ayetleri kendilerine göre yorumlayarak insanları Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah Teala. O müteşabih ayetlerin sırrını Allah'tan başka normal standartlarda kimse bilmez. Rüsuf sahipleri olan rasuhun da derler ki o ayetler Allah'ın katındandır. Ve onların sırrını sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor Allah Teala. Ulul elbabın tezekkür edebilmesi şarta bağlı bir müessesedir. Ulul elbab Allah ile konuşma yetkisinin sahibi olanlardır. Şimdi bakıyoruz muhtevaya. Ulul elbab kimdir? Allah Teala Ali İmran 190 ve 191'de diyor ki li ulul elbab yeskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur onlar için diyor. Ulul elbab için ayaktayken de,

kişilere denir. Lüplerin sahipleridir. Ama bu lüplerin sahiplerinden her kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, Allah-u Teala onu tövbe-i nasuhla tövbe etmeye davet ederse, o kişi bunu gerçekleştirdiği anda artık o kişi muhlis olur. Allah-u Teala tarafından davet edilmeden hiç kimse tövbe-i nasuhta bulunamaz. Tövbe-i nasuh, mensuh olmayan, değiştirilemeyen bir tövbedir. Son tövbedir. Bu tövbeyi yaptıktan sonra şeytanın o kişiye tesir etmesi artık imkansızdır. Allah Teala'nın söylediği şey şu, İblis'e, sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Demek ki tövbe-i nasuh öyle bir tövbe ki artık o kişinin Allah'ın yolundan ayrılabilmesi mümkün değildir. Bunu engelleyen bir statü var orada. Peki daha ötesi var mı? Var. Kim muhlis olursa o noktadan sonra Allah o kişinin günahlarını örter. O kişiye salah nuru verir. O kişinin günahlarını, örttüğü günahlarını sevaba çevirir. Ve o kişinin bunu yaptıktan sonra, günahlarını sevaba çevirdikten sonra iradesini de Allah Teala teslim alır. İradesini de teslim aldığı bu kişi artık irşat makamının sahibi olmak yeteneğine ulaşmıştır. İşte Allah Teala o zaman o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılar. İrşada memur olmak, Allah'tan aldığı emirleri yerine getirmek demektir. Bir insanın irşada memur ve mezun kılınmasında birinci şart Allah'ın emirleri vermesi, irşada memur ve mezun kılınan kişinin o aldığı emirleri yerine getirmesi demektir. Ve buradaki muhtevada kişinin irşada memur ve mezun kılınması İrşad yetkisinin gene Allah'ta olduğunu gösterir. Allah ona emirlerini gönderir. O kişi Allah'tan aldığı emirleri birer birer gerçekleştirir. Allah'ta mezun kılınmaksa Allah Teala tarafından izin verilmek demektir. O kişinin irşad etmek yetkisinin Allah Teala tarafından kendisine izin verilerek gerçekleştirmesine müsaade edildiği manasına gelir. Bu kişi iradesini Allah'a teslim ettikten sonra o kişinin zikri artık zikir olmaktan çıkar. Çünkü iradesi yoktur ki kendi iradesiyle Allah Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretsin. Ama külli irade o kişinin üzerinde tesir sahasını oluşturmuştur. Allah kelimesi devam etmektedir. Ama o kişinin iradesiyle değil. İlahi iradenin ve külli iradenin o kişi üzerinde tesir etmesiyle tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bir gün bu noktaya ulaşanlar olacak aranızdan ve Allah Teala'nın
sevgili kulları

olacaklar. İşte Allah-u Teala'nın hepiniz için hedef gösterdiği son nokta burasıdır. İradenizi de Allah'a teslim etmek, ilahi iradenin ve külli iradenin sizin iradenizi teslim etmesi ve zikri daiminizin tesbihe dönüşmesi. Artık sizin iradenizde bir zikir olmayacak. Külli irade bu zikri sizden alacak ve devam ettirecek. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Bu hedefin, iradenin teslimini gerçekleştirme hedefinin arkasında ne vardır? İrşad makamı vardır. Kişi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi olur. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evveline var ya, o evvelki sabikunlar, hayırlarda yapılan müsabakalarda en önde gelenler. Onlar sahabe. Onların bir kısmı ensardandı, Medine'deki yardımcılardan, bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenler. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sabikun el-evvelin demek ki ensara veya muhacirine tabi olanlar. İhsanla tabi olanlar. Ne demek ihsanla tabi olmak? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyerek de mürşidine tabi olabilir. Allah'a ulaşmayı diler, hacet namazını kılar, mürşidini Allah'tan sorar. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece 12'den sonra kalkar, boy abdesti alır, hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini ister. Allah Teala ona mürşidini gösterir. O zaman o kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp veya bu bir mürşit vekili de olabilir. Bulunduğu yerde onun gideceği mürşit yoksa başka mürşitler olabilir. Ona alakadar etmez. Onun gideceği mürşit orada değilse, bulunduğu yerde değilse o zaman bir mürşit vekilini Allah Teala tayin eder. Kişi gider, ona tabi olur. Tabiyet asıldır. Neden asıldır? Çünkü ruhun vücuttan ayrılabilmesi yalnız tabiyetle gerçekleşir. O kişinin günahları önce örtülür, sonra da sevaba çevrilir. Bu günaha sevaba çevrilen günahlar o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Bu öyle bir yoldur ki Allah'a ulaşmayı dileyip de bir insan mürşidine tabi olduktan sonra o kişi ruhunu nasıl Allah'a ulaştırdığını hiç anlayamaz bile. 7-8 aylık bir devre içerisinde ruhu 7 tane gök katını diğer ruhlarla beraber aşacak. 7. gök katında 7 tane alem geçecek. Allah'ın zatına ulaşacak. Sitret-i Müntaha'dan yukarıya doğru dikey bir yolculukla ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. İşte bu vuslattır. Ruhun sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, Allah-u Teala'ya hamd edecek, şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki, Allah-u Teala bizi seçmiş,
bize öğretmiş bütün bunları, sizlere öğretelim diye. Şimdi öyle bir devreyi yaşıyoruz ki, öğrettiğimiz kardeşlerimiz, bizim söylediklerimizin hepsini bizden daha güzel bir şekilde anlatabilecek seviyelere geldiler. Bu bizi ne kadar mutlu ediyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın yolunda hizmet etmek, Allah'ın insanları mutluluğa götürecek olan bütün o muhtevayı insanlara öğretmeleri, onların da bunu tatbik ederek mutlu olmaları, huzura kavuşmaları, bu konunun başka bir yolu olmadığı için bizi mutlu ediyor. Bizi yaratan Allah. Ruhumuzla, veçimizle, nefsimizle bizi yaratan Allah. Ancak o yaratan Allah bizim mutluluğumuzun hangi standartlarda gerçekleşebileceğini bilir. Sadece O. O zaman O Tevrat'ı indirmiş, onda anlatıyor. Bir insanın nasıl ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceğini onda anlatıyor. Ondan sonra İncil'e aynı hakikatleri koymuş. 7 safa ve 4 teslimi İncil'de göstermiş Allah Teala. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de göstermiş. Bunların hepsi aslında Hazreti İbrahim'in hanif dini. Tevrat'ta da Allah Teala o dinin, Tevrat'taki dinin, Hazreti Musa'ya Allah'ın öğrettiği dinin, Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğu ifade ediliyor. İncil'de de Hazreti İbrahim'in hanif dininin öğretildiği ifade ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala İslam dini için bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir buyuruyor. Ve 7 safa ve 4 tane teslim. İşte böyle bir dizaynda mutluluğu yaşamak isteyen bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğa yelken açmak bir tek dilekle gerçekleşecektir. O kişi ellerini Allah-u Teala'ya açacak. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Senin bunca ermiş evliyan var. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de bunu bütün kalbimle, yürekten diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, beni mahrum etme bundan. Bu abdest alıp da bunu Allah-u Teala'dan isteyen herkes için Allah'ın kapıları mutlaka açılır. Bir tek şartı var Allah-u Teala'nın, bu talebin kalpten, gönülden bir talep olması. Bir kişi surete, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte bir sürü adamlar diyorlar ki, biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı diledik, ulaştırdık. Ben de istiyorum, benim de ruhumu ulaştırıver. Sevgili kardeşlerim, böyle olmaz. Allah bizi yaratandır. Ona saygımız olması lazım. Hacet namazımızı kılmalıyız. Önce boy abdestini almalıyız. Allah'tan ruhumuzu Allah'a ulaştırmak istediğimizi talep etmeliyiz. Ve ikinci safhada gene aynı şeyi yapmak mecburiyetindeyiz. Mürşidimizi Allah'tan sormak için. Hacet namazı kılacağız, boy abdest alacağız ve mürşidimizi Allah-u Teala'dan soracağız. Allah-u Teala dünya üzerinde birçok mürşidi şu anda hayatta yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, tayin Allah'ındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en güzel standartlarda Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah Teala'nın sizi
en güzeli ulaştırması için talepte bulunun, duada bulunun ve mutlaka Allah sizin için de bir kapı açacaktır. İşte bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, Allah'ın mutlaka gerçekleştireceği bir husustur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti etmiştir. İstisnası yoktur. Talep eden herkesin ruhunu mutlaka Allah Teala kendisine ulaştırır. Öyleyse bu dilekle hareket edip Allah Teala'dan bu güzelliği talep etmek bütün insanların mutlaka gerçekleştirmesi lazım gelen bir husustur. Bu talep o olayın mutlaka gerçekleştirmesini sağlar. Kalpten bir dilek olması kaydıyla. Peki bir insan anlayabilir mi dileğinin kalpten olduğunu ve olmadığını veya olmadığını? Elbette anlayabilir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa o zaman Allah'a ulaşmayı dudaklarıyla dilemiş demektir. Ağzıyla dilemiş demektir. Ama kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diledikten sonra kendisinde bir değişiklik görür de dünyanın en mutlu geçireceği 7-8 aylık bir devreye girerse o devrede o kişinin bütün negatif faktörleri devre dışı kalır. Allah Teala onu koruması altına alır. Şeytanın onun tesir etmesine asla müsaade etmez. Ve bu 7-8 aylık devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunan kişi burada derhal anlar. Talebi kabul edilmiş mi, edilmemiş mi, mutluluğu yaşamaya başlamışsa o kişinin talebi Allah-u Teala tarafından kabul edilmiştir. O kişi o devreyi hayatı boyunca bir daha unutamaz. Hayatının en mutlu günleri olacaktır o 7-8 aylık devre. Öyleyse yapılması lazım gelen şey bir dilektir ve mutluluğu yaşamaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir kavganın bitmesidir. Üç ayrı cephede Allah'a ulaşmayı dileyen herkes şu anda üç ayrı cephede kavga veriyor. İş dünyasında nefsiyle ruhu devamlı bir çatışma içinde. Çünkü ruhu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Nefsi ise Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemez, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. İşte böyle iki düşman kardeşin iç içe yaşadığı bir bünyesi var insanoğlunun. İki birbirinin tamamen zıttı olan varlıklar birbiriyle devamlı kavga halinde olacaktır. Birisi Allah'ın ruhudur. Sadece güzelliklerle donanmıştır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister ruh. Yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. Ama bir de onun tam zıttı olan nefs var. Nefsimiz de %100 afetlerle doludur. Ve öyle bir denge kurmuş ki Allah-u Teala rakam değişmiyor. İki grupta birbirine eşit. Ama bu muhtevadaki 19 afetle 19 haslet arasında yüzde değişimleri var. Birinci haslet birinde %90 olsun. Buna karşılık birinci afet %10 olsun. Toplam mutlaka 100 edecek. İkincisinde farklı bir sonuçla karşı karşıyasınız. Bunun da %80 ile 20 olduğunu düşünelim.
Ama öyle bir netice olacaktır ki 19 tane afetin yüzer puanlık sonuçları 1900 eder. 1900'lük bir devre afetlerde olacaktır bir muhteva. 1900'lük bir muhtevada hasletlerde olacaktır. Ama oran birincisinde 90'a karşılık 10, ikincisinde 45'e karşı 45, üçüncüsünde 60'a karşı 40. Böyle bir değişik atmosfere rağmen denge mutlak olarak sağlanır. Neticede afetler toplamı ile hasletler toplamı mutlaka birbirine eşittir. İşte bu başlangıç noktasıdır sevgili kardeşlerim. Eğer nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda bir gayretin sahibi olmazsanız bu denge hep sürer. İçinizdeki savaş da hiç bitmez. Hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Ama ne zaman nefsinizin afetlerini yok etmek konusunda savaşa girerseniz, Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemek bu savaşa girmeniz demektir. Böyle bir muhtevada siz en güzeline ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize bunları öğretti. Bu savaşa başlayan kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz zikir veya diye sessiz zikir. Hatta dilini bile kımıldatmadan kalbindeki sesle diyen kişi böyle bir zikir de gerçekleştirebilir. Allah hepsini duyar. Ve kim Allah'a zikrederse Allah Teala o kişiye başlangıçta %2 rahmet gönderir. Sonra %98'e kadar yükselen fazıl nurlarını gönderir. O kişinin nefsinin kalbinde nurlar çoğaldıkça kişi emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kalemelerinden geçer. %7, her %7 nur birikiminde ruh bir gök katı aşar ve sonunda 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Sevgili kardeşlerim, önemli mi? Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i bu muhtevada yok olur. Başlangıçta hem nefsinizde %100 afetler vardı, hem de ruhunuzda %100 hasletler vardı. Bir denge söz konusuydu. Ama ruhunuz mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzu terk edip gider. Burada bir kaos varmış gibi görünür. Ama Allah Teala buna müsaade etmez. Çünkü nefsiniz ruhunuzla beraber bulunduğu sürece şeytan nefsinize devamlı tesir etmeye çalışacaktır. Ama ruhunuzdaki hasletler bu savaşmada mutlaka hüküm ferma olacaklardır. Devamlı bir kavga olacaktır iç dünyanızda ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında ve nefsinizin afetleriyle beraber şeytan da nefsinizin afetleriyle beraber şeytanla da aranızda bir kavga devam edecektir. Ama şeytanın sizin gayretiniz varsa mürşidinize ulaşmışsanız, nefs tezkiyesi yapıyorsanız, şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti hep sıfırlanacaktır.
gayretiniz, zikir yaptığınız sürece şeytanın size bir tesir etmesini mutlaka önler. Sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala'nın güzelliklerine bakın. Her şeyi Allah-u Teala sizin için kılmış, size en güzeli göstermiş, hep sizin için her şey. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olun. Allah için yaşayın. Allah için hedeflere yürüyün. Ve her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Böyle bir dizaynda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sizin zikrinizle bir gün tamamlanacaktır. O devrede, ruhunuzla nefsiniz arasındaki devrede, bu kavga devresinde, yani ruhunuzun Allah'a doğru yola çıktığı seyre sülük devresinde, Allah'ın koruyucu kalkanı üzerinizde olduğu için şeytanın size bir tesir icra etmesi mümkün değildir. Bu ise kesintisiz bir mutluluğu, dünyadaki en mutlu 7-8 ayı yaşamanızı ifade eder. Sonra ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Koruyucu kalkan devre dışı kalacaktır ama nefsinizin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiş olacaktır. Afetlerle hasletlerin dengesi gene eşitlenecektir. Böyle bir noktada serbest bırakılacaksınız. Ama şeytanın size tesir etmek yetkisi de geri dönmüş olacak. O zaman daha güzele ulaşabilmeniz, bir takım hedeflere yaklaşmanızı sağlamanız halinde mümkündür. Zikrinizi daha çok arttırdığınız takdirde daha mutlu olursunuz. Bu rakam %80'i aştığı zaman fizik vücudunuz da Allah'a teslim olur. %100'e ulaştığı zaman nefsinizi de Allah'a teslim etmek söz konusu olur. Sonunda Allah-u Teala iradenizde teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Öyleyse hadi gelin hep beraber her şeyden kaçalım. Sadece biz bize olalım. Sanki etrafımızda hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Hiç kimseden bahsetmeden sadece Allah'tan, bizlerden ve mutluluktan bahsetmek üzere. Hı? Hadi gelin. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Ne böyle bir şeydir mutluluk? Mutluluk dediğimiz nedir ki? Evvela bunun tanımıyla başlayalım. Ha? Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak İki grupta müteala ediliyor, biliyorsunuz. Birinci grupta cennet saadeti var. Elde etmesi mi? Düşünemeyeceğiniz kadar kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bitti. Dilediniz mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutlaka Allah'ın cennetindesiniz. Kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlak olarak cennettir. Evet, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, birinci kat cennet mutlaka sizin. Dilediğiniz anda cenneti hak ettiniz. Allah size 10 tane insan verecek. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennette sizin. Tabi olur muyum ki diyemezsiniz. Size mürşit sevgisini Allah verecek. Mutlaka tabi olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ne namaz kılmamanız mümkündür, ne oruç tutup da açlık hissetmeniz mümkündür, ne zekat vermemeniz mümkündür, ne de herhangi bir ibadeti yapmamanız mümkündür. Öyleyse ait olduğunuz yere dikkatle bakın. Eğer Allah-u Teala'nın size verdiği mürşit sevgisiyle mürşidinize ulaşıp tabi olursanız, ki yapacağınız şey sadece bu kadar tabi olmak, bu sefer de Allah-u Teala size 10 tane nimet verecek. Bu 10 tane nimetle ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde hidayet üzere olacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız ve Allah'ın evliyası olacaksınız. Mutlaka olacaksınız. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz ve Allah-u Teala size 4-5 aylık, 6 aylık bir hayat vermişse, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız. Asıl ifadesiyle siz olmayacaksınız. Allah sizi oralara otomatik olarak ulaştıracak. Sizin iradenizi hiç sormadan, çünkü iradi tercihinizi başlangıçta yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennet saadetini elde etmek için gerekli adımı, olmazsa olmaz adımı attınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bunun manası mutlaka üçüncü kat cennet, mutlaka üçüncü kat cennete ulaşırken nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası afetlerken, şeytanın emrindeyken hasletler, faziletler olacak, Allah'ın emrinde olacak. Bu %51 dünya saadeti demektir. Öyleyse bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın ihsanı 10, nimeti 10 ve sizi evliya yapıyor. Üçüncü kat cenneti de dünya saadetinin %51'inde garanti ediyor. Bir dilek, mükafatı sonsuz bir cennet hayatı, en az üçüncü kat cennet. Ertesi, yolunuza devam ederseniz, fizik vücudunu teslim ettiğinizde dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman, dünya saadetinin %100'ü. Beşinci kat cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, ki bu otomatik bir işlerdir, 7. kat cennet, yine dünya saadetinin %100'ü, irşad makamının sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar güzel, öyle değil mi? Yoksa değil mi? Söyleyin bana. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor? Sevgili kardeşlerim, bir güzelliği yaşamak üzere buradayız. Ben şu anda sizinle beraberim. Nerede olursanız olun. Ya bilgisayardan ya da televizyondan şu anda beni hem görüyorsunuz hem sesimi işitiyorsunuz. Öyleyse oradayım. Öyle olmasaydı da orada olacaktım. Ne demek istediğimi anladınız. Allah her şeye kadirdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse demek ki cennet saadeti, cennet saadeti dediğimiz şey bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi cennet saadetini garanti ettiniz. Öyleyse bunu geçelim. Sevgili kardeşlerim, bugün başkalarından hiç bahsetmeyeceğim. Bugün siz varsınız, biz varız ve Allah var. Sadece bu üçlü söz konusu. Dışarıdakiler hayır. Bugünkü bu güzel sohbeti hiç kimse bozamaz. Başkalarıyla bugün dertlenmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Bugün sevinçli olacağız. Bugün mutluluktan bahsedeceğiz. Bugün bütün güzellikleri birlikte yaşayacağız. Öyleyse cennet saati dediğimiz konuyu kenara kaldırdık. Hepiniz cennetin sahibisiniz. Bir tek dileğiniz bunun için kafi. Yüce Allah'ım, daha kolay ne yapsın ki? Bir tek dileğin karşılığında herkesi cennetine kabul etmek. Yüceliği görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgiyi görebiliyor musunuz? Kim olursanız olun, cennetin sahibisiniz. Neymiş? Bir dileğiniz varmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Hadi şimdi gelin, gidelim dünya saadetinde bir görelim. Dünya gözüyle dünya saadetinde bir beraberce görelim. Neden bahsediyorum? Dünya saadetinden bahsediyorum. Öyleyse nedir dünya saadeti? Dünya saadeti, o mutluluğu tam yaşadığınız zaman üç açıdan da tamamiyet ister. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bir. Dış dünyanızda, yani başka insanlarla ilişkilerinizde mutlu olacaksınız. İki. Allah ile olan ilişkilerinizde, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutlu olacaksınız. Üç. Bu mutluluğunuz kesintisiz olacak. Dört. Bu mutluluğunuz bir sulh ve sükun halini ifade edecek. İç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Yani nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Başka insanlarla kavganızın bitmesi. Onlar mı? Onlar varsın kavga etsinler. Siz etmiyorsunuz. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun, hangi ilişkilerde? Allah'ın emirlerinde bütün emirleri gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse gerçekleştirmediğiniz bir nokta geriye kalmadığı için emirler cephesinde sulh ve sükun. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Yasaklar cephesinde sus ve sükun. Bu üçüncüsü şeytana karşı verilen savaşın galibiyetini ifade eder. Şeytan artık size hiçbir şey yapamaz. Nefsinizin afetleri artık mevcut değildir. Şeytanın tesir edebileceği en ufak bir saha nefsinizin kalbinde mevcut değildir. O zaman Allah'ın emirlerinde de nehilerinde de bir sulh ve sükun hali, kesintisiz bir mutluluk. İşte bu kadar. O zaman siz mutlu bir insan olacaksınız. Dört başı mamur bir mutluluğu yaşayacaksınız. Her zaman Allah'ın ülkesinde olacaksınız. Hiçbir zaman sıfır noktasının altına indirmeyecek Allah sizi oraya ulaştığınız zaman. Dertleriniz mi var? Problemleriniz mi var? Allah'ın size verdiği nimetlere bakın sevgili kardeşlerim. Biz varız. Hayattayız. Sizin için yaşıyoruz. Her zaman bize müracaat edebilirsiniz. Sakın telefonlara cevap verilmiyor diye kendinizi üzmeyin. Biz muhakkak ki o sırada orada yokuz. Sevgili kardeşlerim, sırası gelmişken size şunu söyleyeyim. Bizim yaptığımız yayınlar, uydu yayınları live olanlar, yani canlı yayın olanlar hepsi evvelden hazırlanır. Cuma günü yayınlanacak olan yayını perşembeden hazırlarız. Cumartesi günü yayınlanacak olan yayını cumadan hazırlarız. Pazar günü yayınlanacak olan yayını cumartesiden hazırlarız. Ondan sonra da hem o günlerde hem de pazar gününde yaptığımız çalışmayla bir haftalık programı tamamlarız. Neden canlı yayın diyoruz atlarına? Çünkü kesintisiz bir yayın oluyor. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü teknik arızalar nedeniyle canlı yayınlardaki kesintiyi vücuda getirmek istemiyoruz. Size tamamlanmış kesintisiz bir yayın vermek istiyoruz. Ve çalışmamız sizin için gece gündüz, bazen gecenin ikisinde evimize dönebiliyoruz. O zaman telefonlarınıza cevap vermek imkanının sahibi olamıyoruz. Bundan yılmamalısınız. Ertesi gün eğer bizimle bir işiniz varsa bize ulaşacaksınız. Öyleyse canlı yayınlar o gün yayınlanan yayınlar değildir. Kesintisizdir. Dua taleplerinizi ihata eder ama cuma günü yayınlanacak yayın için perşembeden müracaatınız gerekir ve o akşam yaptığınız talebi cuma günü alırsınız bizim duamızı. Öyleyse bunu dikkate alarak yayınlarımızı seyredin. Hepsi canlı yayındır. Hangi açıdan canlı yayındır? başından sonuna kadar kesintisiz olarak dinleyeceğiniz için. Yoksa burada teknik bir arıza olduğu zaman biz yayını durdurmuşuzdur, düzeltmişizdir, yeniden kaldığımız yerden devam etmişizdir. Bazen iki defa, üç defa kesilme oluyor. Ama o kesintiyi kesintisizmiş gibi bir görüntü altında sizlere sunmak için özel gayretler gösteriyoruz sevgili kardeşlerim. Yani falanca anda telefon arızası. Hayır, böyle şey yok artık. Telefon arızası varsa biz o yayını filme çekerken, kasete çekerken biz onu karşılıyoruz ve oradan sonraki yayını birleştirip devam ediyoruz. Öyleyse kesintisiz yayınlar sunabilmek için size böyle bir yol izliyoruz. Bunun bize bir büyük faydası daha oluyor. Serbest zaman aralıklarımızı sizinle uygun olmayan saatlerde de kullanabiliyoruz. Yani biliyorsunuz ki size yaptığımız yayınlar, bizden gelen yayınlar Türkiye saatiyle 7, 8, 9 arası. 7'den 8'e, 8'den 9'a, 9'dan 10'a 3 saatlik bir yayın. Ve başka günlerde de 2 saatlik bir yayın. Öyleyse dört gün üç saatlik, üç günde ikişer saatlik yayınlar. Bu yayınlar da mutluluğumuzun bir parçası, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şu anda ben sizin için varım. Bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu bir anlatabilsem, herkes için yaşamanın güzelliğini, hayatımı sizlere hasrettiğimi ve sizlerin yaşadığınız mutluluğun bizim için çok büyük bir manası olduğunu bir anlatabilsem, birçok şey var ki anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Sevgili kardeşlerim, sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim. İşte böyle olaylar. Öyleyse size kesintisiz bir yayın verebilmek için ve zamanın orada size hitap edeceğimiz devrenin dışına taşmasını, bizim için kullanılabilir alanların hepsini kullanabilmeyi hedef ittihaz ederek bu yolda bir yayını sürdürüyoruz. Bunu hepinizin bilmesinde fayda gördük. Sualleriniz varsa zaten sualleriniz bize gelmiştir. Onların cevabı verilmektedir. Öyleyse yayın arasında bir kesintiye, teknik arızaya meydan vermemeliyiz diye düşünüyorum. Biz de zamanın her parçasını değerlendirebilmeyi düşünüyorum. Böyle bir dizaynda size her gün hizmet edebilmenin, ulaşabilmenin, sizlerle kalplerimizi birleştirebilmenin mutluluğunu, huzurunu, sürurunu yaşıyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evet, nerede kalmıştık? Mutluluk. Şimdi dünya mutluluğundan bahsedelim, biraz bakalım. Hep sokakları hatırlayın. Hani bizimle tanışmadan evvel, aramıza katılmadan evvel aynı sokaktan hep geçerdiniz de orada çiçekler olduğunu, ağaçlar olduğunu, masmavi bir gök olduğunu, beyaz bulutlar olduğunu, kuşların öttüğünü fark etmezdiniz bile. Dünyanın dertlerine öyle bir dalmıştınız ki o dertler sizi Allah'ın sizin için verdiği güzellikleri görmekten men ediyordu. Şimdi de öyle misiniz yoksa? Yoksa ben nasıl olmuş da bu sokaktan geçerken bu ağaçları, bu baharda tomurcuk açmış ağaçları, yaprak açmış ağaçları, her renkten oluşan çiçekleri acaba nasıl görmemişim? Bu kadar güzellikler varken gözlerim kapalı nasıl buradan geçmişim? İşte bunu düşünmelisiniz. Demek ki her şey eskisi gibi. Ama siz bakmasını bilmiyordunuz. Allah ile bir ilişkiniz yoktu. İlişkiniz başkalarıylaydı. Onların bıraktığı tortular sizi hep mutsuz kılıyordu. Ama şimdi sadece bakmıyorsunuz. Şimdi görüyorsunuz. Gök mavisini görüyorsunuz. Deniz mavisini görüyorsunuz. Bakıyorsunuz ki hayır aynı değil. Sevgili kardeşlerim bir ormana gitseniz. Her taraf yeşil ağaçlar. Yüzlerce ton yeşil göreceksiniz. Aynı cins ağaçlarda da ayrı ayrı yeşiller göreceksiniz. Allah'ın ihtişamına hayran kalacaksınız. Öyleyse insanlar, hadi bakalım şimdi girelim konumuza. Neden mutsuz? Aranızda şu anda biliyorum ki beni dinleyen, belki aramıza katılmamış olan mutsuz insanlar var. Onlara soruyorum. Neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Hadi ben söyleyeyim. Başkaları sebebiyle, bugün konumuz neydi? Başkalarını devreden çıkarmak. Başkalarının sizin üzerinizde bıraktığı tesiri, tasavvuf size nasıl yok edeceğinizi öğretir. Her zaman başkalarıyla ilişki içindesiniz. Ah sırrı bir bilseniz, siz onlara en güzel davranışlarda bulunmayı becerebildiğiniz zaman onlardan da size en güzel davranışlar gelecek sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. En güzel davranışlar. O zaman başkaları üzerinizde bir tortu bırakamayacak. Onların falanca gün size yaptığı falanca hareket veya söz, hayır size batmayacak. Şimdi dünya mutluluğunun temel kanununa beraberce bakalım. Siz varsınız sevgili kardeşlerim. Başka insanlar var. Sizin dışınızdaki herkes. İki oldu. Bir, siz varsınız. İki, etrafınızdaki herkes. Sizin dışınızdaki herkes. Üç, Allah var. Şimdi sizinle başka insanlar arasında Allah'ın bir bileşik kaplar kanunu var. Hani bir bileşik kaplar sisteminde kaplardan birisine su koyduğunuz zaman suyun seviyesiyle ikinci kaptaki su seviyesi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka aynı seviye olur. Eşit olur. İşte tıpkı bunun gibi. Sizden etrafınızdaki insanlara nasıl bir davranış biçimi ulaşırsa onlardan da size aynı tarzda bir davranış biçimi mutlaka geri tepar. Seviye hiç değişmez. Verdiğinizi aynen geriye alırsınız. Ama toplumun A ferdine siz bir yanlış davranışta bulundunuz, B ferdinden bunun cevabını alırsınız. Size aynen iade edilir. Ama ben ona hiçbir şey yapmamıştım ki diye düşünürsünüz. Tabii öyledir. Ama ne yazık ki kanun geçerlidir. A'ya yaptığınızın bedelini B'den geri alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer hal böyleyse o zaman neden mutsuzsunuz? Başkalarının size yaptığı bir kötü davranış sebebiyle. Peki onun sebebi siz değilsiniz. Daha evvel sizin başkalarına yaptığınız bir kötü davranışın cevabını almadınız mı oradan? Bir düşünün. Birleşik Kaplar Kanunu'nun toplum hayatında aynen geçerli olduğunu göreceksiniz. İşte bundan 14 asır evvel sahabe bu büyük sırrı biliyorlardı. Ve hepsi başkalarına en büyük hizmetleri etmek için yaşıyorlardı. Ve onların hedefi biz onlara iyilik yapalım da onlardan da bize iyilik gelsin değil. Sadece birincisi vardı. Biz başkalarına hizmet için yaratılmışız. Öyleyse bunun gereğini yaparız. Yapıyorlardı. Ama karşılığı da tamamen geri dönüyordu. Herkes birbirine vericiydi. Herkes başkalarına hizmet etmek için vardı. Böylece bir güzelliği yaşıyorlardı. Herkes başkalarından en güzel muameleyi görmek hazzının sahibiydi. Çünkü herkes başkalarına en güzel davranışları sergiliyordu. Şimdi sevgili kardeşlerim, kendinize dikkatle bakın, ibretle bakın. Herhangi bir konuda bir kardeşimiz diyelim ki sizde bir eksiklik gördü ve size söyledi. Sizin çoğunuz hala bunu yapılmaması lazım gelen bir şey olarak değerlendiriyor ve hemen müdafaya geçiyor. Evet ama ben şöyle şöyle şöyle olduğu için öyle yaptım. Gerçekten ben ona bu kötü sözü söyledim. Belki onun kalbini kırdım ama o da bana vaktiyle böyle böyle yapmıştı. Sevgili kardeşlerim, ondan bir evvel de gene sizin ona yaptığınız bir kötü davranış var veya bir başkasına yaptığınız bir kötü davranış var. Öyleyse hadi gelin birbirimize söz verelim. Bizden başkalarına ulaşan bütün davranışlar sadece etrafımızdaki mutlu edecek olan davranışlar olsun. Hatalarımız olacak sevgili kardeşlerim. Olmaması mümkün değil. Daha daimi zikirde değilsiniz. Elbette yanlış davranışlarınız olacak. Ama onların olmaması konusunda çalışırsanız, kendinizi en güzele angaje edebilirsiniz. Yani ben bugün sabahtan akşama kadar başkalarına hizmet için yaşayacağım. Hep arayacağım etrafımda kim var? Heh, falancanın şuna ihtiyacı var. Hemen gidip şunu temin edeyim. Onu mutlu edeyim. Onu sağladınız, bir başkası gelecek aklınıza. Ha, falancanın da şöyle şöyle bir şeylerle bir ilişkisi vardı. Hemen gideyim, onu sağlayayım. Onu mutlu olması için bir sebep olayım. Sevgili kardeşlerim, ne zaman kendinizi düşünmekten vazgeçerseniz, bunun manası o zaman başkaları için yaşamış olursunuz. O zaman mutluluğu yaşayacaksınız. O zaman güneşin parlak olduğunu göreceksiniz. O zaman gökyüzünün mavisine hayran olacaksınız. Hele beyaz bulutlarla birlikteyse. O zaman kuşların sesini duyacaksınız. Ne güzel melodiler yaratmış Allah-u Teala diyeceksiniz. O zaman Osmanlı müziğine hayran olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki nasıl anlatabileceğimi bilemiyorum. Ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki sevgili kardeşlerim. Eğer ben buradan dünyanın bir ucundan size bu yayını yapabiliyorsam benden mutlu kim olabilir ki? Milyonlarca insana buradan görüntüm ve sesim ulaşıyor. Öyleyse bizi büyük bir zevkle dinleyenler olabilir. Bizden nefret edenler olabilir. Bu bizi hiç alakadar etmez. Hele bugün başkaları konumuzun tamamının dışında. Ama bu büyük bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi düşünün, her biriniz kendi evinizdesiniz ama başka kardeşleriniz de kendi evlerinde ve biz sizlerle de onlarla da beraberiz. Hepinizle. Allah-u Teala'nın bu büyük lütfu asırlardan beri söylenmekte. Bir gün o gelecek ve hepinize birden seslenecek. Sesi göklerden gelecek. Öyle değil mi? İşte tekniğin mucizesi. Teknik bunu gerçekleştirmiş durumda. Uydudan sizin televizyonunuza, sizin televizyonunuzdan size. Ve öbür taraftan bilgisayardan, internet vasıtasıyla gene bütün dünyaya. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın büyük bir lütfuyla karşı karşıyayız. Bunun bile bu televizyon camında veya bilgisayar ekranında bizi görebilmeniz, sesimizi duyabilmeniz neden mutluluğunuzun bir parçası olmasın ki? Düşünün, size Allah'ın mutluluk kanunlarını söylüyoruz. Tatbik ettiğiniz zaman mutlaka başardığınızı görüyorsunuz. Ama şeytan sizi yeniden kontrol altına alıyor. Yeniden hatalar işliyorsunuz. Olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman hayır. O zaman siz başkalarına kötü davranamazsınız. Çünkü artık nefsiniz yok.

yasak ettiği fiilleri ise asla işlemeyecek. Ne oldu? Olan şey çok açık. Siz mutlu oldunuz. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandı. Allah'ın baş emri, başkalarının kalbini kırmayın. Sakın yapmayın kardeşlerim. Başkalarının kalbini kırmayın. Her güzel davranışınız bir güzellikle cevaplanacaksa, her kötü davranışınız bir kötülüğü davet edecekse, yani güzel davranışınız güzeli satın alacaksa, çirkin davranışınız çirkini satın alacaksa ve bu mukadderse, mutlaka size ulaşacaksa, o zaman neden çirkin satıp çirkin alasınız? Güzel satıp güzel alın. Güzel davranış onun karşılığında size ulaşan güzel davranışlar. Başkalarına mutluluk veren davranışınız başkalarından size geri dönen sizi mutlu edecek davranışlar. Tabiatıyla devamlı kardeşlerimizden e-mail alıyoruz, telefon alıyoruz ve şunu görüyoruz. Bu sözlerimiz sevgili kardeşlerim genellikle bir kulağınızdan giriyor, öbür kulağınızdan çıkıyor. Ya da bunları kaideler olarak kabul ediyorsunuz ama tatbikata gelince daha ilk olayda şeytan sizi kontrolü altına alıyor ve başkalarına ters davranışlarda bulunabiliyorsunuz. Birbirinize kırılıyorsunuz, küsüyorsunuz, birbirinizin kalbini kırıyorsunuz. Olur mu böyle, olur mu sevgili kardeşlerim? Davranış biçimlerinizi ona göre tanzim etmeye çalışın. Bunca yıldır size bu güzellikleri mal etmeye çalışıyoruz. Gayretlerimizin semere verdiğini görmek bizi çok mutlu edecek, bunu bilmenizi istiyorum. Bana onları ulaştırın. Hangi kardeşimizin kalbini kazandınız? Hangi kardeşimize hangi güzelliği yaptınız? Hangi kardeşimiz sizin yaptığınız, ona yaptığınız bir davranışla mutluluğu yaşadı? Şu anda bakın bakalım. Bugün şu saate kadar olan geçen zaman devresinde siz başkaları için ne yaptınız? Kaç kişinin kalbini kazandınız? Kaç kişinin kalbini kırdınız? Eğer kalbini kırdınızsa bir sualiniz var. Ne uğruna? Hem sizin mutsuzluğunuz hem onun mutsuzluğu ne uğruna sevgili kardeşlerim? Güzeli satıp güzeli almak varken Allah Teala buna alışveriş diyor. Siz bir güzel davranışta bulunacaksınız. Güzeli sattınız. Ondan karşınızdakinden size bir güzel davranış geri gelecek. Güzeli satın aldınız. Hep aynı standart sevgili kardeşlerim. Pozitife mukabil pozitifin geri dönüşü. Negatife mukabil negatifin geri dönüşü. Öyleyse siz size derecat kazandıran bir davranışla karşınızdakine bir davranışta bulunduğunuz zaman oradan da size geri dönen ona derecat kazandıran bir davranış olur. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız ikiniz de. Öyleyse hepinize şunu söylüyorum. Hem siz mutlu olun hem de başkalarını mutlu edin. Sizin mutlu olabilmeniz başkalarına verebileceğiniz mutlulukla orantılıdır. Ama bu size iki şey sağlar. Bir,
siz başkasına mutluluk verirken

0: kendiniz de mutlaka mutlu olursunuz. İki, oradan gelecek olan cevap pozitiftir. Sizi bir defa daha mutlu edecektir. Acaba farkı anlatabildim mi? Bir başkasına kötü davrandınız. Zaten üzülürsünüz. Hep bize başkalarının sizlere yaptığı yanlış davranışları anlatıyorsunuz. Bu hep olacaktır. Marifet, onların size ulaştırdığı negatif davranışa, sizi üzen davranışa pozitif bir cevap verebilmek. O zaman olayı orada durdurursunuz. Devamı gelmez. Ve siz sadece mutlu olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer böyleyse o zaman neden aksini yapmakta ısrar ediyorsunuz? Şeytanın sizi nasıl kullandığını görmüyor musunuz? Allah'ın dileği nedir? Sizi mutlu kılmak. Allah'ın sizden dileği nedir? Sizin başkalarını mutlu etmeniz. Peki şeytanın dileği nedir? Sizi mutsuz kılmak. Sizin başkalarına olan davranışlarınızın negatif olması. İblis, şeytan, herkesi birbirine düşman etmeye çalışıyor. Ve böyle yaparsa ne olur? Herkes birbirinin düşmanı olduğunda her an insanlar birbirini didik didik didik diyecektir. Ve herkes birbirini ısıracaktır. Herkes birbirine kötü davranışlarda bulunacaktır. Manası, şeytanın ekmeğine yağ sürmek sevgili kardeşlerim. İster misiniz? İstemezsiniz biliyorum. Ama istemediğiniz halde bunu yapmakta olduğunuzu hala görmeyecek misiniz? Ne zaman sizlerden bugün sabahtan akşama kadar şuna da şuna da şuna da hamdolsun ki ben şunları yaptım diyebilen e-mailler almaya başlayacağım. Ne zaman kendinizi başkalarına adayacaksınız sevgili kardeşlerim? Yapamayacağınızı mı zannediyorsunuz? Onunla donatıldınız. Tasavvufa, İslam'a adım attığınızdan bu tarafa sizi onunla mücehiz kıldık. Sadece tatbikatınız kaldı geriye. Tatbikata başlayıp da mutlulukları arda arda yaşamaya başlarsanız o zaman doğruları yakalamış olacaksınız. O zaman bir daha bırakmamanızı dileriz. Ama şu anda büyük bir çoğunluğunuz büyük hataların içindesiniz. Nefsiniz sizin ona en hakim olmanız lazım gelen zamanda size hakim oluyor. Tamam. Nefslerinizde afetler var. Tamam. Ama şu anda bu toplumun büyük çoğunluğu Allah'ın evliyasıdır. Yani nefsinin kalbindeki afetler yarıdan mutlaka aşağıya düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, aramıza katıldığından itibaren 6 aydan fazla zaman geçen herkes Allah'ın evliyası olmuştur diye düşünüyorum. Görevlerini yapmayanlar bu konunun dışında. Neden? Çünkü onlar tasavvufu yaşamıyorlar. Böyle olan kardeşlerimiz için bizim tavsiyemiz hemen bir defa daha tövbe tazelesinler. Ve yeniden denesinler kendilerini. Allah'ın emirlerini yapmak konusunda iç dünyalarından onlara bir şeyler geliyor mu? Yapmaları gerektiğine dair bir şeyler geliyor mu? Eğer geliyorsa öyle olsunlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda ben biliyorum ki çoğunluğu evliya olan bir topluma hitap ediyorum. Bu beni muhteşem bir mutluluğa ulaştırıyor. Allah'ın ihtişamını görüyorum sevgili kardeşlerim. Bu bir doyulmaz güzellik. Sevgili kardeşlerim, çok şeyler yaşadık. Ama her geçen gün daha çoğunuza yardım etmeyi, Allah yolunda hizmet etmeyi Allah nasip etti. Bazılarınızdan çok güzel şeyler alıyorum, işaretler alıyorum sevgili kardeşlerim. Bunların sayısı henüz azınlıkta. Ama çok geçmeyecek diye düşünüyorum. Bana başkalarıyla yaşadığınız güzellikleri anlatan mektuplarınızın, e-maillerinizin, telefonlarınızın gelmesi artık yavaş yavaş gelişmeye başlayacak diye düşünüyorum. Ulaşan e-maillerin çoğunda başkalarının size karşı yaptığı yanlışlıkları söylüyorsunuz. Hataları söylüyorsunuz. Sizi üzen davranışları söylüyorsunuz. Ama o davranışlara neden muhatap olduğunuzu henüz söylemiyorsunuz. Ne yapmanız lazım? Ben ona hatırladım ki vaktiyle şöyle davranmıştım. Onu üzmüştüm. Bu sebeple de o kardeşimiz bugün bana ters bir davranışta bulundu. Bu civanmertliği gösterebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Böyle başlarsanız kısa süre sonra falancaya da şu güzel davranışta bulundum. Falancaya da bu güzel davranışta bulundum. Hepsi benim onlara karşı olan davranışlarımdan mutlu. Hele bize böyle yazdığınız zaman, telefonda böyle ulaştığınız zaman, o kardeşinizden de, yani sizin o güzel davranışı gösterdiğiniz kardeşinizden de bize falanca, yani birinci kardeşimiz bana böyle böyle bir güzel davranışta bulundu ama ben de onu cevapsız bırakmadım, ben de onu mutlu edecek olan şunları yaptım diyebileceksiniz. Bu günlere doğru yaklaşıyoruz sevgili kardeşlerim. 21. asrın sahabeleri olacaksınız. Ne var ki sevgili kardeşlerim, güzellikten başka Allah'ın başkalarını mutlu kıl emrinin dışında ne var ki? Mutluluk verecek, mutluluk alacaksınız. Veya tersini tercih edeceksiniz. İblis sizi planlarında kullanacak, başkalarını hep rahatsız edici şeyler yapacaksınız. Onlardan da rahatsız edici cevaplar alacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Ve mutsuzluğunuzun sebebini hep başkalarına yükleyeceksiniz. Yanlış. Yanlış sevgili kardeşlerim. Mutsuzluğunuzun sebebi başkaları değildir. Mutsuzluğunuzun sebebi sizsiniz. Sadece siz. Onun zeminini hazırlayan, başkalarına kötü davranan ve başkalarından bu sebeple kötü davranışları geri alan o sizsiniz. Attığınız tohum meyve veriyor. Mutlaka buğdaydan buğday çıkar. Arpadan arpa çıkar. Ektiğinizi biçersiniz. Öyleyse men dakka dukka diyor Allah Teala. Çalma kapını, çalarlar kapını. Ne demek bu? Siz başkasına bir kötü davranışta bulunduğunuz zaman başkalarından da size kötü davranışlar geri döner demek. Öyleyse Allah'ın kanunu buysa, siz başkalarına iyi davrandığınız zaman, onları mutlu edecek davranışlarda bulunduğunuz zaman, onlardan size geri dönen şey de aynı mutluluğu sizin yaşamanızı temin edecek olan bir husussa, size mutluluk geri dönecekse, size mutluluk verecek olan bir şeyler geri dönecekse, sizin mutluluk verişinize karşı, o zaman çok cahilce bir şey olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Çoğunuz hep onları bana yazıyorsunuz. başkalarının size karşı kötü davrandığını ama bana yazmıyorsunuz. Siz onlara ne yaptınız da acaba onlar size öyle davrandı? Onu yazmıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, bizim naçizane tavsiyemiz odur. Utanç duysanız da öyle yazmalısınız doğruyu. Söylemekten çekinmemelisiniz. Kendinizi suçlamaktan korkmamalısınız. O zaman doğruya ulaşabilirsiniz. Unutmayın, bize ulaştırdığınız her şey sizin güzele ulaşmanız için bir vesile olabilir. Öyleyse kanunları dikkatle gözünüzün önünde bulundurun. Ben başkalarına kötü bir davranışta bulunursam o da bana muhakkak aynı kötü davranışta bulunacaktır. Sadece bugünü düşünün sevgili kardeşlerim. Bugün sabahtan şu saate kadar başkalarına ne yaptınız? Muhakkak ki birçok insanla karşılaştınız. Madde bir, her karşılaştığınız insan sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Kullanabilirseniz, bir tebessümünüz, bir gülümsemeniz, bir güzel söz söylemeniz, onunla meşgul olduğunuzu hissettirmeniz, tatbikata bunu koymanız, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, sizin ona karşı sert davranışlarınızdan rahatsız olmak değil, onun sizin tarafınızdan sevildiğini hissetmesi, karşınıza gelen kim olursa olsun, herkese bu güzel davranışta bulunamaz mısınız sevgili kardeşlerim? Bir an için düşünün. Bir bilanço yapın kendi kendinize. Ne kaybedersiniz? Ama onlar bana hep kötü davranıyorlar. Benim canımı sıkıyorlar. Ben de onlara kötü davranıyorum. Böyle mi diyeceksiniz? Hayır, söylemeyin. Onlar size kötü davranmaya devam etsinler. Marifet size yapılan kötü bir davranışa güzel bir davranışla cevap verebilmeniz. Allah'ın evliyasının yaptığı işte budur. Ne diyordu Yunus? İnsanların davranışlarına karşı bir şeyler söylüyordu Yunus. Küfüre dilsiz demek diyordu. Dövene elsiz gerek diyordu. Derviş gönülsüz gerek diyordu. Öyleyse insanlar size kötü davranabilir. Onlar kötü davranıyor diye siz onlara kötü davranacaksanız o zaman sokaktaki adamlar ne farkınız kalır ki? Bunca öğreti boşuna mı sevgili kardeşlerim? 26 yıl. Size hala veremediysek bu güzel davranma özelliğini hala sizin muktesebatınız almıyorsa, iç dünyanız kabul etmiyorsa o zaman hala şeytan sizi bir oyuncak gibi kullanıyor demek değil mi bunun manası? Hep başkaları hakkında onların yaptığı yanlışları söylüyorsunuz. Peki sen onlara ne yaptın diye sorduğumuzda cevap alamıyoruz. Eğer bir aynaya güneş ışını yansımazsa, güneş ışını ulaşmazsa, ayna hiçbir şey aksettirmez. Bütün aynalar kendilerine ulaşanları geri döndürürler. Aynı açıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutluluğunuzun arkasında başka insanlar var. Bu münasebetlerin düzelebilmesi için elimizde kainatın en güçlü silahı var, zikir. Onu ne kadar arttırırsanız, nefsinizin kalbindeki afetlerden o kadar kurtulmuş olursunuz. Bir gün daimi zikre ulaştığınızda bakacaksınız ki herkese karşı en güzel davranışı gösterebiliyorsunuz artık. Herkesi seviyorsunuz. Herkese onların mutlu olacağı gibi davranıyorsunuz. Sizden onlara yayılan şeyler pozitif dalgalar. Zikir size bunu mutlaka kazandırır. Öyleyse daimi zikirdeki bir insan ne yapar? Daimi zikirdeki bir insan herkese sevecen davranır. Herkesi mutlu etmek için çırpınır. Herkese karınca kadınca bir nebze mutluluk vermek için yaşar. Herkes onun dostudur. Ona düşman olanlar da dostudur. Ona düşman olanlara da en güzel davranışlarda bulunur. Arkasında ne var? Nefsinin faziletleri var. Artık nefsinin afetleri bitmiştir. Başkalarına kötü davrandıracak olan, şeytanın tesiriyle hareket edecek olan afetler yoktur. Yerlerini Allah'ın emirlerine alan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasak ettiklerini asla işlemeyen faziletler almıştır. O kişi mutluluğu yaşamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle beraber olmak öylesine güzel, öylesine doyumsuz bir olay ki, zamanın nasıl geçtiğini, hele sizinle mutluluk konuşmaları yaptığım zaman hiç mi hiç anlayamıyorum. Gene konuşmanın sonuna gelmişiz sevgili kardeşlerim. Bir defa daha bir güzel beraberlik, kalp kalbe geçen bir saat gözümüzün önünde eridi, eridi, eridi ve sona ulaştı. Sizlere doyurulmaz. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizler Allah'ın sevgi bağıyla bağlananlarız. Sevgimizin arasında Allah var. Benden Allah'a, Allah'tan size, sizden Allah'a, Allah'tan bize. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Kim zaten dediğine yanam talihim talim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanın tuzakları. Şeytanın tuzakları 19 ayrı konudan oluşuyor. 19 ayrı cepheden şeytan insanları tesir altına almaya çalışıyor. Acaba şeytan niçin insanlara tuzak kurmak mecburiyetini hissetti? Bir sahneyle başlamamız lazım sohbetimize. Adem Aleyhisselam yaratılmış ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş. Etrafında bulunan bütün cinlere, şeytanlara ve meleklere diyor ki ona ruhumdan üfürdüm. Hepiniz onun önünde secdeyin. Bütün melekler, dört büyük melek de dahil olmak üzere secde ediyorlar. Bütün cinler secde ediyor. Ve bir tek varlık şeytan, yani iblis secde etmiyor. Allah Teala diyor ki iblise, seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. Çünkü sen emrime itaat etmedin ve kafirlerden oldun. Huzurumdan da kovuldun. Buradan derhal burasını terk et. Şeytan Allah Teala'ya diyor ki, ya Rabbi, bana kıyamet gününe kadar hayat ver. Madem ki ben bu insan adı verilen mahluk sebebiyle senin huzurundan kovuluyorum. Madem ki onun sebebiyle cehenneme gideceğim. Öyleyse bana kıyamete kadar hayat ver ki ben bu insanlarla, bunun zürriyetiyle uğraşayım. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onları dalalette bırakmaya çalışacağım. Sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor İblis. Aynen böyle yazıyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Allah Teala da buyuruyor ki sen müsaade verilmişlerdensin. Ama benim ihlas sahibi kullarımı benden kopartamazsın, dalalete düşüremezsin diyor. Öyleyse ezelden başlayan, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla birlikte başlayan bir uduvvet var. Şeytanla aramızda düşmanlık. Şeytan bütün insanların düşmanıdır. Ve Ahmet Yesevi Hazretleri'nin enteresan bir şiiri var. Şiirinde diyor ki, böylece diyor, iki nefsim de öldü diyor. Bir insanda iki tane nefis yok. Bir insanda bir tane nefis var. Bir insanda bir tane ruh var. Bir insanda bir tane fizik vücut var. Öyleyse iki nefsim de öldü demekle ne demek istiyor? Yani bir, nefsimdeki bütün afetleri yok ettim. İki, şeytan da benim için öldü. Çünkü bir insana şeytanın hakimiyet kurabilmesi, o kişinin nefsinin kalbinde afetlerin mevcudiyetiyle mümkündür. Ama biliyorsunuz ki 27. basamakta insan ihlas sahibi olduğu zaman o kişi için artık söz konusu olan şey nefsinin bütün afetleri yok olduğu cihetle şeytanın hakimiyetinden %100 kurtulmuş olmasıdır. Şeytan ancak afetler var olduğu takdirde bir insana tesir edebilir. Tesir sahası afetlerle paraleldir. Ve afetlere paralel bir statü içerisinde bir insan nefsinde ne kadar afet varsa o kadar şeytanın hakimiyeti altındadır. Çünkü şeytan nefsin afetlerine tesirle sık sık o insanı yoldan çıkartacaktır, ona yanlış şeyler yaptıracaktır. Yani şer işletecektir, onun derecat kaybetmesine sebebiyet veren olaylar vücuda getirecektir. Ama bir gün bir insanda bunların yok olduğunu düşünün. Nefsin afetleri yoksa o zaman o kişi için şeytanın hakimiyet sahası da sona ermiştir. O sahanın sona ermesi o kişi için bir olgudur. Ve böyle bir statü içerisinde insanların bir hedefe varması söz konusu. Demek ki ne zaman bir insanın nefsinde afetler yok olursa bütünüyle, şeytanın o kişiye tesir etmesi de artık mümkün değildir. Onun için Ahmet Yesevi Hazretleri iki şeytanım, iki nefsim de öldü demekle şunu kastediyor ki, hem nefsindeki bütün afetleri yok etmiş daimi zikir sebebiyle, kim daimi zikre ulaşırsa bunu mutlaka başarır. Onun yapması değildir bu. Bu hedefe ulaşması, bir insanın nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etmesi kendisinin yaptığı bir şey değildir. O kişi sadece daimi zikre ulaşmıştır. İşte bu daimi zikir sebebiyle Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat ismindeki üç tane nur o kişinin göğsüne gelir sonsuz olarak. Göğsünden kalbine ulaşır, kalbinden de kalbin içine girer ve kalbi mutlak bir aydınlığa, nura ulaştırır. Böyle bir kalbe Allah-u Teala müzeyyen olan kalp diyor. Böyle bir şey için kişi ne yapmıştır? Bir tek şey yapmıştır. Daimi zikre ulaşmıştır. Ondan sonra yapılanların hepsi Allah'a aittir. Kişi kendisine düşeni yapacak, Allah da kendisine düşeni. Öyleyse niçin Allah Teala bütün insanlara daimi zikre mutlaka ulaşın diye emir vermiş? Bütün insanlara daimi zikri farz kılmış, farz-ı ayın. İşte Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabiliyor. Oturur halde, ayakta ve yatıyor halde. Üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz emredilmiş. Sebebi bu kalbimize Allah-u Teala'nın nurlarının bütün olarak dolup nefsimizin bütün afetlerini tasfiye etmeleri, yok etmeleri yerine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girip kalbimize yerleşmesi. İşte o zaman nefsimiz Sin suresinin 5. ayet-i kerimesine göre ahsen oluyor. Bu ahsen oluş, en güzele ulaşma ruhun bütün faziletlerinin nefsimize geçtiğini ifade eden bir anlam taşıyor. İşte o zaman Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile ilişkilerimize baktığımız zaman net olarak onu görüyoruz. O noktada bir insanın hem nefsi ölmüştür, yani nefsindeki afetler yok olmuştur, hem de şeytan o kişi için ölmüştür. Çünkü artık hiçbir fonksiyonu o kişi üzerinde hüküm ferma olamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. İşte Allah-u Teala şeytanın hakimiyetini %100 sıfıra indirmek için, %0'a indirmek için bütün insanlara daimi zikri farz kılıyor. Kim daimi zikrin sahibi olursa şeytan o kişi için bitmiştir, yok olmuştur. Onun sadece hizmetindedir artık şeytan. Neden hizmetindedir? Çünkü şeytan onu da imtihana tabi tutmaya çalışacaktır. Eski meyhane arkadaşlarını getirecektir. Hadi gel meyhaneye gidelim dedirtecektir mesela. O da onları güzelce reddedecektir. Çünkü içki içmek onun için artık bir zevk değil, iğrenç bir şey olmuştur. Öyleyse ne olmuştur? Bu imtihanı kişi kaybetseydi, ne kadar derecat kaybedecek idiyse o kadar derecatı Allah-u Teala her imtihanda kazandırır kişiye. Öyleyse şeytan böyle bir insana ne olmuştur? Uşak olmuştur. Devamlı ona derecat kazandıran, hayır kazandıran bir vasıtadır sadece. Hiçbir kazanma şansı, imkanı olmayan bir zavallı esir, bir köle. Devamlı gayretin içinde olan, aldatabilirim diye çalışan ama her seferinde kendi bir yeni darbeyle sarsılan zavallı şeytan. İşte o şeytandan bahsediyorum. Bugün konumuz şeytan. Ve zannediyorum birkaç gün bu konu devam eder. Birinci tuzağı şeytanın bütün insanların arasına yerleşen, aslında gerçekle alakası olmayan bir söz. Hangi söz? Söyleyin bakayım bana. Harika. Evet, tam bunu söyleyecektim. İlham verdi herhalde Allah-u Teala, çaktı. Evet, bugünkü konumuzun başlangıcı Allah'la kul arasına kimse giremez sözü. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e %100 terstir. Allah-u Teala çünkü Kur'an-ı Kerim boyunca bunun tam tersini söylüyor. Allah'la kul arasına girenler var. Evvela peygamberler. Madde 1. Bütün peygamberler Allah'la kul arasına insanların koyduğu değil, Allah'ın tayin ettiği Allah'ın vekilleridir. Vazifeleri mi? İnsanla Allah'ın arasına girmektir. Niçin? Onlara ne yapacaklarını beraberce Kur'an-ı Kerim'den öğrenir. Niçin Allah peygamberler tayin ediyor? Vazifelerini beraberce bakalım. Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Kema erselna fiküm resulen minküm. Yetlü aleyküm ayetina ve yüzekkiküm ve yuallimiküm kitaben vel hikmete ve yuallimiküm ma lem tekûnu talibû. Allah Teala diyor ki ey sahabe diyor, sizlere Allah bir peygamber gönderdi. Nereden? Sizin aranızdan birini diyor. Sizin aranızdan birini Allah size peygamber olarak gönderdi. aklımıza hemen niçin suali gelecek? Niçin gönderdi? Cevap veriyor Allah-u Teala. Bir, size ayetlerimizi tilavet etsin diye. Tilavet etmek, okumak ve anlatmak. Size ayetlerimizi okusun ve anlatsın diye. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Öyleyse bir insan eğer kendisi nefsini tezkiye edebilecek seviyede olsa, buna imkan bulsa, kendisi nefsini tezkiye etse, Allah-u Teala'nın başka bir vazifeliği, o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere vazifeli kılması, yani Allah'la kulun arasına sokması asla söz konusu olmazdı. Demek ki insanlar kendi başlarına nefslerini tezkiye edemiyorlar. Daha evvel kendi başlarına Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlamıyorlar. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir Arap kavminin içinde dünyaya getirilmiş. Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiş. Arapçayı bilen insanlara Arapçayı bilmelerine rağmen mutlaka bir vazifelinin Kur'an-ı Kerim anlatması gerekiyor. Tilavet etmesi, okuması ve manalarını açıklaması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim Arapça, bütün sahabede Arap, ana dilleri bu. Hepsi Kur'an-ı Kerim'i okuyunca onun manasını anlar gibi görünüyor. Oysa ki anlayamaz. İnsanların Kur'an-ı Kerim'den çıkartabilecekleri şey sadece ana dilleri Arapça olsa bile Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde tam 7 tane ruhu söz konusu. İşte bir insanın bu ruhlara nüfuz edebilmesi mutlaka bir mürşidin, Allah'ın vazifeli kıldığı birinin evvela onlara Kur'an-ı Kerim'i anlatmasına bağımlı. Sonra onların nefslerini tezkiye etmesine bağımlı. İnsanlar ne Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlayabiliyorlar, ana dilleri Arapça olduğu halde değil başka bir milletten olan biz Türkler Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız. Ana dilleri Arapça olan sahabe dahi anlayamıyordu Kur'an-ı Kerim'i. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu sebeple Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekle vazifelendirildi. Birinci görev. Bu tilavetin sonucu, okumanın ve anlatmanın sonucu ne oldu? Bütün sahabe adını verdiğimiz kişiler el öptüler. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesine göre el öptüler. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tövbe ettiler. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre tövbe ettiler. Yüzlerce ayet-i kerimeye göre bu tövbeden sonra La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediler. Ve tabi oldular Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Tabi oldukları nokta onun vasıtasıyla nefs tezkiyesine başladıkları noktadır. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde nefslerin tezkiye oldu. Hepsi evliya oldular. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu noktaya kadar yalnız lafzını öğrenebildiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla. Öyleyse o olmasaydı Allah'ın insanlarla kendisi arasına koyduğu o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmasaydı bugün kendisinden bahsedilen bir sahabeden hiç kimse bahsedemezdi. Öyleyse Allah-u Teala koyuyor peygamberleri insanlarla kendi arasına ki insanlardan bekledikleri şey ruhlarını kendisine Allah'a ulaştırmaları bunu sağlasınlar diye. Allah'ın peygamberleri nefs tezkiyesini, ruhun Allah'a ulaşmasını ve bir insanın fizik vücudunun şeytane kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını sağlıyor. Öyleyse olayın arkasına bakalım. Bundan sonra ne yaptı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onlara kitap öğretti. İşte bütün sahabe bu 7 kademede nefslerini tezkiye edince ruhları da Allah-u Teala'ya ulaştı. Ve fizik vücutları da şeytane kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldu. Böylece bu insanlar hepsi evliya oldular. Ondan sonra ne oldu? Evliyalığın 7 tane makamını gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önderliğinde açtılar. Birinci makam emmare. Birinci makam fena makamı. İnsan ruhunun Allah'a vasılıkta onda fani olması. Allah'a teslimi. İkinci makam beka makamı. O kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın bir taht ihsanı. Üçüncü makam teslim makamı. Üçüncü makam züht makamı. Ve kişinin zikrini günün yarısından öteye geçirdiği devre. Dördüncü makam fizik vücudun Allah-u Teala'ya teslim makamı. İşte bu dört teslim, dört makam boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeye yaptığı şey onlara Kur'an-ı Kerim'in birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü ruhunu öğretmek. Evliya olmadan hiç kimse Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmeye başlayamaz. Ancak veli olması gerekir ki Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhunu öğrenebilsin. Fena, beka, züht ve teslim makamları. Bundan sonra daimi zikre ulaşacaktır kişi. Beşinci makamda ulul elbab olacaktır. Bu onun kalp gözünün açılmasını, kalp kulağının açılmasını, kalbindeki fıkıh hassasının fuade dönüşmesini temin eder. Böylece kişi bütün gök katlarını görür, onlar hakkında bütün bilgileri Allah'tan işitir hale gelir ve kalbindeki görerek ve işiterek, kalp kulağıyla işiterek, kalp gözüyle görerek elde ettiği irfanı içine sindirmesi söz konusudur. Bu hastaya fuat diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. İşte böylece kişi iki hikmet makamı aşar. Birincisi ulul elbab makamıdır. İkincisi de ihlas makamıdır. Sonra hikmetin de ötesine geçer. Bir seher vakti Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ve kişi böylece salihlerden olur. Ve velayetin, evliyalığın son makamına ulaşır. Eğer irşada vazifeli kılınacaksa Allah-u Teala tarafından bu makamda vazifeli kılınır. Anlamı ne? İrşad müessesesinin sonsuz devamlılığı böyle temin edilir. Bir mürşit mutlaka kendisi vaktiyle başka bir mürşide tabi olmuştur. Onun rahile-i tedrisinde öğrenmiştir. Ve o geçiren söz konusu olan bütün merhaleleri onun yardımıyla geçmiştir. Sonunda salaha ulaşmıştır. Allah-u Teala onu mürşit tayin ettiyse bu mutlaka onun kendi mürşidine borçlu olduğu bir şeydir. Öyleyse her mürşit kendisinden sonra mürşit olanları yetiştirmekle de vazifeli. Nitekim onlara o mürşidin halifeleri denir. O mürşitten sonra irşad etmek yetkisiyle vazifelenen kişiler halifeler adını alır. O mürşidin halifeleri. Gördük ki şu noktaya kadar gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah-u Teala sahabeyi irşada ulaştırsın diye, onları da mürşit kılsın diye vazifelendirmiş. Öyleyse kulla Allah arasına insanlar girer mi? Girer. Bunların birincileri en üst seviyede olanlarına peygamberler diyor. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle nebiler. Nerede bir nebi kelimesi görürseniz bilin ki Allah-u Teala sadece peygamberlerden bahseder. Ama Resul kelimesini hem peygamberler için hem de peygamberler dışındaki mürşitler için Allah-u Teala kullanmıştır. Bütün asırlar boyunca peygamberlerin bulunduğu devrede de, peygamberlerin yaşamadığı devrede de Resuller hep var olmuştur. Bunlar insanları Allah-u Teala'ya ulaştırmakla Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar. Ve aslında Allah'a ulaştırmakla yetkili her devirde sadece bir tek kişi vardır. Ötekiler ona ulaştırmakla vazifelidirler. Bakınız dikkat ediniz ki bütün devreler boyunca Allah'a insan ruhunu ulaştıran bir sırat-ı müstakim, zemin kattan dünyadan başlayan Allah'a kadar yedi tane gök katını aşan bir sırat-ı müstakim hep var olmuştur. Şimdi sırat-ı müstakimin başlangıç noktasına bakın. O nokta Allah-u Teala ve Tekatat Hazretlerinin halifesinin bulunduğu dergâhtan hareketle başlar. İşte orada bir altın kapı vardır. O zamanın halifesinin bulunduğu noktadır ve sırat-ı müstakimin başlangıcıdır. Diğer bütün dergahlardaki mürşitlerin bulundukları dergahlardan halifenin bulunduğu dergaha gözle görünmez yollar vardır. Sebiller diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buna. Bu sebillerle her sabah namazından sonra o dergahlarda binlerce dergahta bulunan bütün ruhlar halifenin dergahına ulaşırlar. Seyri sülük adı verilen, Allah'a doğru yapılan, Allah'a mutlaka ulaştıran yolculuğa orada devam ederler. Yani bir tek sırat-ı müstakim var, binlerce sebil var. Ama sırat-ı müstakim daima tek. İşte her devrin halifesi o sırat-ı müstakimin sahibidir. Sırat-ı müstakim onun dergahından yukarıya yaklaşır. Dergah yer değiştirdi. Sırat-ı müstakim de otomatik olarak yer değiştirir. Halife öldü. Yerine yeni bir halife başka bir dergâhtan oluştu. Derhal sırat-ı müstakim zemin katta yerini değiştirir. O yeni halifenin bulunduğu dergâhtan Allah'a doğru çıkmış söz konusudur. Bu bahsettiğimiz halifeler Allah'ın halifeleridir. Her devirde bir tek halife olur. Bütün peygamberler zamanlarının halifeleridir. Peygamberlerin dışında da halifelik meselesi hep vardır. Bu halifelikten muradımız yeryüzünü idare edecek olan halife değil. Bu halife insanların Allah'la ilişkilerini dizayn eden bir halife. Ve halifelik meselesi hep var olmakta devam ediyor. Öyleyse gördüğümüz ne? Gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın gönderdiği insanlarla kendi arasında vazife yapmak üzere vazifeli kıldığı insanlar var. Bunların başında peygamberler geliyor. Gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Allah-u Teala tarafından gönderilmiş. Niçin? Sahabeye Kur'an-ı Kerim'i evvela onun ayetlerini tilavet etmek için, lafzını öğretmek için. Sonra bütün sahabenin nefsini tezkiye etmek için, ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını sağlamak için, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek için. Ve böylece onları evliya yapmak için. Sonra bu evliyaya 4 tane makam açtırmak suretiyle onlara fena, beka, zühd ve teslim makamlarında Kur'an-ı Kerim'in 1, 2, 3 ve 4. ruhlarını öğretmek için. Sonra 5. ve 6. makamlarda onlara hikmet öğretmek için Ulul Elbab ve İhlas makamları ve 7. makamda onları mürşit yapmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifelendirilmiş Allah-u Teala tarafından. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi net olarak bunu söylüyor. Peygamberler için Allah-u Teala'nın söylediği mürşitlerle birbirine çok benzediği için iki ayet-i kerimeyi birden aldım. Şunlar. Enbiya suresi 72 ve 73. ayet-i kerimeler peygamberler için kullanılıyor. Diyor ki Allah-u Teala وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقْ وَيَاكُوبَ نَافِلَ وَكُلَّنْ جَعَلْنَا صَالِح۪ينَ وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ ف۪يلَ الْحَيْرَاتِ وَاِقَامَ السَّلَاتِ وَاِتَاءَ الزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَابِد۪ينَ Diyor ki Allah-u Teala biz ona, yani Hazreti İbrahim'e İshak'ı ve üstüne de Yakub'u verdik. Ve onların hepsini vehbi olarak, yani yalnız Allah'ın ihsanı olarak, kulun büyük bir gayreti olmadan gerçekleşiyor bu iş, salihlerden kıldık ve onları emrimizle hidayete ulaştıracak imamlar, peygamberler kıldık ve onlara hayır işlemelerini ve namaz kılmalarını ve zekat vermelerini vahyettik ve onlar bize ibadet edenler, abidler oldular. Şimdi burada bir cümlenin üzerinde durmak istiyorum. Ve cealnâhüm eymeten yehtûne bi emrina. Onlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirmek üzere. Ama bu insanları Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendisinin vehbi olarak salihin olduklarını söylüyor. Allah-u Teala diyor ki biz onlara vehbi olarak bunu ihsan ettik diyor. Vehbi ihsanla kesbi ihsan arasında büyük bir farklılık var. Kesb iktisap etmekten geliyor. Kişinin kendi gayretiyle kazanması demek. Vehbi oluş ise kişinin kendi gayreti ne olursa olsun bununla hiç alakası yok konunun. Allah'ın direkt olarak bir ihsanı. Allah-u Teala bütün peygamberlere vehbi olarak peygamberlik vermiştir. Onların bütün marifetleri vehbidir. Yani bir peygamber uzun bir uğraşından sonra bir veli gibi daimi zikrin sahibi olmamıştır. Allah-u Teala ona daimi zikri hediye etmiştir. Kalp gözünü açması, kalp kulağını açması, kalbindeki Fuat hastasını çalıştırması da peygamberlerde Allah'ın hediyesidir. Onların gayretleri ne olursa olsun Allah mutlaka bütün peygamberlere bunları ihsan eder. Burada kişinin kesbettiği, kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuç değil, Allah'ın ihsanı söz konusudur. Ve görüyorsunuz ki Allah-u Teala burada ve cealnâhüm diyor. Yani onlardan kıldık. Ey meten imamlar. Cealnâhüm onları kıldık diyor. Onları imamlar kıldık. Halbuki Allah Teala aşağıda şimdi söyleyeceğim secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde diyor ki ve cealna minhum onlardan o insanlardan kıldık. Eğimeten imamlar yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi hayatina yukinu. Demek ki Allah Teala peygamberleri doğrudan doğruya imamlar kılıyor ve vehbi olarak yani kendi otomatik ihsanıyla. Halbuki onun dışındaki mürşitler vehbi bir ihsanla karşı karşıya değiller. Onlar kesbi ihsanla karşı karşıyalar. Emeklerinin karşılığını alacaklar. Yıllarca ve yıllarca daimi zikre ulaşmak için uğraşacaklar. Bunun neticesinde ancak daimi zikrin sahibi olacaklar. Allah'ın bütün marifetullahına sahip olacaklar. Yunus'u hatırlayın. 40 yıl kazanda kaynadık, pişmemişsin, çiğ dediler diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri hayatının 40 senesini gene onun dışında geçirmiş. 40. senede o çevrede daimi zikre ulaştığını, Allah'ın sırlarına sahip olduğunu söylüyor. Öyleyse yıllar süren gayretler bütün evliya için geçerlidir. İşte bunlar kesben, kendi gayretleriyle iktisap ederek Allah'ın marifetullahına sahip olurlar. Ama Allah'ın peygamberleri buna vehbi olarak sahip olurlar. İşte burada Allah-u Teala'nın söylediği bu bahsettiği iki ayet-i kerimede yani Enbiya suresinin 72 ve 73. ayet-i kerimesiyle Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi arasında bu sebeple farklılık görüyoruz. Enbiya 72 ve 73 Allah'ın peygamberlerine ait, nebilere ait. Hazreti Yakup'tan bahsediyor, Hazreti İbrahim'den bahsediyor, Hazreti İshak'tan bahsediyor. Biz onlara diyor, vehbi olarak diyor, irşat görevini verdik onlardan. İnsanları Allah'a ulaştırmak için, Allah'a hidayet etmek için onları vehbi olarak peygamberler kıldık diyor. Mürşitler kıldık diyor. Halbuki aşağıda Allah'ın mürşitleri için Allah Teala aynı şeyi söylemiyor. Biz insanlardan mürşitler kıldık diyor, imamlar kıldık. İnsanları hidayete erdirmek üzere burada vehbi olarak Allah'ın direkt ihsanı olarak kişiye bir şey ihsan edilmemiş. Buradaki insanlar onu yıllar, 10 yıllar, 20 yıllar, 40 yıllar süren gayretlerin neticesinde almışlar. İşte bu gayretlerin neticesinde elde edilen daimi zikir onları irşat mevkiine ulaştırmış. Mutlaka bir mürşidin nezaretinde o hedeflere ulaşmışlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsetmesi var. Görüyoruz ki Allah Peygamber Efendimiz'i sahabenin irşat makamına ulaşıncaya kadar bütün kademelerinde görevli kılmış. Peygamberlerin olmadığı devirde de irşat müessesesi muhakkak ki yürümesi gereken bir müessesedir. Onun için Allah Teala peygamberlerin bulunduğu devrelerde de peygamberlerin bulunmadığı devrelerde de mürşitleri hep vazifeli kılmıştır. Peygamberlerin bulunduğu devrelerden bahsediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim irşat edecek noktaya ulaşmışsa onu acele başka bir ülkeye gönderiyordu. O ülkedeki insanlara Allah'ın güzelliklerini anlatsınlar da onlar da el öpsünler, o insanlar da mürşitlerine ulaşsınlar, el öpsünler ve böylece Allah'ın yolunda o bütün öğretilmesi lazım gelen, yaşanması lazım gelen şeyleri yaşasınlar. Yani Kur'an-ı Kerim tilavetinden faydalansınlar, Allah'ın ayetlerini öğrensinler, nefslerini o mürşitler vasıtasıyla tezkiye etsinler, ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in 7 tane ruhuna girsinler ve neticede oradaki insanlardan da mürşitler yetişsin. Böylece bütün dünyaya İslam Allah-u Teala'nın emriyle saçılsın. Çünkü İslam'ın başka bir türlü yaşanması mümkün değil. Mutlaka Allah'ın yoluna girmek gerekiyor. Sahabenin girdiği gibi, sahabeden ta zamanımıza kadar gelen bütün insanların girdiği gibi. İslami yaşantı deyince önümüze ilk çıkan örnek sahabedir. Sahabenin hepsinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir, ondan sonra 4 halifeye tabi olduğunu hiç unutmayın. Ondan sonra tabi bütün sahabeye tabi. sonra tabiine tabi olanlar diye zamanında kadar ulaşmış. Öyleyse asıl bu. Allah bir takım insanları mutlaka vazifeli kılacak. Vazifeli kılmadığı insanlar gidip o insanlardan, Allah'ın vazifeli kıldıklarından bu güzellikleri öğrenerek yaşayacaklar. Sonunda onların da arasından mürşitler çıkacak. Böylece zincirin halkaları hiç kopmadan insanlık tarihi boyunca hep Allah'ın mürşitleri insanların arasında olacak. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde o irşat yetkisine ulaşanları ülkenin dışına gönderip de o insanları irşada ulaştırıyorsa, Hazreti Musa devrinde de aynı şeylerin varlığını görüyoruz. Çünkü diyor ki kişi, ey kavmim bana tabi olun ki sizi Sebil-i Reşat'a ulaştırayım. Sebil-i Reşat irşat yolu. Demek ki Hazreti Musa'nın sağlığında da gene mürşitler vardı. Hazreti İsa'nın sağlığında da 12 tane havari yetişmişti. Nitekim ondan sonraki İslam gelişmesi havariler vasıtasıyla olmuştur. Unutmayın, bütün Allah'ın peygamberleri İslam'dır. Çünkü hepsi Allah'a teslim olmuşlar. İslam'ın ise temel fonksiyonu teslim olmak. Ve hangi peygamberden bahsederseniz bahsedin, peygamberlerin hepsinin İslam olduğunu görüyorsunuz. Ve hepsi Allah-u Teala'nın yolunda insanları yetiştirmekte Allah'ın vazifeli kıldıkları. Allah'ın insanların arasına, insanlarla kendi arasına, insanları Allah'ın söylediği hedeflere, insanları ahiret saadetine, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmak için vazifeli kıldığı insanlar. İşte gördük, bunlardan demek ki birinciler peygamberler, yani nebiler. İkinciler resuller ve mürşitler adını alıyor. Bunlar peygamber değiller. Görevleri de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi 5 gruba ayrılmıyor, 4 gruba ayrılıyor. Nitekim Cuma 2 ve Ali İmran 164'te Allah Teala Allah'ın resullerinden bahsediyor. Birinde ümmilerin arasında resuller bahseder, hayata getirir diyor. İkincisinde de müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Allah resuller bahseder diyor. Ve bakınız bu mürşitlerin, peygamber olmayan bu mürşitlerin vazifelerine bakalım. Gene aynı şeyleri göreceğiz fakat 5 basamaklı değil, 4 basamaklı. Bunlar diyor, bu Allah'ın mürşitlerinin vazifelerini sayıyor Allah Teala. Bunlar diyor, 1. Ayetlerimizi o içinde yaşadıkları insanlara tilavet ederler. 2. Bunlar diyor Allah Teala, o insanların nefslerini tezkiye ederler. 3. O insanlara Allah'ın kitabını öğretirler. 4. Hikmeti öğretirler diyor. Ama hikmetin ötesindeki şeyleri öğretmek, hayır, bu görevler bu kişilere verilmemiş. Onlar nebilerin görevi, en üst seviyedeki Allah'ın insanlara gönderdiği peygamberlerin görevi. Demek ki Allah-u Teala'nın insanlara gönderdiği bir taraftan peygamberler var. Ön safta bunlar var. Ama peygamberlerin yaşadığı devirde de onların yetiştirdiği kişiler irşat makamına gelir gelmez gönderiliyor, irşatta vazifeli kılınıyor. Peygamberlerin yaşamadığı devirlerde de peygamberlerin olmadığı devirler var. Hazreti Musa'dan kaç bin sene sonra Hazreti İsa'nın peygamber olarak geldiğini görüyoruz. Hazreti İsa'dan 600 sene sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın geldiğini görüyoruz. 600 sene boşluk var onunla ikisi arasında. Ondan evvelki boşluk binlerce yıl. Ve 1400 sene sonra, 1400 seneden beri de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa peygambersiz bir devre yaşanıyor. Allah Resulsüz bir devre, mürşitsiz bir devre hiç yaşanmamış. Hep insanların arasında Resuller, Allah'ın mürşitleri var olmuş. İşte bunların görevleri demek ki peygamberler gibi 5 aşamalı değil, 5 safhaya ayrılmıyor. 4. safhada mesele bitiyor, sona eriyor. Böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir sonuçla karşı karşıyayız ki burada Allah-u Teala'nın mürşitleri var. Bunlar hangi devir olursa olsun mutlaka vazifeliler. İşte bu mürşitlerden evvela secde suresinin

Diyor ki biz o insanları, o vazifelileri niçin mürşit kıldık? Sabırlarından dolayı. Bir insandaki sabırsızlık afetinin yok olduğu, nefsindeki bütün afetlerle beraber yok olduğu, sabır hasletinin, sabır fazlının o kişiye gelip yerleştiği nokta. Bu hangi nokta? Bu nokta Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde bir işaret. İhlas makamı. İnsanla Allah arasındaki yaklaşım basamakları tam 28 basamak olarak anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de. İlk 7 basamakta kişi ameli oluyor. İkinci 7 basamakta nefs tezkiyesiyle başlıyor. Üçüncü 7 basamakta evliya oluyor. Hakka ulaşmış ve hakkı tavsiye etmiş oluyor. Ve dördüncü 7 basamakta da ihlas ve salih oluyor. Yani nefsindeki bütün afetler yok olmuş, yerine ruhunun hasretleri gelmiş bir insan. Bu kademeyi geçen bir insan ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkel yakinin sahibi olur. Üç ayrı yakin kademesi. Önce ilmin öğrenilmesi, kişinin kalp gözü açılmadan, açılmasına gerek olmadan zahiri alem standartlarında kişinin ulaştığı bir merhale. Peki böyle bir insan için daha ötede ne var? Daha ötede zahiri alemin ötesi var. Emr alemi var. Onun zıttı olan şeytanın hükümranlık sahası var. Ve her iki konuda bir insanın irfan sahibi olabilmesi şarta bağlanmış. Mutlaka o kişinin kalp gözü açık olacak. Allah'ına bütün gök katlarını gösterecek. Mutlaka o kişinin kalp kulağı açık olacak. Allah ona işittirecek söylediklerini ve mutlaka o kişi de fıkıh hastasının ötesinde Fuat hastası çalışacak. Kalp gözünün gördükleriyle, kalp kulağının işittikleriyle kişi Fuad'in, idrakin sahibi olacak. Bu standartlara sahip olan bir kişi aynı aleminin, varlıklar aleminin gök katları dahil olmak üzere hepsini görür. Yedinci katın yedi tane alemini geçer onun ruhu. Sittetül müntahaya ulaşır. Kalp gözündeki görüntüler bu ruhun geçtiği yerin sonunda yoklukta Allah var. Ve ne zaman Allah-u Teala sittetül müntahaya kadar olan kesimi o kişiye göstermişse tamamen, o noktada kişi aynı alekinin sahibidir. Aynı aleminin, varlıklar aleminin bütün bilgisine, yani fiziğin ötesindeki bilgilere sahiptir. Sonra salaha geçer. Bir seher vakti Allah'ın tövbeyle suha davet eder. İrşada tayin eder. O zaman mutlaka bu kişi Allah'ın zatını görecektir. İşte o zaman hakkı gördüğü cihetle yeni bir yakinin sahibidir kişi. Hakkel yakin. Aynel yakin ve hakkel yakin ikisi irfandır. İlmel yakin ise ilimdir. Böylece kişi hakkel yakinin sahibi olduğu zaman bir son noktaya ulaşmıştır. İşte o noktada mürşit olmuştur. Çünkü Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın diye kişiye o noktada bir hediye verir. Onu bu kainattaki en müstesna vazifeyle, irşat vazifesiyle vazifelendirir. Öyleyse insanları mürşit kılan kimdir? Allah'tır. Ve cealna minhum eymeten, onlardan, insanlardan mürşitler kıldım diyor. İmamlar kıldım diyor Allah Teala. Görev açıklamasından bu imamların mürşit olduğunu anlıyoruz. Çünkü emrimizle insanları hidayete erdirsin diye diyor. Öyleyse kulla Allah'ın arasına kimse girebilir miymiş? Hem peygamberler girmiştir, hem de mürşitler girmiştir. Üstelik de keyiflerinden girmemişlerdir. Allah onları insanlarla kendi arasında ulaştırıcı, irşada vasıl edici, vazifeli kıldığı için. Allah demek ki mürşitleri vazifeli kılıyor. Allah peygamberleri vazifeli kılıyor. Peygamberlerin emrinde mürşitleri vazifeli kılıyor. Peygamberlerin bulunmadığı devrede ise sadece mürşitleri vazifeli kılıyor. Ama her zaman İnsanları Allah'ın güzelliklerine ulaştıracak olan Allah'ın

0: dostları hep vazifelidir. İşte Allah-u Teala'nın ifadesi demek ki bir kişinin mürşit olması söz konusuysa Allah onu irşatla kendisi vazifelendiriyor. Kendisi kullarıyla kendi arasına onu vazifeli koyuyor ki kullarının Allah'a ulaşmasını sağlasınlar diye, onların nefslerini tezkiye etsinler diye, ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye, fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etsinler diye. İşte böyle olmayan insanlar, yani Allah-u Teala'ya ulaşmak istikametinde bir gayretin sahibi olmayan insanlar, bakınız nasıl ifade ediliyor Araf suresi 40. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّهُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip etmişlerdir, yalanlamışlardır ve bununla iftihar etmektedirler. Bununla oyalanmaktadırlar, bununla mutlu olmaktadırlar. O insanlara göklerin kapıları açılmaz diyor Allah-u Teala. Yani o insanlar ruhlarını Allah-u Teala'ya ulaştırmak isteseler, ruhları vücutlarından ayrılacak, zaten o gökleri çıkmakta olan diğerleriyle beraber seyri sülükünü yapacak. O zaman o da diğer ruhlarla beraber açılan kapılardan gök katlarının hepsini geçecek. Ama eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, işte bu insan Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan ayetlerini tekzip eden, yalanlayan bir insandır. Eğer yalanlıyorsa ve ayetleri insanlara farklı anlatarak, insanlara Allah'ın güzelliklerinden ayrı şeyler söyleyerek insanları aldatıyorsa ve bununla bir de iftihar ediyorsa, gururlanıyorsa, işte o kişiye Allah-u Teala gök kapılarının açılmayacağını söylüyor. Eğer o insan Allah-u Teala'nın yoluna girmiş olsaydı, o zaman onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılacaktı. Zaten seyri sülükünü yapmaya yetkili kılınmış olan diğer ruhlarla beraber sağ kanat velisiyle, sol kanat velisiyle Allah'a doğru yola çıkacaktı. Ve işte bu husus hiçbir zaman o insanlarda gerçekleşemez. Çünkü onlar Allah'a doğru bir yolculuk yapmak için, seyri sülük yapmak için gerekli talebin hiçbir zaman sahibi olmamışlardır. Ve görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bir takım insanları irşat makamına oturtuyor ve o insanlar Allah-u Teala'nın vazifeli kıldığı insanlar. Başka insanları eğitmek üzere, onlara Allah'ın İslam'ını yaşatmak üzere vazifeli kıldığı insanlar. Ve insanla Allah arasına Allah'ın bizzat isteyerek koyduğu insanlar. Onlar kendi kendilerine insanla Allah'ın arasına girmiyorlar. Allah kendilerini insanla Allah'ın arasında vazifeli kıldığı için araya giriyorlar. İşte bu insanın, mürşid adı verilen, insanla Allah tarafından arasına giren insanın vasıflarını Allah veriyor. Onlar diyor, ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkel yakinin sahipleri. Olay burada bitiyor mu? Hayır. Başka vasıflarını da veriyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a çağırırlar. Onlar Allah'a teslim olurlar diyor. İşte Fusilet suresi 33. ayet-i kerime. Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe de Allah'a çağırıyorlardı. İrşat makamının Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce sahibiydi. Ondan sonra dört tane halife irşat makamının sahibi oldu. Sonra sahabenin hepsi irşat makamının sahibiydiler. Ve bu demek ki insanların özellikleri Allah'a çağırmak. Sahabe Allah'a çağırıyor muydu? Evet, Yusuf suresi 108. ayet-i kerime Allah-u Teala açık olarak onu söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin rüyet üzere Yani kalp gözleri açık olarak Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Demek ki bütün sahabe irşat makamının sahipleriydi ve herkesi Allah'a çağırıyorlar. Allah'a teslimlerini tamamlamışlar mıydı? Tamamlamışlardı. Hemen mürşit olmuşlar mıydı? Hepsi mürşittiler. İşte Allah Teala onların hepsinin mürşit olduğunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Tövbe 100'de o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı da muhacirindendi. Sabikun el evvelin, evvelki sabikunlar, yani en üst üç makamın sahipleri, daimi zikrin sahipleri, ulul elbab olanlar, muhlis olanlar ve salih olanlar. Yani 26, 27 ve 28. basamağın, son üç basamağın sahipleri. Ortak özellikleri hepsi daimi zikrin sahibi. Bir kısmı demek ki Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Ve şöyle bitiyor ayet-i kerime. Bir de onlara ihsanla tabi olanlar diyor Allah-u Teala. Demek ki sahabeye tabi olanlar söz konusu. İşte demin sözü geçmişti, söylemiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi oluyor. Sonra onun rahmetli oluşundan sonra kime tabi oluyor? Dört tane halifeye. Babadan ola geçen bir halifelik sistemi kuruldu. Ama Allah'ın yoluna girenler o halifeleri değil, sahabeye tabi oldular. Öyleyse Allah-u Teala'nın zinciri başlangıç noktasından itibaren zamanımıza kadar hep belli statü içerisinde devam etmiştir. Tabiiyet müessesesi. Söylemiştim ki Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi net olarak bütün sahabenin mürşit olduklarını, onlara tabi'in adı verilen kişilerin hepsinin tabi olduğunu. Böylece görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dört halife, ondan sonra sahabe, ondan sonra tabi'in, ondan sonra tabi'ine tabi olanlar, ondan sonra tabi'ine tabi olanlara tabi olanlar ve zamanımıza kadar gelen bir tabiiyet müessesesi zincirin halkalarında hiçbir eksiklik olmadan tamamlanmış. Ve bütün insanlar bu tabiiyet müessesesinin muhtevası içerisinde temel hedeflerine, Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı hedeflere ulaşmışlar. Görüyoruz ki Allah'la kul arasına kimse giremez diyen insanlar bu anlattığım statü içerisinde Kur'an-ı Kerim ayetleri muhacesinde büyük bir yanılgı içindedir. Eğer Allah Teala ve Tekatü Hazretlerinin söylediği doğru olmasaydı, yani Allah'la kul arasına Allah özellikle mürşitlerini göndermeseydi ve insanlar bu mürşitlere ulaşmasaydı bugün bütün insanlık dalalette olurdu. Çünkü 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan bir kişinin dalalette olduğunu söylüyor. İşte 1. ayet-i kerime Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? 2. ayet-i kerime Kehf 17. Allah Teala buyuruyor: "Men yehdillahu fehüvel muhted." "Men yudlillahu felen tecide lehu veliyen mürşida." Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaşırsa o hidayete ermiştir. Ama kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Acaba bir veli mürşit aranmalı mıdır? Allah Teala Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki aranızda kalpleri kasiyet bağlamış olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar.
1: فَمَنْ اَسْلَمَا فَاُلَٰئِكَ تَحَرَّبْ رَشَدًا. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Demek ki aranması lazım. İşte burada Allah kimi dalalette bırakmışsa o dalalette bulunan kişiler için bir veli mürşit bulunmaz diyor. Neden? Çünkü o kişiler mürşitlerini aramamışlar. Mürşitlerini aramadıkları için bir mürşit bulunmuyor. Bu ayet-i kerime mürşidin mutlaka evliya olması gerektiğini de vurguluyor. Eğer mürşitse söz konusu olan mutlaka evliyadan olacak. Üçüncü ayet-i kerime Taha 123. Allah-u Teala Metekat Hazretleri şöyle buyuruyor Taha 123'te. Hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirde size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçilere tabi olursa, hidayetçilerimize tabi olursa sadece onlar dalaletten kurtulur ve şakide olmazlar diyor. Hangi zaman kimlere hitap etmiş Allah-u Teala? O ezelde bütün insanların sırtlarından onların zürriyetlerini çıkararak hepimizi Allah-u Teala'nın elestü bir Rabbüküm dediği gün, ben sizin Rabbiniz dediği gün bizlerden üç tane yemin alıyor. Bu yeminleri üzerimize farz kılıyor. Arkasından da bütün insanları yaşayacakları zaman dilimlerine dağıtıyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Bulundukları yer Allah'ın indiği ilahisi, varlıklar aleminin ötesi, oradan aşağı inmeleri söz konusu. Demek ki herkes bir devirde dünyaya gelecek, dünyada yaşayacak ve yaşarken mutlaka onlara Allah'ın hidayetçileri ulaşacak. Her şehirde, her insan toplumunun bulunduğu yerde var olan Allah'ın mürşitleri ve onları Allah-u Teala'nın yoluna davet edecekler. İşte bu davete, Allah'ın davetçilerinin davetine kim icabet ederse, o icabet eden kişi sadece onlar diyor Allah-u Teala dalaletten kurtulur. Dördüncü ayet-i kerime, Câsiye 23. Habibim, o nefslerini kendilerine ilah edinenleri, nefslerine, hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Kimi? Hevalarına tabi olanları, nefslerine tabi olanları. Bu insanlar Kasas 51'e göre eğer Allah'ın davetçisine tabi olsalardı, hevalarına tabi olmayacaklardı. İşte burada da aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları dalalette bırakır diyor. Ve onların kalpleri mühürlüdür diye tamamlamış konuyu. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2, Âl-i İmran 164. Birincisinde Allah-u Teala ümmilerin içinden bir Resul bahseden, hayata getiren odur diyor. İkincisinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resul bahseden odur diyor. Allah-u Teala'nın bahsettiği bu Resullerin görevlerini sayıyor. 1. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. 2. Onların nefslerini tezkiye ederler. 3. Onlara kitap öğretirler. 4. Onlara hikmet öğretirler. Ve şöyle bitiyor ikisi de. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içinde idiler. 6 ayet-i kerime oldu. 7. Ahkaf 32. Allah-u Teala diyor ki, o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar Allah'ın davet, halbuki onların Allah'tan başka dostları da zaten yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 7. ayet-i kerime bu. 8. Nahl 36. Bütün kavimler üzerine Resuller bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul olsunlar diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler, mürşide tabi olarak. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor Allah-u Teala. O tabiyet meselesi olmadığı için. Olsaydı ne olacaktı? Onlar da diğerleri gibi şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklardı. Yani Allah'a verdiği üç yeminin, vuslat yeminini nefs tezkiyesi yeminini ve fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan o noktada kurtarıp da Allah'a kul etme ahdlerini yerine getirmeleri mümkün olacaktır. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah Teala bununla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Ama kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. Ve Allah o kişiyi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakır. Neden isyan? Çünkü Allah Teala hepimize o üç tane yemini, daha doğrusu yemini, misaki ve ahdi verdirmiş. İki tanesini üç defa, üçüncüsünü tam 9 defa üzerimize farz kılmış. İşte bu yeminleri yerine getirmeyenlerin isyan içinde olduklarını söylüyor Allah Teala. Ve mürşitlerine ulaşmıyorlar. İsyanı içinde şaşkın bir halde bırakılırlar diyor. 10 ayet-i kerime gördük. Eğer Allah'la insanın arasına Allah'ın vazifeli kılarak koyduğu bu Allah'ın Resulleri baştan evvela peygamberler, sonra Resul mürşitler, sonra mürşitler, bunların her birinin varlığı Allah'ın onlara verdiği emirle tebeyyün eder. Allah onları bundan evvelki bölümde söylediğimiz gibi Allah onları mürşit kılmıştır. Allah onları irşat makamına kendisi koymuştur. Ve bütün insanları irşada davet etmelerini Allah emretmiştir. Yani kısaca Allah insanla kendisi arasına aracı koymuştur. Bu aracıyı koymaktan da Allah-u Teala'nın muradı insanları hem cennet saadetine ulaştırmaktır hem de dünya saadetine ulaştırmaktır. Baştan da söylediğimiz gibi hiç kimse için cennet saadeti ve dünya saadeti bu standartlar yaşanmadan mümkün olmuyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bunları yerine getirdiklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve 4 halifeye hepsi tabi oldular. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve diğerlerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilavetiyle lafız açısından olgunlaştılar. Sonra Allah-u Teala'nın yoluna girmek üzere tabi oldular. Ondan sonra nefsleri yedi kademede tezkiye oldu. Ve hepsi o noktada takva sahibi oldukları cihetle hepsi evliya oldular. Ve arkasından da önce Kur'an-ı Kerim'in 4 ruhu kendilerine öğretildi kitap öğretilmek suretiyle. Sonra 2 ruhu daha öğretildi hikmet olarak. Sonra da 7. ruh öğretildi hikmetin de ötesi olarak. Öyleyse her devirde bir taraftan Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin aslında peygamberler olduğu devrede peygamberleri. Onların olduğu devrede gene Allah-u Teala'nın mürşitleri. Çünkü peygamberler onları bulunmadıkları yerlerdeki diğer insanları irşad etmekle vazifelendiriyorlardı. Her peygamber devresinde böyle olmuştur. Peygamberlerin bulunmadığı devrede gene Allah'ın mürşitleri hep bütün devrede, bütün devirlerde yaşayan insanların Allah'a verdikleri yeminleri, üzerlerine Allah'ın 9 defa farz kıldığı yeminleri yerine getirmeleri için insanlar vazifeli kıldı. İşte bu insanların bir kısmına vehbi olarak, yani peygamberlere Allah-u Teala'nın özel ihsanı olarak, bir kısmına da kesbi olarak, o kişilerin kendi gayretleriyle İktisap edebildikleri bir statü içinde o insanlara, başka insanları hidayete erdirmek vazifesi verdim diyor Allah-u Teala. Bu son derece açık ifadelerin statüsü içinde gördüğümüz odur ki Allah'la insan arasına kimse giremez sözünün Kur'an-ı Kerim'le uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmadığı gibi söylediğimiz bütün bu ayetlere ters düşen bir görünüm sergiliyor. İşte kim böyle diyorsa Allah ile insan arasına kimse giremez diyorsa, o bu söylediklerimizi alsın ve dinlesin. Dinlesin ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah-u Teala'nın hiç de böyle söylemediğini, aksine önce peygamberleri, sonra da mürşitleri, insanlarla kendisi arasına bir aracı olarak Allah'ın koyduğunu görsün. Çünkü hiç kimse mürşidine ulaşmadan nefsini tezkiye edemez. Nefsini tezkiye etmesinin mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Çünkü görüyorsunuz ki ister peygamberler olsun, Bakara 151'e göre mutlaka başka insanlara ayetlerin tilavetini yapacaklar. Onların nefslerini tezkiye edecekler. Ve onlara Allah'ın ayetlerinin ruhunu öğretecekler, tezkiyeden sonra veli olanlara. Sonra da hikmetin ötesini öğretecekler. Hikmeti ve hikmetin ötesini. Öyleyse bunlar vazifeli. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri tarafından vazifeli. Bir kısmına vehbi olarak, peygamberler olarak vazife vermiş. Bir kısmına kesbi olarak, peygamber değil mürşit olarak vazife vermiş. Ama görevler hep insanların Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirmelerini temin sadedinde. Ve hal böyleyse görüyoruz ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri ile kulun arasına kimse giremez diyenlerin hepsi dalalette kalmaya mahkumdurlar. Eğer böyle diyorlarsa Allah Teala'nın irşat müessesine inanmıyorlar demektir. Allah Teala'nın irşadı farz kıldığından da haberdar değiller demektir. Allah Teala irşadı farz kılmış mı? Evet, Bakara suresi 186. ayet-i kerime Allah Teala net olarak bu olgudan bahsediyor. Diyor ki ucibu davete dâi izâ deâni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudûn. Beni davet ettikleri zaman davet edenlerin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Leallehum yerşudûn. Böylece irşada ulaşsınlar. Yani Allah Teala diyor ki davetim diyor, benim davetim nedir o davet? İrşad. Allah Teala bütün insanları irşada davet etmiş. Bununla yetinmiş mi? Hayır. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde irşadı farz kılmış. Bir defa daha neyi farz kılarak? Daveti farz kılarak. Diyor ki istecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmin la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Allah irşada davet etmiş. İrşad daveti bir defa daha farz kılınıyor. Ve daha kesinleştirici faktör, bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlar. İşte Hücurat suresi 14. 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor: "Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır." diyor Allah Teala. 14 asır evvel sahabe adı verilen Allah'ın sevgililerinin hepsinin irşada ulaştığını görüyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irşat görevini yapmış sahabeye karşı ve sahabe irşada ulaşmış. Bu görevi yaptığını net olarak hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm ayetina ve yüzekkîküm ve yuallimükümül kitâbe vel hikmete ve yuallimüküm mâ lem tekûnu tâlemû. Diyor ki Allah Teala ey sahabe, Allah sizin içinizden birini size Resul olarak, burada peygamber olarak gönderdi, irsal etti. Niçin? Görevleri şunlardır diyor. O size Allah'ın ayetlerini tilavet eder. Bir. İki, sizin nefsinizi tezkiye eder.
0: Yani sizin Allah'ın evliyası olmanızı temin eder. Çünkü bir insanın nefsi 7 kademede tezkiye olduğu zaman onun ruhu da Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücuda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaktır. İşte o zaman bir bütün olayla mükelleftir kişi. Burada Allah'a verdiği 3 yemini de ki Allah bunlardan bir tanesini 9 defa üzerine farz kılmıştır, yerine getirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazifesi burada bitmiş mi? Hayır. Size kitap öğretir diyor. Fena, beka, züht ve teslim makamlarının, velayetin 4 makamının ruhunu öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'deki ilk başlangıçtaki 4 ruh. Sonra diyor size hikmet öğretir. 5. ve 6. makamlar, hikmet makamlarının ruhu. Ulul Elbab ve İhlas makamları ikisi de daimi zikri ifade ediyor. Ve nihayet 7. makam, salah ve salahın da sırlarını anlatarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onları irşad ettiğini, irşada ulaştırdığını görüyoruz. İşte bütün sahabenin irşadı bu söylediğimiz 28 basamaktan geçer. İlk 14 basamakta tilavet ve el öpmekle tabi olmakla noktalanan bir olgu. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi biatın mutlaka el öpmekle gerçekleştiğini söylüyor. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi mutlaka bir tövbeyle gerçekleştiğini söylüyor. Arkasından da muhakkak o kişi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüyle herkesin huzurunda biatının kesin işaretini veriyor. Bu nokta 14. basamakta gerçekleşir. Ondan sonra kişi 7 basamakta ruhunu, nefsini tezkiye edecektir. Emmare, levame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimli 7 basamakta. Her basamakta onun vücudundan ayrılmış ve sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu bir gök katı yükselebilecektir. Neticede 7. katın 7 alemine geçerek Sittetül Müntaha'yı aşacak, yokluğa geçecek ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu sitesi içinde de kişinin fizik vücudu 2 sebeple Allah'a kul olacaktır. 1. sebep nefsindeki afetlerden daha çok Allah'ın nurları nefsinin kalbini artık işgal etmiştir. Şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. 2. sebep o kişinin ruhu artık Allah'tadır. İşte Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Bizde mücahede edenler, ellezine cahedu fina diyor. Bizde, bizim içimizde cihad edenler diyor Allah Teala. Çünkü o insanların ruhları Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında ifna olmuş. Artık fizik vücutları ruhlarına mekan değil, Allah Teala'nın zatına ulaşmış. Allah onlara meab olmuş Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince. Ne diyor? Zalikel yevmül hakkı femen şahitte haze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Allah'a ulaşmak üzere bizi Allah'a ulaştırmakla vazifeli olan kişinin elini öptüğümüz gün. Nasıl bulduk onu? Hacet namazını kıldık. Allah'tan sorduk. Ve Allah-u Teala'nın gösterdiğine ulaştık. Bu noktaya kadar Allah 3 tane garanti verdi bize. 5. basamakta sevillere ulaşma garantisi. 7. basamakta sırat-ı müstakime ve kendi zatına ulaştırma garantisi. 10. basamakta da Allah Teala kesin bir şekilde o kişiyi kendisine ulaştırmak istediğini beyan etti. Öyleyse Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği bir kişi bu noktadan sonra hacet namazı kılıyor. Çünkü bundan evvel huşu sahibi olması mümkün değil. Ondan evvel kılarsa göstermemesi de tabii Allah-u Teala'nın. Ama huşu sahibi olduktan sonra o kişi artık Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği birisidir. Mutlaka mürşidini görmeyi talep edip hacet namazını kıldığında Allah'ına mutlaka onu gösterecektir. Ve ona ulaşan kişi artık Allah-u Teala'nın temel emrini yerine getirmiştir. Onun emrettiği şey neydi? Maide suresi 35. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona ulaşmaya, Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin. Yani sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. İktiga edin. Böylece Allah Teala ile kul arasındaki ilişkiye baktığımız zaman bu ilişkinin mutlak bir statü içinde gerçekleştiğini görüyoruz. Bir kere Allah-u Teala cennet müjdesini Allah'ın kendilerine verdiği, kendilerinden aldığı üç tane yeminin tahakkukuna bağlamış. Bir insanın Allah'a nefsi konusunda üç tane cesedinin, birincisi nefs, ikincisi ruh, üçüncüsü fizik vücut. Üç tane cesedi için de yemin vermiş. Ve bu yeminleri ancak yerine getirdiği takdirde Allah'ın cennetine muhatap olacağını söylüyor Allah Teala. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircii ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti." Diyor ki: "Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan." Yani Allah'a verdiğin teskiye olma yeminini yerine getir, nefsini teskiye et. Ruh'a sesleniyor: "İrci'i ila Rabbiki." Ey ruh, sen de Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor: "Fethuli fi ibadi." Ve o zaman nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, o zaman kullarımın arasına gir. "Vethuli cenneti." Ve cennetime gir. Her kim demek ki Allah'a verdiği üç tane yemini yerine getirirse, o kişinin mekanı cennet oluyor. Şimdi ne görüyoruz? Nefs tezkiyesinin kişilerin kendilerince sağlanamadığı açık bir şekilde ifade edilmiş. Gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün peygamberler, gerek peygamberlerin dışında kalan irşatla vazifeli olan mürşitler, ama hepsinin görevinin irşad olduğunu görüyorsunuz. Yani nefslerin tezkiyesi, arkadan kitabın dört bölümde öğretilmesi, dört ruhta öğretilmesi, hikmetin iki ruhunun öğretilmesi ve hikmetin ötesindeki yedinci ruh. Bunların sağlanması kişiyi irşat makamına ulaştırıyor. Ama asıl ulaştırdığı yer, bu noktanın adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı İslam. İslam kelimesinin birincil anlamı teslim. İkincil anlamı ise sulh ve sükun. Bir insan hep Allah'a Kur'an-ı Kerim hükümlerini bilmeden teslim olduğunu zanneder. Oysa ki teslim olduğu yer, ruhunun, fizik vücudunun ve nefsinin Allah'a teslim olduğu makamdır ki tam 27. makamdır. 27 tane basamaktan geçen bir insan ancak 27. basamakta bu hedefine ulaşabilir. Ve 28. basamakta da zaten Allah onu irşat makamına tayin eder. Eğer irşada mezun ve vazifeli kıldıysa veya tayin etmez. Ama salaha eren kişi zaten Allah'ın ahiret saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olmuştur. Böylece gördüğümüz o ki insanlar Allah-u Teala ile ilişkilerinde başka insanlardan duydukları emaniyeye tabi olmamalıdırlar. Eğer tabi olurlarsa hem kendileri yollarını kaybeder hem de başka insanlara yollarını kaybettirirler. Çünkü emaniye müessesesi bütün insanlara şeytanın onları aldattığı statü içinde haykırır. Allah'la kul arasına kimse giremezler. Bunu her taraftan işitiyorsunuz. 14 asırda iblis Kur'an-ı Kerim'in bu kadar ayeti kerimesine rağmen insanların kafasına bunu sokmayı başarmış. Bugün kime İslam'dan bahsederseniz, böyle bir olayın İslam'ın tahakkuku için mutlaka bir mürşide tabi olmak gereğinden bahsederseniz, insanların size ilk söyleyeceği şey Allah'la kul arasına kimse giremez olacaktır. Bunun bir diğer ifadesi de İslam'da ruhban sınıfı yoktur. Yol gösterici bir sınıf, rahipler sınıfı. Oysa ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nde gördünüz ki onun %100 tam zıttını söylüyor. Hem vardır diyor, insanla Allah arasında insanlar vardır diyor. Hem de bunlar vazifelidirler diyor. Hem de diyor onları ben vazifelendiririm ve insanlarla benim arama onları bana ulaştırsınlar diye ben koyarım diyor. Bunlar Allah'ın kılavuzları. Nasıl hacca gittiğiniz zaman mutlaka bir yol gösterici size oradaki olayları gösteriyorsa, o konuda görevleri gösteriyorsa, böyle bir mihmandar, yol gösterici Allah-u Teala tarafından tayin ediliyor. Hangi ahvalde? İnsanla Allah arasındaki ilişkilerin tahakkukunda. Öyleyse insanoğlu Allah-u Teala ve Tevhid Hazretleri ile kendisi arasında mutlaka bir vasıtanın bulunması lazım geldiğine inanmak mecburiyetinde her şeyden evvel. Bir insan Allah'a inanıyorsa o kişi mümin olmuş mudur? Hayır. Allah'a inanmıştır sadece. Allah'a ulaşmaya inanıyorsa mümin olmuş mudur? Hayır. Allah'a inanmıştır ve Allah'a ulaşmaya da inanmıştır. Allah'a ulaşmanın farz olduğuna inanmışsa mümin olmuş mudur? Hayır, gene olmamıştır. Bu üç tane statüye tabidir ama olmamıştır. Peki kendisinin de mutlaka Allah'a ulaşmak mecburiyetinde olduğunu ve Allah'a ulaşacağını idrak etmişse mümin olmuş mudur? Ne yazık ki gene olmamıştır. Bu noktaya ulaşan kişi mürşidine ulaşmak için hazır hale gelmiştir. Çünkü bu huşunun işaretidir. Hangi şey? Allah'a ulaşmaya inanmanın ötesinde kendisinin de mutlaka Allah'ın farz kıldığı, o Allah'a ulaşmayı yerine getireceğine mutlaka inandığı zaman kişi, o zaman o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmanın temel şartlarını taşımaktadır. Ama mürşidine ulaşmamıştır. Bu sebeple henüz kalbine iman yazılmamıştır. Bu sebeple henüz mümin olmamıştır. Ama huşu sahibi olan bu kişi ne yapacaktır? Hacet namazını kılacaktır. Ve hacet namazının arkasından da Allah-u Teala ve Tekad Hazretlerine ulaşmak üzere yola çıkacaktır. İşte nasıl yola çıkacaktır? Hacet namazında Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir ve o kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacaktır. Gördük ki burada kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Bu olgu Allah-u Teala'nın bizlere işaret ettiği kesin bir işaret taşır. Her şart içinde bir insan mutlaka ve mutlaka o Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. İnsanların insanla Allah arasına kimse giremez sözü, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'le hiç alakası olmayan, ona %100 ters düşen bir sözdür. Allah'ın ayetleri bunun tam aksini söylüyor. Allah-u Teala diyor ki, insanlarla benim arama, insanları hidayete ulaştırmak üzere ben mürşitler koyarım. Hem Allah'ın tayin ettiği, Allah'ın vazifeli kıldığı, hem de insanları hidayete erdirmek, yani Allah'a ulaştırmak üzere vazifeli kıldığı insanlar. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. İnsanlardan, onlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle, bizim emrimizle insanları hidayete ulaştırsınlar diye. Hem mürşit kılan, imam kılan Allah, hem de Allah'ın emriyle insanları hidayete erdirmek için vazifeli kılan Allah. Bu kişiyi hangi standartlarda olduğu için mürşit tayin etmiş? Birinci standart. Lemma saberu, sabırlarından dolayı. İkinci standart. Ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettiği için. Bir insanın Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesi Kur'an-ı Kerim'de üç basamaktan oluşuyor. Üç safhadan. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Sabra sahip olmak 27. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Ne zaman bir insan nefsindeki bütün afetleri Allah'ın daimi zikriyle yok edebilirse, ki o zaman nefsinin kalbindeki bütün karanlıklar yok olacak, yerini Allah'ın nurları alacak ve kişi müzeyyen olacaktır Kur'an-ı Kerim tabiriyle. bu noktaya ulaştığı an o kişi için bir gerçek hedef tahakkuk etmiştir. O kişi o gün İslam şerefine ermiştir. 27. basamakta, 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslim etmiştir. İşte ruhunu bir insanın Allah'a teslim etmesi, nefsini teskiyesi ve fizik vücudunu Allah'a kul etmesi 3 ayet-i kerime gereğince o kişinin takva sahibi olduğunu gösterir. Ruhunu Allah'a teslim eden kişi takva sahibi olur. Fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul eden kişi takva sahibi olur. Ve ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıran kişi takva sahibi olur. Takva kelimesi sakınmak ve korkmak anlamına geldiği için insanlar bu anlamları hiç bilmeden, Kur'an-ı Kerim'i hiç incelemeden zannediyorlar ki ben Allah'tan korkuyor muyum? Korkuyorum. Öyleyse ben takva sahibiyim. Allah'tan sakınıyor muyum? Sakınıyorum. Öyleyse ben takva sahibiyim. Değilsin. Takva sahibi olabilmen 3 tane yeminli yerine getirmene bağlı. İşte ayet-i kerimeler son derece açık. Necm suresi 32. Allah Teala diyor ki o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenler var ya boşuna söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Bu ayet-i kerime net bir şekilde takva sahiplerinin ancak nefslerini tezkiye edenler olduğunu söylüyor. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimlere yaklaştırılmış? Takva sahiplerine. Olay son derece açık. Kim bunlar? Devam ediyor Allah Teala. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Kimler için? Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvap olanlar için diyor. Ve hafiz olanlar için. Kimdir bu evvap? Kim Allah'a ruhunu ulaştırırsa Allah o kişinin ruhuna me'ab oluyor. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Ve me'ab olan Allah'ın zatına ulaşıp da Allah'ın zatının sığınak olduğu bu insanlara Allah-u Teala'nın Kur'an'da Kerim'de verdiği isim evvap. Me'aba ulaşan, sığınağa ulaşan, sığınağa sığınan evvap. Kimlere cennet yaklaştırılmış takva sahiplerine? Kimdir takva sahibi? Evvap olan. Demek ki kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa bu iki ayet-i kerime gereğince o kişi Allah-u Teala'nın bir emrine iktiran etmiştir. O emri yerine getirmiştir ve takva sahibi olmuştur. Demek ki birinci ayet-i kerimede takva sahibi olanlar nefslerini tezkiye edenler. Bu ayet-i, iki ayet-i kerimede takva sahibi olanlar ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Şimdi gelelim acaba bir insan Allah'a verdiği fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme ahdini yerine getirdiği takdirde de mi takva sahibidir? Evet, Bakara suresi 177. ayet-i kerime. Onlar ki ahd verirler ve ahdlerini mutlaka yerine getirirler. İşte onlar takva sahibidir. Ve unutmayın ki insanlar arasında verdikleri ahdleri yerine getirmek değil, Allah ile olan ahdini yerine getirmek konusundaki ahd önemlidir Allah'a göre. Ve burada o ahd söz konusu, o kişiler ahdlerini yerine getirdikleri için fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul ettikleri için takva sahibi olmuşlardır. Öyleyse insanlar bir takım zanlarla, kendi düşünceleriyle ben Allah'tan korkuyorum, öyleyse takva sahibiyim. Ben Allah'tan sakınıyorum, öyleyse takva sahibiyim diye düşünürlerse büyük bir yanılgının içine kendilerini atmış olurlar. O insanlar bu istikametli bir kesin neticenin sahibi olmaları lazım. Mutlaka 3 tane yeminin yerine getirilmesi her biri kişiyi takva sahibi kılıyor. Ne olur takva sahibi olan kişi? Takva sahibi olan kişi evliya olur. Yunus suresinin 61 ve 62. ayet-i kerimeleri Allah Teala diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Allah Teala ondan sonra diyor ki onlar için müjdeler vardır hem dünyada hem de cennette. Ve arkasından bitirmiş konuyu. Ve onlar takva sahipleridir diyor. Demek ki kim Kur'an-ı Kerim'in açık bir şekilde net olarak gösterdiği gibi nefsini tezkiye etmişse takva sahibi olmuştur. 21. basamak. Kim ruhunu Allah'laştırmışsa takva sahibi olmuştur. 21. basamak. Kim fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmişse o kişi takva sahibi olmuştur. Gene 21. basamak. Öyleyse Allah Teala takva sahibi olan kullarının evliya olduğunu söylüyor. Allah'ın velileri olduğunu söylüyor. Ve Yunus'u incelediğimiz zaman da Ahmet Yesevi'yi incelediğimiz zaman da onların evliya olduklarını görüyoruz. Ve bunu 28 tane basamağın her birine ait dörtlüklerle son derece açık bir şekilde açıklamışlar. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin paralelinde onların çıkardığı dörtlükler var. Söyledikleri dörtlükler. Hepsinin Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştıklarını, hepsinin nefslerini tezkiye ettiklerini, hepsinin Allah'a kul olduklarını görüyoruz. Bu gerçekleri yerine getirmişler. 3 yemin yetmez. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe de yerine getirmiş. Hep tabiyet müessesinin sonucu olarak. Bütün sahabenin fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul olduklarını görüyoruz. İşte Allah Teala ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَهْدِيَهُ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ اِبَادِ. Onlar diyor o sahabe şeytana kul etmek, kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a ulaştılar. Allah'a enabe oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Kullarım diyor orada. Yani böylece şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldukları için Allah'a verdikleri ahdi yerine getirdiler ve benim kullarım oldular diyor. Bu emri görelim. Ne diyordu Allah Teala Yasin Suresi'nin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde? Diyordu ki ne diyordu? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları ben sizden ah almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ah almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimde bulunmaktır. Sırat-ı müstakimdir. Şimdi ne görüyoruz? Demek ki Allah Teala bütün insanlardan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına göre. Ne görüyoruz? Sahabe. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Aynı kelimeyi kullanıyor. İçtinab. Bütün sahabe şeytana kul olmaktan içtinab etmişler. Allah'a ulaşmışlar. Ve Allah Teala orada onlardan kullarım diye bahsediyor. Artık Allah'ın kulu olmuşlar. Ne yapmışlar? Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Peki hepsi Allah'a verdikleri misak sebebiyle, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmak konu sebebiyle Allah'a kulda olmuşlar mı? Allah'a vasıl olmuşlar mı? Evet, hepsi vasıl olmuşlar. Zümer suresi 18. ayet-i kerime, yani deminkinden bir sonraki ayet-i kerime hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Peki hepsi üçüncü yeminlerinde yerine getirmişler mi? Yani nefslerini tezkiye etmişler mi? Evet. Araf 157 hepsinin Allah-u Teala'nın cennetine ehil olduğunu söylüyor. Yani neye ulaşmak bu? Felaha ulaştıklarını söylüyor. Felaha ulaşanlarsa Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi. Kat teflaha men zekaha. Nefslerini tezkiye edenlerin felaha ulaştıklarını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe buraya da ulaşmışlar. Görüyoruz ki Allah-u Teala'nın mürşitleri her devirde var olacaklardır. Ve tabi müessesesi, tabiyet müessesesi yoksa hiç kimsenin bir defa dalaletten kurtulması söz konusu değil, Allah'ın cennetine ulaşması söz konusu değil ve görüyoruz ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe onun gereklerini layık meçhile yapmışlar. Öyleyse hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine, yani dünyada iç aleminizde, dış aleminizde ve başka insanlarla münasebetlerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükûne varmanızı, dünya saadetine ulaşmanızı da Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime burada inşallah son vermek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze billahi ve şeytan ve cennet. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin Allah'ın

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bu güzelliklerle baş başa bıraktı, bir araya getirdi. Söz konusu olan şey mutluluk, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadetiniz söz konusu. Allah'ın bütün insanları yaratma amacı onların sadece mutlu olmasıdır. Hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Saadetiniz Allah'ın hedefidir. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse neden mutsuz mu diyorsunuz? Çünkü şeytan size tesir edebiliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz mutlu olmak istersiniz. Allah sizin mutlu olmanızı ister ama şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Ve bunun için elinden gelen her şeyi yapar. Ne kadar çok insanı mutsuz kılabilirse şeytan o kadar memnun olur. Öyleyse Allah'ı seviyor musunuz? Her şeyden önce bilin ki Allah da sizi çok seviyor. Ve mutlaka saadete ulaşmanızı Allah istiyor. Eğer siz de istiyorsanız şeytanın reçetesini değil, Allah'ın reçetesini tatbik sahasına koyun. O zaman mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Öyleyse nedir bu mutluluk, mutluluk dedikleri şey? Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Tam bir uyum halidir. Kavgaların bittiği bir ortamı temsil eder. Bir insanın mutluluğu iç dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükunun halinin oluşmasıyla dış dünyasında kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir sülh ve sükun halinin oluşmasıyla tahakkuk eder. Öyleyse bu bağlamda muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İç dünyanızda devamlı bir kavga var. Fark ettiniz mi? İki ses zıt istikametlerde

Allah'a mutlaka işlemenizi ister. Nefsinizin yaratılışı ile ruhunuzun yaratılışı birbirine tamamen zıttır. Ruhunuz hasletlerle doludur %100 ve bütün hasletler Allah'ın emrettiği her şeyin yapılmasına yöneliktir. Yasak ettiği şeyleri de işlememeye. Ruhunuzun Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlemesi mümkün değildir. Yasak ettiği fiili işlemesi mümkün değildir. Emrettiğini ise yapmaması mümkün değildir. Mutlaka Allah ne emrederse ruhunuz onu yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiili ise işlemek istemez. Kesin olarak. Nefsiniz ise Allah neyi emretmişse onu mutlaka yapmamak üzere gayret eder. Hedefi gerçekleştirmemektir. Allah'ın emrini asla yapmamaktır. Yasak ettiği fiil ise mutlaka işlemektir. Öyleyse içinizde iki birbirine zıt faktör var. Aralarında diyalektik bir kavga, bir savaş sürgüt uzanır. Her zaman mutsuz olursunuz. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasıdır. Bu kavga var olduğu sürece, kavga varsa, savaş varsa, kaos varsa sus ve sükun yoktur. İç dünyanızda mutsuzsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla çekişme halindesiniz. Onların size söylediği şeyler size batıyorsa, sizin söylediğiniz onlara batıyorsa, bir sevgi ortamı vücuda getiremiyorsanız etrafınızdaki insanlarla aranızda kavga var demektir. Kavga varsa sulh ve sükun yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah emirler cephesinde emirlerinin yerine getirilmesini ister. Nefsinizin afetleri bunları size yaptırmaz. Şeytan bunları size yaptırmamak ister. Ve eğer Allah emir veriyor da yapmıyorsanız, emirler cephesinde kavga var. Allah'ın emirleriyle sizin iç dünyanız çatışma halinde. Şeytan size Allah'ın emrettiği şeyleri yaptırmamayı başarıyor. Yasaklar cephesinde de aynı olay var. Allah'ın yasak ettiği şeyleri ise işletmek istiyor size, yaptırmak istiyor, siz de yapıyorsunuz. Öyleyse burada da Allah'ın emirlerine bir karşı çıkış var. Allah'ın emirleriyle kavga halindesiniz. Yasaklarıyla kavga halindesiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutsuzsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda mutsuzsunuz, başka insanlarla kavga sebebiyle, emirler ve nehiler cephesinden Allah ile kavga halindesiniz. Şeytanın tarafındasınız. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Yasakları işliyorsunuz. Allah'a karşı geliyorsunuz. Emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de Allah ile savaş halindesiniz. Ne iç dünyanızda sulh ve sükun var, ne dış dünyanızda sulh ve sükun var, ne de Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun var. Öyleyse mutlu değilsiniz. Bu dünya mutluluğu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ya cennet mutluluğu ne buyurur? Cennet mutluluğu sonsuz bir veselidir. Zamanı sonsuz olarak düşünün. Sonsuz bir süre hep aynı yaşta kalacaksınız. Enerji bedenle yaşayacaksınız. Ve bu hayatı ya Allah'ın cennetlerinden birinde veya Allah'ın cehennemlerinden birinde geçirmekle mükellefsiniz. Seçiminiz yok.
mutlaka ya cennete

ya da cehenneme gireceksiniz. Yani onların ikisinin dışında bir yer söz konusu değil. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bütün insanlar eğer mutlu olmak istiyorlarsa hedefleri ne olmalı? Allah'ın cennetine girmek olmalı. Öyleyse Allah'ın cennetine girecek olan imkanlarla aslında mücehhessiniz. Çünkü ruhunuz var. Allah ruhunuzla birlikte size hep pozitif telkinlerde bulunur. Ama vücudunuz sadece bir tek şeyi işleyebilir. Ya Allah'ın emrine itaat edecektir ya da etmeyecektir. Yani ya nefsin ve şeytanın talebini kabul edecektir ya da Allah'ın talebini kabul edecektir. Eğer emir ve komutan mevkinde olan akıl Allah'ın bütün emirlerinin yapılmadığı, yerine getirilmediği, yasak ettiği fiillerinin işlendiği bir ortamda şuur kazanmışsa, bunları olağan kabul eden bir dizayna sahip olur. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlenmesini, emrettiği işlemlerin yapılmamasını uygun görür. O kişi hep huzursuzdur. Nefsinde afetler duruma hakim olduğu için başka insanlarla ilişkilerinde nefsi ağırlıktadır. Onlardan üstün olduğunu onlara ispat etmeye çalışır. İnsanları ezmeye çalışır. Onların kaderini kırar ve egosunu, nefsinin afetlerinin genel dileğini böylece tatmin etmeye çalışır. Yani hevası. Ego kelimesinin karşılığı insanın heva ve hevesi, nefsin afetlerinin arzusu, talebi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Düşünün, mutlu mu olmak istiyorsunuz, mutsuz mu olmak istiyorsunuz? Eğer cennette olmak istiyorsanız, yapacağınız şey hiçbir zaman zor şartlara sizi ulaştırmaz. Son derece kolay bir şey Allah'ın cennetine girmek. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Ebediyen orada kalırsınız. Aksi de varit, dilemeyebilirsiniz. Eğer dilemezseniz o zaman da mutlaka cehenneme gidersiniz. Ve ebediyen orada kalırsınız. Cennete giren oradan çıkamaz sonsuza kadar. Zaten çıkmaz kendisi. Hiç kimse cennete girdikten sonra cehenneme girmeyi istemez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennemdir. Bu sefer de ebediyen orada kalacaksınız, cehennemde kalacaksınız. Size birçok masal anlatırlar. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren mutlaka cennete girer. Hatta bırakınız İslam'ın 5 tane şartını. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen mutlaka cennete girer derler. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Böyle bir hedefe ulaşmak mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir insan düşünün 80 yaşına kadar yaşamış, 80 yaşında ölmüş. Böyle bir insan
15 yaşında sorumluluk kazanacağına göre, diyelim ki 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş ve cennette yer beğenemiyor. Allah Teala beni diyor, üçüncü kat alırsa kabul etmem, ben daha üst katlara gitmeliyim. Sevgili kardeşlerim, bu kişi cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 tane şartı şeytanın bir tuzağıdır. Bu 5 şart İslam'da yok mudur? Vardır. En üst boyutlarda gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın cennetine girecek olanlar zaten 5 vakit namaz değil, 7 vakit namaz kılarlar. Oruç tutarlar Ramazan ayı boyunca, onun ötesinde de her perşembe günü tutmaya devam ederler, kandillerde tutarlar. Sonra zekatı 2 kat verirler en az. Paraları varsa hacca giderler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derler. Ama asıl unsuru da yapmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Allah onları 10 tane insanla müşriklerine ulaştırmıştır. Ve tövbe ederken, tövbeyi tamamladıktan sonra La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişlerdir. İşte bu tövbe, o kişiyi bu kelime-i şehadet o kişiyi mutlaka cennete götürür. Kelime-i şehadet tek başına değil. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onu 10 tane insanla mürşidine ulaştırır. Ancak böyle bir kişi kelime-i şehadet getirdiğinde o kelime-i şehadet onu Allah'ın cennetine getirir. Sevgili kardeşlerim, hadisler bu açıdan bir takım hakikatlerin zaman içerisinde daha sonraki devirlere ulaşamadığı bir özellik taşır. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürür. Gerçekten La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek bir insanı cennete götürmez. Eğer bir insan kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse bu kişi güzel bir şey yapıyor, derecat kazanır. Ama cennete girmesi için bu yeterli değildir. Ne zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, zaten o anda cenneti kazanmıştır. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah mutlaka Allah'ın ulaştırdığı mürşidinin de söyleyecektir. Çünkü Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. Ulaştıracaktır ki ruhu vücudundan ayrılabilsin de Allah'a doğru yola çıkabilsin. Ve ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Bu kişi de mürşidinin de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştir. Bunu söylemesi onu mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Öyleyse kelime-i şehadet getirmek değil tek başına. Kelime-i şehadeti Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabiiyetle gerçekleştirmek, tabi olunduğu noktada gerçekleştirmek, işte o kişiyi Allah'ın cennetine götürür. Zaten bu sonraki iştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutlaka olur. Allah ona mutlaka bir mürşid tayin edecektir. O mürşide ait olan sevgiyi verecektir kalbine. Ve o sevgiyle kişinin o mürşide ulaşacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Ve Allah'ın yolunda hedefine doğru yürüyecektir. O hedef Allah'tır. Ruh Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Ölmeden evvel Allah'a ulaştırılması üzerinize 12 defa farz kılınmıştır. İşte o farzı yerine getirmekle mükellefsiniz. Öyleyse cennet saadeti
dedikleri Allah benim gibi fukarayı nasıl cennetine alsın ki dedikleri, Allah beni mutlaka cennetine alacaktır dedikleri, o cennete girmek var ya, orada yüzlerce hata yapılmaktadır. Aslında Allah'ın cennetine girmek mi istiyorsunuz? Sadece Allah-u Teala bunun için sizden bir tek şey ister. Ne ister? Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Girer mi? Öyle diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi de mutlaka cehenneme girer. Cennete girmesi, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse için mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri size insanların yazdıkları kitaplardan okuyarak söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olarak söylüyoruz. Bu ilmi insanlardan almadık, Allah'tan aldık. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala? Yunus Suresi 7 ve 8. ayetler. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bizim ilahi olmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Önce madde bir, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafil olduğu için, Allah'ın bunu farz kıldığını bilmediği için, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini bilmediği için Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil. İkinci madde daha da vahim. O kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Yani o kişi hüsranda olan bir kişidir. Hidayete eremeyenler hüsrandadırlar diyor Allah-u Teala. Cehenneme girenler hüsranda olanlardır. Niçin? Kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için. Müminin 103. Mizanları kurarız diyor Allah-u Teala kıyamet günü. Kimin sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Sevap tartılarının hafif olması ne demek? Kazandığı dereceler itibariyle gideceği yerin cehennem olması demek. Kimin sevap tartıları hafif, günah tartıları ağırsa onlar cehenneme girer. Kimin sevap tartıları fazla, günah tartıları hafif olursa onlar da cennete girer. Cennete giren ebediyen cennette kalır. Cehenneme giden de ebediyen cehennemde kalır. Allah-u Teala'nın oradan cehennemden çıkartıp da insanları cennetine alması söz konusu değildir. 31 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. Öyleyse sonuca ulaşıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'ın ayetlerini bilmeyen birisidir. Bilse zaten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Zaten Allah'ın cennetini kazanacak. Otomatik olarak cennete girecek. Yetmez. Kazandığı dereceler itibariyle o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla. O kişinin gireceği yer cehennem. Öyleyse bu konuda başka bir şey ilave etmeye gerek yok. Cennet saadeti dediğiniz şeye Allah'a ulaşmayı dilemekle ulaşabilirsiniz. Dilemiyorsanız
kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Bütün hayatınızı ibadetle geçirseniz bir şey ifade etmiyor Allah'a. Gidemezsiniz cennete, giremezsiniz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka cennete girer mi? Mutlaka girer. Allah Teala diyor ki Vel Asr suresinde Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hangi zamanda olursanız olun o zamana da yemin ederim diyor Allah Teala. Elbette Kur'an'ı okuyanlar 1400 seneden beri okuyorlar. Hangi zaman parçasında yaşarlarsa yaşasınlar o zamana da yemin ediyor Allah Teala. Ve diyor ki innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani insanların yani gidecekleri yer cehennem. İnsanların çoğunun. İstisnalar dışında kalanların gideceği yer cehennem diyor. İllen lezzine amini. Ama amin olanlar hariç. Onlar hüsranda olmayacaklardır. Kimdir amini olan? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amini olan kişidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala ne diyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, amin olan kişi hüsranda değildir. Onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Bu kadar mı? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine ulaşanların, evliyaların cennet müjdesiyle de, dünya müjdesiyle de müjdelendiğini söylüyor. Allah'a ulaşanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse birincisinden başlayalım. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi amene olduğu cihetle gördük ki onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O kişi hüsranda olan birisi değildir. Bu kadar mı? Hayır, o kadar değil. Daha da Allah Teala detaylar veriyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Olay bu mu? Kesinlikle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine diyor ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amin olanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet kelimesine bunu koyuyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştıracaklardır. Allah Teala Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde de aynı garantiyi vermiş. Femen kânû yercû bika Allâhe fe inne ecelallâhi le'at. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, milaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Muhakkak gelecektir. O kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. Allah'ın bu da bir garantisi. Şimdi Yunus suresinin 62-63-64. Ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala Yunus 62-63-64'te? Söylediği şey son derece açık. Allah Teala bu bapta buyuruyor ki

0: Ela inne evliya Allahı la hafun aleyhim ve lahum yahzenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya filanet. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olurlar ve amin olmaları ansa bile takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Bu takva sahibi olmak, üçüncü takva, evvap takvası, ruhlarını Allah'a ulaştıran bir kişi, kişiler, ruhlarını Allah'a ulaştıranlar ancak Allah'ın evliyası olmak şerefine ererler. Ruh Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Kişi ermiş olur. Her ne kadar bazı kişiler Allah'a ermek diye bir şey yoktur diyebiliyorlarsa da kişiler ermiş olurlar. Ruhu Allah'a, Allah-u Teala ulaştırmayı garanti etti. İki ayette, Ankebut 5 ile Hud 29'da gördük ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılıyor. Allah'a ulaştırınca kişi evliya oluyor. Cennet saadeti de, dünya saadeti de onun oluyor. Yunus suresinin 64. ayet-i kerimesine göre. O kadar mı? Hayır, Allah Teala daha açık bir şekilde anlatıyor. Ali İmran 76 ve 77'de diyor ki kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi gerçekleştirmezse onlar için ahirette bir nasip yoktur. Kim de yeminini ve misakini gerçekleştirirse Allah takva sahiplerini sever. Onlar takva sahibi olurlar diyor Allah-u Teala. Takva sahibi olursalarsa ne olurlar? Aynı surenin 198. ayet-i kerimesinde ve 14. ayet-i kerimesinde, 15. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala takva sahiplerinin altlarından ırmaklar akan nehirlere, nehirleri bulunan cennetlere sevk edileceklerini söylüyor. Öyleyse kim bu cennetleri görecek olanlar? Ali İmran 15 gereğince, Ali İmran 198 gereğince takva sahipleri. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri de aynı şeyi söylüyor. 31 ve 32. ayetleri ve uzdifetül cenneti lil müstakine gayri vayin. Hazamatu adune li külli vabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor Allah Teala. İşte vaad olduğunuz cennet budur. Hadi buyurun. Bütün evap olanlar için, ruhlarını Allah'a ulaştırıp meava kavuşturanlar için, meava sığınanlar için, sığınağa sığınanlar için. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişinin Kur'an'daki adı evvaptır. Meava ulaşmış ve sığınmış anlamına kullanıyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynı var Allah'ın. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması sizin misakinizi yerine getirmeniz, nefsinizin tasfiye olması sizin yemininizi yerine getirmeniz, fizik gücünüzün Allah'a teslim olması sizin ahdinizi yerine getirmeniz. Her biri sizi daha üst seviye, daha üst seviye takva sahibi yapar. Ama kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah-u Teala onların mutlaka cennetine gireceğini ifade ediyor ve bu cennet üçüncü kat cennet. Cennetle cehennemi ayıran, cehennemin kilidini, cennetin anahtarını almak ister misiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hiçbir zahmete katlanmadan cennete gitmek ister misiniz? Eğer istiyorsanız Allah Teala bunun formülünü koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşitler hakkında olmadık sapsatılar uyduranlar derler ki, bizim için de aynı şey söylenir. Eğer gelip bana tabi olmazsanız cehenneme gidersiniz. Gelip bana tabi olursanız ancak o zaman cehennemden kurtulursunuz. Diyor o diyorlar. Biz de hiç öyle söylemiyoruz. Diyoruz ki cennete girmenin şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hangi mürşide giderse gitsin, o kişi Allah'ın cennetine giremez. Bize de gelse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mürşidini mutlaka sevdirir. Çünkü Allah'ın sözü var. O kişiyi hangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka cennetine ulaştıracak. Ve üçüncü kat cennete ulaştıracak. Allah'ın sözü var. O kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Yani onu evliya yapacak. Allah'ın evliyasından birisi yapacak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bir kenara bırakın. İnsanların yazdığı kitaplar hayır. Söz konusu olan Kur'an. Ve Kur'an diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi evliya yapar. Hayır, kişi bir şey yapmayacak. Ama kişi aynı zamanda her şeyi yapacak. Böyle saçmalık olur mu diyeceksiniz. Şimdi ben diyorum ki kişi bir şey yapmayacak. Ondan sonra diyorum ki ama kişi her şeyi yapacak. Ne demek istiyorum? Kişi kendisini zora sokarak içinin istemediği hiçbir şeyi yapmayacak. Allah Teala ona hepsini sevdirecek. Bu sebeple kişi her şeyi kendisi yapacak ama severek yapacak. Çünkü Allah sevdirecek ona. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona verdiği 10 tane ihsanla 10. ihsanla mürşidini gösterir. Onu mürşidine Allah ulaştırır. O kişinin kalbinde irşat makamına karşı sevdiği Allah oluşturur. Bütün sahabede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı sevdiği Allah oluşturmuştur. 4 halifeden sonra sahabeye tabi olan tabiinin kalbinde sahabeye karşı ister ensar olsun ister muhacirin sevdiği Allah oluşturmuştur. Öyleyse kişi bir şey yapmayacak, iradesinin dışında zorla istemediği hiçbir şey yapmayacak ama her şeyi yapacak. Neden? Her şeyi isteyecek. Namaz kılmak isteyecek kişi. Allah Teala ona zorla namaz kıldırmayacak. Allah ona namazı sevdirecek. Allah ona orucu sevdirecek. Nasıl mı? Sevgili kardeşlerim, hanginiz bir gün Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bizi ilk defa dinleyenlere sesleniyorum. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala sizi mutlaka 10 insanla mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinizi size gösterecek Allah. Gösterdiği zaman ne olur? Gösterdiği zaman tabi olursunuz. Ve ilk perşembe oruç tutarsınız. Eskiden de oruç tutuyordunuz. Hele sigara da içiyorsanız oruçsuzun dayanılmaz, oruçsuzun için dayanılmaz bir şey oluyordu. Ne oluyordu? Oruç günleri çocuklarınızı dövüyordunuz, eşinize kötü davranıyordunuz, herkesle kavga ediyordunuz. Sigaranın verdiği huzursuzluk sebebiyle, o yoksa açlığın verdiği huzursuzluk sebebiyle. Ama öyle olmayacak sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah sizi öyle bir mürşide ulaştıracaktır ki, siz onu seveceksiniz. Sevdiğiniz için ona ulaşacaksınız. Ve tabi oldunuz, ertesi gün perşembe diyelim, ilk haftalık orucunuzu tuttunuz, perşembe günleri oruç tutulur. Ama acıkmadınız. Ama sigara içmeyi de istemediniz. Şaştınız mı? Deneyin. Halep oradaysa aşım burada. Deneyin. Görün bakalım acıkacak mısınız? Sigara içmek isteyecek misiniz? Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah için bu kadarı kafi. O sizi öyle bir hüviyete sokacak ki Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılarınızı açacak. Kapanması lazım gelen kapıları, şeytanın kapılarını kapatacak. Ve içinizi sevgiyle dolduracak. Allah'ın emirlerini isteyerek, sevgiyle, severek yapan bir insan olacaksınız. Farkı anlatabiliyor muyum acaba? Başlangıçta insanın bütün kapıları, Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalıdır. Gözlerinde hicab-ı mestura adlı bir perde vardır bu. İrşat makamını kişinin tanımasına bir engeldir. İrşat makamına bakar, onu herhangi bir kişi olarak görür. Kişinin kulaklarında vakra vardır. İrşat makamının sözlerini kulakları duyar ama zihin işitmez, manasına varamaz. O kişinin kalbinde ekinnet vardır. Kişi duyduklarını kalbine indirir, gördüklerini kalbine indirir ama kalbinde ekinnet olduğu için idrak edemez. Kendisine mal edemez irşat makamının söylediklerini. Allah'a, Allah'ın istediği istikamette açık olması lazım gelen gözler perdeli, kulaklar mühürlü, vakrayla mühürlü, duymuyor, görmüyor, bakıyor, duyuyor, işitmiyor, manaya varamıyor, kalp idrak etmiyor, kapalı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ardarda üçünü de açıyor. Kalbin nur kapısı, Allah'ın nurlarını toplayacak olan kapısı yukarı dönük olması lazım gelirken aşağı dönük. Kalplerin şeytana dönük hali. Bütün insanların kalbi başlangıçta şeytana dönüktür. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbini Allah'a çeviriyor. Bütün insanların göğüslerinden kalbine nur yolu açılmamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre o kişinin gözünden kalbine nur yolunu açıyor. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Gözler açıldı, kulaklar açıldı, kalp açıldı, göğüsten kalbe nur yolu açıldı, kalbin nur kapısı şeytana dönükken Allah'a döndürüldü. Bütün kapılar Allah için çalışmaya başladı. Ama ondan evvel, kişi Allah'a ulaşmayı dinemeden evvel, iradesini bu konuya has olarak sepk etmeden evvel, ortaya koymadan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel, o kişinin bütün kapıları Allah'a kapalıydı. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kapıların hepsi açıldı. Peki, bu kapıların açılması neyi ifade eder? İrşat makamına ulaştıktan sonra o kişinin kalbindeki mührü Allah-u Teala açıyor. Artık kalbin mührü de açılıyor. Bir kapı daha açıldı. Yetmez, kalbin bütün kalplerin içinde bulunan küfür kelimesini Allah-u Teala o kalpten de aldı. Yerine Allah imanı yazdı. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre. Kişinin sadece ağzı mümin değil artık. Kalbi de mümin. O kişinin kalbine de Allah imanı yazdığı için kalbi de mümin. Onlar gidiyor Allah Teala ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler. Ama kalpleri mümin değildir. Onları diyor mümin saymayız. Onlar mümin değillerdir. Hicret 14'te Allah Teala diyor ki Habibim Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. İslam'a girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine imanı yazmadı. Siz ağzınızda mümin olduğunuzu söylüyorsunuz ama kalbiniz mümin değil diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne oldu? Gözlerindeki perde kalktı. Kulaklardaki vaka engel kalktı. Kalpteki ekinnet kalktı. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. O kişinin göğsünden kalbine Allah bir nur yolu açtı. Bütün bunlar birer vaka olarak çıkıyor karşımıza. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılmış durumda. Artık o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne girecek. Göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbin içine girecek. Kalbe ulaşacak. Kalbin mührünü bastıracak aşağı zülmani kapıya kadar. Zülmani kapıyı kilitleyecek. Ne yaptı Allah Teala? O ana kadar şeytanın açık olan kapısını, karanlıkların, afetlerin nefsinizin kalbine dolduğu kapıyı zikir şifresiyle kapattı. Şeytanın açık olan kapısı kapalı. Allah'ın kapalı olan bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı zikir boyunca. Zikir yapmadığı zaman da Allah'ın kapıları artık hep açık. Ama zikir yapmadığı sürece kişi, şeytanın kapısı da açık. Peki onu tamamen kapatmak mümkün mü? İşte bunun için Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Şeytanın kapısını bütünüyle kapatmak, hedefe ulaşmak Allah için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala daimi zikri boşuna farz kılmıyor. Daimi zikir tatbik sahası bulunca ne olur? Kişinin daimi zikirde olması sebebiyle bir defa mühür aşağı indikten sonra, zilmani kapıyı mühürledikten sonra o kapının üzerindeki rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın dört enerji grubunun baskısı o kişi hayatta bulunduğu sürece zikir yapacağı için baskı da devam edeceğinden asla zulmani kapıdaki mühür açılmaz. Açılmazsa şeytanın kapısı bir daha açılmamak üzere kapandı demektir. O kalbin içine, nurlar tarafından işgal edilmiş o kalbin içine şeytanın karanlıklarının girmesi artık mümkün değil. İşte o kişi nefsindeki bütün afetler fazilete çevrilmiş olan insandır. Nefsinin kalbi de ruhunun kalbi gibi olmuştur. Ruh hasletlerle %100 dolu, nefs faziletlerle %100 dolu ama ikisi de aynı standartlarda. Faziletler de hasletler de Allah neyi emretmişse mutlaka onu gerçekleştiriyorlar. Faziletler de hasletler de Allah neyi yasak etmişse asla işlemiyorlar. Ne oldu? Kişi daimi zikre ulaştı. Dünya saadetinin de bütününe erdi. İşte sevgili kardeşlerim, bunlar zamanımızda Allah'ın söylediklerinden, sahabenin yerine getirdiklerinden unutulmuş olanlar. İblis boş durmamış. 14 asır boyunca yememiş, içmemiş, insanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışmış. Ondan evvel mi? İnsanlık tarihi boyunca bunu yapmış. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, her devirde insanların %90'dan fazlası ne yazık ki bu söylediklerimizi gerçekleştirememişlerdir. Onun için cehennemin yükü cennetin yükünün çok ötesindedir. Allah-u Teala insanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İkisi de aynı manaya gelir. Bu muhtevayı boşuna söylemiyor. Ve kurtuluşa ulaşacakları söylüyor Allah-u Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah kıyamet günü, affedersiniz, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Kaç fırka olduğu soruluyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 73 diyor. Bütün devrelerde insanlar sadece bir tek fırka olarak kurtulmuşlardır. Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine iman yazılabildiği için sadece onlar mümin olacaklardır. Mümin olmak şerefine, kalbi de mümin olmak şerefine ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ulaşabilir. Öyleyse bir defa daha söylüyoruz ki kurtuluşun yolu mürşide gidip tabi olmak değildir. Kurtuluşun yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanlara bu anlattıklarımızı yanlış değerlendirenler diyorlar ki bak ne söylüyor? Mürşidine tabi olmazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir mürşit bul, tabi ol. Asıl söylediğin özellikle atlanıyor. Ve insanlar Allah'ın cennetine ulaşamıyorlar. Her kim insanlardan sormuşsa kimdir mürşit? Falanca mürşit. Hemen gidip ona tabi olmuşsa ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o mürşit ona hiçbir şey yapamaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olsaydı o da yapamazdı. Ne diyor Allah Teala? Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin. Manası o hidayete ermeyi dilemedikçe, o bana ulaşmayı dilemedikçe ben onu kendime ulaştırmam diyor Allah Teala. Kişisel iradenizi istiyor. Öyleyse mürşide tabi olma kişisel bir olay değildir. Kişinin iradesinin devreye girmesiyle kişi herhangi bir mürşide ulaşmak istikametinde iradesini kullanırsa bu irade onu kurtuluşa götüremez. Kişinin iradesini Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde kullanması gerek. Bir kule düşünün. Kulenin zemin katında bir kapı olsun. O kapının anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemek. Aynı kulenin bilmem 17. katında da en üst katında da boşluğa açılan bir tane kapı olsun. O kapının da kilidi mürşit. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi o 7 tane basamağa yükselemez. Ama kişi dilediği mürşide ulaşır. Hiçbir fayda sağlayamaz bundan. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir fayda sağlayamaz. Yani o kişinin bir 7 tane o katı yükselip de o kapıya ulaşması, oraya anahtar uydurması mümkün değildir. Çünkü oraya yükselmesi söz konusu değil. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse 7 katı 10 katlık bir kule düşünün. Allah-u Teala ona verdiği, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye verdiği yetkiyle onu 10 tane ihsanla her bir katı birer birer aşırır ve 10. katta Allah gösterir ona mürşidini. Onun kalbine de sadece o mürşidin sevgisini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimizi ait olduğu standartlarda gerçekleştireceksiniz. Mürşit seçimi sizlere ait değildir. Allah'a aittir. Alallahi kastüs sebili diyor Allah Teala, sebillerin tespiti, tayini, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse sözlerimizi yanlış anlamayın, yanlış değerlendirmeyin. Herhangi bir kişi kendisine mürşide ulaşmazsan cehenneme gidersin. Ha, git bir mürşide ulaş dediği için gitmiş, bir mürşide ulaşmış, hiçbir şey ifade etmez. O kişide hiçbir değişiklik olmaz. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın bütün kapıları açılır, şeytanın kapıları kapanır. O zaman kişi mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi yapabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. O sizin en güzele ulaşmanızı istiyor. Bunun için var. Sizi mutlu kılmak ve mutlu görmek istiyor. O Allah sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bütün problemlerinizi çözeceğini, sizi mutlaka cennetine alacağını, sizin hiçbir dahliniz olmasa bile mutlaka üçüncü kat cennete sizi sahip kılacağını ve evliyası yapacağını, nefsinizin kalbindeki afetlerin %50'den fazlasını temizleyeceğini garanti ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. İşte sevgili kardeşlerim, neden biz bugün iblisin en büyük düşmanıyız? Neden en büyük düşman olarak bizi görüyor? Çünkü bütün foyalarını biz ortaya çıkartıyoruz. Allah'ın öğretisiyle insanlar bu söylediklerimizden haberdar olmadıkları için kitle halinde cehenneme gidecekler. Oysa ki bir tek dilek onların hepsini bu cehennemden kurtarmaya mutlak bir sebeptir. Vazgeçilmez bir sebeptir Allah için. Allah söz verdiği zaman diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz. Allah söz verdiyse mutlaka yerine getirir. Ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliyam yaparım diyor Allah Teala. Mutlaka onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendine ulaştıracağını garanti ediyor. Bunun manası o kişinin Allah'ın evliyası olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördünüz mü? Cennet elinizle uzanıp yakalayabileceğiniz kadar yakınınızda. Öyleyse eni dünyalar kadar olan cennete doğru koşun. O sizin için hazır vaziyette sizi bekliyor. Bir dileğinize bakar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemenize. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetlerinde bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar konusundaki dualarımızla Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir ayetlerin sırları konusundaki sohbetimizde birlikteyiz. Ayetlerin sırları. A'raf suresinin 40. ayet-i kerimesi. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ ف۪ي سَمِّ الْحِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ Nezil mücrimin. Ayetin genel manası, muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Yani ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramadılar. Deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri yani suçluları işte böyle cezalandırırız. Şimdi konumuza kelime kelime manaya girerek nüfuz edelim inşallah. اِنَّ الَّذ۪ينَ اِنَّ مُحَقَّقْ ki اَلَّذ۪ينَ onlar. Muhakkak ki, şüphesiz ki onlar. كَذَّبُوا tekzip ederler, yalanlarlar. Bi ayatina aslında ayetlerimiz ile yalanlarlar Arapça ifade. Bi ile ayatine ayetlerimiz. Ama biz Türkçemizde ayetlerimizi yalanlayanlar olarak doğru bir cümle yaparız. İnnellezine inne muhakkak ki ellezine onlar şüphesiz ki muhakkak ki onlar kezzebu bi ayatine ayetlerimizi yalanlarlar, tekzip ederler. Ayetlerimizle yalanlarlar Türkçe'ye uygun değil. Onun için muhakkak ki onlar ayetlerimizi yalanlar der diye başlıyoruz olaya. Vestekberu ve istekberu tegebür kelimesiyle buradaki tekberu kelimesi aynı kökten geliyor. Kebir, büyük demek. Tekebür etmek de büyüklenmek demek. Yani büyüklük satmak demek. Kibirlenmek demek.

Anha. Ona, onlara. Ennellezîne muhakkak ki onlar kezevû bi âyâtinâ ayetlerimizi yalanlarlar ve estekberû anha ve onlarla kibirlenirler. Yani ayetler karşısında

Là, tu fais tes voix. Fethi, açmaya flop etmek demek. Là, baştaki tü, ek. Fettehu. Fethi olmaz. Yani açılmaz. La tufette hu onlara, hu onlara. Tufette hu onlara açılmaz. Baştaki la ile birlikte. La tufette hu onlara açılmaz. Tek başına tufette hu olsaydı açılır manasına gelecekti. La tufette hu onlara açılmaz. Lehüm onlar için. Onlar için fetih olmaz. Açılmaz. Ebva büs semai. Semanın göğün bab kapı evvab kapılar. Babın çoğulu. Ebvab-ı semai gök kapıları. Onlara gök kapıları açılmaz. Onlar için açılmaz. Onlar için gök kapıları açılmaz demeyiz de Türkçemizde onlara gök kapıları açılmaz deriz. Ama Arapçasında onlar için oluyor. Vela yetkulunel velayet dahil olmak, ithal etmek, ithal, dehaleden geliyor. La yetkulune, la yetkulune, girmezler cennete, cennete. Girmezler. Aslında giremezler manası var ama ithal edilmezler, alınmazlar. İthal bir ülkeye, yabancı bir ülkeden mal girmesi. İthal malı deriz. Bir malın ülkeye girmesi ithaldir. İşte yetulüne kelimesindeki ithal, dahil olmak, dahale, bir şeyin içine girmek, dahil olmak, onun muhtevasına girmek, onun içinde olmak. Kapıdan içeri girerek eve dahil olunur. Yetulüne cennete, ve la yetunullah cennete, cennete girmezler. Tabi burada giremezler manası var. Herkes cennete girmek ister ama giremez. Hatta buradaki hatta Türkiye'deki daha çokluk ifadesi bir kamyon hatta iki kamyon mal getirdim diye bir ifade kullanırız. Buradaki hatta kelimesi bir

bir şey olaya, bir topluluğa, bir kıymete bir şeyler daha ilave edilmesi istikametinde kullanılıyor. Öyleyse la yetuhunüler cennete, cennete ithal edilmezler, cennete giremezler. Hatta kadar yenice geçmek, yenice cemalu deve geçmedikçe, hatta kelimesi, hatta yenice cemalu deve geçmedikçe manası var. La yetmina cennete, cennete giremez. Fi içinde, içinden semmil hiyat. İğne deliği. Eve cemel urgan manasına da geliyor. Urgan, iğne deliğinden geçmedikçe. İğne deliğinden geçen şey ipliktir. Urgan, bilek kalınlığında, hatta kol kalınlığında iplere denir gemilerin, iskeleye bağlandıkları halatlar, urganlar, bunlar urgan olabilmesi için kalın ip olması lazım. Bilek kalınlığında ve daha fazla. Burada cemel deve demek aslında. Ama urgan manasına da geldiği anlaşılıyor. Fi içinde, içinden semmil hiyat, iğne deliği. El hiyat, iğne, semmi, delik. Semmil hiyat, iğnenin deliği. Ve içinde, iğnenin deliğinin içinden deve geçmedikçe onlar cennete giremezler. Hiçbir zaman bir iğne deliğinden bir devenin geçmesi mümkün olmayacağına göre hiçbir zaman cennete giremezler ifadesi bu tarzda bir teşbihle anlatılmış. Ve kezalike işte böyle. Nezi, nezi kelimesi baştaki neyin dışında ceza fiili oluyor. Nezi cezalandırırız. El mücrimin mücrimleri. Cürüm, suç. Mücrim, suçu işleyen mücrimin mücrimler. Yani suç işleyenleri işte böyle cezalandırırız diyor Allah Teala. Şimdi kimlerden bahsediyor? Allah'ın ayetleriyle kibirlenenler. Kim bunlar? Zamanımızda kim bu insanlar? Bu insanlar ilahiyat fakültelerinden mezunlar. Bu insanlar ya Diyanet İşleri'nin üst kadrolarında bulunurlar veya üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğretim üyeliği yaparlar, doçent olurlar, asistan olurlar, doçent olurlar, profesör olurlar. Eskiden ordinaris profesör de vardı. Hatta
Ordinarius profesör olurlar. Ama Allah'ın ayetleriyle tekevvür ederler. Ne demek istiyoruz? Ayet ne demek istiyor? Bu ayetin arkasında yatan gerçek anlamı yakalayabilmek için Allah'ın neyi nasıl anlatmak istediğine bakmak lazım. Allah Teala ne ister? Bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Farz kılmış. Allah ne ister? Böyle olan insanların mürşitlerine ulaşıp tabi olmalarını ister. Farz kılmış. Tabi olunca ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru seyircilik isimli bir yolculuğa çıkar. 7 tane gök katını aşar diğer ruhlarla beraber. Sitetli müntahadan dikey bir yolculukla zikir hücrelerindeki zikirlerini tabiatıyla tamamladıktan sonra indi ilahiye çıkar. Ve Allah Teala'nın katında Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Buna vuslat diyoruz. Vasıl olmaktan geliyor. Muvassala, muvassalat, vasıl olmak, vuslat, hepsi aynı kökten geliyor. Visal de aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki benefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve insanlar öldükleri zaman eğer ruhları vücutlarındaysa o ruh için vücut o kişi öldüğü andan itibaren sadece bir görüntü olarak kalmıştır. Bir görüntü hüviyetine girmiştir. Ruhu bünyesinde muhafaza edemez. Bir başka ifadeyle kişi hayattayken ruh için bir sığınak olan fizik vücut, fizik vücut öldüğünde artık bir sığınak olmak görevini gerçekleştiremez. O artık bir sığınak değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman ne görüyoruz? Ruh sadece bir görüntünün içinde ve Azrail Aleyhisselam ve onun beraberindeki yardımcıları gelirler. Ruhu beraberlerine alırlar. 7 tane gök katını beraberce aşarlar. Ve 7. gök katının 7. aleminden sonra Sitret-i Müntaha'ya ulaşırlar. Sitret-i Müntaha'dan ruh dikey olarak yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında İfna olur, fani olur, yok olur. Fani olmak, yok olmak demek. İfna olmak, yok olmak demek.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında ruh her halükarda onun sahibi olan, onun tarafından üflenen ruh ona yani Rabbine yani Allah'a geri dönecektir. O Allah'ın ruhudur. İşte Allah ruhunu her insana üfürüyor ama bir şartla. Tekrar geri almak şartıyla. Ve Allah için öngörülen husus, ruhun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmasıdır. Üzerimize farz kılmış. İnnel hüda, hüdallah diyor Allah Teala. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Neyin ulaşmasıdır? Fizik vücudumuzun mu? Hayır. Ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhu Allah'a ulaştırmak, ruhun Allah'a ulaşması. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Neyin ulaşacağından iki ayette bahsetmiyor. İnne hüda hüdallah muhakkak ki Allah'a ulaşmak hidayettir. İnne hüdallahi muhakkak ki Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Hidayet Allah'a ulaşma. Hüda hüdaya ulaşmak. Hidayet kelimesi hidayete ermek yani ruhun Allah'a bu dünya hayatını yaşarken ulaşmasıdır. Peki hidayet olmadan da ruhlar Allah'a ulaşır mı? Elbette. Kim ölürse öldüğü zaman Azrail Aleyhisselam ve takımı gelir onu öldürür. Mitokondrileri hareketsiz hale getirir ve ölen kişinin ruhunu kabzeder, alır. Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları 7 tane gök katını beraber çıkarlar. Ruhu Allah'a götürüp teslim ederler. Ruh ne olmuştur? Rabbine geri dönmüştür. İşte normal standartlarda bu iş nasıl gerçekleşir? Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala o kişi için harekete geçer. Onun Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra mürşit sevgisi verir içine. Kişi Allah'tan mutlaka mürşidini yanarak sorar. Bir yangın vardır içinde. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaşmak ister. Ruhunu Allah'a ulaştırmak için can atar. Bunun için de bilir ki tabiyet lazım. Hacet namazını kılar. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece saat şimdiki saatle gece 1'den sonra normal saatle gece 12'den sonra Allah Teala'dan mürşidine hacet namazı kılarak sorar ve
Buyur. Yatarken kıbleyi sağlayarak yatacaktır. Başını sağ tarafa doğru çevirerek yatacaktır. Sağ kulağı yastığa gelecektir ve elini nabzına koyacaktır. Kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde değil. Dilini de hatta kımıldatmadan içindeki sesle ne dilini kımıldatacak ne de çenesini kımıldatacak. Sesle çıkarmayacak. Kalbindeki sesle kalbinin çift atışında Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacak. Elini nabzına kalarak da, nabzına koyarak da yapabilir bu işi. Ama daha güzeli kıble sağa alınarak yatılır. Ve sağ tarafa dönerek sağ kulak üzerine yatılır. Vücut ön cephesi kıbleye döner. Ve kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah derken, dilinde kımıldatmadan söylerken bunu uyuyakalır. İşte bunu yapan kişi o gece hacet namazını kıldığı için, bu abdesti aldığı, hacet namazını kıldığı ve Allah'tan mürşidini gördüğü için galip bir ihtimalle o gece Allah Teala ona mürşidini gösterir. Farklı bir durum olabilir. Kişi iki tane mürşid üzerinde karar veremez. İkisi de kalben sevdiği insanlar olmuştur. Onlarla tanışmıştır. Ve bu sevgisine bir karar noktasını ulaştıramaz. Böyle bir noktada da mutlaka Allah'tan sorması lazım kişinin. Sorarsa ne olur? Sorarsa Allah Teala ona iki mürşidi de göstererek hangisinin kendi mürşidi olacağını, olması gerektiğini çok kesin işaretlerle anlatır. Birisini daha az aydınlıkta görür, diğerini çok aydınlıkta görür. Birinin üzerinde nur görür, diğerinin üzerinde daha az nur görür. İkisine baktığı zaman taraflardan birine gönlü kayar. İşte o, o kişinin mürşididir. Ötekini de düşünmüştür mürşit olmak üzere ama kararı veren o değildir, kişi değildir. Kararı veren Allah'tır. Hiç kimse Allah'ın gösterdiği mürşide değil de başka bir mürşide ulaşarak hidayete eremez. Herkesin su içeceği bir çeşme vardır sevgili kardeşlerim. Ve sadece Allah'ın dediği olur. Kim böyle bir dizaynda iki tane alternatif, üç tane alternatif, dört tane alternatif olabilir. Bunların arasından kişi hangisini seçeceğini bilemez, olabilir. Ve de Allah-u Teala dördünü de gösterir dört kişi ise, hangisinin bu kişiye, soran kişiye en uygun olduğunu Allah bilir, kişi bilmez. Onun için sevgili kardeşlerim, mürşidinizi sorarken mutlaka Allah'tan sormanız lazım. Biz de öyle yaptık. Bizden evvelkiler de öyle yaptılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olur bir insan mürşidine ulaşıp tabi olursa, tabi olduğu anda o kişinin ruhu vücudundan derhal ayrılır. O kişinin haberi bile olmaz ruhun ayrıldığından. Bu ruh devrin imamının
dergahına gider? Hangi mürşide gidip de ondan el almışsa kişi, o el öpme işlemine el almak denir. El öpmüş ve mürşidin söylediklerini yerine getirmek üzere harekete geçmişse. Sevgili kardeşlerim, kişi mürşidine ulaştığı zaman o mürşidin söylediği kelimeleri tek tek tekrar edecektir. Bu kelimeleri tekrar ettiği zaman hedefe ulaşabilir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse mürşitsiz ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ancak Allah'tan sorulan mürşit Allah tarafından gösterildikten sonra o mürşide ulaşıp onun önünde diz çöküp tövbe eden kişi bu tövbeyi gerçekleştirdikten sonra ruhu vücudundan ayrılır ve o dergâhtan hangi dergâhta el öpmüşse o dergâhta vücudundan ruhu ayrılır. Oradan da o ruh hiç kimseye sormaksızın doğrudan doğruya Devrin İmamı'nın dergâhına ulaşır. Oradaki Devrin İmamı'nın elini öper.

Ve de Allah'a doğru seyir sürüklesin diye yolculuğuna başlar. Bence birinci kata kadar çıkabilir. Oradaki işlemi tamamladıktan sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Birinci katta açıkta bir secde yapılır sadece. Çimenler üzerinde, seccadelerde secde yapılır. İkinci katta su arınma havuzlarında kişi sarı renkte olan şeffaf bir suda suyun içinde başın üzerinde 20-30 santim daha o sıvının bulunduğu bir havuzda su arılır. Ve bir sıvının içine girmesine rağmen ipekten olan elbiseleri ıslanmaz. Çarık şeklinde uçları yukarıya doğru kalkık olan ince deriden yapılmış ayakkabıları vardır ama bu ayakkabıların bizim zamanımızdaki ayakkabılara benzer tarafı yok. Çarık denilebilir daha çok. Bu baş tarafı biraz yukarıya doğru kalkık olan çarık hüviyetinde bir ayakkabı türü. Pantolon golf pantolonudur. Yani altta düğmeli. Belde kuşak vardır. Şu genişlikte bir kuşak belden atar. Üstte ise kolsuz cepken vardır ve uzun kollu bilekten sıkmalı gömlek. Bu iç kıyafet. Üstte ise cübbe. Ama bu cübbe aşağıki katlarda giyilemez. Kim?

0: gök katlarını birer birer aşarsa, ikinci kattaki su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta iki katlı mescide gider. Dördüncü katta Beytül Makdes'in aslında namaz kılar. Diğerleriyle beraber. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslında diğerleriyle beraber secde eder, namaz kılar. Altıncı katta buz kalıbına benzeyen bir buzdan çıkan nurlarla o nurun çok açık yeşil, beyazla çok yakın bir yeşil olan rengini alır. Ve bütün derileri çatlar. Bu derilerin çatlamasından sonra o kişiye eğer vakti gelmişse ilat yedirilecektir. Bu bir sonraki kata çıkma yetkisidir. Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsü boşlukta durur. O kürsünün üzerinde Kafkas kıyafetlerine çok benzeyen bir kıyafetle o kişiye cübbe giydirilir. Başına sarık verilir ve ruh 7. gökyüzündeki 7 tane alemi açmak üzere 7. gökyüzünde önce kader hücrelerine ulaşır. Sonra Ümmül Kitab'a, sonra Kudret Denizi'ne, sonra Makam-ı Mahmud'a, sonra Divan-ı Salihine, sonra Zikir Hücrelerine, en sonra da Sitrat-ı Müntaha'ya ulaşır. Zikir Hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ulaşır. Ve dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselir. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu ruhun kendisini üfleyen yani sahibi olan Allah'a teslim olmasıdır. Arap suresinin bu 40. ayet-i kerimesi ayetleri yalanlayan, kibirlenen ve insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmayan insanları anlatıyor. Ama Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde anlatılanlar söylediğimiz geniş spektrumlu bir dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki bütün bu anlattıklarımızı bize teker teker gösterdi ve bugüne kadar binlerce kişiyi hidayete erdirmeyi nasip kıldı. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız, siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız, hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Biliyoruz ki Allah-u Teala'nın indinde en çok sevilen mahluk insandır. Neden biliyoruz? Çünkü Allah-u Teala dünyayı insan için yaratmış, bütün kainatı da insan için yaratmış. İşte Bakara Suresi 29. ayet-i kerime. Hüvellezî halekaleküm mâfil ardı cemiyan. Odur ki o yüce Allah'tır ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Demek ki arz adı benden şu dünyada. Allah neyi yaratmışsa yarattığı her şey insan için. Kainata bakıyoruz. Yasiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Vessahhare leküm mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı cemî'an minhü. Odur ki o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi katından insanın emrine musahhar kıldı diyor. İnsanın emrine Allah'ın musahhar kıldığı bir kainat var. Ya da daha açık bir ifadeyle insandan başka Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine hasredilmiş Allah-u Teala tarafından. Öyleyse insan nevi şahsına münhasır unik bir varlık ve her şey onun için yaratılmış. Yetmez, onun emrine hasredilmiş. İnsan için yaratılmış, insan da Allah için yaratılmış. Bakara Suresi 156. ayet-i kerime قُلْ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجُونَ. De ki, onlar derler ki biz Allah içiniz. Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a ulaşacağız. İşte görüyorsunuz ki Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yaratmış. İnsanı ise kendisi için yaratmış. Öyleyse Allah'ın indinde Allah'ın en sevdiği mahluk insandır. Ve böyle olunca da Allah'ın insanlardan ne istediği sualinin cevabına ulaşıyoruz. Allah insanlardan sadece bir tek şey ister. Bütün insanların mutluluğu yaşamalarını. İster ki bütün insanlar mutlaka cennete gitsinler. İster ki bütün insanlar bununla da yetinmesinler. Dünya saadetine de ulaşsınlar. Hem dünyayı bir cennet olarak yaşasınlar. Hem de ahirette mutlaka Allah'ın cennetine ulaşsınlar. Şeytan ne istiyor? Şeytan da şunu istiyor. İstiyor ki bütün insanlar kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gelsin. Çünkü şeytan bildiğiniz gibi Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın emrine karşı geldi. Ve sonsuza kadar cehennemde cezalandırmayı Allah-u Teala ona söyledi. Ve iblis sonsuza kadar cehennemde cezalanacağı için istiyor ki bütün insanlar da kendisiyle beraber cehennemde cezalansınlar. Yetmez. Gene istiyor ki madem ki Allah dünya saadetini istiyor insanlardan, iblis de insanların şu dünyada mutsuz bir hayat geçirmelerini, huzursuz olmalarını, birbirine düşman olmalarını istiyor. İşte bu cümleden olarak Allah Teala insana akıl vermiş, insanlara bu aklı kullanarak neler yapılması lazım geldiğini anlatmış kitaplarıyla, peygamberlerine indirdiği kitaplarıyla. Ama iblis evvela o kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı değiştirmiş, İncil'i değiştirmiş, Zebur'u değiştirmiş ama Kur'an-ı Kerim'e dokunamamış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e Allah-u Teala Hicr Suresinin 9. ayet-i kerimesine koymuş. Bu kitabı biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Onun muhafızı biziz diyor kıyamete kadar. İblis Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyince ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'in tatbikatını değiştirmiş. Ve insanları Kur'an-ı Kerim asıllarından uzaklaştırmış. Söylediğim gibi amaçları yok etmiş. Vasıtalar gene kalmış. Ama vasıtalar da onun öğrettiği usul üzere var. Namaz deyince herkes şekil şartını düşünüyor. Yatıp kalkmamayı. Aslında bunun arkasında Allah'ı düşünerek Allah'ın ismini içinden tekrar ederek bir namaz kılmak söz konusu. İşte bütün ibadetler bu tarz. Allah'ın emrettiği standartların hep dışına çıkmış iblis, insanları da onun dışına çıkmak konusunda ne yazık ki ikna etmiş. 14 asır sonra bütün kavramları değiştirmeyi başarmış. Hidayet kavramını değiştirmiş, mümin kavramını değiştirmiş, namaz kavramını değiştirmiş, kelime-i şehadet kavramını değiştirmiş. Yani asıllardan hepsini uzaklaştırmayı başarmış. İşte bu noktadayız. Allah-u Teala'nın muradına bakalım kısaca. Ne istiyor Allah-u Teala? İnsanın saadetini. Bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Sözüme dikkat edin. Bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Nereden biliyoruz? Çünkü Araf 172'de Allah-u Teala diyor ki biz bütün insanları huzurumuzda topladık. Onlara dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Maide 7'de de diyor ki biz o huzurumuzda topladığımız bütün insanlara 3 tane yemin vermelerini söyledik bize. Nefslerini tezkiye edeceklerine dair yemin, ruhlarını ölmeden bize ulaştıracaklarına dair misak ve fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp bize kul edeceklerine dair ahd yetmez diyor Allah Teala ve bunları onların üzerine farz kıldık. Nefsin tezkiyesini 3 kere. Fizik vücudun Allah'a kul oluşunu 3 kere ama ruhun bir insan ölmeden Allah'a döndürülmesi keyfiyetini tam 9 defa farz kıldık diyor Allah Teala. Ayet-i kerimeleri vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Peki diyeceksiniz ki ne olacak? Allah bunları farz kılmışsa ne olacağını bakın ne kadar net olarak söylüyor Allah Teala. Fecr suresi 27 28 29 30. ayet-i kerimeler. Buyuruyor ki: Ya eyyetühen nefsül mutmainneti İrci'i ila rabbike radiyeten mardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani ey nefs diyor, mutmain ol, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece 7. basamağa ulaşacaksın, tezkiyeye ve tezkiyeye ol. Allah'a verdiğin yemini yerine getir. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbike. Rücu et Rabbine, geri dön. Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Ve fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman fizik vücudunu da şeytana kul, nefsini tezkiye ettiğin zaman ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, iki yeminini yerine getirdiğin zaman o zaman kullarımın arasına gir. Fizik vücudun ancak o zaman bana kul olur. Ve sonucu söylüyor. Ve tüle cenneti ve cennetime gir. Demek ki insanlardan her kim Allah'a verdiği nefsini tezkiye yeminini yerine getirirse, bir, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırma misakini yerine getirirse, iki, ve fizik vücudunu böylece Allah'a kul ederse, üç, bu üç yeminini yerine getiren bir kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Yani Allah Teala bunu indirmiş. Diyor ki yeminlerinizi yerine getirin, mekanınız cennet olur. Değiştirmem diyor. Ben bu sözü size verdim. Bu sözümü mutlaka tutarım. Şimdi beraberce bakalım olaya. Allah ne kadar insan yaşayacaksa bütün bu insanları huzurunda toplamış mı ezelde? Araf 172 net olarak böyle söylüyor. Nereden biliyoruz bütün insanlar olduğunu? Çünkü diyor ki kıyamet günü hiç kimse ben bundan haberdar değildim demesinler diye bütün insanları diyor, bütün zaman parçalarında yaşayacak olan insanları, onların hepsini huzurumuza topladık ve onların hepsine birden öyle diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün insanlar. Şimdi düşünün. Bundan evvel yaşamışlar, yaşamakta olanlar, henüz doğmamış yaşayacak olanlar ileride. Hepimiz Allah'ın huzurundayız. Hiç istisnamız yok. Hepimizden Allah Teala 3 tane yemin almış. Yemin, misak ve nefs. Hepimizden. Ve arkasından diyor ki kim bana verdiği ve benim üzerimize 9 defa farz kıldığım bu nesneleri, Allah'a verdiğimiz yeminleri yerine getirirse o kişiyi mutlaka cennetime nail ederim. Allah herkesten istediğine göre bunu, bu herkes, herkes yeminini yerine getirse herkesi cennetine alacak Allah Teala. En azından Allah'ın talebi bu. Madem ki herkesten yeminleri almış, madem ki herkesin üzerine yeminleri farz kılmış ve madem ki bu yeminleri yerine getirenler cennetlik, Öyleyse Allah Teala bütün insanların cennete gitmesini istiyor. Peki nasıl oluyor da biz 14 asır sonra Allah Teala'yı bir cezalandırma merci olarak düşünüyoruz? Nereye giderseniz din öğreticilere gidin, hep sizi korkutmaya çalışıyorlar. Ama şöyle yapma cehenneme gidersin, böyle yapma cehenneme gidersin. İnsanlar sağlarından sollarına bakamaz olmuşlar. Adam diyor ki sen diyor Arapçayı biliyorsun, bilmiyorsun. Biliyor musun? Bilmiyorum. Öyleyse diyor Arap harflerini bir Arap gibi telaffuz edemezsin. Edemez. Edemezsen Kur'an-ı Kerim ayetlerini Kur'an namaz kılarken okuduğun zaman yanlışlık yaparsın. Tamam, olabilir. O zaman ayetlerin anlamını değiştirirsin ve namaz kılmaktan daha çok günaha girersin. Öyleyse diyor bunu kılıp da günaha gireceğine namaz kılma. Bakınız şimdi Allah-u Teala'nın emrine bakın. Ekumus salat, namaz kıl. Günde 5 vakit, 7 vakit. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namazın ötesinde bir kuşluk sünneti, bir de teheccüd sünneti. 7 vakit namazı kılmayı Allah-u Teala farz kılıyor. Adam diyor ki sen diyor Arapçayı bilmezsin, genzinden çıkartamazsın aynı harfleri, günaha girersin. Kazandığından daha büyük günahın olur. Sen bunu yapma. İnsanları Allah'a çağırması gereken, ibadetlere çağırması lazım gelenler, insanlara bunları söylüyorlar. İşte bu bir şeytanın tuzağıdır. Allah-u Teala bilmiyor mu bizim Arap olmadığımızı? Bir Arap gibi bu harfleri genzimizden çıkartamayacağımızı Allah-u Teala bilmiyor mu? O vermemiş mi İslam olan herkese namaz kılma emrini? Öyleyse nasıl olur da insanlar bunu söyleyip başka insanları namazdan men edebilirler? Şimdi hal böyleyse sözlerime dikkat edin. Başlangıç devresinde bütün insanları Allah-u Teala'nın cennetine çağırdığını gördük. Eğer bir insan Allah'ın kendisine verdiği aklı kullanamazsa ve Allah'ın hedef gösterdiği hedeflere ulaşamazsa, ki bunun reçetesini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, nasıl yaparak bu hedeflere ulaşacağımızın bütün detayları var. 28 tane basamakta her şey gerçekleşecek. Bu Allah'a verdiğimiz yeminlerin tahakkuku 21. basamakta tamamlanıyor. Şimdi o basamaklara nasıl ulaşacağımızın reçetesini de veren Allah-u Teala aklımızı vermiş. Reçeteyi vermiş. Sonucu da söylüyor. Diyor ki ben size verdiğim akılla aklınızı kullanın ve benim verdiğim reçeteyi tatbik edin. Bu yeminlerinizi yerine getirin. Ben sizi mutlaka cennetime alacağım. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Bir. Çünkü bütün insanları mutlaka saadete çağırıyor Allah Teala. İstediği tek şey var. Bizim mutluluğumuz, bizim saadetimiz. İki. Kur'an-ı Kerim bir saadet taahhütnamesidir. Kim Allah'ın söylediklerini yerine getirirse Allah taahhüt etmiş. Mutlaka o kişiyi cennetine alacak. 3. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Hangi insan Allah'ın cennetine gitmeyi istiyorsa o Kur'an-ı Kerim'deki reçeteyi tatbik edecek. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. O kişi tatbik ettiği zaman hiçbir kuvvet o insanın cennete gitmesine mani olamadığı gibi şimdi söyleyeceğimiz hükümlerle o insanın dünya saadetine ulaşmasına da mani olamaz. İblis dahil hiçbir kuvvet. Öyleyse şu söylediğim birinci kesimde Allah'ın muradı ne? Kısaca tekrar söyleyeyim. Allah bütün insanları huzurunda toplamış mı? Toplamış. Hiç istisna yok. Hepsine yeminler verdirmiş mi? Verdirmiş. İki. Hiç istisna yok. Hepsine bunları farz kılmış mı? Kılmış Kur'an-ı Kerim ile. 3 ve 4. Bu yeminleri yerine getirenler mutlaka cennete gidecek mi? Ayet-i kerimeler açık. Evet. Öyleyse Allah'ın bütün insanlardan istediği şey mutlaka cennet saadetine ulaşmalarıdır. Ancak bunları yapmayan insanlar akıllarını o istikamete kullanıp da Allah'ın emirlerini hedef gösterdiği şeyleri yerine getirmeyen insanlar Allah onları cehennemine atacağı için değil, onlar kendi kafalarıyla o cehenneme kendi kendilerini mahkum ettikleri için cehenneme giderler. Allah-u Teala katiyen razı olmaz. İnsanların cehenneme gitmesinden razı değildir, istemiyor. Son derece açık bir biçimde koymuş hükümlerini. Hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Ama kanunlarını koymuş ki bu kanunlara riayet etmeyenler kendi kendilerini cezalandıracaktır diyor. Otomatik işliyor bütün müesseseler ve bir insan ya kendisini Allah'a ulaştıracak olan, cennete ulaştıracak olan bütün özellikleri yerine getiriyor, mutlaka saadete ulaşıyor veya tam tersini yapıyor. Bir zulmani yola giriyor veya Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor. O zaman Allah onu cezalandırmak istediği için değil, o kişi kendini bu konulan hükümler otomatik işleyen müesseseler nezdinde kendi kendisini o uçuruma giden yola kendi attığı için cehenneme gidiyor. Demek ki Allah'ın istediği şey, bütün insanlardan bir defa cennet saadeti, kesinleştirdik bunu. Yetiyor mu? Hayır, Allah'a bu yetmiyor. İstiyor ki, iblis nasıl bütün insanların bu dünyada birbirlerini yemesini, herkesin birbirine düşman olmasını, herkesin birbirine azap vermesini, huzursuz etmesini istiyorsa, ki bundan en çok kendisi rahatsız olur kişinin, Allah da tam bunun aksini istiyor. Bütün insanların sulh ve sükun içinde yaşamaları, hem iç alemlerinde o huzuru ve mutluluğu yaşamalarını, hem başka insanlarla olan ilişkilerinde huzuru, mutluluğu yaşamalarını, hem de Allah ile olan ilişkilerinde huzurlu ve mutlu olmalarını istiyor. İşte bunun da emirlerini vermiş. Üç emir. Birisi daimi zikir. Feskürunallâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubim. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Allah'ın ismi emri açık ve kesin. Bütün insanlardan Allah'ı zikretmemizi istiyor. Daimi zikir. İki, irşat olmamızı istiyor. Bakara suresi 186. ayet-i kerime. İrşat farzdır. İşte emir. Ucibu davet et da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yâşudun. Diyor ki Allah Teala, beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah'ın daveti benim davetim diyor. Nedir o davet? İrşada ulaşsınlar diyor. Bütün insanları irşada ulaşmaya davet ediyorum diyor Allah Teala. Ve Allah'ın bütün davetleri farzdır. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesi gereğince. İşte diyor ki Allah Teala istecibu li rabbikün min kabli en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine mutlaka icabet edin. Ölüm günü gelmeden önce şu dünya hayatını yaşarken Allah'ın daveti neyse ona icabet etmemiz emrolunuyor. Nedir o? İrşad. İnsanın dünya mutluluğunu sağlayacak olan ikinci unsur. Üçüncü unsura geliyoruz. Teslim. İşte Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Allah'ın bizde üç emaneti var. Birincisi ruhumuz, ikincisi fizik vücudumuz, üçüncüsü nefsimiz. Ve bu üç emanetin üçünü de onun sahibi olan Allah'a teslim etmeye mecburuz. Emrini açık bir şekilde vermiş. İşte Bakara suresi 208. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenüthulu fissilmi kafeten. Ey ameni olanlar, ilk yedi basamağı aşanlar, hepiniz teslime girin. Allah'ın teslim emrini hepiniz yerine getirin. Diyeceksiniz ki ne olur teslim emrini yerine getirince? Teslim emrini yerine getiren kişi Allah'ın dünya saadetine de nail olur. İşte burada açık bir şekilde onu görüyoruz ki kim Allah'ın şimdi söylediğimiz üç emrini yerine getirmeyi başarırsa, bu kişi 26. basamağın sahibidir. Hemen arkasından 27. basamağın sahibi olacaktır. Sonra da 28. basamağın sahibi olacaktır. Daimi zikre ulaştığı an ulul elbaptır. Yani lüplerin, yani sır hazinelerinin sahipleri. Kalp gözü açılmıştır. Kalbindeki basar hastası çalışmaya başlar. Kalp kulağı açılmıştır. Kalbindeki semi hastası İşitmeye başlar Allah'ın söylediklerini. Kalbindeki fıkıh hastası fuat hastasına çevrilmiştir. Bu seviyenin idrakine kavuşmuştur kişi. Allah'ın zahiri alemin ötesindeki gök katlarındaki sırlarının özelliklerini görerek kalbiyle. Allah'ın gösterdiği o emr aleminin gök katlarının sırlarını görerek bu gördükleri hakkında Allah'a sorduğu suallerin cevabını kalbindeki semi hastasıyla işiterek, gördüğü ve işittiği şeyleri bir potada eritip kendine fuat ederek, mal ederek bu kişi aynel yakinin sahibi olur. Yani ayn alemi denilen zahir alemin ötesindeki bütün gök katlarının, ki bu gözlerle görünmesi mümkün değildir, sırlarının sahibi olur. Aynel yakin. Ayn aleminin sırları. Nihayet bu kişi 28. basamağa ulaşır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir Allah-u Teala tarafından. Ve nefsinin bütün afetleri yok olduğu için tövbesini bozması zaten artık mümkün değildir. Tövbe-i Nasuh'u tamamladığı zaman Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi salahtan birisidir. Artık salihlerdendir. Ve irşat makamı için hazır hale gelmiştir. Eğer Allah-u Teala irşada onu vazifeli kılacaksa, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle onu irşatla vazifelendirir. Bu noktada artık o kişinin 28 ve son basamağa ulaştığını görüyoruz. Ne yapmıştır bu kişi? Evvela daimi zikrin sahibi olmuştur. Ne olur? Bir insan daimi zikrin sahibi olursa. Zikir öyle bir keyfiyettir ki, bir insan zikrettiği zaman Allah isminin tekrarını icap ettirir bu. Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifrenin, Allah kelimesinin bir insan tarafından tekrarı halinde Allah'ın katından o kişinin göğsüne rahmet ve fazl isminde iki tane nur birden ulaşır. İşte Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde bu büyük gerçeği söylüyor. Diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeürrü münhü cülüdüllezine yahşevne rabbihüm sümme tel'inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Allah Teala diyor ki Allah ihdas ettiklerinden, ihdas ettiği nurlardan, hadis ettiği, vücuda getirdiği nurlardan ahsen olanlarını, en üst seviyede olanlarını ikişer ikişer indirir diyor. Kitaba müteşabih olarak indirir diyor. Ne indiriyor? Rahmet ve fazl indiriyor. Sonra bu inen şeyler diyor, Allah'tan inen bu nurlar o kişinin huşu sahibi olmasını sağlar. Ve bu kişinin derileri ürperir, yani tüyleri ürperir Allah-u Teala'nın huzurunda ve kişi huşu sahibi olur diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki ve Allah'ın zikriyle o kişilerin hem kalpleri hem de vücutları titrer. İşte cezbe olayının Allah-u Teala tarafından anlatılması bu. Öyleyse demek ki Allah-u Teala'nın katından zikir yaptığımız zaman, zikirle oluştuğuna göre bunlar son ayet, kelime onları söylüyor. Zikirle oluştuğuna göre zikir Allah'ın katından iki tane nuru bize ulaştıran bir özellik taşıyor. Rahmet ve fazl. Bunların adlarının rahmet ve fazl olduğunu nereden biliyoruz? Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi bu isimleri kullanmış. Diyor ki Allah-u Teala eğer وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Öyleyse bir insanın Allah'a verdiği yeminlerden ilki ve en önemlisi olan nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmesi, o kişinin kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının beraberce ulaşmasına bağlı. Allah gönderiyor, kişi ne yaparsa gönderiyor. Kişi Allah'ın ismini kullanırsa, Allah'ın ismi bir şifredir. Allah kelimesindeki Arap harflerinin bu kelimeye has bir titreşim sayıları dizaynı var ki Allah-u Teala tarafından, bu dizaynın tahakkuku o şifrenin kullanılmasıdır. Ve şifre kullanılıyorsa Allah'ın katından hem rahmet hem fazl derhal harekete geçer. Nereden geliyorsa o ses, fısıltı halinde de söylesiniz, dilinizi kımıldatmadan içinizdeki seslere söylesiniz, bu nurlar derhal harekete geçer. Ve hatta Allah-u Teala öyle olmasını istiyor. Bu zikrin daimi zikir olmasını istiyor ve daimi zikrin de dilin

yolların kalpleri mutlak aydınlığa vasıl olacaktır. Burada artık nefsin afetlerini temsil eden, 19 tane afeti temsil eden kasiyet bağlamış bir kalp, kapkaranlık bir kalp yok. Karanlıklar nefsin afetlerini temsil ederler. Allah'tan gelen faz ve salavat, salavat ve rahmet isimdeki 3 tane nur ise Allah'ın nurlarını temsil ederler ki bunlar ruhun hastalıklarıdır. Kalbinizde adım adım yerleşeceklerdir. Ve birinci merhalede nefsinizin kalbindeki karanlıklardan daha öteye Allah'ın nurlarının aydınlığını geçirmeniz isteniyor sizden. Bunu yapabildiğiniz zaman nefs tezkiyesine ulaştınız. Birinci bölüm. Bu sizi cennet saadetine ulaştırır. Aynı anda ruhunuzda Allah'a ulaşmıştır. Fizik vücudunuzda Allah'a kul olmuştur. Sonrakinde ise Allah'ın hedefi nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları yok etmek. İşte bunun için daimi zikre hedef gösteriyor. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin kalbindeki bütün karanlıklar mutlaka yok olacaktır. İşte karanlıkların tamamen yok olduğu nokta son derece önemli. O noktaya ulaşan herkes artık dünya saadetinde mutlaka sahibi olur. İslam olur. İslam şerefini arar. Çünkü İslam kelimesinin birinci anlamı teslimdir ki teslim burada tamamlanır. 21. basamakta ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. 22. ve 25. basamaklar. 27. basamakta da nefs Allah'a teslim olur. Ve 3 tane cesedinde Allah'a teslimini tamamladığı yer. İşte bu 27. basamaktır. Teslim tamamlandığı cihetle silm kökünden gelen, seleme kökünden gelen İslam kelimesinin gerçek anlamı olan teslim orada tamamlanır. İslam, teslim demektir. İkisi de aynı anlama gelir. Kimdir İslam? Allah'a teslim olandır. Nasıl bir teslim? Ruhunu teslim etmiştir 22. basamak, fizik vücudunu teslim etmiştir 25. basamak ve nefsini teslim etmiştir 27. basamak. O kişi İslam'ın standartlarını tahakkuk ettirmiştir. İşte bir insanın bu 28 tane basamağı aşabilmesi bir anda gerçekleşen bir olgu değildir. Ve 28 tane basamak birbirinin arkasından tahakkuk etmelidir ki insanoğlu dünya saadetine de ulaşabilsin. Bu basamakların sonunda ne olur? Dünya saadeti tahakkuk eder dedik. Ne olur yani? Kişinin iç aleminde bir huzur oluşur, suh ve sükun. Sonra kişinin dış aleminde başka insanlarla olan münasebetlerinde suh ve sükun oluşur, huzur oluşur. Ve nihayet kişinin Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadet hüküm sürmeye başlar. Ve böylece kişi üç ayrı cepheden de iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de o kişi bir mutluluğun sahibi olur. İşte bu 28 tane basamağı birer cümleyle anlatarak o hedefe ulaşalım ki hangi safhalardan geçerek bir insanın o saadete ulaştığını görelim beraberce. Evvela insanların etrafında olaylar var. Dehr suresi 3. ayet-i kerime gereğince. Sonra insanların bu olaylardan hükme varması var. Evvela olayları mukayese etmesi, sonra da hükme varması. Dehr suresinin gene 3. ayet-i kerimesinin sonu. Bakara suresinin 216. ayet-i kerimesi. Sonra bu insan o öyle bir hükme varıyor ki vardığı hüküm ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmak konusunda bir arzunun o kişi tarafından duyulmasıdır. Kişinin kalbinin bu arzuyla dolmasıdır. Artık kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen bir Allah aşıkıdır. Hak aşığıdır. İşte bir Yunus'tan bahsettiğimiz zaman, bir Ahmet Yesevi'den bahsettiğimiz zaman, bir Mevlana Celaleddin Rumi'den bahsettiğimiz zaman, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsettiğimiz zaman, bütün sahabeden bahsettiğimiz zaman hep aynı şey söz konusudur. Hepsi Allah aşıklarıdır. İşte üçüncü basamakta bu olay fark ediyor. Kişi Allah'a ulaşmak için bir arzu duyuyor kalbinde. Allah bu kalpteki arzuyu gördüğü için
o kişinin üzerinde rahim esmasıyla

0: tecelli ediyor. Dördüncü basamak. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala 5. basamakta o kişileri sebillerine ulaştıracağına dair bir garanti veriyor. 6. basamakta kişilerin kulaklarındaki vakrayı alıyor. İrşat makamının söylediklerini işitmeye engelleyen sistemi alıyor kişinin kulaklarından. Sonra da 7. basamakta o kişinin kalbine kalbindeki ekinneti alarak ihbat adlı bir müessese koyuyor. Bu ekinnet denilen sistem Allah'ın koyduğu bir sistem ki bu sistem bir kişinin iç dünyasında var olduğu sürece o kişi irşat makamının sözlerini anlayamaz. Ve neden sonra Allah-u Teala eğer o kişinin kalbindeki ekinneti alırsa o zaman yerine ihbat koyuyor. Ve kişi irşat makamının sözlerini hem işitiyor hem de kalbiyle idrak ediyor. İşte burada kişi 7. basamağa varmıştır. Bu 7. basamak kişinin Kur'an-ı Kerim'deki ismiyle amenu olduğu yerdir. Burada Allah o kişiyi hem Allah'a ulaştıracağına dair garantiyle hem de sırat-ı müstakimine ulaştıracağı garantisiyle karşılaştırıyor. İlk 7 basamak böylece açılıyor. Sonra 8. basamakta bu kişinin kalbine Allah hidayet koyuyor. Tegabün suresi 11. ayet-i kerime. Sonra o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine rahmetin ve fazlın ulaşabilmesi için bir yol açıyor. Rahmet yolu. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Sonra ne yapıyor Allah Teala? Sonra Yüce Rabbimiz bu açtığı yoldan o kişi zikir yapınca Allah'ın rahmetini ve fazlını o kişinin kalbine ulaştırmaya başlıyor. Demek ki 8. basamak hidayet konması, 9. basamak hidayetin kalbi Allah'a döndürmesi, rahmetin ve fazlının girebilmesi için kalbin rahmet kapısının Allah'a dönmesi gerekiyor. 10. basamak Allah göğüsle kalbi birbirine bağlıyor. Allah'tan gelen, göğüse gelen rahmetin kalbe ulaşması için. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Ve bu zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştırıyor. İşte Zümer suresi 22. ayet-i kerime. Ve böylece kişi 12. basamakta ne oluyor? Huşu sahibi oluyor. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü kim huşu sahibi olursa o kişi hacet namazını kıldığı takdirde Allah ona mürşidini göstereceğini garanti etmiş. İşte kişi hacet namazını kılıyor, 13. basamak ve Allah muhakkak ona mürşidini gösteriyor. Huşu sahibi olduysa bu garanti. Kişinin demek ki huşu sahibi olduğu yer 12. basamak. Buna dayalı olarak hacet namazını kılıp da Allah'ın ona mürşidini gösterdiği yer 13. basamak. Ve bu kişi bu 13. basamakla bir yere varıyor ki bu ulaştığı yerde artık hacet namazını kılmıştır, mürşidini göstermiştir Allah Teala. Mutlaka mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak mürşidine ulaşıyor kişi ve önünde tövbe ediyor. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi, Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesi, 7. ayet-i kerimesi, Tövbe suresinin 11. ayet-i kerimesi, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Ve böylece bir olay gerçekleşiyor. Bu kişi artık nefsini tezkiye edebilecek olan özelliğe kavuşmuştur. Neden öyledir? Çünkü Allah Teala bu kişiye 7 tane hediye vermiştir. Birinci hediyesi mürşidin ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. İkinci hediyesi mürşidin ruhunun başının üzerinde bulunan daire şeklindeki bir nurdan, salah nurundan o kişinin kalbine devamlı Allah'ın salavatı ulaşmaya başlayacaktır. Allah'ın üçüncü hediyesi kişinin vücudundaki ruh vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Allah'a ulaşma yoluna vasıl olacaktır. Dördüncü hediyesi o kişinin bütün günahları Furkan 70'e göre sevaba çevrilecektir. El öptüğü gün mürşidin önünde. Beşinci hediyesi bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah o kişinin her sevabına bu kadar kat fazla verecektir. Yani kişi bir tek sevap işlediği zaman o güne kadar Allah'ına 10 katını verirken mükafat olarak o günden sonra birdenbire 100 katını vermeye başlıyor. O kişinin ruhu zemin katla birinci kat arasındayken 200 katını veriyor ikinci katta, 300 katını veriyor üçüncü katta ve her katta yükselterek neticede 7. katta 700 katına kadar çıkartıyor. 5 hediye oldu. 6. hediyesi Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre hidayet o kişinin kalbinin içine imanı yazması. وَكَتَمَ فِي كُلُبِهِمْ iman ediyor Allah-u Teala. O kişinin kalbinin içine imanı yazarız. Ne olur iman yazılırsa? İman yazılırsa kişi nefs tezkiyesine başlar. Çünkü iman yazılmadan evvel kalbine o kişi zikir yapıyor. Allah'tan rahmet ve fazl geliyor. İkisi de göğüse geliyor. Göğüsten kalbe ulaşıyor. Ama kalbin üzerinde mühür var. Yasiye suresinin 13. ayet-i kerimesine göre bütün kalpler mühürlü. Mürşitlerine ulaştıkları güne kadar bütün insanların kalpleri mühürlü. Ve işte o noktada Allah-u Teala'nın bir güzelliği doğuyor. Kişinin kalbinin içine iman yazılınca, kişi zikrettiğinde göğsünden kalbine gelen rahmet ve fazl, mührün üzerine baskı yapıyor. Bir de salavat, üçü beraber. Bu baskı hareketli halen içine iman yazıldığı için, kalbin içine iman yazıldığı için hareketli hale gelen mührü, rahmet, fazl ve salavatın baskısı kalbin içine doğru bastırmaya başlıyor. Ve kişi zikrine devam ettiği için bu bastırma sonuna kadar devam ediyor. Ve mühür giderek kalbin içine batıyor. En sonunda zulmani kapıya kadar ulaşıyor. Ve zulmani kapıya tam olarak uyan bu mühür zulmani kapıyı kilitliyor. Böylece zikir boyunca o kişinin nefsinin kalbine şeytanın karanlıkları zulmani kapıdan ulaşmaz oluyor. İşte bu noktada Rabbani kapının üzerindeki mühür oradan ayrılıp içeri girdiği için kapı açılmıştır. Bu kapıdan içeriye Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı beraberce girer. İşte Allah'ın rahmeti ve fazlı bir kalbe beraberce giriyorsa o kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Öyleyse 14. basamak amenü salihata yani ıslah-ı nefse başladığımız basamak. Burada kişi mürşidinin aldığı emirlerle zikrini giderek arttırmaya başlıyor. 14. basamaktan itibaren artık bu kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Allah'a verdiği nefsini tezkiye etme konusundaki yeminini yerine getirmek standartlarına ulaşmıştır. Ve o istikamette kişi bir gayretin sahibidir. Peki sonra kişi zikrini giderek arttıracaktır. Artan zikir neticede bu kişinin kalbinde Allah'ın nurlarını yerleştirecektir. Bu kişi mürşidinin elini öpmeden huşu noktasına geldiği zaman kalbinde %2 çevresinde bir aydınlık zaten oluşmuştur. Allah'ın rahmetinin gereği olarak. Ve bu noktadan itibaren nefsi 7 tane kademeden oluşuyor bir kişinin. Emmare, levvame, mülşime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademeleri. Her bir nefs kademesinde %7 çevresinde bir nur o kalpte kalıcı olur. Ve böylece kişi nefsi emareyi tamamladığı zaman %7 nur gelip kişinin kalbine yerleşiyor. Karanlıkları kovuyor, yerine Allah'ın nuru yerleşiyor. Bu kişi zikrini hep arttıracaktır. Arttırdığı sürece bu %7 nur kalacaktır. Kişi daha çok zikredecektir. Levvameyi tamamladığı zaman %7 nur daha ilave edilecektir. Mülkimeyi tamamladığı zaman %7 daha aydınlık olacaktır kalbinde. Mutmainne de %7 daha aydınlık olacaktır. Radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7'şerden aydınlıklar devam edecektir. Neticede 7 kademede %7'den %49 aydınlık oluşur. 2 de huşunun vücuda getirdiği aydınlık vardı. Bu aydınlıklar böylece %50'nin ötesine kaçar. İşte şeytanın başlangıçta %100 hakimiyet alanı içinde olan o insanın nefsinin kalbi artık şeytanın hakimiyet alanının %50'den aşağı düştüğü bir yeri işaret etmektedir hepimize. Burada şeytanın hakimiyet kurduğu saha yarının altına düşmüştür. Öyleyse artık şeytan duruma hakim değildir. Yüzde en az 51 ile 50'nin ötesinde bir hakimiyetle Allah'ın nurları duruma hakim olmuşlardır. İşte bu nokta o insan için nefsini teskiye ettiği noktadır. Bu teskiyenin oluşması sırasındaki nefs kademelerine bakalım kısaca. Nefsi emmare, şerri emreden nefs kademesi. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna. Şerri emreden başlangıç nefs kademesi. Bütün insanlarda, başlangıçta bütün nefsler kapkaranlıktır. Dikkat edin sözlerime. 10. basamak da dahil olmak üzere bir kişinin kalbine Allah'ın nuru giremez. Ancak 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açsın ki bu yol açıldıktan sonra 11. basamak oluşmaya başlar. Kişinin kalbine Allah'ın nurları girmeye başlar. Öyleyse bir kişi 9. basamak dahil olmak üzere kalbi karanlıkta olan bir insandır. Kalbi kasiyet bağlamış bir insandır. Allah'ın nurlarından bir zerrenin bile o kalbin içine girmesi mümkün değildir. Çünkü o kişinin göğsünden kalbine Allah rahmet yolunu açmamıştır. Kişi zikir yapsa bile göğsüne giren rahmet o kişinin göğsünden tekrar Allah'ın kalbine geri dönecektir. Öyleyse olayları yerli yerine oturttuğumuz zaman gördüğümüz o ki 10. basamağa kadar bir kişinin kalbine Allah'ın nurunun ulaşması, kalbin aydınlanması mümkün değil. Öyleyse bu noktaya kadar şeytanın hakimiyet alanı 100 üzerinden 100'dür. Bütün sahalarda şeytan duruma hakimdir. Bu sebeple bu kişi huzursuz ve mutsuzdur. Bu sebeple bütün insanlar başlangıçta nefsi emaret edilirler. Bu söylediğimiz kademede. Sonra kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlıyor. 2. kademe. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. İnsanın nefsini kınadığı, suçladığı bir kademe. Allah'ın yoluna giriyor kişi ama bakıyor ki nefsi gene hatalar işliyor. Bu da yaşayanın tabiatına son derece uygun. Hataları nefs hala yapmaya devam edecektir. Çünkü hala karanlıkların hakimiyet kurduğu bir nefs söz konusudur. Teskiyeye kadar karanlıklar adım adım azalacaktır. Teskiyede aydınlıkların karanlıklara hakimiyeti başlayacaktır. Orada bile nefsin afetleri henüz yok olmamıştır. Var olanlar da tesirlerini hala devam ettirecek ve bir takım yanlışları kişi işlemeye ne yazık ki devam edecektir. Öyleyse 3. kademeye bakalım. 3. kademe nefsi mülkime. Kişinin Allah'tan ilham almaya başladığı nefs kademesi. Allah Teala diyor ki fe elhamaha hücraha ve takvaha şems 8. O kişinin kalbine Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Allah'tan ilham almaya başlamış olan bir kişi bu. İşte bu ilhamın alınmasıyla kişi mülkime kademesinde, ilham alma kademesindedir. Daha sonra nefs-i mutmainne gelecek. Ya eyyetüen nefs-i mutmainneti buyuruyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs. Bu nefsin mutmain olduğu kademe kişi için Allah-u Teala'nın bir ihsanı. Nefsteki afetlerden belki de en önemli olan, en önemlisi olan hırs afeti bu noktada artık yenilir. Hırs afeti yenilirse kişi bir de bakar ki Allah'ın kendisine verdiği şeyler meğer kendisi için yeterliymiş ve bu yeterlilik o gün kişi tarafından fark edilir. Ve bunun farkına varan kişi de bir huzura adım atar. İşte bu mutmain oluşun zikirle mümkün olduğunu söylüyor Allah Teala. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur buyuruyor Allah Teala. 5. kademe radiye. Kişi Allah'tan razı oluyor. Niçin? Allah'ın verdikleri kendisine yeterli olduğu için. 6. kademe mardiye. Allah da o kişiden razı oluyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Radiyeten mardiyen. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Böyle yaparak yoluna devam et. Ve 7. basamağa ulaşıyor kişi. Tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse, temizlerse, arıtırsa o kişi bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a doğru seyreder, ruhu Allah'a ulaşır. İşte nefsin 7. kademesi tezkiye, yani Allah'ın nurlarının o kişinin nefsinin kalbinde hakimiyeti ele getirdikleri yer. %51 nur, artık karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. İşte burada o kişi saadetin bir kısmını artık elde etmiştir. En azından davranışlarının yarıdan fazlası Allah'ın istediği istikamete girmiştir. Yarıdan daha azı negatif istikamette çalışmalarını hala ne yazık ki devam ettirebilmektedir. Ama kişi zikrini arttırdıkça daha öteye geçecektir. İşte bu kademe, bu 21. basamak, o kişinin ruhunu da Allah'a ulaştırdığı yerdir. Niçin? Çünkü mürşidin elini öptüğü an insan ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi meâbâ. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ruh vücuttan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Kişi nefsi emmarede. Nefsi emmare tamamlanınca ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Levvame tamamlandığı zaman ikinci kata kadar yükselmeye başlar. Kendisiyle beraber yükselen bütün ruhlarla birlikte saf halinde yükselmeler. Mülhime'de üçüncü kat, Mutmainne'de dördüncü kat, Radiye, Mardiye ve Tezkiye'de beşinci, altıncı ve yedinci katlar ve nihayet Adem'e geçiş, yokluğa geçiş, Sitret-i Müntaha'yı aşmak ve yoklukta Allah'ın zatına ulaşmak. İşte burada kişinin ruhu Allah'a verdiği yemini misaki yerine getirmiştir. Ruh Allah'a vasıl olmuştur. Nefs Allah'a verdiği yemini yerine getirmiş, tezkiye olmuştur. Fizik vücut kalpteki aydınlıkların karanlıkları aşması sebebiyle şeytanın hakimiyet alanı %50'nin altına düştüğü için artık şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın hakimiyet sahası %51'e yükseldiği için o kişi Allah'ın kulu olmuştur. Diğer taraftan ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın kulu olmuştur. Çünkü artık ruhu kendi vücudunda değil kişinin Allah'ta. Ruhu Allah'ta olan da elbette şeytanın kulu olamaz, Allah'ın kulu olur. Öyleyse bu kişi Allah'a verdiği üç yemini de işte bu noktada yerine getirir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Demek ki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmış oluyor. Nefsini tezkiye etmiş oluyor ve fizik vücudunu Allah'a kul etmiş oluyor. Yeminleri yerine gelmiştir ve üç yemini yerine gelmiş olduğu için de Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimelerine göre bu kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. İşte bu cennet saadetinin kazanılması noktasıdır. Allah'a yaklaşım basamaklarında kişi 21.sinde ruh Allah'a ulaştı. Acaba bundan sonra ne olur? Gördük ki bu noktaya kadar Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği cennet saadeti sağlanmıştır 21. basamakta. Bundan sonraki 7 basamak kişinin veli olduğu basamaklardır. Ve bu 7 basamakta o kişi mutlak bir saadete, dünya saadetine de ulaşıyor. İşte kısaca onları görelim. Velayetin 1. basamağı 22. basamakta olgunlaşır. Ne olur? Allah'a ulaşan bir insan ruhu ne olur? Allah'ın zatında ifna olur. Fani olur. Yok olur. Eğer Allah Teala size bir gün kendi zatını gösterirse ki salaha ulaşan herkese mutlaka gösterir, o zaman bu olayı yeniden yaşayacaksınız. Allah size ruhunuzun ona nasıl ulaştığını gösterecek. O zaman göreceksiniz ki başlangıçta hem siz varsınız hem de Rabbiniz var. Ama ruhunuz Allah'a ulaştıktan sonra siz yoksunuz. Yalnız Allah var. İşte bu sebeple ruhunuz Allah'ın zatında ifna olduğu için, yok olduğu için Allah bu makama, velayetin birinci makamına fena makamı diyor. Fena, Türkçedeki kötü anlamına değil. İfna olmak kelimesinden, yok olmak kelimesinden fena, ruhun Allah'ın zatında yok olması ya da Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'ın zatının sizin ruhunuza meab olması, sığınak olması. Sığınak, sığınan varlığı, mahlukunu kaplıyor. Ve mahluk görünmez oluyor. Haluk görünmeye devam ediyor. Mahluk ruhunuzdur. Allah'ın vücuda getirdiği, halk ettiği bir şeydir. Ama Allah haliktir, yaratandır. Yaratan başlangıçta da var. Ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşmadan evvel de onu görüyorsunuz. Ulaştıktan sonra da görüyorsunuz. Ama ruhunuzu ona ulaşıncaya kadar görüyorsunuz. Ulaştıktan sonra artık ruhunuzu göremezsiniz. Çünkü Allah'ın zatı ona sığınak olmuştur. Ruhunuzda Allah'ın zatında ifna olmuştur. İşte böyle bir olay ruhun Allah'a teslimidir. İlk tesliminiz. Ve bu nokta veli olduğunuz nokta. Bu anda hamdolsun ki burada pek çok veli görüyorum. Allah-u Teala'nın evliyası olmak işte bu noktada gerçekleşir. Çünkü sizler, yani sizin çoğunuz, üç ayrı açıdan ne sahibi oldunuz? Takva sahibi oldunuz. Nefsinizi tezkiye ettiğiniz için takva sahibisiniz. Necm suresi 32. ayet-i kerime. Boşuna takva sahibi olduklarını iddia etmesinler, söylemesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler. Kimler o zaman takva sahibi? Nefslerini tezkiye edenler. Demek ki kim nefsini tezkiye ederse o kişi takva sahibidir. Peki ruhunu Allah'a ulaştıran da takva sahibi midir? Evet diyor Allah Teala. Kaf suresi 31 ve 32. ayet-i kerimeler. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Kimler için? Evvap olanlar için diyor Allah Teala. Evvap olmaksa meaba ulaşmış olmakla ifade ediliyor. Meab Allah'ın zatıdır, sığınaktır. Kim meaba ulaşırsa, ruhunu meaba ulaştırırsa onun adı evvap oluyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış, evvap olmuş. Onun için de takva sahibi olmuş ve cennet takva sahibi olanlara yaklaştırılıyor. Bütün evvap olanlar takva sahibi. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için takva sahibisiniz. Ve bir üçüncü cepheden Allah Teala Allah'a fizik vücudun verdiği ahdi kim yerine getirirse onun takva sahibi olduğunu söylüyor. Bakara 177. Diyor ki onlar ki Allah ahd verirler, ahd verdikleri takdirde mutlaka ahdlerini yerine getirirler. İşte onlar takva sahipleridir diyor. Ve bu ahdlerin arasında Allah'a verilen ahd muhakkak ki insanlara verilen ahdten daha büyük bir değer taşır. İşte her kim Allah'a verdiği ahdini yerine getirirse ki bütün ahdleri yerine getiren kişi önce Allah'a verdiği ahdi yerine getirir. Öncelikte o vardır tabiatıyla. Böyle bir kişi madem ki fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi yerine getirmiştir. Öyleyse o da takva sahibidir. Demek ki üç ayrı cepheden takva sahibi olan bir kişi Allah'ın evliyası oluyor. Niçin böyle diyoruz? Çünkü Yunus suresinin 61 ve 62. ayet-i kerimelerinde Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafkun aleyhim ve la hum yahsinun. İşte onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Kimdir onlar? İşte onlar takva sahipleridir diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır, müjdeler vardır. İşte bir kişinin demek ki veli olduğu yer, evliya olduğu yer, Allah'a verdiği yeminleri yerine getirdiği yer. Ruhu Allah'ta ifna olduğu için birinci makamına velayetin fena makamı deniyor. Sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Enam suresinin 156 ve 100 126 ve 127. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki felehüm darüsselamü inde rabbihim, onlara Rablerinin indinde, indi ilahide darüsselam vardır diyor. Teslim yurdu vardır diyor Allah Teala. İşte bu teslim yurtlarının adı eraik veya sürur. Bunlar altın tahtlar. Namazı kıldığınız, huzur namazı kıldığınız o sonsuz meydanda ki haşr günü hepimiz orada olacağız. Namaz kılan onarlık dizlerin sol tarafında yerden yüksek boşlukta duran altın tahtlar, binlerce taht. Allah kime böyle bir taht ihsan etmişse, kimin ruhuna, o kişinin ruhu sonsuza kadar orada baki olacaktır. Bu sebeple bu makama beka makamı diyor Allah Teala, velayetin ikinci makamı. Dikkat edin ki kişi %51 nefsinin kalbindeki nuru oluşturmuştu. Burada artık onarlık artmalar var. %10 artış var, %10 artış var, %10 artış var. Hatta onun da daha ötesinde bir aydınlık söz konusu. İşte bu birinci makamda birinci olgu tahakkuk ediyor. %10 daha artıyor kişinin nefsindeki nurlar. İkinci makamda %10 daha artıyor. Yani 51, 61 oluyor. Bekada ne zaman? Fenada 61 oluyor. Bekada 71 oluyor. %71. Ve kişi zikrini arttırıyor. Öyle bir gün geliyor ki bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor. O zaman o kişi yeni bir ünvan alıyor Allah-u Teala'dan. Zahid. Zühdün sahibi. Bu kişi zikirsizliğe karşı zahid olduğunu Allah'a ispat etmiştir. Çünkü gününün az kısmı zikirsizlikle geçiyor, daha çoğu zikirle geçiyor. O zaman bu kişi için önemli olan zikirdir. Önemsiz olan da zikirsizlik. Öyleyse bu kişi zikirsizliğe karşı zahittir. Böylece kişinin zikirsizliğe karşı zahit olduğu bu nokta zühd makamı oluyor. Velayetin üçüncü makamı. %81 oldu kişinin kalbindeki nurlar. Ve kişi zikrini arttırmaya devam ediyor. Artan zikir öyle bir güne geliyor ki artık %10 daha artış olmuştur. Kişinin kalbindeki nurlar %91'e ulaşmıştır. Ve bu noktada artık o kişi veçhini Allah'a teslim eden birisi olmuştur. İşte femen ahsenu mimen dinen eslemu veçhehu lillahi ve hüve muhsinun diyor Allah-u Teala. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Bir insan ne zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder? Fizik vücudunun bir emanet olduğunu hissetmesi lazım evvela kişinin. Ölümlere bakıyor kişi, bakıyor ki elinde bir şey yok. Allah ölüm emrini verdiği an ölecek. Öyleyse fizik vücuduna benim diyemiyor artık. Bu fizik vücut diyor bana Allah'ın verdiği bir emanet. Allah'ın ölüm emrini verdiği gün bu emanet benden gider. İşte bunu emanet olarak kabul ettiği gün emanete ihanet etmeme kararını da getiriyor bu beraberinde. Ve kişi bakıyor, ben Allah'ın bana verdiği bu fizik vücut emanetini nasıl emanetin sahibine de emanete de ihanet etmeden gerçekleştirebilirim? Tarifnameyi alıyor. Emanetin sahibi göndermiş tarifnameyi, Kur'an-ı Kerim. Ne yaparsak Allah'ın emirlerini fizik vücudumuz yerine getirir, ne yaparsak Allah'ın yasaklarını yerine getirir. Hem Allah'ın emirlerinin hepsine itaat eden, hem de yasakları hiç işlemeyen bir hüviyet kazandırması lazım kişinin o fizik vücuduna. Bunu kazandırdığı gün kişi velayetin dördüncü makamındadır. Veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Nurların oranı ise %90'ı, %91'i de aşmıştır artık. %91 çevresinde bir nur oluşuyor. Başlangıçta yüz üzerinden yüz kuvvetli nefs afetleri düşünün. Bu noktada %100 kuvvetli olan nefsin afetleri %9'a düşmüş kuvvetleri. Yani %91 oranında kuvvet kaybetmişler. Artık onlara hakimiyet kurmak zor bir şey değil. Kişi iradesini kullanarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiili asla işlemeyen bir özellik kazandırıyor nefsinin bütün afetlerine. Yani fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamı. Ve bundan sonra kişi daimi zikrin sahibi oluyor. Adı ulul elbab. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayeti girmesinde Ullelbap olanları tarif ediyor. O Ullelbap kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. İşte ne zaman bir insan daimi zikrin sahibi olursa o kişi Ullelbap olmuştur. Kalp gözü açılır, kalp kulağı açılır, kalbindeki fıkıh hastası Fuat hastasına dönüşür ve kişi mutlak bir idrakin sahibi olur. Bu nokta kişinin daimi zikri sebebiyle kalbine sonsuz olarak Allah'tan rahmet fazlının dolduğu bir yerdir. Allah'ın ipine başka bir açıdan Allah'ın ipine sımsıkı sarıldığı yerdir. İşte Allah'tan gelen nurlar şimdi bir ip oldu. Neden? Çünkü kesintisiz. Hiçbir yerde kesinti yok. Eğer kişi 23 saat zikir yapsaydı, 1 saat yapmasaydı nurda kesinti olacaktı. Bu sebeple Allah'ın ipi, nur ipi oluşmuyordu. Ama burada 24 saat zikirin var olduğu noktada kişi bir saniyesini bile zikirsiz geçirmiyor ve böyle bir statü içinde o kişi için söz konusu olan şey daimi zikrin sahibi olmak ve Allah'ın nuruna, o istikametteki ipe sımsıkı sarılmak oluyor. İşte burada kişi ulul elbab olmuştur. Hikmet basamağının sahibidir. Ve ilmel yakini aynel yakine dönüşecektir. Bütün gök katlarının sırrına ehil olacaktır kişi. Sonra kısa bir zamanda nefsindeki bütün afetler, %9 karanlık kalmış diye onlar da aydınlanacaktır. Ve kişi ihlas sahibi olacaktır. Yani nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmayan bir özelliğe kavuşacaktır. Bu mutlak aydınlık demektir. Kişi bu noktada kalbi müzeyyen olan ve Allah'ın nuruna bütünüyle bürünen bir insandır. Nefsinin afetlerinden hiçbirisi artık kalmamıştır. Ruhun bütün hasletleri işgal etmiştir o nefsin kalbini. İşte bu nokta o kişi için mutlak bir dünya saadetini de ifade eder. Bu noktadan sonraki son noktayı da söyleyelim. Neden bu noktaya ihlas makamı deniyor? Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lehuddine hunafa'e." Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş halis kullar olmakla emrolundular. Bunu da hanif olarak yapmakla emrolundular. Öyleyse halis kul nefsin muhtevasında o muhtevayı bozabilecek olan hiçbir afetin kalmadığı bir nokta halis olmak. Ruhun bütün hasletleri gelmiş, nefsin kalbini işgal etmiş ve nefsin kalbi halis olmuş. Ruhun bütün özellikleriyle dolmuş, taşmış. İşte bu nokta kişinin ihlas sahibi olduğu noktadır. 27. basamak. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Neden davet edecektir? Çünkü o kişinin tövbesini bozması mümkün değildir. Sadece ihlasa ulaşmış olabilenler tövbe-i nasuha Allah Teala tarafından davet edilir. Neden? Çünkü tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Kim tövbesini bozmaz? Nefsinin kalbinde muhtevayı bozabilecek olan hiçbir afet kalmamış olanlar. Bir insan tövbesini bozuyorsa bunun sebebi nefsindeki afetlerdir. O afetleri bütünüyle yok ettiğiniz gün tövbenizin bozulması da hiçbir zaman artık mümkün olmayacaktır. İşte tövbenin bozulması mümkün olmadığı ahvalde, kişi ihlasa ulaştığı ahvalde o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın o hedefine ulaşmaktır ki kişi halis olmuştur. Öyleyse Allah Teala son bir ihsanda daha bulunacaktır. O kişiyi tövbe-i nasuha davet ederek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre kim tövbe-i nasuha davet edilirse o kişinin başının üzerinde daire şeklinde bir nur ulaşır, oluşur. Bu Allah'a yaklaşım basamaklarının sonuncusudur. Kişi en son velayet basamağının, 7. velayet basamağının sahibi olmuş, salihlerden olmuştur. İşte Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde salah nurunun nasıl oluşacağı Allah tarafından anlatılıyor ve mutlaka tövbe-i nasuha dayalı olduğu da ifade buyurulmuş. Öyleyse burada 28. basamağı ne olur bir insan bu basamağa ulaşınca? Bunu başlangıçta söylemiştik ki bu hedeflere ulaşmak Allah'ın farz emirlerini yerine getirmektir. Çünkü bu nokta 3 ayrı açıdan 3 farzın gerçekleşmesidir. 1- daimi zikir. Kişi 26. basamakta daimi zikrin sahibi oldu. 2- irşad. 27. basamakta irşad dın sahibi oldu, irşad oldu. 3 teslim, 27. basamakta teslimini de tamamladı. İşte bunlar 14 asır evvel sahabeye baktığımız zaman onların bu 3 vasfı da yerine getirdiklerini görüyoruz. Yani onları dünya saadetine ulaştıracak olan son standartlara ulaştığını görüyoruz hepsinin. İrşade ulaşmışlar mı? Evet, Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşade ulaşanlardır diyor. Kalpler müzeyyen, yani hiçbir karanlık noktası kalmamış. Süslenmiş Allah-u Teala'nın nurlarıyla, öyle bir süs ki bu süs bütün kalbi Allah'ın nurlarıyla dolduran bir süs. Ve böyle bir kişi irşada ulaşmış. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki onlar mutlu muydular? Evet, o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Hepsi biraz sonra anlatacağımız saadete ulaşmışlar. Peki bütün sahabe demek ki ne olmuş? Daimi zikrin sahibi olmuşlar mı hepsi? Evet. Zümer suresi 18. ayet-i kerime bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbabın tarifine bakıyoruz. Ali İmran 191. O ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbab olmuştu. Daimi zikrin sahibi olmuştu. İrşade ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlardı. Peki ya teslim? Teslime ulaştıklarının evvela kesin şeklini söyleyelim. Allah-u Teala bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor. Eğer öyleyse mutlaka salahtaydılar. Çünkü salahtan evvel Allah-u Teala irşat makamına kimseyi tayin etmiyor. Eğer mürşitlerse mutlaka salahtalar. Salahtalarsa teslimlerini tamamlamışlar. Çünkü teslim 27. basamakta tamamlanır. Salah ise 28. basamaktır. Bir kişinin salaha ulaşabilmesi mutlaka teslimini tamamlamasını gerektirir. Öyleyse bakalım Tövbe suresinin 100. ayete girmesi ne diyor? Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi. Yani Mekke'den Medine'ye muhacir giden, göç edenlerdendi. Bir de bunlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. Demek ki İster Mekke'den Medine'ye gelsin muhacirin olsun, ister Medine'deki yardımcılar olsun, sahabe adını alan her iki gruba da tabi olanlar var. Öyleyse tabi olanlar var olduğuna göre sahabe tabi olunandır. Yani mürşittir. Hepsi irşat makamına ulaşmışlardır. Sahabe adı verilen kişiler. Öyleyse bunların hepsi salahtandı ve öyleyse bir başka açıdan daha bakalım meseleye. Bir kişinin mürşit olmasının standartlarını veriyor Allah Teala. Fusilet 33. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a çağırırlar ve Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? 34. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdendir. Öyleyse irşadın birinci görevi Allah'a çağırmaktır. Sahabe Allah'a çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf 108 böyle söylüyor. Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin bir rüyetle yani kalp gözlerimiz açık olarak Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir Allah'a ulaştıran yoldur. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse Allah'a çağırma açısından Allah'a teslim olmuşlardı. Peki kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar mıydı? Hepsi. Çünkü Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele etmek sahabenin tatbik ettiği bir standarttı. Öyleyse hepsi bu hedeflere ulaşmışlardı. Şimdi konumuzun özüne giriyoruz artık. Bugünkü konumuz haf ve reca. Bunları niye anlattık? bir insanın dünya saadetine de ulaştığını, Allah'ın istediğini ispat etmek istikametinde. Allah bunu istiyor ki daimi zikri de farz kılıyor, teslimi de farz kılıyor, irşadı da farz kılıyor. Böyle olan insanlar dünya saadetinde sahibi olurlar mı? Şimdi oraya ulaşıyoruz. Eğer olurlarsa, Allah da bunları farz kılıyorsa demek ki Allah Teala bütün insanların yalnız ahiret saadetine ulaşmasını değil, bütün insanların yalnız cennete ulaşmasını değil kıyametten sonra, dünya hayatını da mutlu bir şekilde geçirmesini istiyor demektir. Öyleyse bir insan ne zaman mutsuzdur, hangi standartlarda mutsuzdur, ne zaman saadete adım atar, ne zaman saadeti yaşar? İki grup insanı inceleyerek varacağız buraya. Bir insan başlangıç kademelerinde mutsuz ve huzursuzdur dünya hayatında. Neden? Bir insanın dünya hayatında huzurlu veya huzursuz olduğunu, dünya saadetine ulaşmış veya ulaşmamış olduğunu üç ayrı cepheden incelememiz lazım. Bir, o kişinin iç alemine bakacağız. İç aleminde o kişi huzura kavuşmuş mu? İki, o kişinin dış alemine bakacağız. Başka insanlarla olan münasebetlerinde o kişi huzura kavuşmuş mu? Üç, o kişinin Allah ile olan ilişkilerine bakacağız. Acaba o kişi Allah ile olan ilişkilerinde mutlu mu, huzura kavuşmuş mu? İşte nefse emaredeki bir kişi, iç aleminden başlıyoruz. Nefse emarede olan insan, iç aleminde mutsuz ve huzursuzdur. Neden? Şu sebepten. Bir insana kumanda eden sistem onun aklıdır. Nefs ve ruh onun iki tane müşaviridir. Nefs başlangıç kademesinde yalnız afetlerden örülü olduğu için, yalnız afetlerden oluştuğu için nefsin vücudun kumandanı olan akla yaptığı bütün istekler, bütün talepler şer talebidir, günah talebidir. Ve ne zaman nefs akla bir günah talebiyle ulaşırsa derhal vücutta Allah'ın bekçisi olan ruh harekete geçiyor. O da hemen akla onun tam zıttı olan, nefsin şer talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle ulaşıyor. Demek ki bir şer talebi ne akla ulaşır ulaşmaz, ruh derhal harekete geçiyor. O da bir hayır talebiyle ulaşıyor. Ne yazık ki ikisi de taleplerinden vazgeçmezler. Vazgeçmeyecekleri için kavga kaçınılmazdır. Ve kişinin iç aleminde bu yüzden devamlı bir savaş var. Eğer bir yerde savaş varsa İslam'ın temel fonksiyonu olan sulh ve sükun yoktur. Bilin ki İslam dediğimiz zaman teslimi içeriyor Allah Teala. İslam'ın birinci hüviyeti. Bir de sulh ve sükunu yani dünya saadetini içeriyor. O da İslam'ın ikinci hüviyeti. İşte bir insanın bu hedeflere ulaşabilmesi için hem iç aleminde sulh ve sükun oluşması lazım, hem dış aleminde hem Allah ile olan ilişkilerinde. Başlangıç kademesinde bir insanın iç aleminde sulh ve sükun neden oluşmaz? Birinci sebep bu. Nefs ile ruh arasında kavga varsa savaş vardır, savaş varsa sulh yoktur. Öyleyse kavga olduğu için o kişi huzurlu değildir iç aleminde. Birinci sebep. İkinci sebep, nefsin talepleri, negatif talepleri aklı ikna edici hüviyette. Çünkü nefs tamamen karanlıklarından örülü, akıl da o istikameti düşünüyor. Ve bu sebeple akıl sık sık nefsin talebi üzerine günah işliyor. Her günahın arkasından o kişi huzursuzluk duyar, sıkıntı duyar. Neden? Bir insan ne zaman bir hayır işlerse arkasından mutlaka bir iç huzurunu, bir mutluluğu yaşayacaktır. Mesela düşünün birisi bir fakire kışlık odununu, kömürünü almış ve onun huzuru içine giriyor. Ona o iyiliği yapmaktan dolayı bir huzur gelip kişinin içine yerleşiyor. Kimin kalbini kazanırsanız herhangi bir iyilikle bu huzuru mutlaka yaşarsınız. İşte ne zaman bir günah işlerseniz, günah onun tam tersi bir işlem olduğu için o zaman da huzursuz olursunuz. İşte kişi ne zaman bir günah işlerse nefs o günahı işletiyor, arkasından kişi mutlaka bir huzursuzluk duyar. Bu da ikinci sebeptir kişinin huzursuz olması için. Bir sonraki olgu üçüncü bir sebebi oluşturuyor. Kişi ne zaman bir günah işlerse akletmeyene azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın azabı ruh tarafından nefse derhal tatbik ediliyor ve kişi mutlaka bir azap duyuyor. Böylece bu azap da kişiyi bir defa daha huzursuz ediyor. Öyleyse kişi iç aleminde üç ayrı sebepten dolayı huzursuzdur nefsi emmarede. Birincisi, bu kişinin nefsiyle ruhu arasında savaş olduğu için bir huzursuzluk söz konusudur. İkincisi, sık sık günah işlediği için her günahın arkasından kişi huzursuzluk duymaktadır. Üçüncüsü de arkadan ruh nefse azap edeceği için kişi iç aleminde huzursuzdur. Ama ihlasa ulaşmış olan bir kişi de bunların hepsi artık yok olacaktır. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. Yerini ruhun hasletleri doldurmuştur, fazıllar doldurmuştur. Öyleyse ruh nefs hüviyetine dönmüştür. Ve ruhun bütün talep, nefsin bütün talepleri artık ruhun taleplerine paralel olmuştur. Yalnız hayır talep edilir. Ve artık nefsin, vücudun kumandanı olan akla yaptığı bütün talepler sadece hayır talebidir. Tabii ruhun talepleri de hayır olduğu için kavga artık yoktur. İkisi de aynı şeyleri istemektedirler. Aralarındaki savaş bitmiştir. Sulh ve sükun olmuştur. İkisi birden hedefi gerçekleştirmek için el ele gönül gönüle hareket ederler. Bu kişinin iç aleminde savaşın bitmesidir. Sulh ve sükunun tesis etmesidir. İslam'ın temel fonksiyonunun o kişinin iç aleminde tahakkuka başlamasıdır. Bu noktadan itibaren kişi birinci açıdan artık huzurun sahibidir. İkinci açıdan meseleye bakalım. İkinci sebep neydi? Kişinin günahlar işlemesi sebebiyle huzursuz olmasıydı. Bu mümkün mü? İhlas'ta mümkün değil. Çünkü kişinin nefsi yalnız hayır talep edebilir. Ruh zaten ezelden beri hayır talep ediyordu. Değişiklik yok. İkisi de hayırı talep ettiği için aklın yapabileceği bir tek şey vardır. Hayrı işlemek. Çünkü şer talep mevcut değil. Hayır işlenince de arkasından mutlaka huzur duyulur, mutluluk duyulur. Her hayrın işlenmesinden sonra duyulan huzur ve mutluluğu bu kişi artık ömür boyunca yaşayacaktır. Hiçbir günahı işlemeyeceği için huzursuzluğu da asla yaşamayacaktır. Hem iç alemindeki kavga sona erdiği için hem de her işlediği fiil mutlaka hayır olduğu için. Tabiatıyla üçüncü açıdan da bu kişi huzursuz olamaz. Yani ruhu nefsine hiçbir zaman azap edemez. Çünkü kişi günah işlemeyecek. Öyleyse bu insan ihlasta ve salatta iç aleminde sur ve sükunun yani dünya saadetinin sahibi olmuştur. Gelelim kişinin dış alemine başka insanlarla münasebetine. Nefse emmarede bir insan bu açıdan da huzursuzdur. Şu sebeplerden dolayı huzursuzdur. Bu kişinin nefsinde afetler duruma hakim olduğu için bu insan etrafındaki insanlar olan davranışlarında mutlaka yanlışlıklar yapacaktır. Her yanlışlığında onları üzecektir. Yani zulmedecektir. Başkalarına yaptığınız, başkalarına karşı işlediğiniz günahlara Allah-u Teala zulüm adını veriyor. İşte başka insanlara nefsin yalnız afetleri varsa mutlaka insan yanlış davranışlarda bulunur. Bu yanlış davranışın her birisi bir günah olduğu için o kişi bundan üzülür. Yetmez. Her günahın arkasından ruh nefse azap edeceği için bir de azap eder ruh nefse, bu sebeple de kişi üzülür. Yetmez. Bunun arkasından o kişi başkalarına zulmettiği için her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı cihetle çevresindeki insanlardan da bu kişiye zulüm geri dönecektir. Yani onlar da ona zulmeceklerdir, kötü davranacaklardır. Ve kendisi zulmederken bir problem görmeyen bu kişi başkalarından kendisine zulüm geldiği zaman dehşetli üzülür. Çünkü nefsinde öfke afeti var, kin afeti var, hasat afeti var, intikam afeti var. Ve başkalarının yaptığı bu davranışlardan üzüntüye kapılan bu insan üçüncü açıdan da üzülmüştür. Ve nefsindeki intikam afeti derhal harekete geçecektir. İntikam almaya tevessül edecektir. İntikamını alabilirse her intikam bir günahı işlemektir. Bir günah işlediği cihette kişi tekrar huzursuz olacaktır. Her günahın arkasından duyulan huzursuzluğu bir defa daha yaşayacaktır. Yetmez. O günahı işlediği için ruhu da nefsine azap edecektir. Bir defa daha üzülecektir. Şimdi aksini düşünelim. Bu kişi intikamını almayı çok şiddetli istiyor. Kendisine zulmedilmiş, intikam almayı istiyor. Ama alamıyor. Karşısındaki kişi çok güçlü. İşte bu nokta intikam hissinin kine dönüşmesidir. Ve kişinin şuur altında birikim başlar. Bu birikim strese dönüştüğünde kişi yeniden huzursuz olacaktır. Stres sebebiyle. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir insan birçok sebeplerden dolayı başka insanlarla ilişkilerinde hep huzursuzdur, sıkıntılıdır, çevresine rahatsızlık veren bir pozisyondadır. Başkasına zulmettiği için huzursuzdur. Ruhu nefsine bu sebeple azap ettiği için huzursuzdur. Başkalarından kendisine zulüm geldiği için huzursuzdur. İntikam aldığı için huzursuzdur. İntikamının arkasından ruhu nefsine azap ettiği için huzursuzdur. Ve intikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzdur. İntikamını alsa da huzursuzdur. Alamasa da gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur. Ama ihlasa ulaştığı zaman bunların hepsi yok oluyor. Bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmadığı için ruhunun davranışlarıyla etrafındaki insanlara davranacaktır. Hiçbir zaman onları üzücü davranışların sahibi olmayacaktır. Bu insandan çevresine ulaşan her şey onlara huzur verici istikamettedir. Öyleyse bu insan çevre ilişkilerinde hiçbir zaman kendisi de huzursuz olmaz, başkalarını da huzursuz kılmaz. Tabii işlediği şey yalnız hayır olduğu için, başkalarına bir zarar vermediği için ruhunun nefsine azap etmesi de söz konusu değildir. 2. Üçüncüsü, bu kişiden bütün çevresine hayır yayıldığı için çevresinden de kendisine genel anlamda hep onun hoşlanacağı olaylar dönecektir. Ama %100 böyle midir? Ne yazık ki burada %100'lük bir oran söz konusu değil. Mutlaka bir takım insanlar buna yanlış davranışlarda bulunacaklardır. Yani Kur'an-ı Kerim tabiriyle zulmedeceklerdir. Ama bu zulüm, bu seviyeye ulaşmış olan bir kişiyi üzebilir mi? İki sebepten üzemez. Birinci sebep, bir insanın üzülmesi için nefsinde afetlerin olması lazım. Bu afetlerden hiçbirisi yok. Öfke yok, kin yok, haset yok, intikam yok. Onun üzülmesini icap ettiren faktörlerden hiçbirisi yok. Başka birisi zulmetse bile ona karşı en iyi davranışlarda bulunan birisiyle karşı karşıyayız. Onu asla üzmeyecektir. Diğer taraftan üzülmemesinin başka bir sebebi daha var. Biliyor ki kim kendisine zulmederse derecat kaybeder zulmeden kişi. Ama kendisi kul hakkı doğacağı için onun kaybettiği derecatı kazanacaktır. Ne olur diyeceksiniz kazanırsa? Kazanırsa şu olur. Allah Teala hayrı tarif ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır diyor. Şerri tarif ediyor. Size derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir diyor. Madem ki başka birinin zulmü bu kişiye derecat kazandırıyor, yani hayır kazandırıyor. Öyleyse zulüm hayra kapı teşkil etmiştir. Hayra vesile olmuştur. Öyleyse başka birinin zulmü sebebiyle bu kişi derecat kazanıyor, hayır kazanıyor. Bu sebeple başkasının zulmüne katiyen üzülemez. Zaten nefsindeki afetlerin yokluğu da üzülmesine mani olucu başka bir faktör. Öyleyse başka birisi zulmetse bile bu kişi üzülmez. Ayrıca intikam almayı aklına bile getirmez. Çünkü o kişi kendisine zulmetmiştir ama o zulüm sebebiyle bu kişi derecat kazanmıştır. Ayrıca onun zulmünün onu üzmesi mümkün değildir. Bizim bu söylediğimiz kişiyi, salaha ulaşan kişiyi üzmesi mümkün değildir. Öyleyse bu kişi intikam almaya hiçbir zaman yanaşmayacağı için, onu aklına bile getirmeyeceği için, intikam alsaydı oluşacak olan huzursuzluğu hiç yaşamayacaktır. İntikam alsaydı bir zulüm işlemiş olacaktı, günah işlemiş olacaktı, ruhu nefsine azap edecekti. Bunu da hiçbir zaman yaşamayacaktır kişi. İntikam almayı gene aklına getirmediği için, buna zulmeden kişiden intikamını hiçbir zaman almayacağı cihetle, almayı istemediği cihetle şuur altı birikimi de oluşması mümkün değildir. Öyleyse bu insanın, ihlastaki ve salahtaki bir insanın başka biriyle olan, başka insanlarla olan, bütün insanlarla olan ilişkilerinde onu üzebilecek herhangi bir olayın tahakkuk etmesi mümkün değildir. Bu kişi çevre ilişkilerinde mutlak bir saadetin, sulh ve sükunun içinde yaşayacaktır. Bütün insanlarla dost olacaktır. Başka insanlardan ona düşman olanlar olsa bile bu onların problemidir. Onların düşmanlıkları bu kişiyi hiçbir zaman üzemez. Allah ile olan ilişkilere gelince nefs-i emaredeki kişi hep huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için. Ya hiç yerine getirmez ya da kısmen yerine getirir. Ve her seferinde de yerine getirmediği emirler istikametinde içinde bir huzursuzluk hep var olmakla devam edecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de ne yazık ki işlemekte devam edecektir. Çünkü nefsi aklı sık sık kandıracak ve ona günah işletecektir. İşte bu günah işlendiği sürece hep negatif şeyler bu kişiyi üzecektir. Arkasından da ruhu nefse azap edecek. Bir defa daha üzecektir.

henüz boyutta yerine getiren birisi var. Bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmemek dolayısıyla huzursuz olamaz. Aksine o istikamette de tam bir mutluluğun huzurun içindedir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği cihetle. Yasak ettiği fiillere gelince o fiillerden hiçbirisini bu insanın işlemesi mümkün değildir. Onun ne bir hırsızlık yapması, ne başka istikamette bir günah işlemesi, ne bir kumar oynaması, ne bir içki içme olayı, Allah'ın yasak ettiği fiillerden herhangi birisinin bu insan tarafından işlenmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü içinde afetler yok. Afetler olsaydı, afetler onu o tarafa yönlendirmeye çalışacaktı. Ve akla afetler tesir edebilseydi, akıl ona kanıp günahı işleyecekti. Ama afetler yok, teşvik yok, içeriden yönlendirme yok. Aksine başka bir yönlendirme var, ruhun yönlendirmesi. Ruh öyle bir 19 tane programla programlanmıştır ki, ruhun bütün sistemleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye yönelik olarak programlanmıştır. Öyleyse bu kişi ruhunun tatbikatı içerisine girdiği zaman, nefsinin hiçbir afeti kalmadığı gün, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri hiç işlememeyi, içinden gelen bütün sesler ona yalnız bunları söyleyecektir. Öyleyse içinden gelen dürtüler, içinden gelen taleplerin hepsi Allah'ın emirlerini yapmak istikametinde. Allah'ın emrini yapmamak istikametinde hiçbir talep yok. Yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde de hiçbir talep yok. Aksine işlememeyi icap ettiren birçok talep var. Öyleyse bu kişi Allah'ın yasak ettiği fiilleri de hiçbir standartta işlemez. İşlemezse onun huzurunu bu dünyada hiçbir şey bozamaz. Hem iç aleminde, hem başka insanlarla ilişkilerini temin eden dış aleminde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde, işte bu kişi dünya saadetinin mutlaka sahibidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin sahibi olduğu gibi. Şimdi konumuzun özüne giriyoruz. Haf ve reca. Haf korku demektir. Reca da ümit. İşte kitapları okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'i değil, kitapları okuyanlar, insanlar için bir hedef tayin etmişler. Diyorlar ki insan daima haf ve reca arasında olmalıdır. Yani korku ve ümit. Oysa ki Allah-u Teala'nın sözüne bakın. Ela inne evliya Allahü la hafün aleyhim ve la hum yahsenun. Onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Arkasından diyor ki işte onlar takva sahipleridir. Ve onlara dünyada da müjdeler vardır, ahirette de müjdeler vardır. İşte burada tam bir saadet tablosunun çizildiğini görüyoruz. Dünya da saadet içinde geçecek Allah'ın evliyası için, ahirette mutlaka cennette geçecek. Tabiatıyla ahiretin kazanıldığı yer 22. basamak, dünyanın saadetinin kazanıldığı yerse 27. basamak. Arada gerçi 5 basamaklık bir farklılık var ama bu da eşyanın tabiatına son derece uygun. Öyleyse insanoğlunun davranış biçimlerine baktığımız zaman Allah'ın bütün insanların mutlaka dünya saadetine de ulaşmasını istediğini görüyoruz. Madem ki Allah Teala daimi zikri emretmiştir, irşadı emretmiştir, teslimi emretmiştir, bunun sonucu dünya saadetidir. Hiç kimse bunları gerçekleştirip de mutlu olmamazlık edemez. Kim bu 3 tane faslı yerine getirmişse, yani daimi zikre ulaşmışsa, irşada ulaşmışsa ve teslim etmişse, ruhunu, fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmişse, o kişi mutlaka dünya saadetini yaşayan birisidir. Gördük ki bu kişi hem ilk aleminde devamlı bir saadetin, sulh ve sükunun sahibidir, hem başka insanlarla olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin, sulh ve sükunun sahibidir, hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadetin, sulh ve sükunun sahibidir. Öyleyse bir insanın haf ve reca arasında bulunmasını bir emir gibi söyleyenler insanlardır. Bunlar bu fikrin sahibi olmuşlar.

0: eğer Kur'an-ı Kerim'in standartlarında hareket etseler de, sahabeye bakabilseler de, onların dünya saadetine de ulaştığını göreceklerdi. Onların ulaştığı yer, haf ve reca arasında, korku ve ümit arasında bir olgu değil. İnsanlar diyorlar ki, Allah'ın kimi cennetine alacağı belli olmaz. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de yazmamış. Biz de tam aksini söylüyoruz. Allah kimin cennete ulaşacağını bütün standartlarıyla belirtmiş Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki kim nefsini tezkiye ederse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. Müddessir suresi 38-39-40. Ayet-i kerimeler. Diyor ki kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o kişi mutlaka cennete gider. Kaf suresi 31-32. Ayet-i kerimeler. Diyor ki Allah Teala kim nefsini tezkiye ederse o kişi mutlaka cennete gider. Hangi ayet-i kerimeler? Araf suresi 157. ayet-i kerime. Orada bütün sahabenin felaha ulaştığını söylüyor. Kimler felaha ulaşır? Şems 9 cevap veriyor. Nefsini tezkiye edenler. Öyleyse bu nefsini tezkiye edenler için de aynı şey söz konusu. Cennet söz konusu. Ruhunu Allah'a ulaştıranlar için de söz konusu. Ve fizik vücutlarını şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edenler için de söz konusu. Üçünün birden gerçekleşmesi halinde Fecr suresinin 27-28-29-30. Ayet-i kerimeleri o kişilerin mutlak cennete gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse kim cennete gidecektir, kim gitmeyecektir? Bunun bütün standartları Kur'an-ı Kerim'de konulmuş ortaya. Allah bilir, Allah elbette bilir. Ama kim oraya ulaşacaktır? Bunun açıklamasını Allah yapmış. Öyleyse bütün sahabenin cennetlik olduğunu Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi bize söylüyor. Onlar irşada da ulaşmışlar. Öyleyse onlara dünya saadeti de geçerlidir. Çünkü hem iç alemlerinde, hem dış alemlerinde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde hepsi saadete ulaşmışlar. Öyleyse bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hulefai Raşid'in denilen irşad edici yetkililere ulaştırılmış olan 4 halife Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali ve ondan sonra da irşat makamına getirilen bütün sahabe hepsi ahiret sahibinin de, ahiret saadetinin de, dünya saadetinin de sahibiydiler. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bütün insanların cennete ulaşmasını istiyorsa, bunun farz emirler olarak insanlara vermişse, Allah-u Teala bütün insanların dünya saadetine de ulaşmasını istiyorsa, bunu da farz olarak indirmişse, Allah-u Teala insanların korkuyla ümit arasında yaşamasını mı istiyor? Hayır. Onların hepsinin bu ayetlerin muhtevasını yerine getirmek suretiyle hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahip olmasını istiyor. Öyleyse işte bu haf ve reca arasında herkese kalmayı tavsiye etmek şeytanın bir tuzağıdır. İblis insanlara bunu söylüyor ki kimsenin cennetten ümidi olmasın. Herkes şeytanın tavsiyelerine uygun standartlar altında Allah bizi cennetine mümkün değil kabul etmez. Biz olsa olsa cehenneme gideriz diye insanların hepsinin huzursuz ve sıkıntılı bir hayat içerisinde olmalarını temin etmek. Nitekim insanlar hep bunu tavsiye ediyorlar. Haf ve reca, korkuyla ümit arasında olmak. Allah-u Teala da öyle olmasını istemiyor. Bütün insanlara farz kılmış. Hem cennet saadetini farz kılmış, hem de dünya saadetini farz kılmış. Öyleyse Allah-u Teala'nın isteği kesin. O bütün insanlardan cennet saadetini de ahiret saadetine de mutlaka ulaşmalarını istiyor. İblis de ikisine de ulaşmamasını ve kendisiyle beraber bütün insanların cehenneme gelmesini, dünyayı da sonsuz bir sıkıntı ve stres içinde geçirmelerini istiyor. Öyleyse Allah'ın söylediklerini dikkatle yerlerine oturtursak ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki Allah'ın izniyle her şey en güzel şekilde dizayn edilmiştir. İşte bu dizayn hepimiz için öyle bir dizayndır ki bu dizayn bizi haf ve reca arasında yaşamaya mahkum etmiyor. Bu dizayn bizi Allah'tan hem cennet saadetini istemeye hem de dünya saadetini istemeye ve Allah'ın reçetesini yerine getirirsek bunları elde etmeye yönelik bir faaliyetin içinde görmek istiyor. Öyleyse hepinizin hem cennet saadetinin sahibi olmanızı hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı, haf ve recanın ötesine geçmenizi ve onların hepsine ulaşarak tam bir mutluluk içinde hayatınızın bundan sonraki yaşını geçirmenizi Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dua ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü birinci konumuz Allah'a verdikleri yeminleri, misakları nakzedenler. Onların durumu. Şeytanın tuzaklarından bir tanesi de işte bu. Şeytan insanın nefsine tesir etmek suretiyle o kişinin Allah'a verdiği misaki yerine getirmesine mani oluyor. Hepinizin bildiği gibi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ezelde hepimizden yemin, misak ve ahd almış. Nefsimizin tezkiyesi konusunda nefsimizden yemin almış. Yani nefsimizin muhtevasındaki afetlerin, karanlıkların daha ötesinde ruhumuzun hasletlerinin faziletler adıyla nefsimizin kalbine yerleşmesini istiyor. Ne zaman Allah'ın zikirle gelen rahmet, faz ve salavat üstündeki üç tane nuru nefsimizin kalbinde hakimiyeti ele geçirirse, %50'nin ötesinde olursa, yani aydınlıklar, nurlar, karanlıklara, zulmete galebe çalarsa, işte o zaman nefsimizi tezkiye ettik demektir. Bu konunun yolun yarısını geçmiş olduğumuzu gösterir. Ve artık huzursuzluklar daha aşağı dereceye düşmüştür. Daha çok huzur içinde bir hayatın sahibi oluruz. Ama bu olay henüz %50'nin biraz ötesinde mutluluğu yaşamaya başladığımızı ifade eder. Allah'ın asıl hedefi ise bizim tamamen mutluluğu yaşadığımız bir noktaya ulaşmamız. Bunu istiyor Allah-u Teala hepimizden. Ve nihai noktada nefsimizin tamamen tasfiyesi var. Yani nefsimin bütün afetlerinden kurtulması var. O zaman bir insanın kalbi müzeyyen olur. Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi gereğince. Yalnız Allah'ın nurları duruma hakim olur. Nefsin afetleri, karanlıklar nefsimizin kalbinde hiç kalmaz. İşte böyle bir noktaya ulaşmak nihai hedef, o ahiret saadetini ve dünya saadetini beraberce yakalamaktır. Yani zülcenahain olmaktır. Allah-u Teala'nın bizlere verdirdiği ikinci yemin fizik vücudumuzla alakalı. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını emrediyor Allah-u Teala. Bizden yemin istiyor. Bu yeminin adına ahd diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ahdimizin mahiyeti ise fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması. Ruhumuzun yeminine gelince bu yeminin adı misak. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu hususta açık bilgiler indirmiş Kur'an-ı Kerim ile. İşte Enam Suresi 152. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve bi ahdillahi efu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa ediniz, yerine getiriniz. Devam ediyor Allah-u Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın ola ki sırat-ı müstakimin dışında başka bir yolu kendinize yol ittihaz etmeyin ki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytanın yoluna ulaştırırlar, cehenneme ulaştırırlar. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde demek ki sadece bir tek yol var. O tek yola bakıyoruz. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin yolu sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim hakkında Allah-u Teala kesin bilgiyi Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Meydan Suresi 88. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Sırat-ı Müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Tabii Sırat-ı Müstakim'in cephesi, asli yüzü ortaya çıktı. Sırat-ı Müstakim demek ki insanları hidayete erdiriyor. Ama hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu konuyu da kesinlikle açıklığa kavuşturmuş Allah Teala. Diyor ki Ali İmran 73. İnnel hüda hidallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bir defa daha açıklamış. Bakara 120 ve Enam 70. Bir de İnne fidallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Bir hidayet tanımlaması daha var Allah-u Teala'nın. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa işte o hidayete erer. Demek ki hidayet insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması. Sırat-ı Müstakim insanı hidayete ulaştıran yol. Hidayet Allah'a ulaşmak olduğuna göre demek ki Sırat-ı Müstakim insanı Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor ki bir insanın ruhu Sırat-ı Müstakim yoluyla Allah'a doğru seyr-i sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve bu yolculuğun sonunda da Allah'a ulaşır. İşte Allah-u Teala ve Tekatörlerinin indinde bir insanın Allah'a doğru yola çıkması ve ona ulaşması seyr-i sülük adını alıyor. Allah-u Teala bu istikamette bizlerden yemin al, misak almış ve misakini anlatıyor. Allah-u Teala'nın yemini neydi bize verdi emri? Ve bi ahdillahi efu, Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin, ifa edin. Nasıl ifa edeceğiz? Misakimizin ifası nasıl olacak? İşte bu sualin cevabı Sad suresinin 20 ve 21. ayet-i kerimelerinde verilmiş Kur'an-ı Kerim'imizde. Allah Teala şöyle diyor: Ellezine yufune bi ahdillahi, onlar ahdlerini yerine getirdiler, ifa edenler. Ne diyor Allah Teala? Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler diyor Rab 20. Ve la yankudunel misak. Misaklerini nakletmezler, nakletmezler, bozmazlar misaklerini. Misakini bozmayan, yeminini bozmayan insan kimdir? Yeminini yerine getiren kişidir. Onun yeminini yerine getirdiğini söylüyor Allah Teala ve Tekrarları. Nasıl yerine getirirler bu misaklerini? 21. ayet-i kerime Rad 21 onu söylüyor. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki misaklerini bozmayanlar, Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirenler, bunlar kimler? Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. Ayet-i kerimenin anlamını 21. ayet-i kerime tekrar ediyorum. وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. İşte misakini bozmayan kişi, misakini yerine getiren kişi, misakini nakletmeyen kişi, misaki Allah'a ulaşmak olduğu için onu yerine getiren kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. İşte Allah-u Teala'ya demek ki verdiğimiz üç tane yeminden misakin yerine getirilmesi böyle bir oldu. Yani misakin nakledilmemesi. Eğer insan bunu yaparsa, misakini nakletmezse Allah'a verdiği yemini, misaki ve ahdi yerine getiren birisi olacaktır ki ruhu Allah'a ulaşmış, nefsi tesliye olmuş ve fizik vücudu bu iki sebepten dolayı şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuş birisi olacaktır. Bu Allah'ın tesiri altında, Allah'ın yön gösterdiği istikamette gayret sarf eden bir insanın neticesi. Ama ya şeytan duruma hakimse, ki konumuz şeytanın tuzakları, şeytan duruma hakimse o kişinin ahdini, misakini ve yeminini yerine getirmesine mani olacaktır. Bugünkü konumuz kişinin misakini yerine getirmesine şeytanın mani oluşu. Acaba bu konu Kur'an-ı Kerim'imizde açıklığa kavuşturulmuş mu? Evet, net bir açıklama getirmiş Allah Teala. Bu açıklama Allah Teala tarafından Fat suresinin 25. ayet-i kerimesine verilmiş. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a ahdlerini verdikten sonra, Allah'a 3 tane yemin birden ettikten sonra misaklerini naksederler. Allah'a verdikleri misaklerini naksederler, yerine getirmezler. Yeminini bozar. Naksederlerse nasıl naksederler? Bir insanın Allah'a verdiği misakini naksetmesi nasıl bir olgudur? İşte bunu aynı ayet-i kerime hepimize söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala onlar Allah'a ahdlerini verdikten sonra, 3 tane yeminlerini verdikten sonra misaklerini naksederler, misaklerini bozarlar. Nasıl bozarlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Ne olur keserlerse Allah-u Teala onlar hakkında hüküm koymuş. Diyor ki onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir. İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a verdikleri misaki bozanların durumunu söylüyor. Ne demek bu? Bir insan eğer Allah'a verdiği misakini naksetmezse, bozmazsa o kişi gördük ki ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Böylece misaki gerçekleşiyor. Ama Allah'a verdiği misakini bozarsa, naksederse o zaman o kişinin Allah'a verdiği bu misak bozuluyor. Ve o kişi misakini bozduğu için yeryüzünde fesat çıkaran bir hüviyete giriyor. Niçin? Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bütün insan kitlelerinin uyması lazım gelen kaidelerini, kanunlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve yeryüzüne indirmiş. İnsanların sırf mutluluğunu sağlamak üzere. Bir insan nefsini tezkiye ederse, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, dünya mutluluğunun yarısına kavuşur, cennet saadeti de mutlak olarak onun olur. Böyle bir statü içinde o kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkisine baktığımız zaman şunu görüyoruz. O insan için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir hedef var. Al ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. İşte böyle bir hedefe bir insanın ulaşması Allah'ın emridir. Bütün insanların mutlak olarak bu hedefe ulaşmasını istiyor. O insanları, bütün insanların saadetine ulaşmasını Allah-u Teala istediği için biliyorsunuz ki Allah'ın insanlardan bir tek muradı var. Bütün insanları hem cennet saadetine ulaştırmak istiyor ölümden sonra, hem de şu dünya hayatında mutlaka dünya saadetine ulaştırmak istiyor. Kur'an-ı Kerim tamamen bu iki asla yönelmiştir. Ve Allah'ın insandan başka bir şey istediği de yoktur. Allah'ın insandan istediği şey sadece insanın dünya saadetidir ve insanın cennet saadetidir. Başka hiçbir şey istemiyor. Hedef bu. Bu hedefe yönelmenin standartları vermiş. Namaz kılmak, zekat vermek, zikir yapmak, ibadetler. Bu hedefe ulaşmanın vasıtaları. İbadetlerle bu hedeflere ulaşılacak insanoğlu hem dünya saadetini kazanacak hem de ahiret saadetini. Hedef, Allah'ın hedef gösterdiği şey saadettir. İbadetler bu saadete ulaşmanın vasıtalarıdır. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlar hedefleri devreden çıkarmışlar, tamamen unutmuşlar. Allah'ın insanları yalnız mutlu etmek üzere dünyaya getirdiğini unutmuşlar. Ve ibadetleri hedef zannetmeye başlamışlar. Bugün artık ibadetler hedeftir. Herkes öyle zannediyor. Bir insan dünyaya namaz kılmaya gelir, oruç tutmaya gelir, zekat vermeye gelir zannediyorlar. Oysa ki bir insan dünyaya mutlu olmaya gelir. Hem cennet saadetini yaşamak için gelir, hem dünya saadetini yaşamak için gelir. Ve buna ehil olarak gelir. Buna ulaşmasının şartları insana hediye olarak verilmiştir. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Ve insanlar şeytanın tesiri altında hedeflerinden sapmışlardır 14 asırda. Hedefler tamamen devre dışı kalmıştır. Artık hiç kimse hedeflerin ne olduğunu bilmiyor. Sadece vasıtalar esas olarak anlatılıyor. Sadece vasıtalardan haber var. Ve vasıtaların da asıl önemli olanları, insanları gerçekten saadete götürecek olanları yok edilmiş. İşte zikir bunların en önemlisi. Ve artık zikir bir farz hüküm olarak hiçbir ilmihal kitabında veya hiçbir ne lise seviyesindeki öğretimlerde ne de üniversite seviyesindeki öğretimlerde hiçbir öğretim müessesesinde de artık görünmüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerine baktığımız zaman bu emirlerden birincisi insanın mutlaka cennet saadetine ulaşması. Daha üst seviye emir ise cennet saadetiyle beraber dünya saadetine de ulaşması. İşte emirler bunlar. Bu emirleri yerine getirmek için insanın Allah'a verdiği 3 tane yeminini yerine getirmesi lazım. Bunlardan biri de ruhun Allah'a ulaşması. Birisi çıkar da derse ki insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır. İşte ben öyle yapıyorum. Ruhumu ölümden sonra Allah'a ulaştırıyorum. Sen de aynı şeyi yap derse bir insan bir başkasına ve o insana bunu aşılarsa, ikinci kişi de bunun doğru olduğunu zannederek Allah'a ruhunu ulaştırmaktan vazgeçerse, işte bu kişi, vazgeçiren kişi, bir insanı Allah'ın yolundan saptırdığı için, dalalette bıraktığı için, o kişi omuzlarının üzerine vebal alır. İkinci kişinin günahını da alır. Kim başka birinin günahını da yüklenmişse omuzlarının üzerine, işte bu insan Allah-u Teala'nın indinde öyle bir insandır ki Allah'ın lanetine hedef olmuştur. Eğer bir insan sadece kendisi günahkarsa, bu günahkar olan kişi kendi günahlarından sorumludur. Ama eğer bir insan kendisi günahkar olduktan sonra başkalarını da yoldan çıkartıyorsa, o zaman bu kişinin üzerinde şeytanın hükümranlığı vardır ve Allah başkalarını da yoldan çıkardığı için o kişiye lanet etmektedir. İşte lanet varsa bir kişinin omuzlarında hem kendi günahı vardır hem de yoldan çıkardığı insanın günahı vardır. Allah Teala diyor ki bir insan ne kadar insanı dalalete düşürürse o insanların da günahlarını yüklenmek mecburiyetindedir. Bir insan ne kadar insanı insanın hidayetine vesile olursa o kadar insanın sevabı ona da yazılır. Demek ki hidayetle dalalet arasında bu kadar kesin bir farklılık var. İşte misaklerini nakredenler, misaklerini bozanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlar, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırmayanlar, eğer kendilerine bu istikamette bir şey sorulursa, verdikleri cevap buysa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. İnsan ruhu ancak ölümden sonra Allah'a ulaşır. Mürşit diye de bir şey yoktur. Bunlar safsatadır. Sen bunlara bakma diyorsa demesi yetmez ve karşısındakini inandırabilmişse, o inançla ikinci kişi yoldan sapmışsa, Allah'ın yoluna girmemişse, dikkat edin Allah-u Teala Enam suresinin 153. ayet-i kerimesiyle bütün insanlara sırat-ı müstakimi farz kılıyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. ona tabi olun. Sakın ola ki sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir yola girmeyin ki bütün yollar, bütün fırkalar sizi Allah'tan uzaklaştırırlar, şeytana ulaştırırlar ve cehenneme ulaştırırlar. Öyleyse eğer bir insan ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmıyorsa, bu insan şeytanın tesiri altında bunu yapmıştır. Allah'ın tesiri altında olsaydı mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktı. Allah'a verdiği yeminlerin hepsini yerine getirecekti. Fakat bu kişi acaba niçin yeryüzünde fesat çıkaran diye tanımlanmış? Çünkü Allah-u Teala'nın emri bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktır. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. Her kim bu emrin karşısında bir başka hususu başkalarını ikna etmek istikametinde ortaya koyar da hele hele onların bir kısmını ikna ederse işte o kişi Allah'ın emirlerinin tam tersi olan bir işlemi başkalarına kabul ettirmiş oluyor. Kabul ettirebildiği grup ise bir fesat grubu oluşturuyor kendisiyle beraber. Yani her kim Allah'ın emirlerinin dışındaysa, o emirlere karşı çıkıyorsa, hele hele bu emirler 14 asırda gizlenmiş emirlerse artık, şeytan bütün emirleri devreden çıkarmışsa, o emirlerin tahakkuk mevkiine sokulması istikametinde gayret sarf etmek yerine, o emirlerin unutulması istikametinde, yok edilmesi istikametinde bir insan gayret sarf ederse ve bunda da başarı kazanırsa, o zaman o kişi için ne yazık ki negatif bir sonuç hasıl oluyor. Bu insan kandırdığı insanlarla beraber bir fesat grubunu oluşturuyor. İşte böyle bir fesat grubunun muhtevası içine giren bu kişi başkalarını fesada düşürdüğü için, ifsad ettiği için Allah Teala ve Tekat Hazretleri onun yeryüzünde fesat çıkardığını söylüyor. Ne olur bir insan yeryüzünde fesat çıkarırsa, fesada kimleri karıştırmışsa, fesat konusunda kimleri ikna etmişse, bütün o ikna ettiklerinin günahlarını omuzuna yüklenir. Nerede bir fesatçı varsa, Allah'ın emrettiği şeylerin olmadığını söylüyorsa, yok olduğunu söylüyorsa, böyle bir insan fesatın odağını teşkil eder. Onun etrafında kümelenenlerse fesat grubunu oluştururlar. İşte bu sebeple o insanların fesadına sebebiyet verdiği cihetle Allah Teala ve Tekat Hazretleri o fesada düşmesine, insanların fesada düşmesine sebebiyet veren kişiyi insanları fesada düşüren olarak, yeryüzünde fesat çıkaran olarak tanımlıyor. Ve böyle bir kişi fesada düşürdüğü herkesin günahlarını omuzlarına yükleneceği için Allah Teala diyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Ve onların gideceği yerinde tabiatıyla cehennem olduğunu söylüyor. Öyleyse demek ki genel kaideler neyi gösteriyor? Genel kaideler Allah'ın bütün insanları mutluluğa götürmek üzere tahakkuk ettiğini söylüyor. Şeytan niçin İlel ebed cehennemin en alt bölümünde kalacaktır. En kötü bölümünde kalacaktır. Oradan çıkması hiç kimse için zaten mümkün değildir. Şeytan sonsuza kadar cehennemin esveli safilin adı verilen en alt, en büyük işkencelere tabi konusu yerinde kesiminde yer alacaktır. Neden? Çünkü bütün insanların fesada düşmesine aslında şeytan sebep oluyor. Dolayısıyla bütün insanların günahlarına yüklenmiştir. Öyleyse en çok günahı olan varlıktır İblis. Ondan daha çok günahı olan başka bir varlık yeryüzünde mevcut değildir. Çünkü şeytan nefslere tesir etmek suretiyle onların Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirmesine mani olur ve her yeminini yerine getirmesine mani olduğu, dalalete soktuğu, Allah'ın yolundan saptırdığı insanın günahını da omuzlarına yüklenecektir. Hem Allah'ın laneti, sözüme dikkat edin. Hem meleklerin laneti, hem de lanet eden bütün insanların laneti iblisin omuzlarındadır. Ve bu lanetin ötesinde delaleti düşürdüğü sonsuz sayıdaki insanın her birinin günahları gene şeytanın omuzlarındadır. Allah'ın velileri için, Allah'ın mürşitleri için bunun aksi neden varıştır? Çünkü onlar insanların hidayetine sebebiyet vermektedirler. Her hidayetine sebebiyet verdikleri kişinin de sevapları, salihatı o Allah'ın mürşitlerinin üzerine Allah-u Teala tarafından kaydedilir. Öyleyse onlar sonsuz sevabın sahibidirler. Sebebi de insanların hidayete ermesi konusunda çalışmaların sahibi oluşlarıdır. Ve insanların hidayetine vesile olmalarıdır. Ne kadar çok hidayete sebebiyet verirlerse o kadar çok Allah'ın sevabını alacaklardır. İşte gördük ki insanlar Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde çok özel bir yerin sahibidir. En üst seviye mahluklardır. Ve Allah'ın yalnız mutluluk hedefine yönelik olarak yaratılmışlardır. Ama eğer şeytan devreye girer de insanları nefsleri dolayısıyla tesir altına alırsa, o zaman o insanların Allah'ın yolunu takip etmek yerine şeytanın yoluna saptıklarını görüyoruz. İşte Allah'ın yoluna insanları çekecek olan Allah'ın mürşitleri her zaman vardır. Ama ne yazık ki insanları Allah'ın yolundan ayıracak, başkaları da şeytanın tesiri altında kalan insanlar da her devirde vardır. Bu insanların bir kısmı bunu bilerek yaparlar, bilinçli olarak yaparlar. Şeytan onlara öyle bir tesir etmiştir ki, onlar bütün insanları çevrelerinde Allah'a karşı teçhiz ederler. Bir kısmı da bunu bilmeden yaparlar. Allah yolunda çalıştıklarını zannederek yaparlar. İşte her devirde bu insanların var olduğunu görüyoruz. Bütün zaman parçalarında bir takım insanlar hem kilit başlarındadır, üst mevkilerdedir, idari açıdan gene kilit başlarındadır, üst mevkilerdedir. İnsanlara Allah'ın dinini, maneviyatı öğretme açısından. Ne yazık ki her devirde bunların arasından bir kısmı mutlaka Allah'ın sözlerini değil de doğru zannettikleri başka şeyleri insanlara öğretmekle kendilerini vazifeli kılmışlardır. Bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu o öğretiyi yaptıkları insanların hepsinin cehenneme gitmesidir. Kendileri de dahil olmak üzere bu insanların hepsi ne yazık ki cehenneme gidecektir. İşte bu konuyu Allah-u Teala açık bir şekilde anlatmış. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimelerde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O cehenneme girenler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Sen onlara lanetlerin en büyüğüyle lanet et. Ne demek bu? İşte yaşadığımız çağdan bahsedelim. Bugünlerden bahsediyoruz. Sizlere Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını anlattık. Kim bilir kaç yüzüncü defa. Bu muhteva Allah'ın insanları sadece saadete çağırdığını söylüyor. Allah'ın insanların saadetinden başka insanlardan hiçbir şey istemediğini söylüyor. Böyle bir hedefe ulaşmaksa Allah'a verdiğimiz yeminimizin, misakimizin ve ahdimizin yerine getirilmesine bağlı. Bir, bu bize cennet saadetini sağlar. İkincisi, irşad olmamıza, daimi zikre ulaşmamıza ve ruhumuzu da, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, yani bize verilen üç emaneti de Allah'a teslim etmemize bağlı. Bu neyi sağlayacak? Dünya saadetini sağlayacak. Sulh ve sükunu sağlayacak iç alemimizde de, dış alemimizde de, Allah ile olan ilişkilerde de mutlu olacağız. İşte böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi, Kur'an-ı Kerim'in bu muhtevasını tatbik etmesiyle mümkün. Ama ya bu muhteva unutulmuşsa, İşte şimdi bir devre yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra da yaşıyoruz. Allah-u Teala bugün hayata getirilmemize uygun görmüş, bugün hayattayız. Bugün yaşayanlar. Ne yazık ki 14 asır sonra insanlara dini öğreten kurumların hiçbirisinde Allah'ın bütün insanlara saadet için hedef gösterdiği bu yeminlerden hiçbirisi artık öğretilmiyor. Allah'ın insanları dünya saadetine ulaştırmak için hedef gösterdiği daimi zikir, irşat ve teslim gene insanlara öğretilmiyor. En hazini öğretmekle vazifeli olanların da bunları bilmemeleri. Biz onları suçlamıyoruz. Çünkü herkes yalnız öğrendiğini öğretebilir. Bugün üniversitelerdeki öğretim üyelerine de daha evvelki kademelerde, daha alt kademelerdeki liselerdeki, imam hatip liselerindeki öğretim üyelerine de, öğretmenlere de ne yazık ki bu söylediğimiz şeyler öğretilmemiştir. Aksine 14 asırda insanların yazdığı Emaniye adlı verilen kitaplar insanları öyle bir Allah'ın ilminin temellerinden ayırmıştır ki, geriye kalanları öyle bir onlara ilim olarak öğretmiştir ki, insanlar ilim diye bunun dışında kalan hususları kabul etmişler. Hedefleri unutmuşlar, artık hedefler yok. Hiç kimse için, din öğreten hiç kimse için 14 asır sonra hedef kalmamış. Bir insanın hedefinin cennete ulaşmak, saadet olduğu, bir insanın hedefinin arkasından dünya saadeti olduğu bütün insanlar tarafından unutulmuş. Ve insanlar sadece Allah'ın araç olarak koyduğu ibadetleri hedef ittihaz etmişler kendilerine. Tabii hal böyleyse bir öğretim üyesi kendisine öğretilmeyen bir şeyi öğretmek imkanına sahip değildir. Öyleyse hiçbirisini bu istikamette hatalı görmek mümkün değil. İşte bu devirde de aynı şeyleri yaşıyoruz. İnsanlara dini öğretmekle vazifeli kurumlar, üniversiteler mi? Onlar. İmam Hatip okulları mı? Onlar. Bir kocaman teşkilat, 80 bin kadrolu bir büyük teşkilat. Bu teşkilat da ne yazık ki aynı durumda. İnsanlara dini öğretmekle vazifeli bu kurum, Diyanet İşleri Başkanlığı. Ne yazık ki oradakiler de gene aynı standartların içinde. Kendilerine öğretilmediği için onlar da öğretmek imkanının sahibi değiller. Öyleyse ne yapacaklar? İnsanlara bu saydığımız hedefleri ne yazık ki öğretemeyecekler. İşte insanlar için söz konusu olan şey bütün insanların saadetidir. Bu saadet Allah-u Teala tarafından emredilmiş. Bu saadete bir insanın nasıl ulaşacağı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış olduğu halde 14 asır sonra bu esasların tamamen unutulduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bütün dünyadaki İslam alemi ne yazık ki bu büyük hakikatlerden artık haberdar değil. Hal böyleyse bütün insanlar da yalnız kendilerinin bildiklerini söyleyeceklerdir. İşte böyle söylemek söz konusuysa, yani bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir şey söz konusu değildir, Allah böyle bir şeyi emretmemiştir, zaten bu mümkün de değildir diyen insanların var olduğunu görüyoruz. Nerede bu konuşmayı yapsak üst seviye yetkililer bu sözlerle geliyorlar. Onlara saatlerce Kur'an-ı Kerim ayetlerini biz anlattıktan sonra Arapça bilen bu muhterem insanlar o zaman aynı sonuca, bizimle aynı sonuca ulaşıyorlar. Demek ki diyor Kur'an-ı Kerim'de gerçekten bunlar varmış. Şimdi düşünün, Kur'an-ı Kerim bütün insanları saadete çağırıyor. Evvela bize 3 tane yemin emretmiş. 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin Allah'a verdikleri bu yeminleri yerine getirdiğini görüyoruz. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabenin yerine getirdiğini görüyoruz. Ve biz insanlara ilk defa bunları anlattığımız zaman diyorlar ki böyle bir şey yoktur Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra biz saatlerce onlara ayet-i kerimeleri gösteriyoruz. Ve onlar, o Arapça bilenler bakıyorlar ki gerçekten Kur'an-ı Kerim bu esasları muhtevi yetmez. Gerçekten bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunları yerine getirmişler. Hepsi felaha ulaşmışlar. Araf suresi 157. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin felaha ulaştığı, cennet saadetine ulaştığı ifade ediliyor. Ama peki bunları bizden duymadan evvel bu insanlar ne söylüyorlardı? Söyledikleri şeyler yanlış değil. Asla değil. Yalnız doğruları söylüyorlar ama eksik. Hakikatleri, geri kalan hakikatleri, insanları asıl saadete götürecek olan hakikatleri bilmedikleri için, onlara söylenmediği için, Kur'an-ı Kerim yerine Emaniye isimli kitapları okuyarak o bilgilerin sahibi oldukları için, onlar insanlara bu standartlarda ne yazık ki eksik olan bilgileri ulaştırmaktalar. Tabiatıyla hatalı bir davranışın sahibi olarak değil, insanları fesada düşürmek için asla değil, insanların yoldan çıkmasına sebebiyet vermek için hiç değil. Ama sadece kendilerine öğretilenler bu olduğu için, öğretmeleri lazım gelenlerin de bu saha içerisindeki şeyler olduğunu bildikleri için, öyle düşündükleri için ki böyle düşünmekte de haklıdırlar, onun ötesinde bir şeyler olduğunu hiç düşünmemişler, kendilerine söylenmemiş. Bu sebeple suvi niyet yok. Ama böyle de olsa insanlar ne yazık ki kendilerini kurtaramıyorlar. İşte Ahzab suresinin 67-68. ayet-i kerimesine bakalım. Hükmümüzü ondan sonra verelim. Ne diyorlardı? Diyorlardı ki, ya Rabbi, biz devrimizin saadatlarının ve küberasının emirlerine uyduk, itaat ettik. Onların söylediklerine itaat ettik, onlara itaat ettik. Onlara tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Sen onlara iki kat azap ver. Niçin iki kat? Çünkü kimleri bir insan yoldan çıkarmışsa onun da günahını yüklenecektir. Azabı bir kişilik daha artacaktır. Öyleyse her bir kişiyi yoldan çıkaran insan iki kat azaba müstahaktır. İki kişiyi yoldan çıkaran insan üç kat azaba müstahaktır. Üç kişiyi yoldan çıkaran insan dört kat azaba müstahaktır. Her Allah'ın yolundan ayrılan insanın günahı ayıran kişinin boynuna dolanmış vaziyettedir. Öyleyse Allah Teala ile insanların arasındaki ilişkilerde ya insanların Allah'ın yoluna girmeleri veya insanların Allah'ın yolundan ne yazık ki ayrılmaları söz konusu, sapmaları söz konusu. İnsanların bir kısmı başka insanları Allah'ın yoluna davet etmekle vazifelidirler. Bunu yaparlar, Allah-u Teala tarafından vazifelendirilmişlerdir. Bir kısmı Allah'ın yolundan ayırmak istikametinde şeytanın tesiri altındadırlar. Bir kısmı da bir tesir altında olmaksızın hüsniyetle Allah'ın doğrularını bilmedikleri için eksik anlatmaktadırlar insanlara. Ne yazık ki bu sebeple insanların hidayet ulaşmalarına mani olmaktadırlar. İşte Allah-u Teala'nın söyledikleri, işte tatbikat. Demek ki bir insan her devirde güvendiği, kendisine din öğreten insanların sözlerine inanmak durumunda. O güvendiği insanlar derlerse ki en çok yanılgıya düşüren husus insanları odur ki, derlerse ki dünya hayatındayken bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp da Allah'a ulaşması mümkün değildir. Kim böyle bir şey söylüyorsa İşte bu husus yanlıştır. Böyle bir şey olamaz. Tabiatıyla o insanlar soracaktır. Niçin olamaz? Diyecektirler ki, demektedirler ki, çünkü insan ruhu vücuttan ayrıldığı zaman insan ölür. Daha buna mümasil neler söylerler? İnsan ruhu kendi kendine Allah'a ulaşamaz, yolu bilmez. Mutlaka Azrail Aleyhisselam yanında bulunması lazımdır derler. Aklınıza gelen her şey ne yazık ki söylenir. Hele bu kişiler bir de taraf olmuşlarsa, yani Allah'ın dostlarıyla ters düşmüşlerse nefslerinin icabı olarak, ondan sonra artık bilerek insanları Allah'ın yolundan çıkartmaya başlarlar ki, burada sorumlulukları kat kat artacaktır. Öyleyse insanlar gördük. Dediler ki, mürşit diye bir şey yoktur. İnsanlar gördük, dediler ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Bu mümkün de değildir. İnsanlar gördük. Aslında dediler, onlar kendilerinin cennete gideceğini zannediyorlar. Yani bir mürşide tabi olanlar, halbuki insanlar mürşide tabi olmadan da cennete gidebilir. Bu söylediğim şeylerin hepsi ne yazık ki yanlış. Ve bunların her birini ayrı ayrı bölümlerde sizlere uzun uzun anlattık. İşte bunlardan yeni bir tanesini daha anlatıyoruz. Demek ki her devirde insanlara dini öğretmekle vazifeli olan kurumlar, yani saadatlar, yanılabilirler. Eğer Allah-u Teala'nın Bakara suresinde söylediği, onlar Kur'an-ı Kerim'i bilmezler, onlar insanların elleriyle yazdıkları Emaniye adı verilen kitaplara tabi olmuşlardır dediği kişiler, ne yazık ki üniversitelerimizde ve orta dereceli din okullarında öğretilen şeylerde Allah'ın hakikatleri, asıl hakikatleri yer almıyor. Bu nasıl bir olgu? 14 asır evvel herkes bu söylediğimiz her şeyi yapıyor, felaha ulaşıyor. 14 asırda iblis Allah'ın bütün insanı felaha ulaştıracak olan, cennet saadetine ulaştıracak olan şeylerini unutturmuş insanlara, bunu başarmış. Öğretim müessesesinin, öğretim umdelerinin içinden bunları çıkarmayı başarmış. Ne kadar hazin bir şey. İblis başlangıçta Hazreti Musa'nın Tevrat'ını, Hazreti İsa'nın, Hazreti İsa'ya indirilen İncil'i, Hazreti Davud'a indirilen Zebur'u mahvetmiş. Rahatça onları asıllardan uzaklaştırmış. Tabiatıyla kitapların yeni şekline, tahrif edilmiş şekline uyan her insan da kitaba uyuyor, doğrusunu yaptığını zannediyor. Halbuki kitap onu Allah'a değil cehenneme ulaştırıyor. İşte bugün İncil'de ne yazık ki 4 İncil'in 4'ünde de Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye, üç Allah'a inanınız diye teslis akidesi var. Yani düşünün, samimiyetle bir çocuk, Hristiyan anne babadan doğan bir çocuk, kitabına sarılsa, benim kitabım bu dese, o kitaba sarıldığı için cehenneme gidecek. Şeytanın tuzağının korkunçluğuna bakın. Şeytan bunu yalnız İslam'a yapamamış. Çünkü Allah-u Teala Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine şunu koymuş: bu zikrin sahibi Allah'tır. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Öyleyse iblis gerçekten bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile değiştirmeyi başaramamış. Ama onun insanları cennete ulaştıracak olan tatbikatını değiştirmeyi ne yazık ki başarmış. Konunun en hazin tarafı, bu söylediğimiz, insanları cennete ulaştıracak olan bütün bu bilgiler, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün bu bilgiler, Kur'an-ı Kerim'de var olduğu halde, iblis bunları unutturmayı başarmış. Ne kadar hazin ki bugün din öğretmekle vazifeli olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerine bakmayı akıl edemiyorlar. Ve akıl edebildikleri gün, mutlaka bu hakikatler bütün dünya tarafından öğrenilecektir. O günlerde çok uzaklarda değillerdir. bir gün dünya üzerinde insanlara dini öğretmekle vazifeli insanlar evvela yanıldıklarını öğrenecekler. O zaman onu öğrenen, öğretmekle vazifeli olanlar mutlaka öğrettikleri kişilere bu büyük hakikatleri de öğretecekler. O zaman onlar artık insanların hidayetine mani olan insanlar değil, insanları hidayete götürücü hususlar taşıyan insanlar olacaklar. Ve her üniversitede verdiğimiz konferansın arkasından mutlaka o üniversitedeki öğretim üyelerinden tebrikler alıyoruz. O güne kadar kendilerinin böyle bir hususla karşılaşmadıklarına dair ve Allah'ın hakikatlerinin insanlara duyurulduğuna dair. Ve Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir olgu var, bir hedef var. Bütün insanlar için saadet hedefi. İşte insan oğlunu Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşabilmesi şarta bağlıdır. Bu şart Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri tarafından ortaya konulmuş ve bu olgu bütün insanların mutluluğu için. Öyleyse demek ki hangi devirde olursa olsun din adamlarının bir kısmı, insanlara din öğretmekle vazifeli olan adamların bir kısmı bazı insanları ne yazık ki yanlış yollara götürecekler. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Biz devrimizin küberasına, yani büyük idarecilerine ve sadatlarına, yani bize dinimizi öğretmekle vazifeli olanlara tabi olduk, onlara itaat ettik ama bu yüzden cehennemdeyiz. Demek ki her şey kılavuzun doğru bilmesiyle geçerli ve mümkün. Ve bu sebebe dayalı olarak Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri insanların mutlaka mutluluğa ulaşmasını istiyor. Bu sebeple değişmesi mümkün olmayan kainattaki en sağlam kaynak elimizde, Kur'an-ı Kerim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri orada bütün hakikatleri derc etmiş. O hakikatlerden bir tanesi de mutlaka ve mutlaka Allah'ın mürşidine ulaşmak. Ne yazık ki Allah-u Teala mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olacağını, dalalette olanların da mutlaka cehenneme gideceğini Kur'an-ı Kerim'de defaatle tekrar etmesine rağmen birçok insanlar hala 14 asır sonra hayır, mürşit yoktur, mürşide ulaşmak yoktur, hiç kimse mürşide ulaşmak mecburiyetinde değildir. İnsanlar mürşide ulaşmadan da cennet saadetine ulaşabilirler, zannetmektedirler. Bunu zannetseler sadece çok problem yok. Yalnız kendilerini cehenneme atarlar. Ama bunu zannetmekle kalmıyor bu insanlar. Başkalarını da söylediklerinin doğru olduğuna ne yazık ki inandırmaya çalışıyor. Acaba gerçek onların söylediği gibi mi? Eğer emaniyelere bakarsanız, yazılmış olan kitaplara bakarsanız onların söylediği gibi görünüyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim hiç de ne o kitaplarda yazılanlara ne de o insanların söylediğine benzemiyor. Koyduğu hükümler 14 asır evvel tatbik edilen hükümler. Bugün de insanları kurtuluşa nasıl bir özellik bu? Bir defa şunu görüyoruz. Hiç kimse mürşidine ulaşmadan ne nefsini tezkiye edebilir, ne ruhunu Allah'a ulaştırabilir, ne de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul edebilir. Bunu biz söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Hangi ayet-i kerimeler? Nisa suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Yani bir insan ne kadar nefsini tezkiye ettiğini söylerse söylesin, bunun Allah'a göre bir kıymeti yoktur. O kişinin gerçekten nefsini tezkiye etmesi lazımdır. Bunu da kendi kendine yapamaz diyor Allah-u Teala. Nereden biliyoruz yapamadığını? İşte bakın 14 asır evvel
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin nefsini tezkiye etmiş. Sahabe kendi nefsini tezkiye etmemiş. Bakara suresinin 151. ayet.

bütün zaman aralıklarında nefs tezkiyesi hep kişilerin dışındaki insanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmiş. İşte Cuma 2, işte Ali İmran 164. Müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahseden O'dur, O Allah'tır. Onların arasından ve onların arasında vazife yapmak üzere. Bu Resuller, o insanlara Allah'ın ayetlerini okurlar. Ve bu Resuller, o insanların nefslerini tezkiye ederler. Aynı ifade diğer ayet-i kerimede de var. Ümmilerin içinden bir Resul bahseden o Allah'tır. Onların içinden birisini, onların içinde vazife yapmak üzere. Bu Resul, onların üzerine Allah'ın ayetlerini okur ve onların nefslerini tezkiye eder. Demek ki son derece açık. Allah'ın bütün mürşitleri nefslerin tezkiye edilmesi konusunda vazifeli. Ve ancak onlar insanların nefslerini tezkiye ederler. Hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Neden? Çünkü Allah abesle iştigal etmez. Eğer diyorsa ki biz ancak Resul'ü göndeririz, o Resul onların nefslerini tezkiye eder, anlaşılıyor ki hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Peki bir insan ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi kendi başına? Bunun da mümkün olmadığını söylüyor Rahman suresi 33. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Rahman 33'te, ey insan ve cin topluluğu, içinizden hanginiz şu göklerin çapını aşabilir, yani ruhunu Allah'a ulaştırabilir? Hiçbiriniz yapamazsınız. Ancak bir sultanla diyor Allah Teala. Allah'ın tayin ettiği bir sultan, bir vazifeli olmadıkça hiç kimsenin ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırması mümkün değildir. Öyleyse demek oluyor ki bir insan için söz konusu olan şey ruhunu Allah'a ulaştırmaksa mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği sultanı Allah'tan soracak, hacet namazını kılacak, Allah hangi sultanı vazifeli kıldıysa ona ulaşacak, onun önünde tövbe edip el öpecek bir şükür. Ondan sonra ruhun Allah'a ulaşması mümkün. Çünkü ancak o noktadan sonra ruhun Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu. İşte Nebe suresi 38. ayet-i kerime Allah-u Teala diyor ki melekler saf saf dizilirler. O Allah'ın arşını tutan melekler bunlar. Her tövbe merasiminde bu melekler mutlaka saf saf dizilirler. Nebe suresi 38. ayet-i kerime. Ve Allah'ın izin verdiği konuşur sadece. Mürşit konuşur. Sözlerini söyler, mürit de onun sözlerini tekrar eder. Ve sonunda da mürşidin talebini söylüyor Allah Teala ve sevap söyler diyor. Yani günahlarının, müridin günahlarının sevaba çevrilmesini söyler. Biliyorsunuz ki bir Allah'ın tayin ettiği mürşidin önünde yapılan tövbe o kişinin bütün günahlarının sevaba dönmesine sebebiyet verir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. İlla men tâve diyor. Tövbe edenler, mürşidin önünde tövbe edenler hariç, onlar cehenneme gitmezler diyor. Onlar mümin olurlar diyor. Onların bütün günahlarını Allah o gün sevaba çevirir diyor Allah-u Teala. İşte bu günahların sevaba çevirmesi olayına Allah-u Teala mağfiret adını vermiş. Bazı ayet-i kerimelerde mağfiret olarak geçiyor. Mesela Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde mağfiret olarak geçiyor. Ama Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde ne olarak geçiyor? Evet. Günahların sevaba çevrilmesi olarak geçiyor. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde bir tövbenin sonucu. Tövbe söylediğim gibi meleklerin saf saf dizilmesiyle gerçekleşen bir olgu. Mürşidin söylediklerini müridin tekrarı, en sonunda da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek tövbenin Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre tamamlanması. Bundan sonraki olay fetih

0: Suresinin 10. ayet-i kerimesine göre el öpmek. Kişi el de öpüyor. Sonra ne olur? Bu kişi niçin el öpüyor? Konunun en önemli yönü bu. Hakka ulaşmak üzere. İşte Nebe Suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 39. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün, o gün hak günü. Ne olur hak günü ise Allah Teala devam ediyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün o dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu, sırat-ı müstakimi yol edinir. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşır. Sırat-ı müstakim artık o kişi için yol edinilmiştir. Sonra ne olur? Ruh Allah'a ulaşır ve Allah o kişinin ruhu için meab olur, sığınak olur. İşte bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimi Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol edindiği gün, tövbe ettiği gündür. Ve Allah-u Teala'ya hepimiz o yemini vermişiz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması lazım. Ama böyle bir işlem için ruhumuzun sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yürümesi lazım. Bu da ancak mürşidin elini öptüğümüz gün gerçekleşebiliyor. Sırat-ı müstakim demiştik ki Allah'a hidayet eden, Allah'a ulaştıran yolun adı. Yani hidayet yolu, Allah'a ulaşma yolu. Kim sırat-ı müstakime ulaşabilirse o kişi hidayete adım atmıştır. Neden adım atmıştır hidayete? Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın hidayete ulaştırma yoludur, hidayet yoludur. Hidayet yoluna adım atan hidayete, hidayet yoluna adımını atmıştır. O yolun adı da sırat-ı müstakimdir. Ne zaman, kimler sırat-ı müstakimin üzerinde bulunurlar? Fatiha suresine bakalım ne diyor. Diyoruz ki Allah Teala ya İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihanet ederiz. Daha evvel diyoruz ki yalnız sana ibadet ederiz. Sana kul ederiz, kul oluruz. Ve yalnız senden istihanet ederiz. Mürşidimizi yalnız senden dileriz. Niçin? İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbi. Bizi sırat-ı müstakime ulaştıracak olan kimse, kimin elini öptükten sonra sırat-ı müstakime ulaşacaklar? Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesini tekrar hatırlayalım. Mürşidin önünde tövbe ediyoruz. Ondan sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Hangi olay bu? Bu olay Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Biz böyle söyleyince, mürşidimizin önünde tövbe edince, orada Allah Teala diyor ki hem melekler bulunur, hem kişi bulunur, mürşit bulunur, hem de ruh bulunur diyor. Kişinin başının üzerinde yer alacak olan ruh diyor, orada bulunur, hazır bulunur diyor. Niçin? Niçin olduğunu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi söylüyor. Dereceleri yükselten Allah, nasıl yükselten? Günahları sevaba çevirmek suretiyle dereceleri yükselten. Ve arşın sahibi olan Allah, niçin burada arşın sahibi diyor? Çünkü bu konuya şahitlik eden bütün melekler arşı tutan meleklerdir. Onun için Allah Teala burada arşı tutan melekler diyor. Ve devam ediyor kullarından dilediğinin üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Allah'ın emrinden, Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere gelen bir ruh. Ne diyor? Senin Allah'a ulaşma günün bugün. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmüs Salak'ın Allah'a mülaki olma günün geldi. İşte bunun üzerine mürşidin ruhu kişinin başının üzerinde arkadan öne doğru uzanarak yer alır. Tegabin suresinin 11. ayet-i kerimesi bunun, bu ruhun bir muhafız olduğunu söylüyor. İnsanı büyüden, hüccamdan, bütün günahlardan koruyan bir muhafız. İşte böyle bir olayın neticesinde kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Ve vücudundan ayrılan bu ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakimin üzerinde yol alacak. Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı şey neydi? Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak. Görüyorsunuz ki bu olgu Allah'a doğru giden yolun yol itiraz edilmesi olgusu mürşidin önünde yapılan ancak o tövbe işleminden sonraki bir olgudur. Nitekim Fatiha suresi bunu daha da açıkla kavuşturmuş. İhtinat sıratel müstakim diyoruz. Bizi sıratı müstakimine ulaştır ya Rabbi. Sıratel lezine o yol ki en'amte aleyhim üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur. Nitekim gördük ki Ali İmran 164'te Allah Teala müminlerin üzerlerine, başlarının üzerlerine bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz diyor. Çünkü mürşidin ruhu o kişinin başının üzerine gelecek ve bir nimet oluşturacaktır. Senin bu sırat-ı müstakimin var ya diyoruz Allah Teala'ya, o başlarının üzerinden nimet verdiklerinin yoludur. Eğer bir insanın başının üzerinde o nimet yoksa, mürşidin ruhu yoksa o kişi sırat-ı müstakimin üzerinde olamaz. Böyle koymuş Allah Teala kaideyi. Devam ediyor. Gayril mağdubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyduklarının yolu da değildir. Sırat-ı müstakimin üzerindekilerin hepsinin mutlaka cennete ulaşacaklarını, sırat-ı müstakime ulaşamayanların cennete ulaşmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Ve sonuca geliyoruz. Ne ifade eder bu? İki türlü insan var. Hizbü şeytan, Hizbullah. Bir kişinin şeytan taraftarı, şeytanın taraftarı veya Allah'ın taraftarı olduğu ne zaman tecelli eder? Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre tecelli eder. Allah Teala orada kimlerin Hizbullah olduğunu söylüyor. Başının üzerine onların katımızda eğitim görmüş bir ruh göndeririz. Onunla onları yed ederiz diyor Allah Teala. O Allah'ın yed ettikleri, yani destek verdiği insanlar, mürşidin ruhuyla destek verdiği insanlar, işte o insanlar, Allah'ın desteğini alan insanlar, onların adını koyuyor Allah Teala Mücadele 22'de. Onlar Hizbullah'tır diyor. Hizbullah olabilmek için kişinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhunun yerleşmesi lazım. İşte o gün hak günü oluyor bütün insanlar için. O gün kişi ruhunu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl ediyor. Ve Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuk başlıyor bu kişi için. Allah'a doğru ruhunun ulaşma yolculuğu. Böyle bir statü içinde o kişinin hedefine ulaşabilmesine bakalım. Böyle bir insanın ruhu vücuttan ayrılmıştır. Artık sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Hiçbir kuvvet onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Ama bu yola ulaşamayanların da var olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ne yazık ki bu yola ulaşamayanların var olduğunu çok açık bir şekilde söylemiş Allah-u Teala. Kimler onlar? Başların üzerinde nimet bulunmayanlar. Fatiha sırasına göre bir, mürşidin ruhu yoksa hayır, o kişi sırat-ı müstakimde değil. İki, Allah'ın gazap duydukları, Hizbullah olamayanlar, başların üzerine Allah'ın mürşidlerinin ruhunu göndermediği kişiler. Gayril mağdubi aleyhim, üzerlerine gazap duyduğun kişiler, sırat-ı müstakimin üzerine değillerdir. Bir grup daha var şu andaki konumuz. Veleddallin, dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor Allah-u Teala. Kimdir dalalette olanlar? Tam 10 tane ayet-i kerime dalalette olanların sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamayanlar olduğunu söylüyor. Yani mürşitlerine tabi olamayanlar. İşte 10 ayet-i kerime, kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşamamışsa, o mürşide tabi olamamışsa, o kişinin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunması mümkün değildir. Ve bu kişi bu sebeple dalalettedir. Allah Teala mürşidine ulaşamayanların dalalette olduğunu tam 10 tane ayet-i kerimede söylüyor. İşte birinci ayet-i kerime. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse, davetine uymazlarsa, bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Demek ki bir insan için sadece iki tane alternatif var. Bir, kişinin ömrü boyunca hep heva ve hevesine, yani nefsine tabi olmakta devam etmesi, hiçbir değişikliğe uğramaması. İki, günlerden bir gün aklını başına alması ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi Allah'tan sorması ve ona ulaşması. O zaman ne olacak? Bu kişi dalaletten kendisini kurtaracak, hidayete adım atacak. Niçin hidayete adım atacak diyoruz? Çünkü ruhu ancak mürşidine ulaştığı gün vücudundan ayrılacak. Sırat-ı müstakime ulaşacak. Sırat-ı müstakim de hidayet yolu. Öyleyse o gün hidayet yoluna adım atan kişi hidayete adım atmıştır. İşte olayı bu kadar net olarak veriyor Allah Teala. Ya kişi nefsine tabi olmaktan, heva ve hevesine tabi olmakta devam edecek veya Allah'ın mürşidine tabi olacak. Her gün biraz daha nefsine tabi olmaktan kendisini kurtaracak. İnsanın insanın Allah-u Teala ve Tekadar Hüseyin'in indinde hidayete ulaşabilmesi pek de tabi bir fonksiyon olarak görünüyor. Mutlaka bir mürşide ulaşma mecburiyeti var. Kişinin hidayet yoluna adım atması var. Nefsini adım adım tezkiye etmesi var. Bunların her birisi birer ayrı olgu. Başlangıç noktası ise, nefs tezkiyesinin başlangıç noktası ise mutlaka mürşide ulaşmak. Ruhun Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime ulaşma noktası ise gene mürşide ulaşmak. Böylece fizik vücudun Allah'a kul olmasının başlangıç noktası gene mürşide ulaşmak olarak adlandırılıyor. İşte bir insanın eğer mürşide ulaşamazsa dalalette olduğunu Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde hepimize anlatıyor. Diyor ki men yehdillahu fehüvel müsted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen müşrida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Allah kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir evliya mürşid, veli mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki bir insan için söz konusu olan şey ya Allah-u Teala'nın mürşidine ulaşıp hidayete ermek veya ulaşmayıp, veli mürşide ulaşmayıp dalalette kalmak. İşte buradan mürşidin iki tane vasfını da yakalıyoruz. Demek ki mürşid mutlaka evliya olacak. Ve Allah'a ulaştırmak yetkisinde olacak. Kişinin evliya olabilmesi mutlaka onun da kendi mürşidine vaktiyle tabi olmasına bağımlı bir husustur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde demek ki bir kişi mürşidine, veli mürşide tabi olursa Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman da hidayete erer. Peki bir insan hidayete eriyor Allah'a ulaştığı zaman hidayete adım attığı nokta hangisidir? Mürşidine ulaştığı zaman. Mürşidine ulaştığı gün ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakime ulaşır. Kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşırsa ruhu sırat-ı müstakime ulaşan kişi işte o kişi hidayete adım atmıştır. Neden? Çünkü sırat-ı müstakim hidayet yoludur. Allah'a ulaştıran yolun adı hidayet yolu. Madem ki bir kişinin ruhu hidayet yoluna adım atıyor, öyleyse bu kişi hidayete adım atmıştır. Hidayete ermiş midir? Hayır. Nefsini 7 kademede tezkiye edecektir. Buna paralel olarak ruhu 7 tane gök katını aşıp sırat-ı müstakim üzerinden, hidayet yolu üzerinden Allah'a ulaşacaktır. İşte o zaman o kişinin ruhu, o kişi hidayete ermiş olacaktır. Allah-u Teala Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir demekle bunu kastediyor. Ruhun Allah'a ulaşması halinde kişi hidayete erer. Ama sırat-ı müstakime ulaşması halinde hidayete adım atar. Ve kişi eğer Allah'tan mürşidini sormamışsa, o veli olan, evliya olan mürşide ulaşmamışsa onun için bir veli mürşid bulunmaz diyor Allah-u Teala. Demek ki mürşidine ulaşamayan, mürşidini aramayan, Allah'tan sormayan ve ulaşamayan kişi için arama fiilinin sonucu olan bulma fiili de tahakkuk etmiyor. İşin mürşidini bulamıyor. Çünkü zaten mürşidine ulaşmak gibi bir niyeti yok. Onun için Allah Teala o kişiye, Allah'ın dalalete bıraktığı kişiye bir veli mürşid, evliya mürşid bulunmaz diyor o aramadığı cihetle. Üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Taha 123. Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Kimler bu insanlar? Bu insanlar hepimiziz. Hepimiz ezelde Allah Teala'nın huzurunda toplanmış zamandan evvel. Hepimizin sırtından bizlerin çocukları, zürriyetimiz ortaya çıkarıldı Allah Teala tarafından. Bizim zürriyetimizden de onların çocukları, onların çocuklarının sırtlarından da onların çocukları çıkarılarak bütün kainatta, bütün zaman dizileri içinde yaşayacak insanlar Allah'ın huzurunda toplandı ve Allah size üç tane yemin verdirdi. Bu yeminlerin yerine getirilmesini üzerimize farz kıldı. Ondan sonra bunun toplantının dağılması lazım. Herkesin ait olduğu yere, zürriyetinin sırtından içeriye girmesi lazım. Onun için Allah Teala diyor ki hadi hepiniz oradan aşağı inin. Yani ait olduğunuz yere ulaşın. Zamanın hangi parçasında yaşayacaksınız o zaman parçasına varacaksınız. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirimize düşman olarak çünkü herkes nefslerine tabi olarak indiriliyor. Doğacaklar. Doğdukları andan itibaren nefslerine tabi olacaklar. Elbette herkes birbirine düşman. Devam ediyor Allah Teala. Bulunduğunuz devirde, yaşadığınız devirde size hidayetçilerimiz gelecek. Kim hidayetçilerimize tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar diyor. Şakide olmazlar, eşkıyada olmazlar, cehennemede gitmezler diyor. Demek ki her kim yaşadığı devirde Allah'ın hidayetçisine tabi olursa işte o kişi şaki olmuyor, o kişi mutlaka hidayete geliyor. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala Betekat Hazretleri Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalp gözlerinin de üzerinde rüşavet attı bir perde vardır ve kalp kulakları da tıkalıdır. Demek ki bir takım insanları Allah dalalette bırakıyor. Kimler bunlar? Bu insanların özelliklerini vermiş. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani daha basit bir ifade kullanırsak hevalarına tabi olanlar. Kimdir hevasına tabi olan? Hidayetçiye tabi olmayan. Kasas 50 onu söylüyor. Kim Allah'ın hidayetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır? İşte bu Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde bir insanın mürşidine tabi olmaması halinde, hidayetçisine tabi olmaması halinde hevasına tabi olduğunu gösteriyor. Hevasına tabi olanları da zaten Allah Teala dalalette diyor. Bu ayet-i kerimede aynı şey söylüyor. Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Beşinci ve altıncı ayet-i kerimeler Cuma 2 ile Ali İmran 164. İki ayet-i kerimede aynı seyri takip ediyor. Birinde Allah müminlere hitap ediyor. Diyor ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Allah o kavimlerin arasından Resuller bahseder, hayata getirir. Bu Resuller onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu Resullere, bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Bu Resullere, bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Diğerinde de Allah Teala diyor ki, onlar diyor, o insanlar ümmilerdir ki ümmilerin arasında onların arasında görev yapmak üzere bir Resul tayin eden o Allah'tır. Niçin? Gene aynı şeyleri söylüyor. Onlara Allah'ın ayetlerini okur. Onların nefslerini tezkiye eder. Onlara kitap öğretir. Onlara hikmet öğretir. Bu Resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Demek ki tam 6 ayet-i kerime oldu ki Allah mürşidine tabi olamayan bir insanın, mürşidinin emirlerine uyamayan bir insanın dalalette olduğunu söylüyor. Apaçık bir dalalet içindedirler diyor. 7. ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala diyor ki o Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakacaklarını mı zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yok. Ve onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. Sonun kesimini tekrar ediyorum. Ve onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. ayet-i kerime Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki bütün kavimlerin üzerine resuller bahsederiz. Niçin? O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmının üzerine hidayet geldi, bir kısmının üzerine de dalalet hak oldu diyor. Demek ki o insanlar o Resul karşısındaki tutumlarını iki tarzda gösteriyorlar. Bir kısmı hidayete tabi oluyor, hidayete adım atıyor. Bir kısmı tabi olmuyor. Bu dalaletin o kişinin üzerine hak olmasına sebebiyet veriyor. Kişi kendi kendisini dalalete mahkum ediyor. 8. ayet-i kerime Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi. Zalike idallahi yehdi bihi men yeşâ'ı. Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah dilediğini bununla hidayete erdirir. Ama kimi de dalalete bırakmışsa hemen yüdnil, o dalalette bıraktığı kişiye hidayeti yoktur diyor. Ve ma lehu min halik. Ona hidayetçilerden birisi yoktur diyor. Öyleyse kişi dalalette ise, mürşidine ulaşamamışsa o kişi için hidayetçi yoktur, söz konusu değildir. Demek ki kim dalaletteyse, Allah kimi dalalete bırakmışsa o kişi için hidayetçi yoktur. Olsaydı ne olacaktı? Kişi hidayetçiyi bulsaydı zaten dalalette olmayacak. Hidayetçiye ulaşacak. Onun önünde diz çöküp el öpecek ve hidayete adım atmış olacaktı. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah kimi dalalette bırakmışsa o kişi için hidayetçi yoktur. Ve o kişi isyanı içinde şaşkın bir halde bırakılır. İşte gördük ki tam 10 tane ayet-i kerime. Bir insan eğer mürşidine ulaşamamışsa o kişinin dalalette olduğunu söylüyor. Tam 10 ayet-i kerime ile Allah-u Teala bir insanın hidayete ermesinin, mürşide ulaşmasıyla aynı şey, hidayete adım atmasının mürşide ulaşmasıyla mümkün olduğunu ifade ediyor. Böylece görüyoruz ki insanoğlunun Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde, o kişinin mürşidine ulaşması bir önemli noktadır ki, böyle bir olay tahakkuk etmemesi halinde Allah-u Teala o kişinin dalalette kaldığını söylüyor. Diyeceksiniz ki ne olur kişi dalaletteyse? Ne yazık ki dalalette olan insanların Allah-u Teala mutlaka cehenneme gideceklerini söylüyor. O insanlar için cennete ulaşma imkanının mümkün olmadığını söylüyor. Tam 15 tane ayet-i kerime bunları söylüyor. Öyleyse insanlar hem cennete gitmeyi istiyorlar, hem de diyorlar ki mürşit diye bir şey yoktur. Oysa ki Allah-u Teala diyor ki eğer mürşidinize ulaşamazsanız dalalettesiniz. Yine Allah-u Teala diyor ki eğer dalalettesiniz, dalaletteyseniz o zaman cennete gitmeniz mümkün değildir. Öyleyse açık ve kesin olarak görünüyor ki insanlar ya Kur'an-ı Kerim'in muhtevası üzerine Allah'ın kendilerine verdiği emirleri yerine getireceklerdir. Veya getirmeyeceklerdir. Yerine getirmeyeceklerdir. Allah-u Teala iradeyi mukaddes bir varlık olarak vermiş insana. Hiç müdahale etmiyor. İnsanoğlu dilerse Allah'ın güzelliklerle dolu yolunu seçiyor. Hem cennetini kazanıyor, hem de şu dünya hayatında mutlu oluyor. Veya seçmiyor. O zaman da mutlaka huzursuz bir hayat geçiriyor. İşte böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde insanoğlunun mutluluk ve huzur söz konusuysa mutlaka o kişi Allah'ın yolundadır. Aynı hadiseleri yaşayan iki insandan birisi mutlu olabilir de birisi mutsuz olabilir mi? Evet, olabilir. Aslında bu dünya Allah'ın dostları için bir cennettir. Onlar da sizlerle aynı olayları yaşarlar. Ama bundan bir kısmınız çok üzülürsünüz, bir kısmınız daha az üzülürsünüz. Onlarsa hep mutludurlar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi onların nefslerindeki, onlara huzursuzluk veren afetlerin bütün boyutlarıyla yok olmaları. Böyle bir şeyin başlangıcı ise mutlaka 14. basamaktadır. Bir kişinin mürşidine ulaştığı noktada nefs tezkiyesi başlar. Ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması aynı noktada tahakkuk eder. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması aynı noktada başlar. Öyleyse mürşide ulaşmak bir insanın hayatında bir dönüm noktasıdır. Bu noktadan sonra o kişinin Allah'a ulaşmasını, daha başka bir ifadeyle üç yeminden birden bahsederim, Allah'a verdiği üç tane yemini de yerine getirmesini kainattaki hiçbir kuvvet engelleyemez. Çünkü bir insan mürşidine ulaşıncaya kadar Allah-u Teala ona üç tane garanti vermiştir. Bir, sebillerine ulaştırma garantisi vermiştir. Beşinci basamak, Maide suresinin 16. ayet-i kerimesi. İki, sırat-ı müstakime ulaştırma garantisi vermiştir. Enam suresi, Hac suresi 54. ayet-i kerime. Üç, kendine ulaştırma garantisi vermiştir. Enam suresi 125. ayet-i kerime. Böylece Allah-u Teala ile kul arasındaki ilişkilere baktığımız zaman o kişinin hacet namazını kılmadan evvel Allah'tan üç tane garanti aldığını görüyoruz. Allah kendine ulaştırma garantisi verdikten sonra kişiye hacet namazı kılmak için imkan veriyor. O kişi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazını kılarsa Allah'ın sözü var ki mutlaka mürşidini gösterecek. Elbette gösterecek çünkü o kişiye üç tane garanti vermiş. Mürşidine ulaşma garantisi, sırat-ı müstakime yani halifeye ulaşma garantisi, bir de Allah'a ulaştırma garantisi vermiş. Elbette böyle bir insan hacet namazını kıldığı zaman elbette mürşidini görecek. Demek ki beşinci basamakta Allah o kişiye mürşidine ulaşma garantisi vermiş. Yedinci basamakta halifeye ulaşma garantisi vermiş. Onuncu basamakta ise Allah'a ulaşma garantisi vermiş. Çünkü Allah Teala orada öyle söylüyor. Enam 125. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadehu lil islami. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, ulaştıracaksa onun göğsünü teslime açar. Daha doğrusu ulaştırmayı dilerse, irade etmek var burada, dilemek. Allah kimi kendi zatına, Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah böyle bir talebin sahibi ise, o zaman diyor Allah-u Teala, Allah o kişi için mutlak bir garanti verir. O kişinin göğsünü teslimleri açar. Eğer Allah bir insanı kendisine ulaştırmayı diliyorsa olay bitmiştir. Çünkü Allah'tan başka her şey Allah'ın bir yaratığıdır sadece. Şeytan da Allah'ın bir mahlukudur. Ve Allah eğer bir insanı kendisine ulaştırmayı diliyorsa Allah'ın mahlukatından hiçbirisi buna karşı gelmek yetkisinde yaratılmamıştır. Ya yani Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği bir kişiye kainatta hiçbir varlık mani olamaz. Öyleyse bundan sonra Allah Teala hacet namazını kıldırıyor. 3 tane garanti verdikten sonra ve hacet namazını kılan kişiye onun kalbindeki, nefsinin kalbindeki hastalıkları iyi edecek şekilde yetiştirdiği bir doktor tavsiye ediyor, gösteriyor. İşte o mürşitlerden bir tanesidir ama hangi mürşittir? Onun kalbindeki hastalıkları tedavi etmek yetkisiyle Allah'ın yarattığı, yetiştirdiği bir mürşit. Başka bir mürşit de başka birinin hastalıklarını tedavi edebilecek durumdadır. Herkesin kalbindeki hastalığı tedavi edebilecek bir doktor var mıdır? Her devirde vardır. Her devirde zamanın halifesi, hangi kesimden olursa olsun, kim olursa olsun, kalbindeki hastalık ne olursa olsun, bütün insanların kalplerindeki hastalıkları tedavi edebilecek olan yegane yetkilidir. Hani otellerde bütün kapıları açan anahtar vardır. Her odanın kendisine has anahtarı vardır. Ama kat yetkilisinde öyle bir anahtar vardır ki tek bir anahtardır o. Bütün kapıları açar. İşte onun gibi Allah'ın her devirde bulunan halifesi de bütün kalp hastalıklarının ilacını Allah-u Teala kendisine vermiş olması dolayısıyla o ilacın sahibidir. İşte görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri irşadı farz kılmış. Bakara suresi 286. ayet-i kerime. 186. ayet-i kerime. Allah-u Teala buyuruyor ki ucibu davete dâi izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Beni davet ettikleri zaman davet edenlerin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Demek ki irşad bütün insanların üzerine farz kılınmış. Ya mürşid, onu da farz kılmış Allah Teala Maide 35'te. Vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a ulaşmaya vesile isteyin. Allah'a sizi kim ulaştıracaksa, Allah'a sizi ulaştırmaya kim vesile olacaksa, o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala, iptiga edin diyor. Bu bir emirdir. İşte bu emri yok farz eden zavallı insanlar, Allah'ın 10 ayeti kerimesi gereğince, Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide hiçbir zaman ulaşamayacakları için, dalalette kalmaya kendilerini mahkum etmektedirler. Kırılsa evet. 15 tane ayet-i kerimede cehenneme gideceklerinin Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğunu söylemiştik. İşte bu ayet-i kerimeleri sizlere takdim ediyorum. 1 Nisa 167, 168, 169. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi. Onlar ki küfür üzerindeler ve Allah'ın yolundan saparlar ve saptırırlar. Kat dallü dalalen baida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. İnnellezîne keferû. Onlar küfür üzerindeler ve zalemu ve zalimdirler. Zulmederler. Lem yekûnillâhü li yâfire lehüm. Allah onlara mağfiret etmeyecektir. Ve la liyeh diyeküm tarika. Onları tarika, yani sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola ulaştırmayacaktır, hidayet etmeyecektir. İlla tarika cehenneme. İlla cehennem yoluna. Halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalacaklardır. Şimdi kim bunlar? Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. İster yakın olsun dalaletleri, ister uzak olsun ama bu insanlar dalalet içinde. Uzak dalalet içindekilerin gördük ki cehenneme gitmesi mutlaka söz konusu, cennete gitmeleri mümkün değil. Bu üç ayet-i kerimede Allah'ın söylediği bu. O dalalette olan insanlar diyor, uzak dalalet içinde olan insanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. İkinci grup ayet-i kerimeler, Araf 178 ile müminin 103. Allah Teala şöyle söylüyor. Men yehdillahu fehüvel muhted. Femen yudlil fe ulaike hümül hasirun. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Ama kimi de dalalete bırakmışsa o kişi hüsrandadır. Dalalette olan kişi hüsrandadır. Hüsranda olanların durumunu söylüyor Allah Teala müminin 103'te. Ve men haffet mevazinuhu fe ulaikellezine hasiru enfusuhum. Kimin vezninde, mizanında günah tartıları ağırsa ya da buradaki ifadeye göre sevap tartıları hafifse, günahları da ağır çekiyorsa, işte onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Devam ediyor. Fi cehenneme halidun. Onlar cehennemde olacaklardır sonsuza kadar. Demek ki kim nefsini hüsrana düşürmüştür? Dalayette olanlar nefsini hüsrana düşürmüştür. Nefsini hüsrana düşürenlerse sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerime zaten bir tane, Araf 179. Allah Teala diyor ki وَلَكَدْ ذَرَنَا لِجَهَنَّمَا كَس۪يرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Biz insanların ve cinlerin büyük kısmını, çoğunluğunu cehennem için andolsun ki yarattık. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Onların kalpleri vardır ki o kalpleriyle fıkıh edemezler. وَلَهُمْ اَيُنُنْ La yufsununa biha. Onların kulakları vardır. Kalplerinde görme hassası vardır. Onunla göremezler. Ve lehum azanun la yesmeuna biha. Onların kalplerinde kulaklar vardır. İşitme hassası vardır. Onunla işitemezler. Ulaike kel enami belhum edal. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta hayvanlardan da daha aşağıdadırlar. Dalalettedirler. Ülaike hümül gafilun. Onlar gafil olanlardır. Gördünüz ki başında da ayet-i kerimenin Allah biz insanların ve cinlerin çoğu için cehennemi yarattık diyor. Bu edal olanlar, dalalette olanlar, cehenneme gidecek olanlar. Araf 179. Dördüncü grupta Allah Teala İsra 97'yi söylüyor. Diyor ki ve men yehdillahi fehüvel muhted ve men yudlil felen tecedelehum evliyaye min dunihi. Allah kimi hidayete ulaştı, kendi zatını ulaştırmışsa o kişi hidayete ermiştir. Kimi de dalalette bırakmışsa o kişi için ondan, Allah'tan başka bir dost bulunmaz. Nahşuruhum yevmel kıyameti ala vücuhim. Onlar kıyamet günü yüzleri üste sürükleneceklerdir. Umyen ve bükmen ve sümma. Onlar sağır, kör ve dilsizler olarak. Mevahüm cehennem. Onların yeri cehennemdir. İşte bu adamların açık bir şekilde söylüyor. Ve men yudlil, dalalette olanlar. Beşinci grup, Kehf 104-105-106. Ellezine dalle sahihüm fil hayatı dünya ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune suna. Onlar, dalalet, onların mesaileri sapmıştır dünya hayatında. Onlar hesap ediyorlar ki, hesap ediyorlardı ki en güzelini yapmışlardır. Ülâikellezîne keferû bi âyâtihi rabbihim. Onlar Allah'ın, Rablerinin ayetlerini örtmüşlerdir. Melikâhi, Allah'a ulaşmayı örtmüşlerdir.
1: Fehabitat amalühüm, amelleri boşa gitmiştir. Fela nukimu lehüm yevmel kıyameti vezna. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. Zalike cezaühüm cehennemü. Onların cezaları cehennemdir. Bima keferu, küfürlerinden dolayı ve tehazu ayeti, ayetlerimizle alay ettikleri için ve resulü hüzuva, resullerimizle alay ettikleri için. Demek ki bu dalalette olanların gidecekleri yerin cezaühüm cehennemü diye açık ifadesi var burada. Onların yerleri, cezaları, gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kehf 104, 105, 106. 6. grupta diyor ki ellezine yuhşerune ala vucuhihim ila cehenneme ulaike ferrun mekanen ve edallu sebila. Onlar cehenneme yüzüstü sürüklenerek götürülürler. Onların mekanı cennettir ve onlar dalalet yolunu seçenlerdir. Furkan 34. Yasin 62 63'te Allah Teala şöyle söylüyor. Ve lekat edalle minkum cibilen kesira. Onların çoğu muhakkak ki dalalettedirler. Efelem tekünü takünün düşünmezler mi? Onlar hazihi cehennem illeti küntüm tuadun. İşte onlar için cehennem vardır. Vaat edildikleri. Kamer 47-48'de de şöyle söylüyor. İnnel mücrimine fî dalalin ve su'ur. Onlar kızgın ateştedirler ve dalalettedirler. Onlar mücrimlerdir. Yevme yushabune. O gün sürüklenecekleri finnari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekatat Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanın tuzaklarından bir kavram. Şeytan mümin kavramını nasıl değiştirdi? Bu konuya Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesiyle girmek istiyorum. Allah-u Teala orada diyor ki, onlar ki amilü salihata nefsin tezkiyesine başlamışlardır. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Burada Allah Teala'nın amilü salihat dediği şeyin nefs tezkiyesi olduğunu biliyoruz. Amilü salihat ıslah edici ameller demek. Islah edici işlevler, ıslah edici ibadetler. Islaha muhtaç olan İnsan vücudunda ya da insanın üç vücudundan sadece bir tanesidir. Adına nefs diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Nefsin ıslahı söz konusu. Neticede de nefsin ahsen olması, yani ruh hüviyetine bürünmesi söz konusu. Tin suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor, biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık, sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Demek ki nefs ahsen-i takvim içinde yaratılmış, yani ahsene dönüşebilecek bir özellikle yaratılmış. İşte nefsin bu özelliği sebebiyle, ahsen olabileceği bir gün var. Ne zaman nefs muhteva itibariyle bütün afetlerinden kurtulur da o afetlerin hepsinin yerini ruhun hasletleri alırsa işte o noktada nefs ahsen olmuştur. Yani muhtevası artık ruh muhtevasına dönüşmüştür. Afetler yok olmuştur, hasletlerden oluşmuştur artık. İşte bir nefsin bu noktaya gelmesi amilü salihat adı verilen ıslah edici amellerle geçerli. İşte bu ıslah edici ameller, hepinizin bildiği ameller, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bunların temelinde zikir olayı var. Zikir olayıyla vücuda gelen bir nefs tezkiyesi, nefsimizin tezkiye olması, temizlenmesi, arınması, muhtevasındaki afetlerin daha ötesine Allah'ın nurlarının, ruhun hasletlerinin geçmesi. Başlangıçta bütün nefsler tamamen karanlıktan ibaretken, çünkü yalnız afetlerden ibaret bir nefs vardır insanlarda başlangıçta. Sonra yavaş yavaş bu afetlerden oluşan nefsin afetlerinin, nefsin muhtevasının yavaş yavaş değiştiğini ve Allah'ın nurlarının nefsin kalbine yavaş yavaş yerleştiğini görüyoruz. İşte Allah'ın nurlarını nefsin kalbindeki karanlıkların içine yerleştirme ameliyesine nefs tezkiyesi deniyor. Nefsin temizlenmesi, aydınlanması olayı. Ve Allah Teala bütün insanlara bildiğiniz gibi bunu farz kılmış. İşte Allah Teala'nın bahsettiği Mümin Suresi'nin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki amelü salihata başlamışlardır. İşte onlar müminlerdir. Öyleyse bir insan amelü salihata yani ıslah edici amellere yani nefs tezkiyesine başlamadıkça o kişiyi Allah Teala müminlerden kabul etmiyor. Ama müminlerden kabul ettiği kişiler için bir sonucu yazmış Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e. Kim müminse Allah Teala diyor ki ben onu cennetime alırım ve hesapsız rızıklandırırım diyor. Cennetime alırım ve hesapsız rızıklandırırım. Yani Allah'a göre kim mümin olmuşsa o kişi için sonsuz bir cennet hayatı söz konusu. Zaten Allah Teala cennetini aldığı zaman oradan çıkarması asla söz konusu değildir. Ne yazık ki cehennem için de aynı şey geçerli. Allah'ın cehennemine attığı bir kişinin cehennemden çıkıp da cennete alınması hiçbir standart içinde mümkün değildir. Öyleyse beraberce gene o asli sahneye dönelim. Adem Aleyhisselam yaratılmış, Allah Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürmüş ve etrafındaki bütün cinlere ve meleklere Allah şöyle buyuruyor. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin çünkü ona ruhumdan üfürdü. Bütün melekler, dört büyük melekte dahil olmak üzere bütün melekler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ediyorlar. Cinler de secde ediyor ama cin tayfesinden olan iblis secde etmiyor. Allah Teala bunun üzerine İblis'e diyor ki sen huzurumdan kovuldun. Emrime karşı geldiği için kafirlerden oldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis bunun üzerine diyor ki Allah Teala'ya ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar bir ömür verirsen ben senin bu Adem Aleyhisselam'dan türecek olan bütün insan kullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldıracağım. Onların sırat-ı müstakiminin üzerine oturacağım. Ve hepsini delalette bırakmaya çalışacağım. Kıyamet günü eğer bana bu hayatı bahşedersen, kıyamet gününe kadar beni yaşatırsan, kıyamet günü onların çoğunun, insanların çoğunun sana şükreder olmadığını göreceksin. Onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın diyor. İşte Allah'ın huzurundan şeytanın kovulması olayı, şeytanın insanoğlunu düşman alması olayıdır. Ve Adem Aleyhisselam'dan başlayan bu düşmanlık kıyamete kadar devam edecektir. İblis insanlardan ne istiyor? İblis insanlardan iki şey istiyor. Mutlaka şeytanla birlikte bütün insanların cehenneme gitmesi.
0: İblisin birinci talebi bu. İkinci talebi ise insanların dünya hayatını yaşarken asla mutlu olamamaları, huzursuz bir hayat geçirmeleri, bütün insanların birbirine düşman olmaları, insanların hep fenalık yapar bir yapıda var olmaları, bütün insanların etrafına mutluluk değil, zehir saçmasını, huzursuzluk saçmasını, tabiatıyla saçan insanların da huzursuz olmasını istiyor iblis. Demek ki iblis bütün istikametlerde yalnız ve yalnız insanın huzursuz olmasını ister. İki safhalı bir huzursuzluk, iki safhalı bir mutsuzluk. Bir, insanoğlunun dünya hayatında mutsuzluğu, huzursuzluğu. İki, insanoğlunun cennete değil de şeytanla beraber cehenneme gitmesi. İşte şeytanın temel ilkeleri bunlar. Ama Allah insanlardan ne istiyor diye bakarsak bunun tamamen tersini göreceğiz. Allah da insanlardan sadece insanların mutluluğunu istiyor. Bütün insanların dünyada mutlu olmasını istiyor, huzur içinde yaşamasını istiyor Allah Teala ve cehennemde asla insan kullarının bulunmamasını istiyor. Mutlaka bütün insanların cennete girmesini istiyor. İşte Allah Teala'nın indirdiği Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik. Yani bütün insanları mutlaka cennete ulaştırmaya bir ve mutlaka bütün insanların dünyada mutluluğu, saadeti yaşamalarını temine yönelik. İşte bu cümleden olarak Allah Teala'nın biz insanlardan 3 tane yemin aldığını görüyoruz. Allah Teala bütün nefslerimizden, hepimizin nefslerinden tezkiye olacaklarına dair, temizleneceklere dair, arınacaklarına dair, kalplerinin muhtevasını nurlarla donatacaklarına dair yemin almış hepimizden. Sonra ruhlarımızdan misak almış. Biz ölmeden evvel ruhumuzun Allah'a ulaşacağına dair. Sonra bir üçüncü fonksiyon daha, fizik vücutlarımızdan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd almış. Muradı ne? İşte bu ahdlerden Allah Teala'nın muradı o ki, kim bu ahdlerini yerine getirirse o kişi mutlaka cennetlik oluyor. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir, nefsini tezkiye. Ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misakini yerine getir. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman iki tane yeminini yerine getirmiş olursun. O zaman kullarımın arasına gir. O zaman ben seni kulluğuma kabul ederim buyuruyor Allah Teala. Öyleyse kulluğa kabulle beraber üç yemini yerine gelmiştir kişinin. Nefsi mi tezkiye olmuştur, ruhu mu Allah'a ulaşmıştır, fizik vücudu mu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Bunlar birer vaka ise o zaman 30. ayet-i kerime yürürlüğe giriyor. Vedhuli cenneti ve cennetime gir. Demek ki her kim nefsini tezkiye ederse o cennetliktir. Ruhunu Allah'a ulaştırırsa o cennetliktir. Fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul kılarsa o da cennetliktir. Ve bunlardan, bu yeminlerden bir tanesi yerine geldiği an üçü de birlikte muhakkak ki yerine gelir. Ve aliül ala bir durum olur. O kişi üç yeminini de yerine getirmiştir çünkü. Görüyorsunuz ki bu kişinin mekanı cennettir.
1: Allah Teala bu yeminleri yerine getirene emrini verdiğine göre ve cennetime gir emrini verdiğine göre

Allah'a ulaşması konusunda Allah'a verdiğimiz misaki 9 defa üzerimize farz kılmış. Muradı ne? Dikkat ediniz sözlerime, bütün insanlardan yemin alıyor. Dikkat ediniz sözlerime, bütün insanlara bunları farz kılıyor. Muradı son derece açık. Bütün insanların hiç fire vermeksizin cennete girmesini temin edecek olan bütün şartları Allah bir araya getirmiş. Ama ne yazık ki insanlardan çoğu Allah'a verdikleri bu yeminleri yerine getiremeyecek. Çünkü Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor. Anlaşılıyor ki her 100 kişiden 51 kişi mutlaka cehenneme gidecek. En az, belki onun çok daha ötesinde bir rakam söz konusu. Daha ötesinde bir rakamın söz konusu olduğunu kuvvetlendiren emareler var. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Hepsi cehenneme gittiler. Şeytana kul olan herkesin gidebileceği bir tek yer var, cehennem. Öyleyse burada çok enteresan bir olguyla karşı karşıyayız. Kurtulabilen bir tek fırka, fırkayı naciye diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına. Acaba kaç fırkadan bir tek fırka? 73 tane fırkadan bir tek fırka. Çünkü sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka? 73 diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anlıyoruz ki 73 fırkadan 72'si mutlaka cehennemlik. Bir tek fırka mümin olanlar, onlar cennetlik. Zaten mümin olanların cennete gideceği buradan anlaşıldığı gibi demin söylediğimiz Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinden de anlaşılıyordu. Ne diyordu Allah Teala? Onlar ki amelü salihate başlamışlardır. Mümin olmuşlardır. İşte onlar müminlerdir. Ve kadın olsun, erkek olsun Allah bütün müminlerini cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Görünen o ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin indinde hepimiz için Allah Teala cennetini hazırlamış. Ama ne yazık ki insanlar serbest iradeli mahluklar olarak yaratılmış. Aslında biz ne yazık ki diyoruz, niçin diyoruz? İnsanların çoğu cehenneme gideceği için bu tabiri kullanıyoruz. Ama aslında eğer Allah Teala insanlara serbest irade vermeseydi, en çok sevdiği mahluk da insan olmazdı. Dikkat edin ki Allah'ın kainatta en çok sevdiği mahluk insandır. Allah hem dünyayı hem de bütün kainatı insan için yaratmış. İnsanı meleklerden de üstün yaratmış. Cinlerden üstün yarattığı gibi, hayvanlardan üstün yarattığı gibi, cansız mahlukattan üstün yarattığı gibi, meleklerden de üstün yaratmış. Ve melekle insan arasındaki temel farklılık, insanların nefsinin oluşu ve iradelerini serbestçe kullanma haklarına sahip oluşu. Hiçbir melek iradesini serbestçe kullanamaz. Allah bir meleği hangi istikamette programladıysa, melek yalnız programın muhtevasını yerine getirebilir. Ama insan öyle değildir. İnsan serbest iradenin sahibidir. Aklını ya da daha doğrusu aklı vücudunu, nefsini, ruhunu, nefsini ve fizik vücudunu dilediği istikamette kullanabilir. Aklın tesir etmeyeceği bir tek alan var vücutlarımız içinde, ruh. Aklın ruha fonksiyonel açıdan hiçbir tesiri olması mümkün değildir. Ruh, Allah'ın programıyla programlanmış bir melek hüviyetinde bir varlıktır. Niçin melek diyorum? Ruh melek midir? Hayır, değildir.
Ama ruh fonksiyonel açıdan melek hüviyetindedir.

Çünkü Allah bütün melekleri programlandırmıştır. Her birisi yalnız kendi programının muhtevasını yerine getirir. İşte Allah Teala cennette hurileri vazifelendirmiş, gılmanları vazifelendirmiş, cehennemde de zebanileri vazifelendirmiş. Hepsi melektir. Ama ne cehennemdeki zebaniler cehennem gibi bir yerde vazifelendirildikleri için şikayetçidirler. Böyle bir şikayetleri asla yoktur. Oranın şartlarına göre yaratılmışlardır. Programlanmaları oraya göredir. Hiçbirinin nefsi olmadığı için kendilerine verilen vazifeden en ufak bir şikayetleri söz konusu değildir. Hangi istikamete programlandılarsa o programın gereğini mutlaka yerine getirirler. İşte insanın ruhu, nefsi ve fizik vücudu olmak üzere üç tane vücudu var. Bu vücutlardan sadece ruh Allah ile ilişki kurabilir. Allah'a ulaşmak imkanına sahip olan tek varlıktır. Allah'ın zatına ulaşma, zatında ifna olma, Allah'ın zatında yok olma yetkisi yalnız ruha has bir olgudur. Demek ki insanoğlunun ilişkilerine dikkatle baktığımız zaman Allah-u Teala ile aralarında devamlı bir ilişkinin var olduğunu görüyoruz. Ve Allah-u Teala bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Çünkü gördük ki bütün insanlara üç tane farz emir vermiş. Bir, ruhunu Allah'a ulaştıracaksın. 9 defa farz kılmış. 2, nefsini tezkiye edeceksin. 3 kere farz kılmış. 3, fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp bana kul edeceksin diyor Allah-u Teala. Bunu da 3 kere farz kılmış. Muradını gördük. Bütün insanları mutlaka cennetine ulaştırmak istiyor. Peki daha ötesi var mı? Allah-u Teala daha ötede insanlardan ne istiyor? Bu söylediğimiz husus cennetle alakalı birincisi. Yani 3 tane yeminini yerine getiren kişi cennetine girer Allah-u Teala'nın ve sonsuza kadar cennette kalır. Ahiret hayatı böylece en güzel standartlarda geçer kişinin. Ama böyle bir insan dünya hayatını da mutlulukla geçirecek midir? O seviyede hayır. Belki hayatının %50'den daha büyük kısmı mutlulukla geçecektir ama geri kalan gene hatır sayılır bir kısmı mutsuz bir ortamda geçecektir. Allah-u Teala'nın muradı bu değildir. İstiyor ki insanlar dünya hayatını da bir cennet olarak yaşasınlar. Bunu temin etmek için de 3 ayrı emir daha vermiş. 3 farz emri var Allah-u Teala'nın. Bir insanı dünya saadetine ulaştıracak olan 3 farz emir. Birinci farz daimi zikir. Nisa 103. Feskürün Allah'a kıyamet ku'uden ve alâ cünubihim. Ayaktayken de, otururken de, yatarken de hep Allah'ı zikredin. Hepimizin üzerine farz-ı ayın daimi zikir. Allah'ın ne kadar büyük velisi varsa bilin ki hepsi daimi zikre ulaşmışlardır. İkinci emri Allah-u Teala'nın irşad. Hepimizin mutlaka irşada ulaşmamızı istiyor. Bakara suresi 186. ayet-i kerime Ucibu davetet da'i izade'ani fel yestecibuli ve yu'minu bi lealehum yarşudun. Beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine mutlaka icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Bir. Ve böylece irşada ulaşsınlar. İki. Allah Teala bütün insanların irşada ulaşmasını burada emrediyor. Davet ediyor insanları irşada. Ve bütün davetlerin farz kılındığına şahit oluyoruz. Çünkü Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki İstecibu li rabbiküm min kable en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün, yani ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah davet etmiş, irşat daveti.
ve Allah-u Teala davete icabet et demekle davetleri üzerimize farz kılıyor. İrşad daveti görüyoruz ki böylece üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınıyor. Ve biz insanlar için Allah-u Teala'nın dünya saadetini ulaştırıcı üçüncü emri teslim emridir. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki emanetleri ehline yani sahibine teslim ediniz. Bu Allah'a emanetlerin üçünü de fizik vücudumuzda, ruhumuzda, nefsimizde teslim etmemiz gereğine işaret. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Ya eyyühellezine amenü tulü fissilmi kafeten Ey amenü olanlar hepiniz silme girin, teslime girin. Yani sizdeki üç emaneti de sahibiniz olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a teslim edin. Allah'a teslim olun. Kim bu üç tane temel farzı yerine getirirse her şey daimi zikirle başlar. Dünya saadetinin mutlak olduğu yer, başlangıç noktası daimi zikirdir. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikir noktasında o insan mutlak bir saadetin sahibi olacaktır. Çünkü onun arkasından, mutlaka hemen arkasından ihlas gelecektir. Yani kişi halis olacaktır nefsinin afetleri istikametinde. Yani o kişi Allah'a teslim olacaktır. 21. basamakta, 22. basamakta ruhunu, 25. basamakta fizik vücudunu, 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim etmiş olacaktır. Teslim keyfiyeti tamamlanmış olacaktır. Bu ne sağlar bir insana? Bu bir insana dünya saadetini de sağlar. Kim Allah'a teslim olmuşsa, teslim olan kişi İslam olmuştur. İslam kelimesinin iki anlamının da sahibidir. Birinci ve temel anlamı teslimdir. Kişi bu teslimi yerine getirmekle İslam olmuştur. İslam kelimesinin ikinci anlamı sulh ve sükundur. Yani dünya saadetidir. Kişi Allah'a teslim olduğu zaman, üç cesedini de teslim ettiği zaman mutlaka sulh ve sükuna da ulaşır. Çünkü kişinin iç aleminde mutlak bir olgu tahakkuk edecektir. O kişinin iç aleminde sulh ve sükun oluşacaktır. O kişi iç aleminde dünya saadetine üç sebepten dolayı ulaşacaktır. İnsanoğlunun dünya saadetine ulaşması yalnız iç aleminde oluşmaz. Başka insanlarla olan münasebetini ifade eden dış aleminde de sülh ve sükûne ulaşması lazımdır. O da yetmez. Allah ile olan ilişkilerinde de sülh ve sükûnun sahibi olması gerekir. İşte eğer olay buysa bir insan iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerinde de sülh ve sükûna ulaştıysa o kişi mutlak bir saadetin sahibidir. İşte insanoğluna dikkatle baktığımız zaman Allah'ın insanlardan ne istediğini kesin olarak görebiliriz. Ne istiyor Allah Teala insanlardan? Evvela insanların ahiret saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'a verdikleri üç tane yeminin yerine getirilmesi bu iş için kafidir. Sonra ne istiyor? Sonra insanların dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. Sonraki üç ayet-i kerimede bunu ifade ediyor. Daimi zikre ulaşmak, irşada ulaşmak ve teslime ulaşmak. Şimdi beraberce bakalım. Teslime ulaşan bir kişi gerçekten o dünya saadetinin sahibi olur mu? Muhakkak olur. İşte Allah-u Teala onu anlatıyor hepimize. Bir insan
teslime ulaştığı zaman nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Ruhunun hasletleri ise nefsin afetlerinin boş bıraktığı bütün fakülteleri doldurmuştur. Ve bu sebeple o kişinin nefsinin kalbi artık ruhun kalbi gibi olmuştur. Afetlerle değil, hasletlerle dolu olmuştur. Ahsen olmuştur kişi. Böyle olduğu için o kişi artık iç aleminde mutlaka mutlu olacaktır. Başlangıçtan için insanlar iç alemlerinde huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Çünkü vücudun kumandanı akıldır. Ve nefs muhtevasında sadece afetler olduğu için başlangıç kademelerinde akla yaptığı bütün müracaatlarda hep şerri ister. Şer işlenmesini ister. Ruhun bundan derhal haberi olur. Bütün müracaatlardan ruhun haberi olur. Ve ne zaman nefs akla bir şer talepte bulunursa ruh derhal harekete geçerek o da bir hayır talebiyle devreye girer. Ruh hayrı ister akıldan, hayır işlenmesini ister fizik vücutça, nefs de şer işlenmesini ister. İkisi de taleplerinden vazgeçmezler. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Mutlaka kavga oluşur nefsle ruh arasında. Kavga varsa suç ve sükun yoktur. Bu sebeple kişi iç aleminde huzursuzdur. Bu kişinin iç alemindeki huzursuzluğun birinci sebebidir. Sonra kişi nefsinin afetleri dolayısıyla sık sık aklı kandıracaktır, aklı ikna edecektir ve günah işletecektir. Her günah işlenmesinin arkasından da kişi huzursuz olur. Yetmez. Her günahın işlenmesinin arkasından akletmeyeni azap ederiz ayet-i kerimesi gereğince ruh nefse azap eder. Kişi bir defa daha huzursuz olur. Öyleyse nefsi emarede bulunan bir insan iç aleminde üç sebepten dolayı huzursuzdur. Bir, akıl nefsle ruhun devamlı cedelleşmesi sebebiyle o kişinin iç aleminde savaş vardır, sülh ve sükun yoktur. İkincisi, sık sık aklı kandıran nefs, günah işletmektedir nefse. Her günahın arkasından duyulan huzursuzluk, bu günahların arkasından da duyulacaktır. Bu sebeple kişi ikinci defa huzursuz olur. Kişi ne zaman bir günah işlerse ruhu nefsine azap eder. Üçüncü defa kişi huzursuz olur. Ama ihlasa ulaşan bir kişinin iç aleminde bu huzursuzluklar artık mevcut olmayacaktır. Neden olmayacaktır? Çünkü o kişi için söz konusu olan şey artık huzursuzluk değildir. Nefsinin bütün afetleri çünkü yok olmuştur. Ruhun hasletleri, akla yaptığı bütün müracaatları hayır talebi şeklinde yapmak mecburiyetindedir. Çünkü muhtevasında yalnız hasletler var. Taleplerin hepsi hayır olmak mecburiyetinde. Nefsin bütün talepleri hayırsa, ruhun talepleri zaten ezelden beri hayırdır. Öyleyse herkesin hayrı istediği için hayırla noktalanan bir işlemler dizisi başlar kişinin hayatında. Ama evvela nefs de hayrı istediği için, ruh da hayrı istediği için aralarında sulh ve sükun oluşur. Öyleyse savaş bitmiştir, sulh ve sükun oluşmuştur. Birinci faktör bu. İkincisi, kişi nefsi de ruhu da hayrı istediği için hep hayır işleyecektir. Öyleyse mutlak bir saadetin içinde olacaktır. Hep hayır işlendiği için hayırın arkasından duyulan şey sadece mutluluktur ve huzurdur. Kişi artık ömrü boyunca hep huzuru yaşayacaktır. Hiçbir zaman da ruhu nefsine azap etmeyecektir. Bu sebeple kişi huzur içinde, iç aleminde hep huzurlu bir hayat geçirecektir. Yani iç aleminde sulh ve sükun tesis etmiş. Bu sulh ve sükun kişiyi mutlak bir saadete ulaştırmıştır. Sonra kişinin bakıyoruz dış alemine. Dış aleminde de baştan kişi huzursuzdur. Nefsi duruma hakim olduğu için bu kişi çevresine yanlış davranışlarda bulunacaktır. Yani zulmedecektir. Her zulüm bir günah olduğu için kişi bu sebeple huzursuz olacaktır. Madde bir. Arkasından da ruh nefsi azap edecektir. Kişi gene huzursuz olacaktır. Madde iki. Bu kişiden çevresine giden her zulmün karşılığında çevresindeki insanlardan da ona zulüm geri dönecektir. Ve çevresini yaptığı zulümler bu kişiyi hep üzecektir.
Madde 3. Bu kişinin üzülmesinin arkasından çevresinin yaptığı zulümden intikam almak gereğini duyacaktır kişi ve intikam almak için harekete geçecektir. İntikamını alabilirse bir günah işlemiş olacaktır ve huzursuz olacaktır. Madde 4. Her günahın arkasından duyulan huzursuzluk. Arkadan ruhu nefsine azap edecektir. Kaç oldu? 5 mi oldu? Madde 5. Ve çevresindeki insanlarla onun ilişkilerine baktığımız zaman eğer bu kişi intikamını alamazsa o zaman da şuur altı birikimi oluşacaktır. Bu sebeple huzursuz olacaktır. Yani kişi her halükarda huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Ama ihlasa ulaştığı zaman bu huzursuzluklardan eser kalmayacaktır. Nefsinin afetleri yok olduğu için ruhunun hasletleriyle hareket edecektir. Öyleyse çevresine zulüm etmesi mümkün değildir. Çünkü bütün davranışları ruhunun talebiyle oluşacağı için çevresine hep huzur veren davranışların sahibi olacaktır kişi. Bu sebeple bu kişinin çevresiyle olan ilişkilerinde bütün hareketleri huzur verici davranışlar olduğu için hep onu mutlu edecektir. Tabiatıyla ruhunun nefsine azap etmesi de hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. 2. Çevresinden birisi kendisine zulüm ettiği zaman bu kişi üzülmeyecektir. İki sebepten dolayı üzülmeyecektir. Birincisi, nefsinde afetler olmadığı için. Madem ki nefsinde afetler yoktur, öyleyse öfke, kin, kıskançlık, haset ve aklınıza gelen daha bütün kötü afetler bu kişide mevcut olmadığı için başka birinin yaptığı zulüm onu kızdıramaz, öfkelendiremez, üzemez. Diğer taraftan başka bir hususunda farkındadır kişi. Çevresindeki insanların kendisine yaptığı yanlış davranışlar sebebiyle üzülmemesinin bir başka nedeni daha var. O başkası kendisine zulmeden kişi derecat kaybeder ama bu kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Yani her kendisine zulmeden kişi sebebiyle derecat kazandığı için hayra ulaşır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır, derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir diye tarif edilir. Öyleyse bu kişi başkalarının kendisine zulmetmesi sebebiyle hayra ulaşıyorsa bundan mutluluk duyar. Çünkü böyle bu seviyeye ulaşmış bir insanın, ihlasa ulaşmış bir insanın, İslam şerefine ulaşmış bir insanın değer verdiği şey insanlarla ilişkileri değil, Allah ile olan ilişkileridir. Ve insanlarla olan ilişkilerinde hakaret görmüştür, ona kötülük edilmiştir ama buna üzülmez, aksine Allah indinde derecat kayıp kazandıran bir hayra vesile olduğu için kendisine zulmeden kişi bundan mutluluk duyar, huzur duyar. Öyleyse bu kişi hiçbir zaman intikam almak yoluna gitmeyecektir. Neden? Çünkü intikam alabilmek için nefsinde intikam afetinin mevcut olması lazım. Halbuki böyle bir afet yok. Kin afeti yok, intikam afeti yok. Ve ayrıca kendisine zulmeden kişinin yaptığından negatif etkilenmemiştir. İntikam almayı aklına bile getirmemektedir. Öyleyse hiçbir zaman intikam almayacaktır. İntikam almayınca o günahı işlemenin verdiği huzursuzluğu da yaşamayacaktır. Peki bu insan intikam almazsa ruhu nefsine azap eder mi? Görüyorsunuz ki o da mümkün değil. Daha bir adım öteye gidelim. Bu kişi intikam alamıyor diye şuur altı birikimine ulaşır mı? Onun da mümkün olmadığını görüyoruz. İntikam almayı şiddetle isteseydi ve intikamını alamasaydı şuur altı birikimi oluşurdu. Ama bu insan değil şiddetle istemek, hiç istemiyor intikam almayı. Öyleyse intikamını alamamaktan bir şuur altı birikimine hiçbir zaman ulaşması mümkün değildir. Öyleyse böyle bir insana dikkatle baktığımız zaman gördüğümüz şey nedir? O kişi hep huzur içinde yaşayacaktır, dış aleminde de.
Allah ile olan ilişkilerine gelince nefsi emmaredeki kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmekte de huzursuzdur. Yasaklarına riayet edememekte de huzursuzdur. Allah emir vermiş, namaz kıl. Ya hiç kılmıyor ya pek az kılıyor kişi. Oruç tut, onu da aynı şekilde safsaklıyor. Zekat ver, hiç zekat vermiyor. Ben diyor vergi veriyorum devlete, zekat vermem. Ve Allah'ın emirlerini hiçe sayıyor kişi. Ama insan vücutları ona göre dizayn edilmiştir ki Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman huzur duyarız. Yerine getirmediğimiz zaman huzursuzluk duyarız. Bu sebeple kişi huzursuz. Peki Allah'ın yasak ettiği fiillerine, nehilerine gelelim. Nefsinde hep afetler olduğu için kişi o istikamette bir büyük sıkıntının içerisinde Allah'ın yasak ettiği fiilleri ne yazık ki işliyor. Allah kumar oynama diyor, oynuyor. İçki içme diyor, kişi içiyor. Başka günahlar işliyor. Ama ihlasa ulaşmış bir kişi bunların hiçbirini yapmayacaktır. Çünkü Allah'ın emirlerine baktığımız zaman 5 vakit namaz diyor Allah Teala. Bu kişi 7 vakit namaz kılıyor. Allah Teala daimi zikir yap diyor. Bu kişi daimi zikrin sahibi. Oruç tut diyor Ramazan ayı boyunca. Ramazan'ı tuttuktan sonra bütün sene her perşembe günü mutlaka oruç tutuyor. Öyleyse kişinin gayreti devamlı artıyor. Ve bu kişi Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getiren bir insan hüviyetinde. Allah'ın yasak ettiği fiillere gelince, yasak ettiği fiilleri bu kişinin işlemesi zaten mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü nefsinde afetler yok. Nefsinde afetler olmadığı için de o günahları işlemesi mümkün değildir. Bizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye götüren şey nefsimizin afetleridir. Ne zaman o afetlerden kurtulursak asla o istikamette günahları işlememiz mümkün değildir. Olay orada bitiyor. Öyleyse görüyoruz ki Allah'ın bütün insanlara verdiği 3 tane yemin onlara cennet saadetini sağlamak üzere daimi zikir emri, irşat emri ve teslim emri ise insanlara dünya mutluluğunu sağlamak üzere verilmiş ve Allah-u Teala bu emirleri hepimizin üzerine farz kılmış. Öyleyse Allah'ın muradı son derece açık ve kesin. Allah bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Mutlaka bütün insanların dünya saadetine de ulaşmasını istiyor. Buna karşılık iblis bütün insanların dünyada mutsuz ve huzursuz olmasını istiyor. Aynı zamanda da bütün insanların cehenneme gitmesini istiyor kendisiyle beraber. İşte bu istikamette yapabileceği şeylere dikkatle bakalım. Kavramların değiştirilmesi bunların bir tanesi. Yapabileceği şeylerin bir tanesi. İblis eğer elinden gelseydi nasıl Tevrat'ı değiştirdiyse, Zebur'u değiştirdiyse, İncil'i değiştirdiyse Kur'an-ı Kerim'i de değiştirebilirdi. Ama Allah-u Teala buna müsaade etmemiş. Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesine şöyle bir ifadeyle yer vermiş Allah-u Teala. Bu zikri, bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah-u Teala onun muhafızı olduğunu beyan buyuruyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Ve bu Kur'an-ı Kerim'le Allah-u Teala bütün insanlara Allah'ın güzelliklerini öğretmek istiyor. Kendisinde muhafız tayin etmiş. Öyleyse iblis ne yaparsa yapsın Kur'an-ı Kerim'i değiştiremez. Nitekim değiştirmeyi başaramamış bugüne kadar. Ama başka bir şeyi başarmış. Kavramları değiştirmeyi başarmış. İşte bugünkü konumuz olan mümin kavramının neden değiştirilmiş olduğuna iblis tarafından şimdi karar veriyoruz. Neden değiştirilmiş? Çünkü şeytan istiyor ki bütün insanlar cehenneme gitsinler. Acaba konumuzla bunun ilişkisi ne? Mümin kavramıyla. Gördük ki bir insan mümin olduğu zaman
Allah mutlaka onu cennetine alacak. Mümin olmanın şartlarını üç ayrı grupta toplamış Allah Teala. Ruhu sırat-ı müstakime ulaşan kişi mümin olur. Birinci şart. Nefs tezkiyesine başlayan kişi mümin olur. İkinci şart. Kalbine iman yazılan kişi mümin olur. Üçüncü şart. Üç ayrı cepheden Allah Teala bunları koymuş Kur'an-ı Kerim'e. İblis ise insanları aldatmak için mümin kelimesinin anlamını değiştirmiş. Ve nasıl bir mümin kavramı getirmiş Kur'an-ı Kerim'in dışında iblis, ona bakalım. Bugün sokaktaki insanları çevirin, sorun. Sen mümin misin, değil misin diye. Herkesten aynı cevabı alacaksınız. 10 bin kişi geçse 9900 küsurundan aynı cevabı alacaksınız. Elbette ben müminim. Sorun bakalım neden müminsin? Cevap alacaksınız. Çünkü Allah'a inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra mümin kavramı Allah'a inanmak şeklinde iblis tarafından değiştirilmiş. Allah'a inanan kişi henüz mümin olmamıştır. Bir insan istediği kadar Allah'a inansın, eğer mürşidine ulaşamazsa o kişinin mümin olması mümkün değildir. Mürşidine ulaşamadığı takdirde o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşmaz, o kişi mümin olmaz. O kişi mürşidine ulaşamadıkça kalbine iman yazılmaz, o kişi mümin olmaz. O kişi mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamaz, amelü salihata başlayamaz. O kişi bu sebeple mümin olamaz. Mümin olmazsa o kişinin cennete ulaşması da mümkün değildir. Öyleyse iblisin bunu yapmaktan muradı ne? Yani insanlara ben madem ki Allah'a inanıyorum ve madem ki Allah'a inanan mümindir, öyleyse ben de müminim dedirtmekten, bu imajı vermekten, bu zanna insanları uydurmaktan şeytanın muradı ne? İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Eğer bir insan Allah'a olan inandığı için mümin olduğuna da inanmışsa o kişi cennete gideceğinden emindir. Madem ki diyor ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim. Şu tarzda şeyleri çok duymuşsunuzdur. Ha, biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Allah bizi yaptığımız günahlardan dolayı mutlaka cehennemde bir süre cezalandıracak. Ama ondan sonra muhakkak cennetine alacak. Bütün müminler gibi biz de cennetine gireceğiz. İşte bu kocaman bir palavradır. Bu sözün Kur'an-ı Kerim'de uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala bir kişiyi cehennemine attıktan sonra asla oradan çıkarıp cennetine almıyor. Bir kişiyi de cennetine attıktan sonra asla oradan çıkarıp da cehennemine koymuyor. Öyleyse bir insan için ya cennette bulunmak vardır kıyamet günü, o günden sonsuza kadar, veya cehenneme atılmak söz konusudur o kişi için, o günden sonsuza kadar, cehennemin gökleri çatlayıncaya kadar. Cennete atılanların da cennete ulaştırılanların da cennetin gökleri çatlayıncaya kadar o kişinin cennete çıkması söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala ve Tekatatörlerinin bu istikametteki sözleri son derece açık. Bir insan kıyamet günü ya cennete gider ya da cehenneme gider. Olaya baktığımız zaman bir ve cennete gidecek olanlar oradan ayrılıp cennete ulaşırlar. Artık bundan sonraki zaman aralıklarında insanların cehennemden çıkıp da cennete ulaşmaları hiçbir zaman mümkün değildir.
Öyleyse insanlara Allah Teala'nın verdiği bilgilerin dışındaki bu bilgileri kim veriyor? İblis veriyor. Hep insanları Allah'ın emirlerinden kaçırmak için. Kim mürşidine ulaşırsa o kişi mutlaka cennete ulaşır. Çünkü o gün onun bütün günahları sevaba çevrilir. O kişinin Allah'a ulaşmasına hiçbir kuvvet mani olamaz. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkileri incelediğimiz zaman olayı net olarak görüyoruz. Herkes için aynı şey söz konusu. İnsanlar Allah Teala ile ilişkilerinde hangi şartlarda cennetlik olurlar, hangi şartlarda cehennemlik olurlar, bunun standartları açık açık verilmiş. İnsanoğlunun cennete ulaşabilmesi onun mümin olma kavramına bağlanmış. Eğer insan inanırsa ki ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim, öyleyse Allah beni nasıl olsa mutlaka cennetine alacak, orada beni hesapsız rızıklandıracak. Öyleyse diyecek insanoğlu ne gerek var yani benim oruç tutmama, namaz kılmama, zekat vermeme, özellikle zikir yapmama, nefs tezkiyesi diyorlar, mürşide ulaşmak diyorlar, ruhu Allah'a ulaştırmak diyorlar. Bütün bunları benim yapmama ne gerek var diyecek insan. Madem ki Allah'a inanıyorum, ben müminim. Allah da garanti vermiş, bütün müminleri cennetine alacağına dair garanti vermiş Allah Teala. Öyleyse bu garantinin içinde olduğuma göre diyor kişi, ben mümin olduğuma göre mutlaka Allah'ın cennetine eninde sonunda gideceğim. Varsın Allah bana biraz cehennemde işkence etsin, eziyet etsin. Ama ondan sonra gideceğim yer garanti cennet. Öyleyse bir sürü lüzumsuz ibadetleri ne diye yapayım diyecek insan. İşte iblisin de ulaşmak istediği hedef bu. İstiyor ki bütün insanlar bu büyük huzursuzluğun içine girsinler. İstiyor ki bütün insanlar ben müminim, öyleyse Allah beni mutlaka cennetine alacaktır, benim ibadet yapmama gerek yoktur desinler. Ve böylece bütün insanlar, hakikati bilmeyen zavallı insanlar cehennemin karanlıklarına girsinler, sonsuza kadar cehennemde kalsınlar. Ne yazık ki zamanımızda mümin kavramı tam bu hali almıştır. Allah'a inanan herkes mümindir. Mümin kavramının karşısında kafir kavramını koymuşlar. Allah'a inanmayan da kafirdir. Bu da doğru değil. Bu kavram da yanlış. Bir insanın kafir olması Allah'a inanmamaktan geçmiyor. Mekke'deki putperestler de kafirdi. Açık açık Allah-u Teala kafir olduklarını söylüyor onların. Ama sonra onlara Allah'a inanıyor musun? Hepsi inanıyordu. Göklerde Allah var diyordu hepsi. Hiç inanmayan yoktu işlerinde. Yalnız onlara soruyorlar, peki bu putlar ne oluyor? O putlar bizi o Allah'a ulaştırmak için, Allah'ın yardımını temin etmek için bizim yaptığımız aracılar. Söyledikleri bu. Allah'a inanmıyorlar mıydı? İnanıyorlardı. İşte bugün bir bütün Hristiyanlık alemi şirk içindedir. Baba Allah, oğul Allah, Ruhul Kudüs diye üç Allah'a inandıkları için teslis akidesi onların hepsini küfre götürmüş durumda. Şirk küfürdür. Öyleyse bu şirkin küfür olduğu istikametindeki olaya baktığımız zaman Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar. Baba Allah diye Allah'a inanıyorlar. Oğul Allah da Hazreti İsa, Ruhul Kudüs'te Cebrail Aleyhisselam. Üç tane Allah vardır diyorlar. Allah'a inanmıyorlar mı? İnanıyorlar ama kafirler. Öyleyse ne mümin kavramı yerlerine oturuyor, ne kafir kavramı yerlerine oturuyor. Ne yazık ki halk arasında Allah'a inanan mümindir, inanmayan da kafirdir ifadesi yerleştirilmiş. Ve bütün din adamlarına gidin konuşun, hepsi aynı şeyleri söyleyecekler size. Sen Allah'a inanıyor musun kardeşim? İnanıyorum. Öyleyse sen müminsin. Halbuki bir kişinin mümin olabilmesi tam 14 basamak yükselmesiyle mümkün böyle bir kişinin. Ancak o zaman mümin olacak. İşte bu 14 basamak
Say, isimlerini sayarak oraya hemen ulaşalım. Birinci basamakta kişi olayları yaşıyor. İkinci basamakta bu olaylardan hüküm çıkartıyor. Üçüncü basamakta kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda dayanılmaz bir arzu duyuyor. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla o kişinin üzerinde tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah o kişiyi sevillerine ulaştırmak konusunda garanti veriyor. Altıncı basamakta Allah o kişiyi kulaklarındaki vakrayı alarak mükafatlandırıyor. Artık irşat makamının söylediklerini işitir hale geliyor. Yedinci basamakta Allah o kişinin kalbindeki ikindeti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Kişi irşat makamının sözlerini idrak ediyor ve inanıyor ki irşat makamının bütün sözleri hak denilen sözlerdir. Allah bu noktaya ulaşmış olan kişiyi vuslata ulaştırma konusunda garantiye ulaştırmış. Hem sırat-ı müstakimine ulaştırma konusunda bir garanti veriliyor burada, hem de o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması konusunda bir garanti veriliyor. Böylece 7 basamak tamamlanıyor. 8. basamakta kişinin kalbine Allah hidayet koyuyor, nefsinin kalbine. 9. basamakta bu kalp Allah'ın koyduğu hidayetle Allah'a dönüyor. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Rahmet ve fazl yolu. 11. basamakta kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl kişinin göğsünden kalbine ulaşıyor. Ama kalpten içeri yalnız rahmet giriyor. Rahmet de o kişinin kalbinde huşu attı. Bir müessese vücuda getiriyor. Yaklaşık %2'lik bir aydınlık. Ve huşu sahibi olduğu için kişi hacet namazını kılıyor. Allah'ına mürşidini gösteriyor. 11. basamak. Bir 13. basamak. Ve kişi mürşidine ulaşıyor. Önünde tövbe ediyor. 14. basamak. Demek ki basamaklara baktığımız zaman gördüğümüz o ki bir kişinin mürşidine ulaşabilmesi, yani kişiyi biraz sonra geniş olarak anlatacağımız gibi mümin kılmak, mümin kılacak olan olayın vücut bulması, mürşide ulaşmak 14. basamaktaki bir olgudur. Şimdi bakalım ne oluyor kişi mürşidine ulaştığı zaman? Bir, kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu oluşuyor. İki, bu ruhun başının üzerinde bulunan daire şeklinde bir nur dolayısıyla o kişinin kalbine devamlı salavat nuru ulaşmaya başlıyor. 3. Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. 4. O kişinin bir sevabına karşılık Allah Teala evvelce 1'e 10 ihsanda bulunurken 1'e 100 vermeye başlıyor. Arkasından da 700'e kadar, 1'e 700'e kadar yükseltiyor bunu. 4 oldu. Allah'ın 5. ihsanı kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor, mürşidin bulunduğu ana dergaha ulaşıyor. Sırat-ı müstakime ulaşmış oluyor. 5 tane Allah-u Teala'nın ihsanı, ama ihsanların sayısı 5 değil 7. 6. ihsanı Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazmak. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime وَكَتَبَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ اِيمَانًا. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. Ne zaman? Gene Mücadele 22. Onların üzerlerine, başların üzerine emrimizden bir ruh ulaştırırız. Onu desteklemek üzere diyor. Mümin Suresi 15. ayet-i kerime, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerlerine, başlarının üzerlerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişilere Allah'a ulaşma gününün, yevmüttelakın geldiğini haber vermek üzere diyor Allah-u Teala. Öyleyse demek ki kişinin başının üzerine mürşidin ruhu geliyor. Kişinin ruhu da vücudundan ayrılıp oraya sırat-ı müstakime ulaşıyor. Bu noktadaki Allah'ın konumuzla alakalı olan işlemi o kişinin kalbinin içine imanı yazmak. Önemli mi? Evet, bugünkü konumuz bununla alakalı.
bir kişinin kalbine Allah imanı yazmadıkça, kalbinin içine imanı yazmadıkça o kişiyi mümin olarak kabul etmiyor. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerime. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü henüz kalbinizden içeri iman girmedi. Kalbinizin içine iman girmedi. Bir insanın kalbinden içeri ne zaman iman girer? Bir insanın kalbinden içeri imanın girebilmesi ancak mümin olma şartına bağlıdır. Ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, Mücadele Suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince Allah o kişinin kalbine değil, kalbinin içine imanı yazıyor. Bir kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması, o kişinin kalbinin içine imanın Allah tarafından sokulması demektir. Allah o kişinin kalbinin içine imanı yazdığı an, o kişinin kalbinin içine imanı Allah sokmuştur. İşte o zaman o kişinin kalbinden içeri iman girmiştir. Üstelik de Allah tarafından sokularak girmiştir. Bu sebeple kişi o gün mümin olmuştur. Öyleyse bir insanın mümin olabilmesi gördünüz ki direkt olarak şarta bağlanmış Allah Teala tarafından kalbine iman yazılması şartına. Gene gördünüz ki bir insanın kalbine imanın yazıldığı yer 14. basamaktır. Kişi 14. basamakta mümin oluyor. Çünkü 14. basamakta mürşidine ulaştığı için Allah onun kalbinin içine imanı yazıyor. Kalbinin içine böylece kişinin iman giriyor. Yoksa kişi ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim diyemez. Allah'a daha birinci basamakta insan inanıyor. Birinci basamaktaki insanların %90 küsuru Allah'a inanmıştır. Çok az kişi Allah yoktur demek cesaretini gösteriyor. Çok az kişi ben ateistim diyebiliyor. Ve bu insanların da böyle söylemeleri onların problemi, bize hiç alakadar etmez. Kendileri düşünsünler. Ama 100 kişiden 90 küsuru mutlaka sorarsınız Allah var mıdır, yok mudur, Allah'a inanıyor musun diye. Bu sualin cevabını hep pozitif olarak alacaksınız. Herkes Allah'a inanıyorum diyor. Gördük ki Allah'a inanan insanlar mümin değillerdir. Mümin olmamışlardır henüz. Mümin olma yolunda ilk adımı Allah'a inanmakla atmak mümkündür. Ama bu konunun sonucuna ulaşmak anlamına gelmiyor. İnsanoğlunun Allah'a inanması onun mümin olmasını gerektirmiyor. Mümin olmaya adım atmak diye düşünebiliriz bunu. Öyleyse demek ki mümin olma kavramının birincisini izah ettik. O kişinin kalbinin içine Allah'ın iman yazmasıyla gerçekleşen bir olgu. Ancak o zaman kişi Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesine göre mümin olabilir. Mümin olmanın bir başka tarifini Allah-u Teala baştan da bu ayet-i kerimeyle zaten konumuza girmiştik. Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesini söylüyor. Onlar ki ıslah edici amellere, amelü salihata başlamışlardır. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsunlar, erkek olsunlar, Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu mümin olmanın hangi şartlarda vücuda geldiğine bakalım. Bir defa bir insanın ıslah-ı nefse başlayabilmesi nefs tezkiyesidir. Çünkü ıslah olunan sistem nefstir. Tezkiye olan sistem nefstir. Nitekim bir insanın cennete gitmesinin temel faktörünü Allah-u Teala Şems Suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekâ şeklinde dizayn etmiş.
Andolsun ki o kişiler fena ulaşırlar, cennete ulaşırlar. Kimler onlar? Teskiye olanlar, nefslerini temizleyenler, arıtanlar, nefslerini teskiye edenler. Öyleyse nefsimizin teskiye edilmesi bizi cennete ulaştırıyor. Mümin oluşumuz cennete ulaştırıyor. Nefsin teskiye olması, teskiye başlaması noktasından itibaren 7 kademelik bir olgudur. İşte bu teskiye olayına dikkatle bakalım. Kur'an-ı Kerim ipuçlarını vermiş. Bir insanın nefsi ne zaman teskiye olmaya başlar? Bu sualin cevabı Nur suresinin kaçıncı ayet-i kerimesinde? 21. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki bir insanın kalbinden içeri Allah'ın rahmeti ve fazlı beraberce girmediği sürece o kişi hiçbir zaman nefs teskiyesine başlayamaz. Diyor ki وَلَوْ لَا فَضُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı beraberce üzerinize olmazsa, beraberce nefsinizin kalbinden içeri girmezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi teskiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. Demek ki bir insanın nefsini teskiye edebilmesi şarta bağlanmış. O kişinin kalbinden içeriye Allah'ın hem rahmeti girecek hem de fazla girecek. Şimdi demin saydığımız kademelerden 7'sini hemen geçelim. 8.'de ne yapıyordu Allah Teala? Kalbimize hidayet koyuyordu. 9. kademede bu kalbimize konulan hidayet öyle kalbimiz Allah'a dönüyordu. 10. kademede Allah göğsümüzden kalbimize bir yol açıyordu. Ve bir zikir yapınca 11. kademede Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsümüze geliyordu, göğsümüzden de kalbimize geliyordu. İşte bu rahmet ve fazl kalbimize geliyordu ama bütün insanların kalpleri olduğu gibi bizim de kalbimiz mühürlüydü. Ve kalbimize gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı ne yazık ki beraberce kalbimizden içeri giremiyordu. Yalnız rahmet mührün kenarlarından sızarak içeri girebiliyordu ama fazl hiç giremiyordu. İşte bu fazlın hiç giremediği bu noktada rahmet kalpten içeri girip bir miktar girip o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyordu. Huşu ise Allah-u Teala'nın o kişiye hacet namazı kıldığı takdirde mürşidini göstermesi için temel şarttı. Ve nitekim kişi huşuya ulaştıktan sonra hacet namazını kılıyordu ve Allah'ına mutlaka mürşidini gösteriyordu. İşte burada o kişinin kalbine henüz iman yazılmadı. Ve kişi mürşidine ulaştı. Mürşidine ulaştığı zaman Allah kalbine imanı yazdı. Ne olur, değişiklik nedir? Kişinin kalbine iman yazıldığı andan itibaren mührün iç kısmına yazılan bu iman kelimesi mührü hareketli hale getiriyor. Ve hareketli hale gelen mühür, zikir yapıldığında Allah'tan gelen mürşide de ulaşılmış artık, yalnız rahmetle fazlayı bir de salavat eklenmiş nurlara. Kişi zikir yapınca Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat ismindeki 3 tane nur o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin üzerinde bulunan mührü hareketli hale geldiği için kalbin içine doğru bastırıyor, itiyor. Ve sonunda devamlı zikir yaptığı için kişi o zikir yaptığı süreç içerisinde rahmetin, fazlın ve selavatın baskısıyla mühür zulmani kapıya kadar iniyor. Zulmani kapıyı kapatıyor. Artık o kişinin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Allah Teala bu hususu son derece net olarak anlatmış Bakara suresi 257. ayet-i kerimesinde. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumittagute yuhricunehum minen nuri
اِلَى الظُّلُمَاتِ. Diyor ki Allah Teala kişinin Allah amiri olanların dostudur. Onların kalplerini zulmetten nuru ulaştırır. Nasıl? Allah rahmet kapısının sahibi kalbi Allah'a döndürüyor. Rahmet kapısını Allah'a döndürüyor. Kişi zikir yapınca oradan rahmeti ve fazlı ve salavatı kişinin kalbine sokuyor. Böylece kişinin kalbi Allah'tan gelen rahmetle, fazla ve salavatla nurlandırılıyor. Zulmetten nura çıkarılıyor. Ve kişi zikrini bitirdiği zaman ne oluyor? Bu sefer mühür aşağıdan zulmani kapıyı örten mühür oradan çıkıp yukarıya tekrar rahmet kapısının üzerine ulaşacak. Zulmet kapısı da açıldığı için şeytan oradan karanlıklarını tekrar kişinin kalbine ulaştırmaya başlayacak. Öyleyse kalbimizde iki tane kapı var. Birisi Allah'ın nurlarını kalbimize indirdiği kapı. İkincisi şeytanın kalbimize karanlıklarını, zulmetini ulaştırdığı kapı. Birinin adı bu sebeple rahmet kapısı, ikincinin adı zulmet kapısı. İşte bu iki kapı sebebiyle kalbimize hem nurun hem de zulmetin girmesi söz konusu. İşte rahmetin başlangıçta yalnız rahmetin girişi kişinin kalbinde nefs tezkiyesini başlatamıyor. Çünkü Allah'ın koyduğu genel kaide vardı. Yalnız rahmetin girmesi değil, rahmet fazlının beraberce girmesi söz konusu. İşte kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbine Allah imanı yazınca bunun arkasından olgunlaşan meyve odur ki kişi zikir yaptığı zaman mühür aşağı iniyor, zulmani kapıyı kapatıyor. Ama rahmet kapısını terk ettiği için mühür o kapıdan içeri artık Allah'ın hem rahmeti hem fazlı hatta hem de salavatı giriyor ve kişi bu sebeple hidayete erecek. Ama nefs tezkiyesine başladığı yer işte burası. Neden? Nur 21'e göre hem rahmet hem de fazl beraberce kişinin kalbine girmeye başladı. Öyleyse bu nokta kişinin nefs tezkiyesine, amülü salihata başladığı nokta. İşte kişi amülü salihata başlamışsa, mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin olmuştur. Görüyoruz ki kişinin bu istikamette mümin olduğu yer, gene aynı yerdir mürşidine ulaştığı nokta. Aynı nokta dalaletten kurtulup hidayete adım attığı nokta, aynı nokta kişinin mümin olduğu nokta, aynı nokta kişinin nefs tezkiyesine başladığı nokta. Aynı nokta kişinin cennetlik olduğu nokta. Öyleyse demek ki kimin kalbine Allah imanı yazmışsa o kişi mürşidine ulaştığı anda kalbine iman yazılıyor. O kişi ıslah-ı nefse başlamak üzere artık hazırdır. Islah-ı nefse hemen başlar. Islah-ı nefse başladığı için de amel-i salihata başladığı için de o kişi Allah'a göre mümin olmuştur. Öyleyse kişinin ben Allah'a inanıyorum, öyleyse mümin oldum demesi bir şey ifade etmiyor. Bu daha birinci basamakta gerçekleşen bir olgudur. Allah'a inanmayan bir insanın olayları değerlendirip de onları pozitif veya negatif diye ikiye ayırması, kalbinde Allah'a doğru bir yola meyil duyması hiçbir zaman mümkün değildir. Zaten meylin başlaması onu ifade eder ki kişi Allah'a inanmıştır. Allah'a dünya hayatında ulaşmaya da inanmıştır. Ulaşmanın kendisi için farz olduğuna inanmıştır. Ve Allah'a ulaşacağına da inanmıştır. Bu vakalara rağmen kişi mümin olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Ne zaman mümin olacak? Ne zaman ki 14. basamağa ulaşacak. 13. basamakta Allah'ına mürşidini gösterecek. Hacet namazını kılacak kişi. Mürşidine ulaştığı gün kişi mümin olacak. Neden? Allah onun kalbine o gün imanı yazacağı için ve ancak ondan sonra kalbinin içine rahmet ve fazl beraberce girip de ıslah-ı nefse, nefs tezkiyesine başlayabileceği için. Demek ki mümin olmanın iki tane standardını gördük. Bir, kalbe iman yazılması, mümin olmanın birinci şartı. İki, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Mümin olmanın üçüncü şartına geliyoruz. Bu bir insanın ruhunun vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmasıyla şekillenir.
Bundan evvel kişi bu istikamette mümin değildir. Şimdi konumuza buradan yeniden başlayalım. Sebe suresi 20. ayet.

Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirin. İfa edin. Demek ki hepimizin Allah'a verdiği yeminler var. Bu yeminleri yerine getirmemiz isteniyor. Geçiyoruz 153. ayet-i kerimeye. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Allah ile olan ahdlerinizi yerine getirmeniz sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında herhangi bir fırkaya tabi olmayın ki, herhangi bir yola tabi olmayın ki, o yolların hepsi sizi sırat-ı müstakimden ayırır. Allah'ın sırat-ı müstakimden ayırır ve şeytana kul eder. Öyleyse burada da 73 tane fırka var. 73 tane ayrı ayrı yol, ama bunlardan sadece bir tanesi kurtuluşa ulaşıyor. Sırat-ı müstakim. Öyleyse kim sırat-ı müstakimin üzerindeyse sadece onlar hidayete ulaşırlar. Sadece onlar felaha ulaşırlar. Cennete ulaşanlar sadece onlar. Şeytana kul olmayanlar, cennete ulaşanlar. Enam suresinin bu söylediğimiz 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın verdiği işaret son derece açık. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar, diğer 72 fırkaya tabi olmayanlar, kurtuluşa ulaşanlar. Sebe 20'ye göre de yalnız mümin olanlar, 73 fırkadan yalnız bir tanesine tabi olanlar. Öyleyse 73 tane fırkadan sadece bir tanesi kurtuluşa ulaştığına göre, aynı kurtuluşa ulaşan fırka için iki tane tarif var. Birincisi, o kişilerin sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaları. İkincisi de bu sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan insanların mümin adını almaları. Öyleyse 73 fırkadan sadece bir tanesi kurtulduğuna göre, onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar olduğuna göre, 73 tane fırkadan sadece bir tanesi kurtulduğuna göre, onlar mümin olduğuna göre, demek ki sadece bir tane fırka, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanların fırkası müminleri oluşturuyor. İşte mümin olmak, demek ki bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmasına bağlı. O zaman Fatiha suresine bakalım. Ne diyorduk Allah-u Teala? Ya günde 45 defa İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Mürşidimizi yalnız senden isteriz. Niçin? İhdinâ sırâtel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakîmine ulaştır. Onun için senden mürşidimizi isteriz. Sırat-ı müstakîmin özelliklerini sayıyor Allah-u Teala. Sırâtel lezîne, o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerimizin, başlarının üzerine nimet verdiklerimizin yoludur. Sadece mürşitlerinin elini öpen kişilerin üzerine Allah-u Teala mürşidin ruhunu bir nimet olarak gönderiyor. İşte Cuma 2, Allah-u Teala'nın söylediği Allah müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahseder. Müminlerin üzerlerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Allah Resuller bahseder, hayata getirir. Onların arasından birini onların arasında görev yapmak üzere. Öyleyse Fatiha suresine diyoruz. Sırat-ı müstakimin üzerinde kimler bulunabilirler? O sırat-ı müstakim ki üzerlerine nimet verdiklerimin yoludur. Yani kimin başının üzerine mürşidin ruhu varsa o kişi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Bu nasıl tahakkuk edecek? Mutlaka kişinin mürşidine ulaşmasıyla. Devam ediyor Allah-u Teala. Gayril magdubi aleyhim. Allah'ın kendilerine gadap duyduğu kişiler hariç. Onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Şimdi beraberce Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine bakalım. Allah-u Teala diyor ki Mücadele 22'de, o kişiler ki onlar Hizbullah'tır. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala Hizbullah demekle? Hizbullah, Allah taraftarı demek. İşte iki nevi insan var. Allah'ın nimet verdiği insanlar,
felaha ulaştıracağı insan.

0: insanlar, gadabına muhatap olan insanlar, cehenneme götüreceği insanlar. Birinci grup Hizbullah, Allah'ın taraftarları. İkinci grup Hizbüşşeytan, şeytanın taraftarları. İşte 73 fırka, işte sadece bir tanesi. 72 tane fırkanın üzerinde bulunan herkes Hizbüşşeytandır. Sadece Sırat-ı Müstakim'in üzerinde bulunabilen, Sırat-ı Müstakim'e ulaşabilen insanlar, onlar Hizbüşşeytan olmaktan kendilerini kurtarabilmiş, Hizbullah olabilen insanlardır. Ne yazık ki Hizbullah olamadıkları halde kendilerini net olarak Hizbullah kabul eden milyonlarca insan yaşıyor. Hep şeytanın insanlara verdiği yanlış bilgilerin sahibi oldukları için. Bu insanların acınacak hallerine bakın ki ne kendileri kurtarabilir, kendileri kurtulabilirler, ne de o istikamette bilgi verdikleri insanlar kurtulabilirler. Hiçbirisinin kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. Ve buna rağmen hiç incelemek gereğini bile duymadan o kulaklarına gelen okudukları kitaplardan, Kur'an-ı Kerim'den değil, okudukları Kur'an-ı Kerim'in dışındaki kitaplardan öğrendikleriyle hem başkalarına fetva verenler hem de kendilerini o statü içine sokan insanlar. Bu zavallılar kendileri de mahvolmaya mahkumdur, etrafındaki insanlar da. İşte bakın her devirde bu insanların bütün boyutlarında var olduğunu gösteren Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimeleri. Ya Rabbi, biz devrimizdeki küberaya ve saadatlara tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu sebeple cehennemdeyiz. Onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetle lanetle. Kimdir kübera? O yaşadığı devirdeki, o kişinin yaşadığı devirdeki büyükler. Devrin devlet büyükleri. O küçük kasabalardaki, şehirlerdeki üst seviye bürokratlar, hepsi büyükler. Ya saadatlar? Saadatlar da insanlara dini vecibeleri, dinin esaslarını öğretmek mevkiinde olanlar, üniversitedeki profesörler, liselerdeki, ortaokullardaki, ilkokullardaki öğretmenler, zamanımızda Diyanet İşleri Teşkilatı, bunların hepsi saadattır. İşte ne yazık ki çağımızda saadatlar da Kur'an-ı Kerim'in doğrularını bilmiyorlar. Daha hazini bildiklerini zannediyorlar. Ve yalnız zannetmekle yola çıkan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'den değil de o okudukları kitaplardan elde ettikleri bilgilerin doğruluğundan emin olarak başkalarına ulaştırılmasından da kendilerini mesul addediyorlar. Onu da yapıyorlar. Kınıyor muyuz onları? Hayır. Çünkü onlar okullarından bunları öğrenerek mezun oldular. Ve bir insan sadece öğrendiğini öğretebilir. Öyleyse bu insanlar da o istikamette bir gayretin sahibi olacaklardır ne yazık ki ve olmakta da devam etmektedirler. Ama bir gün mutlaka şafak sökecektir. Mutlaka Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri 14 asır evvel nasıl tatbik edilmişse bütün sahabe tarafından bugün de mutlaka tatbik edilecektir. Öyleyse o insanlara dikkatle bakın. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri insanları ikiye ayırıyor. Hizbullah, Hizbüşşeytan. Kimlerin Hizbullah olduğunun standartlarını bu onlar Hizbullah'tır diyen Allah-u Teala veriyor. O Allah onlardan razı olacaktır. Onlar da Allah'tan razı olacaktır. Allah onları mutlaka cennetine kabul edecektir diyor Mücadele 22. Kim bunlar? Mücadele 22 devam ediyor. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh ulaştırıp onunla onları destekleriz diyor Allah-u Teala. Yetmez. Onların kalplerine o gün imanı yazarız diyor. İşte burada Hizbullah'ın tarifi Bakara ile Fatiha ile birleşiyor. Onlar kimler onlar? O insanlar Allah'ın dostu olmaya namzet olan insanlar, Allah'ın başlarının üzerine nimet verdiği insanlar, o Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın gönderdiği ruhla bir nimetin sahibi olan insanlar, kalplerine iman yazılmakla bir nimetin sahibi olan insanlar, onlar Allah'ın gadab duyduğu insanlar olamaz. Demek ki sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar Hizbullah. Allah'ın gadab duydukları hiçbir zaman Hizbullah değil. Ve Allah Teala diyor ki Allah'ın gadab duydukları sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Ve son ayeti kerime ile Allah Teala konuyu tamamlamış. Veleddalin. Ve dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. 10 ayeti kerimeye bakıyoruz beraberce ve olay bitiyor. Ne yazık ki mürşidine ulaşamayan kişi dalalettedir. Dalalette olan kişiler de sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar. Zaten 17 tane ayet-i kerime dalalette olanların zaten cehenneme gideceğini çok açık şekilde ifade etmiş. Nedir bu dalalet ayet-i kerimeleri? 1 Kasas 50. Allah Teala diyor ki Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor. 2. ayet-i kerime Kehf 17. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o hidayete erer. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir evliya, mürşit bulunmaz diyor Allah-u Teala. Demek ki dalalette olan kişi o veli mürşidi arasaydı onu bulacaktı. Aramamış, arama vecibesini yerine getirmemiş, Allah'tan da istememiş ve böylece o kişi dalalette kalmış. 3. ayet-i kerime Taha 123. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Yaşadığınızda bile size hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetçimize tabi olursa yalnız onlar dalaletten kurtulurlar. 4. ayet-i kerime Câsiye 23. O hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmüyor musun? Hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları bir dilek, bir ilim üzere dalalette bırakır. Hepsinin de kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. 5. ve 6. ayet-i kerimeler. Birisi Cuma 2, birisi Ali İmran 164. Allah-u Teala diyor ki, o müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere Allah Resuller bahseder. Bu Resuller onlara Allah'ın ayetlerini okurlar. 1. Onların nefslerini tezkiye ederler. 2. Onlara kitap öğretirler. 3. Onlara ilim öğretirler. 4. Ve bu mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. İkincisinde gene aynı şeyleri söylemiş Allah Teala. Yalnız mürşidin gönderilme sebebinin, mürşidin ümmilerin arasına gönderildiğini söylüyor. Farklılık sadece bu kadar. Ama her ikisinde de o mürşitlere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler diyor Allah-u Teala. Demek 6 ayet-i kerime oldu. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz mi bırakacaklarını zannediyorlar? Oysa ki onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 8. Nahl 36. Bütün kavimler üzerine mürşitler bahsederiz, resuller bahsederiz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. Mürşide tabi olanların hidayete ermesi, olmayanların da dalalette kalması söz konusu. 9. ayet-i kerime Zümer 22-23. Allah Teala diyor ki işte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla dilediğini hidayete erdirir. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi bulunmaz. Bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Kimi dalalette bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur ve onlar isyanları içinde şaşkın bir halde bırakılırlar. Öyleyse 10 ayeti kerime gördük ki dalalette olanlar mürşitlerine ulaşamayanlardır ve Fatiha suresi de bize sırat-ı müstakimin üzerinde bunların bulunamayacaklarını söylüyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar müminler olduğuna göre, müminler de cennete gireceğine göre, demek ki bir insan mürşidine ulaşamadan mümin statüsüne giremiyor. Mümin statüsüne girebilseydi eğer, cennete gidecekti, girecekti ve insanları iblis çok ciddi bir tuzağın içine düşürmüş, Allah'a inanan mümindir diye insanları bir inanca ulaştırmış, insanların büyük kısmı şimdi buna inanıyor. Ben Allah'a inanıyorum, öyleyse müminim ve müminleri de Allah cennetine ulaştıracak. Ben muhakkak bir süre cehennemde bile kalsam sonunda cennete gideceğim ve sonsuza kadar cennette kalacağım diye mümkün olmayan bir şeyi insanların kafalarına sokmuş iblis. Muradı da son derece açık. İnsanlar böyle düşünsünler de hiçbir şekilde kurtuluşları olmasın, mutlaka kendileriyle beraber cehenneme gelsinler diye. Zaten bir insan cehennemlikse onun dünya saadetine ulaşması da biraz evvel anlattığımız statü içinde hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse iblisin bu tarzdaki gayretleri insanları ne yazık ki sadece ve sadece huzursuz ve mutsuz kılacak olan faktörleri oluşturur. Öyleyse demek ki gördüğümüz şey o ki iblis insanları Allah'a inananlar mümindir cümlesiyle çok ciddi bir tuzağa düşürmüş ve insanlar bu büyük tuzağın içerisinde kıvranmaktalar. Eğer insanlar bilselerdi ki ancak sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan ruhları sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan insanlar mümindir. Nefs tezkiyesine başlayan insanlar mümindir. Kalplerine iman yazılan insanlar mümindir. Ve müminlerin dışında hiç kimse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Bunu bilselerdi bütün insanlar, bunlar 14 asırlık evvel sahabenin yaptığı gibi mutlaka hedefe ulaşacaklardı. Bu kainattaki en büyük mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onlar ona ulaşmışlar. Ve hepinizin Allah'ın mümin kulları olmanızı ve Allah'ın cennetine ulaşmanızı, arkadan dünya saadetine de ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime burada inşallah son veriyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Şimdi dilinizi kımıldatıyorsunuz, Allah diyorsunuz, hafiye zikrin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var, hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir, kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'udu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim gâyrîl-mağdûbi aleyhim ve

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraber olmayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Konumuz mutluluk. Sual: Allah-u Teala bu insanları niçin yarattı acaba? Allah-u Teala insanları bir tek hedefe yönelik olarak yaratmış. İnsanların mutlu olması. Allah Teala insandan ne ister? Bir tek şey ister. İnsanın mutlu olmasını. Hem dünya saadetine sahip olmasını, dört dörtlük bir saadet hedefidir Allah Teala'nın, hem de cennet saadetine ulaşmasını, o da dört dörtlük bir mutluluktur. Yani yedinci kat cennet ona hedefliyor Allah Teala. Bütün insanların gitmesini istiyor. Ama insanlar gitmiyorlar. Kendilerinin düşeni yapmadıkları için. Dört dörtlük bir dünya saadeti, nefsin bütün afetlerinin yok olduğu bir ortamda kişinin iradesini Allah'ın iradesine bağladığı noktada bir muhteşem mutluluk söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala biliyor musunuz hepinizi çok ama çok seviyor. Ucu bucağı yok sevgisini. Üzerinizde titriyor. İstiyor ki hepiniz sonsuz mutlulukların sahibi olasınız. Evvela şunu düşüneceksiniz sevgili kardeşlerim. Bizi o yaratmış. Yapımızı belli bir hedefe yönelmek ve gerçekleştirmek üzere dizayn etmiş. Bu dizaynın adına Hanif fıtratı diyor Allah Teala. Bizi Allah'a teslim olabilecek fıtratta yaratmış. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim edebilecek olan fıtratta yaratmış. Ve bir tek din oluşturmuş. Adı Hanif dini. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor. Sadece bir tek dini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratıyor. Peki muradı ne bu dinin yaşanmasından? Muradı sonsuz bir mutluluk. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde afetler hiç kalmamıştır. Nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliklerle, güzelliklerle kaplanmıştır. Bunlar faziletlerdir. Ruhunuzun kalbi zaten hasletlerle doluydu. Ruhunuz yaratıldığınız andan itibaren sizde bir ruh var. Bu ruh Allah-u Teala'nın sizlere bir hediyesi ama mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım gelen bir varlık. Muhtevasında sadece hasletler var. Yani Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. Ruhunuzun hasretleri. Nefsiniz mi? Başlangıçta baştan aşağı afetlerle dolu. %100 afet. Yani Allah ne emretmişse asla yapmayan, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can atan, mutlaka işleyen nefsinizin
afetlere. Öyleyse birinde 100 ünite hasret, Allah'ın emirleri ve yasakları doğrultusunda hareket eden ruhunuz o. Birinde 100 ünite afet, Allah'ın bütün emirlerine ve nehilerine karşı çıkan bir yaratık. Ama muhtevaları 100 üzerinden 100 ünite. Yani bir eşitlik söz konusu kötülüklerle iyilikler, karanlıklarla aydınlıklar, zulmetle nur karşı karşıya. Eşit seviyede kulvara sıfırda çıkarsınız. Bir kanadınızda ruhunuz vardır, bir kanadınızda nefsiniz vardır. İkisi de birbirine eşittir denge itibariyle. Ve dengeli bir uçak gibi pistten havalanacaksınız. Allah Teala mutluluğunuzu ister. Sizi eşit çatlarla yola çıkarmış, doğruyu seçebilirsiniz diye. Doğruyu seçerseniz mutluluk tarafınız her gün biraz daha ağırlık kazanacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin yanınızda, sizinle beraber hiç vazgeçmez sizden. Şeytansa sizin karşınızda size düşman, o da vazgeçmez. Allah sizi mutlu etmek için sizden vazgeçmez. Şeytan da sizi mutsuz etmek için sizden vazgeçmez. Öyleyse şimdi düşünelim, sahneyi kim var? Siz varsınız, iblis var, Allah var. Allah ne istiyor? Mutlu olmanızı. Siz ne istiyorsunuz? Mutlu olmanızı. Sizin dışınızda biz varız, kardeşlerimiz var, başka insanlar var. Biz de mutlu olmanızı istiyoruz. Sizi seven herkes mutlu olmanızı ister. Sadece bir tek varlık var. İblis. O sizin mutsuzluğunuz için var. Kendisi nasıl huzursuzsa, nasıl her zaman stres içindeyse, nasıl her zaman sıkıntı içindeyse, o sıkıntıları üzerinden atması mümkün değilse kıyamete kadar, sizin de kendisi gibi huzursuz, stresli ve sıkıntılı olmanızı ister. Siz mutlu olmak istiyorsunuz, Allah mutlu olmanızı istiyor, biz mutlu olmanızı istiyoruz. Ama insanların çoğu mutsuz. Sevgili kardeşlerim, şeytan tek başına bu işi nasıl yapıyor? Hayır, tek başına değil. Nefsinizle beraber. Nefsinizin bütün afetleri şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Yani şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini uygulamamanızı ister. Bütün emirlere karşı çıkmanızı ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemez nefsinizin afetleri. Şeytan ne ister? Sizin Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri de öyle. Allah'ın hiçbir emrini gerçekleştirmek istemezler. Öyleyse şeytan kendi takımının yanında. Allah Teala sizi öyle bir bedenle teçhiz etmiş ki bu nefsinizdir. Bütün kötülüklere açıktır. Öyle bir başka bedenle de teçhiz etmiş ki bu ruhunuzdur. Bütün güzelliklere açıktır. Fizik vücudunuz bunların dışındaki bu olayları yaşayacak olandır. Tesir sahaları nefsiniz ve ruhunuz. Nefsiniz şeytandan devamlı ilham alan, devamlı şeytanın adımlarını takip etmek isteyen bir varlık. Ruhunuzsa Allah'ın devamlı emrinde olan ve emrinden çıkması hiçbir şekilde mümkün olmayan bir özellik taşıyor.
Şimdi Allah'ın yaratılışındaki güzelliğe bakın ki ruhunuz hiçbir zaman şeytana doğru dönemez. Nefsinizin afetleri ruhunuz üzerinde en küçük bir etki yapamaz. Ruhunuzun 100 tane hasletinden 100'ü de affedersiniz. 19 tane hasletinden hepsi de, bütünü de, bunların 100'ünü tekabül ederseniz parçalar itibariyle 190 puan kabul ederseniz, 190 puanın bütünü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemiyor. Ve hiçbir zaman bir yanlışa düşmesi mümkün değil. Nefsinizin herhangi bir sebeple ruhunuzu kandırabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. O tekamülün son mertebesinde yaratılmıştır. Asla değişmez. Ama Allah Teala'nın nefsinize verdiği emir, nefsinizin değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine bürünüp ahsen olması. Olabilir mi? Bunun için yaratılmış. Elbette olabilir. Bütün afetlerini defedip yerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan, aynı olan, aynı özellikleri taşıyan faziletleri doldurmak. İşte nefsinizin ulaşacağı yer, ulaşması lazım gelen yer burasıdır. O zaman nefsiniz ve ruhunuz aynı paralelde olur. Birbirine eşit olurlar. İkisi de %100 Allah'ın emirlerini uygulamak ister. İkisi de %100 Allah'ın yasaklarını yapmaz. İşlemez. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne demiş Allah-u Teala nefsiniz için? Biz onu diyor Allah-u Teala bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Ahsen-i takvim bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsen olabilecek özellikleri taşımak manasına geliyor. Öyleyse nefsiniz aslında esfel-i safiline, yani cehennemin en alt katına gidebilecek olan bütün negatif faktörlerin sahibi. Ve gittiği yer, eğer onu serbest bırakırsanız, kendi haline bırakırsanız, sizi götüreceği yer cehennemin en alt katı. Esfel-i safiline. Ama Allah Teala diyor ki, ama yaratışımız diyor, ahsen. Yalnız ahsene belli bir zaman parçası içinde ulaşabilir nefsiniz. Eğer amel-i salihat, nefsinizi ıslah edici ameller işlerse, yaparsa. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tarafta ruhunuz var, bir tarafta nefsiniz var ve bir tarafta Allah var, ruhunuzla beraber, bir tarafta iblis var, nefsinizle beraber. Allah devamlı ruhunuzla beraber olacaktır. Hiçbir zaman ayrılmaları söz konusu olmaz. Ama şeytan nefsinize ila nihaya eşlik edemez. Eğer siz zikre başlarsanız, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizinle beraber olamaz. Nefsinize tesir etmek imkanı kalmamıştır. Sizi kandırabilmesi artık mümkün değildir. Çalışmaz mı kandırmaya? Çalışır. Ama artık başarması mümkün değildir. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu ve yerine nefsinizin kalbi faziletlerle tamamen dolduğu zaman şeytan size hiçbir şey yapamaz. Böylece nefsiniz de aynı ruhunuz gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen,
yasak ettiği hiçbir fiil ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Neden şeytan insanların %90'dan fazlasını tuzağına düşürüyor da o kadar çok insanı cehenneme almayı başarıyor? Çünkü nefsinize tesir etmek imkanının sahibi. Neden? Nefsinizde ne bir sultası mı var? Emretme gücü mü var? Hayır, yok. Aslında buna ihtiyacı da yok. Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini istiyor. Şeytanın buradaki fonksiyonu sadece onları birazcık azdırmak ve Allah'ın yasaklarına daha çok dadandırmak, Allah'ın emirlerine ise daha çok isyan ettirmek. İşte şeytanın yaptığı bu. Ama kendisine müsait bir zemin bulmuş durumda. Zaten nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerine karşı çıkan ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri mutlaka işlemek isteyen bir özelliğe sahip, yani şeytan ruhu olmayan, nefsi olan bu varlık, yani bu cin tayfasından olan iblis, sizi sadece yere vurmak ister. Ve şartlar, nefsinizin şartları onun lehine ve nefsinizi devamlı kullanır. Nasıl kullanır? Çok kurnaz bir metodu var. Sevgili kardeşlerim, o metodun ne olduğunu söylemek için size birkaç saniyelik bir önerim var. Şimdi dilinizi hiç kımıldatmayacaksınız. Ses de çıkarmayacaksınız. Ve içinizdeki sesle Allah, Allah, Allah demeye başlayacaksınız. Birkaç saniye. Hadi beraberce yapalım. Dilimizi kımıldatmıyoruz ve başlıyoruz.

Tamam. İçinizdeki sesi duydunuz mu? O Allah diyen sessiz ses, yani bizim kulağımıza giren ses dalgalarıyla oluşmayan ama bir ses, Allah dediğinizi içinizden duyuyorsunuz. Sesiniz çıkmıyor, dilinizi kımıldatmıyorsunuz ama Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. İşte iblis o sesinizi taklit eder. Taklit ederse ne olur? Taklit ederse size düşüncelerini sizi Allah'ın yolundan koparacak olan, Allah'ın yoluna ulaştırmayacak olan, şeytana uyduracak olan, şeytana uymanızı sağlayan, şeytanın adımlarına tabi olmanızı sağlayan bir sahtekarlıktır bu. Zaten hayatı hep sahtekarlıklarla geçmiştir. Hala dünyadaki insanların bir kısmına transandantal meditasyon diye bir sahtekarlık öğretiyor. Zikir sahtekarlığı. Kıyamete kadar yaşayacak. Gayesi bütün insanlığı cehenneme götürmek ama %90'dan fazlasını götürmeyi de başarıyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse böyle bir dizaynda gelin muhtevaya beraberce bakalım. Şeytan neyin sahibi? Sizi kandırma imkanının sahibi. O içinizdeki düşüncenizin sesi var ya, demin duyduğunuz o ses, iç dünyanızdan duyduğunuz ses, işte o sesinizi rahatlıkla taklit edebilir. Farkı anlayamazsınız. İnsan düşüncelerinde hep konuşur. İçinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın emrine çağırır. Ve Allah ne emrettiyse onu yapmanızı ister. İkincisi ise Allah ne emrettiyse onu yapmamanızı ister. Üçüncü ses Allah'a aittir. Ruhunuzun size ulaşan sesidir. İkincisi ise şeytana aittir. Direkt olarak şeytan konuşur. Ve şeytan bütün insanlara fısıldar, bütün insanlara vahyeder. Onların iç seslerini taklit ederek kendi düşünceleri olduğunu zannettirir iblis sesinin. İnsanlar da öyle düşündüklerini zannederek olayları gerçekleştirirler. Oysa ki her zaman iblis onların kılavuzudur. Onlara devamlı tesir eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda bütün insanlar şeytanın sahtekarlığıyla karşı karşıyadır. Şeytan onların hepsine böyle bir hile ile yaklaşır ve dediklerini onlara kabul ettirir. Sorgulanmasına gerek yoktur. Çünkü nefsin afetleri zaten bunları yapmak üzere programlanmıştır. Nefsin afetleri şeytanın dediklerini yapmak üzere programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerine isyan etmek, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek üzere programlanmıştır. Şeytanın da yaptırmak istediği zaten aynı şey. Bu yüzden şeytanın nefsimize tesir etmesi zor değildir. Bunun için bir gayret sarf etmesi bile gerekmez. Kişiyi kandırarak kendi düşüncesinin sesiymiş gibi nefsinin taleplerini yerine getirir ya da nefs şeytanın taleplerini yerine getirir demek daha doğru. Allah Teala diyor ki biz şeytanı mümin olmayanlara dost kılarız. Biz şeytanı mümin olmayanlara musallat ederiz diyor.
Kimdir mümin olmayanlar? Kalplerine iman yazılmayanlar. Yani Allah'a ulaşmayı dinemeyip de Allah'ın mürşitlerine ulaştırmadığı kişiler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki iblis nefsinizin afetlerini tesir edebilecek olan bir özelliğin sahibi. Ve buna tevessül ettikçe ve bu konuda başarı kazandıkça, muvaffak oldukça iblisin bu muvaffakiyeti, başarısı size hep huzursuz eder. İş dünyanızda bir şeylerin cız ettiğini duyarsınız. Her yaptığınız yanlışlığın arkasından huzursuz olursunuz. Çünkü Allah size azap eder. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa biz onların üzerine azap bırakırız diyor Allah Teala. Mutlaka onlara azap ederiz diyor Allah Teala. Allah'ın bu olaydan sonra, şeytana tabi olmanızdan sonra size verdiği azabın adına ricz diyor Allah Teala. Aslında bir nevi pislik manasına geliyor ricz. Sevgili kardeşlerim, bu mutsuz olmanın simgesidir. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın emirlerini yerine getirirse, o kişi şeytana tabidir. Ve o kişi mutsuzdur. Şeytan bütün insanlarla devamlı bir diyalog içerisindedir. Bu onun iç dünyasındaki sesin taklidiyle tahakkuk eder. İşte Allah Teala biz insanlara sadece mutluluk hedefiyle hedeflenmemizi emrediyor. Hem dünyada saadeti emrediyor, hem de ahirette saadeti emrediyor. Ve ikisi de Allah-u Teala'nın yardımıyla devamlı kazanılabilen, hüküm ferma olabilen sistemler. Öyleyse ne yapmamız lazım? Mutlu olmak için ne yapmamız lazım? Cennet mutluluğu için ne yapmamız lazım? Dünya mutluluğu için ne yapmamız lazım? İkisi için birden, hem cennet saadeti için hem dünya saadeti için bir tek şey yapmamız lazım sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dilek tek başına bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısından öteye taşır. O kişiyi mutlaka cennet saadetinin üçüncü katına kadar ulaştırır. Yedi katta yedi tane cennet. Yedi tane gök katında yedi tane cennet. Bir insan sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü gök katındaki cennete kadar ulaşabilir. Aslında o ulaşmaz, Allah onu ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişi ruhu Allah'a ulaştığı zaman nefsinin kalbinde %50'den fazla %51 nur birikimi, fazilet birikimi gerçekleşir. Bu noktada kişinin Allah'ın emirlerine itaat eden toplam kesimi %151'dir. Nefsinin kalbindeki afetlerin %49'u kalmıştır. %51'i fazilete dönüşmüştür. Afetler kapı dışarı edilmiş, yerlerini faziletler almıştır. Öyleyse 200 üniteden 100 ünitesi ruha aittir. Hepsi Allah'ın emirlerine itaat eden yasak ettiği fiilleri işlemeyen özelliğin sahibidir. Nefsin kalbindeki sistem ise başlangıçta
%100 Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, emirleri çiğneyen ve yasaklara asla riayet etmeyen, yasakları da işleyen özellikte idiler. %100'ü nefsin afetlerini. Ama bu noktada 21. basamakta nefsin afetleri %49'a düştü. %100 tamamlamak için gerekli olan 51, %51 ise faziletlerden oluştu. Faziletler ruhun hasletlerinin eşididir. Öyleyse davranış biçimlerimizin temelini teşkil eden faktörlerin %51'i Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik taşıyor. 200'de sadece 49'u Allah'ın bütün emirlerine itaat etmeyen, bütün emirlerini çiğneyen, yasak ettiği fiilleri ise her zaman işleyen, işlemeye çalışan bir özellik taşıyor. 200'de 49. 250 olsaydı, ki yaklaşık olarak öyle sayılabilir, o zaman %75 demektir. Sizi güzelliklere çağıran, Allah'ın emirlerini işlemeye çağıran, yasaklarını işlememeye davet eden faktörler, yani faziletlerle hasletler toplamı 200'de 151, afetlerse 200'de sadece 49. Yani %75'i iç dünyanızın %75'i Allah'ın emirlerini yapmaya çağırıyor sizi, yasak ettiği fiilleri işlememeye. Sadece %25'i Allah'ın yasaklarını işlemeye, emrettiklerini yapmamaya çağırıyor. Öyleyse 1/4'ü iç dünyanızın, nefs ve ruh toplamının 1/4'ü Allah'ın istikametinde. İşte bu rakam 1/4'tür. 200'de 151'dir. Ama tatbikat aynı olmuyor. Bu seviyede iblisin devamlı sesiyle insanları aldatması sebebiyle insan bu seviyede %50 %50 bir noktaya ancak gelebiliyor dünya tatbikatı açısından. Yani hayatının her gün yaklaşık olarak %50'si mutlulukla, %50'si mutsuzlukla geçiyor. Aslında hasletler ve faziletler toplamı %75. Ama iblisin devamlı aldatmaları, sizin istesizliğinizi taklit ederek sizi kendi düşünceniz gibi kandırmayı başarabilmesi, onu burada da %50'lik bir sonuca yaklaşık olarak ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki daimi zikrin sahibi olursunuz, o zaman sizin için %100 dünya saadeti söz konusudur. Bu noktada şeytan artık sizi kandıramaz. Bütün hileleri tarafınızdan tespit edilir. Ve şeytan asla sizi kandırabilecek olan bir zemini yakalayamaz bu noktadan itibaren. Bu noktadan itibaren şeytan size yenilmek mahkumiyetindedir. Elinde hiçbir şey bırakmamış olursunuz. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen müesseseyi 28 basamaklık bir dizayn içerisinde ortaya koyduğumuz zaman, bunun panoramasını çizdiğimiz zaman, bütünün parça parça oluştuğunu görüyorsunuz. Kurtuluş nerede başlar? 28 basamağın 3.sünde. 1. basamak, olayları yaşarsınız. 2. basamak, değerlendirirsiniz.
Eğer Allah'ın emirlerine bilerek itaat etmiyorsanız, ruhunuzu Allah'a ölmeden evvel göndermediğiniz gibi başka insanların da göndermesine mani oluyorsanız, Allah Teala tarafından seçilmezsiniz. Böyle değilseniz mutlaka seçilirsiniz. Yılda bir iki defa mutlaka Allah Teala tarafından imtihan edilirsiniz ve musibetlerle imtihan edilirsiniz ve musibetlere bakış açınız Allah Teala tarafından değerlendirilir. Seçildiğiniz takdirde siz Allah'a ulaşmayı dileyebileceklerden birisiniz demektir. Eğer dilerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın cenneti mutlaka sizindir. Dilemeyen insan ebediyen ikinci basamakta kalacaktır. Gideceği yer cehennemdir. Ve derecelere göre 7 kat cehennemden birisine mutlaka gidecektir. Ama ya diliyorsa, dilediği andan itibaren kurtulmuştur. Öyleyse cennet saadetinin birinci katı, dilediğiniz anda Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tamamdır. Dilediğiniz anda Allah rahim esması ve tecelliye başlar. Evvela kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esması ve tecelliye başlar. Bu tecellinin arkasından sonuçlar birer birer elde edilir. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İrşad makamını herhangi bir kişi olmaktan ayırabilirsiniz. Onun bir mürşit olduğunu, hidayetçi olduğunu yakalarsınız. Sonra mı? Sonra Allah-u Teala kulaklarınızdan vakrayı alır. O zaman irşat makamının, hidayetçinin sözlerini işitmeye başlarsınız. Manasına varmaya başlarsınız. Sonra Allah kalbinizden ekinleti alır ve yerine ipat koyar ve o manasını aldığınız sözleri kalbinize indirdiğiniz zaman idrak edersiniz, onları sahiplenirsiniz. Yani başka birisi aksini söylediği zaman müdafaa etmek mecburiyetini duyarsınız. Bu onları sahiplendiniz, olayı idrak ettiniz demektir. Sonra ne yapar Allah-u Teala? Sonra kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Hep birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra ne yapar? Göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Sonra zikre başlarsınız. Rahmet nurları kalbinize sızmaya başlar. Sonra huşu sahibi olursunuz. Sonra da Allah size kime tabi olacağınızı gösterir. Böylece 10 tane ihsan almış olursunuz Allah-u Teala'dan. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar olan noktada bir kişi ölürse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşamadan, hidayetçiye ulaşamadan ölürse, o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Hidayetçiye ulaşır da tabiyetten sonra ölürse, o zaman o kişinin cenneti ikinci kat cennettir. Dünya mutluluğu burada da orada da başkalarından farklı değildir. Dünya mutluluğu herkes gibi günahlarla, sevaplarla devam eder, gider. Yani dünyada kişi mutlu değildir. Mürşidine ulaştığı zaman ne olur? 10 tane ihsan almıştır Allah Teala'da. 10 ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibidir kişi. Ne olur tabi olduğu anda? Tabi olduğu anda
O kişinin başının üzerine Allah Teala'nın imamının ruhunu ulaştırır. Sonra o kişinin kalbinin mührünü açar.

kişi zikir yapar. Nefsinin kalbindeki işlemler tamamlandığı için, yani nefsinin kalbinin mührü açılıp kalbinin içine Allah'ın imanı yazdığı için o kişi bir güzel dizaynın sahibi olur. Nefs tezkiyesi başlar. Nefsinin kalbindeki iman kelimesi bir manyetik alan sahibidir. Nefsinizin kalbine ulaşan nurlardan fazıllar, faziletler o manyetik alanın ters kutbunu oluşturur. Ve iki kutup birbirine zıt oldukları için birbirine çekecekleri cihetle iman kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlar. İşte bunun adına Allah-u Teala nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması diyor. Nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, arınması. Nefsin kalbinde böylece kişi zikir yaptıkça kalbine giren faziletler kalpte toplanmaya başlayınca %1, %2, %3 derken %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin vücudundan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşmış olan ruhu zemin kattan birinci kata ulaşır. Nefsin kalbinde bir defa daha %7 nur birikimi, kişi nefsi emareyi aşmıştır o zaman, nefsi levvameye ulaşmıştır. Nefsini kınayan bir kişi bu. Ruhu ikinci gök katına ulaşır. Bir defa daha %7 nur birikimi, nefsi mülkime Allah'tan ilham almaya başlar. Üçüncü gök katına ulaşır ruh. Bir daha %7 nur birikimi, nefsi dördüncü defa faziletle, %7 faziletle dolmuştur. Ve ruhu dördüncü katına ulaşır göklerin. Nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğu bir hüviyet kazanır kişi. Öyleyse daha sonra beşinci gök katına ulaşır. Beşinci yüzyılda Allah'tan razı olur kişi. Altıncı yüzyılda göklerin altıncı katına ulaşır ruh. Allah da ondan razı olur. Mardiye kademesi. Daha sonra yedinci defa %7 nur birikimiyle, fazilet birikimiyle kişinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Yedi %49 fazilet birikimi ve mürşidine ulaşmadan evvel kalbine giren %2 rahmet nuruyla bu rakam %51'i bulur. Nefsin kalbi böylece pırıl pırıl aydınlanır. Ya da alacı karanlık olur demek daha doğru. Karanlıklar kadar neredeyse aydınlık vardır. Aydınlıklar kadar karanlık vardır neredeyse. Çünkü aydınlıklar karanlıkları %1 aşmıştır. Nefsin kalbinde %51 nur vardır. %49 karanlık kalmıştır. Bu noktada fizik vücut şeytana kul olmaktan %51 kurtulmuştur. Şeytana kul olması %100'den %49'a düşmüştür. Ve bu noktadan itibaren Allah'ın kulu olma tarafı ağır bastığı için artık o kul, o kişi Allah'ın kulu sayılır. Allah'ın kulu olmanın gerçi başlangıcındadır ama Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. Şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuştur. İşte burası o kişinin fizik vücudu için hidayete erme noktasıdır. Şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'a kul olduğu, kul olmaya, kul olmayı şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu nokta. Ama olay tamamlanmamıştır. Fizik vücut için sonuç alınmamıştır. Sadece

şeytana kul olmaktan daha çok Allah'a kul olduğu için Allah'ın kulları arasına girmiştir. Ama henüz fizik vücudunu Allah'a teslim edememiştir. Sonra ne olur? Sonra o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar giderek artar. %61'i bulur fena makamının sonunda. %71'i bulur beka makamının sonunda. %81'i bulur züht makamının sonunda. Kişi burada fizik vücudunu Allah'a teslim edecek bir noktaya ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman fizik vücudu da Allah'a kul olma şerefine ermiştir. Önce ruh Allah'ın zatına ulaşarak kul olur. Yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücut Allah'ın zatına ulaşarak değil, ahsen olarak Allah'a kul olur. Sonra kişi daimi zikre ulaşır ve arkadan 27. basamakta nefsi Allah'a teslim olur. 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh, 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Bu ruhun Allah'a teslimidir. Ruhun hidayetidir. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fizik vücut hidayete erer. ...21. basamağa ulaşan bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh Allah'a teslim olmuştur. Kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktaya kadar Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü söylediğimiz gibi Allah'ın sözü var. Diyor ki Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehti İleyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır diyor. Allah ulaştırır. Allah'ın sözü olduğu için insanoğlunun Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah için yeterlidir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, buraya kadar gelmek dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasını sağlar kişiye. Aslında nefsinin kalbindeki aydınlanan kesim %50'yi aşmış, %51'dir. Ruhu da zaten tamamen aydınlıktır kişinin. Böylece aydınlıklar %71, %51 olur. 200'de 151 olur. Yani ruhun muhtevasını da aydınlık saymak mecburiyetindeyiz. Nefsin kalbindeki %51 nur birikimi de 200'de 151 nur birikimi. Yani yuvarlak bir rakamla %75 aydınlık, %25 karanlık. Burası Allah'ın garantisi altındadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar mutlaka böylece cennetlerden 3. kat cennetin sahibi olur otomatik olarak.
Buraya kadar sevgili kardeşlerim, hiçbir güçlüğünüz yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğiniz sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Eğer 3-4 aylık bir ömrünüz varsa, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine, o kişinin ömrü 3-4 ay devam edecekse, mutlaka üçüncü kat cenneti bağışlar. Mutlaka o kişinin dünya saadetinin de %50'den fazlasına ulaşmasını sağlar. Kalpteki temizlik %51 değil, %75'tir. Bunun davranışlara yansımasında şeytanın tesiri büyüktür. Bu hedefi eksiltecektir. Ama her halükarda kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşar. Öyleyse neymiş cennet mutluluğumu? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek ve kişinin 3-4 aylık, 5-6 aylık ömrü varsa mutlaka 3. kat cennete ulaşmak. Dünya saadeti mi? Dünya saadetinin de %50'den daha fazlasına ulaşmak. Bu Allah'ın nimeti sevgili kardeşlerim. İnsanları o kadar çok seviyor ki, sizleri o kadar çok seviyor ki, bir dileğiniz size mutlaka cennetin kapılarını açar. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Cennet sonsuz bir ömürdür. 50 yıl, 100 yıl, 200 yıl değil. Milyarlarca yıl orada cennette kalmak söz konusu. Öyleyse Allah'ın ne kadar büyük lütfuna muhatapsınız. Torpillisiniz sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala sizi seviyor, çok seviyor. Bu sevgisinin karşılığı olarak diyor ki, ben kulumu o kadar severim ki bir dileği bana yeter. O dilekle onu mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılarım ve evliya yaparım onu diyor. Evliyaullah'tan birisi yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor. Allah'ın dostu yaparım, dostum yaparım diyor. Söz verdim mutlaka yaparım diyor. Benim sözümde hulf olmaz diyor. Peki dünya mutluluğunun durumu ne burada? Söylediğimiz gibi %50 civarında. Ama ne zaman ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz, dünya mutluluğunuz o zaman %80'i aşar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirsiniz. Ama nefsinizde hala %19 afet vardır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hala %19 afet vardır. Affedersiniz. Yani nefsinizin kalbinde %19 afet. Ama bütünüyle alırsanız ruhunuzu ve nefsinizi, %10'un altına düşmüştür karanlıklar. %90'dan fazlası aydınlanmıştır nefsinizin kalbinin. %100 ruhunuzun hasretleri, %81 de nefsinizin afetleri, %181 yani yaklaşık olarak %90'dan daha fazla, ama %90 mutlu bir insansınız. Artık iblisin size tesiri olmaz. Çünkü söylediğim gibi fizik vücudunuz şeytanın telkinlerine artık kulaklarını tamamen tıkamıştır. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirir ve yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan da ona tesir etmeye çalıştığı için tesir altında kaldığı olur ama yenilmez. Tesir altında kalması sebebiyle de %100 mutluluğu yaşayamaz. Nefsin afetleri bazen kişiye tesir edecektir. Bu sebeple kişi şeytanın bu tesiri dolayısıyla %100 mutluluğu yaşayamaz. Yoksa emirler ve nehiler açısından görevlerini tam olarak yerine getiriyor kişi fizik vücudun teslimi noktasında. Öyleyse burada mutluluğunuz
dünya mutluluğunuz %90'ı artık aşmıştır. Cennet mi? Dördüncü kat cennettesiniz. Daha sonra daimi zikrin sahibi olacaksınız. O zaman cennetin beşinci katı sizin olur. Dünya mutluluğunuz mu? O artık %100'dür. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Şeytan size tesir edebilecek hiçbir sahanın sahibi değildir. Fizik vücudunuzun tesliminde dediğini yaptıramaz ama sizi rahatsız eder. Davranışlarıyla rahatsızlığı hissedersiniz. Fizik vücudunuz şeytan dediklerine aldırmaz. Onun dediğini yapmaz. Yasak ettiğini işler. Yani Allah-u Teala'nın emrini şeytan yasak etmeye çalışır. Onu işler kişi Allah'ın emirlerini mutlaka yere getirir. Yasak ettiği fiilleri işlemez. Ama şeytan tesirini hissettirmek için devamlı ona tesir etmeye çalışacaktır. Devamlı sesiyle onu rahatsız etmeye çalışır. Ve burada kişi de %100 mutluluklu sebeple oluşamaz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman kişinin nefsinde hiç afet kalmamıştır. Artık şeytanın tesir edebileceği hiçbir alan yoktur. Ve dünya saadeti kişinin nefsini Allah teslim ettiği 27. basamakta dünya saadeti %100 olmuştur. Cennetlerdense 5. katın sahibi olmuştur. Daha sonra bu kişi daha üst bir noktaya ulaşacak, irşada ulaşacaktır. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşacaktır. 6. kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Ve sonra da iradesini de Allah'a teslim edecektir. Son teslim tamamlanacaktır. 3. sırat-ı müstakim, 4. sırat-ı müstakimde tamamlanmış olacaktır. Ve kişi burada dünya saadetinin de cennet saadetinin de zirvesine ulaşır. İşte hayat bu sevgili kardeşlerim. O Allah'ın kendisini cennetine almayacağınızdan öden bütün insanlara Allah-u Teala ne kadar kolay şeyler söylemiş. Bugün bütün bu anlattığım hakikatler din ilmini tahsil eden üniversitelerde hiç okutulmuyor sevgili kardeşlerim. Bizim Allah'ın üniversitesi hariç. İnsanlar o üniversitelerde Allah'ın Kur'an ilmini değil, kitaplardaki, emaniye kitaplardaki din ilmini tatbik ediyorlar. Yani Allah'ın indirdiği din değil, insanların kendi yarattıkları bir din. Farzların bir kısmı tatbik edilmiyor. Allah'ın hakikatlerinden insanların haberi yok. Ve insanlar mutsuz ve yanlış yollara sevk edilmiş durumdalar. İşte sevgili kardeşlerim, bırakınız bu neticelere ulaşmayı ama şunu özetle söylemek istiyorum. Bir tek dileğiniz, Allah'a ulaşma talebiniz sizi mutlak olarak Allah'ın üçüncü kat cennetinin sahibi kılar. Çünkü oraya kadar olan işlevleri siz yapmıyorsunuz. Sizin yaptığınız şey sadece birinci hamleyi yapmak, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu noktada Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada Allah tarafından teslim alınırsınız. Ve Allah sizi mutlaka kendi zatına ulaştırır. 4-5 aylık bir ömrünüz varsa. Garanti altındasınız. Mutluluğunuz Allah Teala tarafından garanti altına alınıyor. Sonra da adım adım söylediğim gibi daha üstün mutluluklar. Ama buraya kadar olanı o kadar kolay bir şey ki hiç kimse Allah beni cehennemine attı diyemez. Allah onları cehennemine atmadı. Atmayacak.
onlar kendilerini cehenneme mahkum edecekler. Sevgili kardeşlerim, siz kendinizi mutluluğa mahkum edin. İşte Allah'ın sizden istediği şey budur. Mutlulukla hüküm giymek. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ineli 14 asır geçti. 14 asır boyunca Kur'an-ı Kerim kavramlarının mahiyeti giderek yuvarlak laflara dönüştü. Ve kavramlar anlaşılması hale geldi. İşte bu kavramlardan bir tanesi de salah kavramı. 28 basamaklık bir yaklaşım sisteminin en üst noktasında bulunan makam salah makamıdır. 21 basamakta Allah'ın evliyası olunur. Ve velayet makamları 7 tane makamdan oluşur. Birincisi fena makamı. Allah'ın zatında insan ruhunun ifna olması, fani olması, bu sebeple fani olmak anlamına fena makamı deniyor. Ruhun Allah'a teslim olması bir başka ifadeyle, ruhun Allah'a teslim olarak, teslim olmanın, İslam olmanın birinci standardını gerçekleştirmek. Birinci safhasını gerçekleştirmek. İkinci safhada fizik vücudun teslimi var. Üçüncü safhada da nefsin teslimi var. İşte bu üç teslimin üçü birden gerçekleşirse o zaman Allah-u Teala'nın indinde İslam standartlarının sahibi oluruz. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey hepimiz için açık olan salah mertebesine kadar yükselmek ve salaha ulaşabilmek nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlaka temizlenmesini icap ettirir. Salihlerden olmak, salih makamının sahibi olmak anlamına geliyor. Ve birçok ilim ehline göre salihlerden olmak, yani iyi davranışların sahibi olmak, İslam'ın 5 tane şartını en iyi şekilde yerine getirmek anlamına kullanılıyor. Kim İslam'ın 5 tane şartını iyi standartları yerine getiriyorsa oluyor salihlerdendir. Evvela şunu söyleyelim. Eğer iş buysa bütün makamlar buraya yerleştirilebilir. Böyle bir tarif Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun düşmüyor. Bir makamın nerede olduğunu tespit etmek 28 basamağın neresine düşüyor onu tespit etmekle mümkündür. İşte salah makamı velayetin en üst makamıdır. 28. ve son basamaktır. Ve öyle bir makamdır ki sadece nefsindeki bütün afetler yok olduktan sonra Allah'ın tövbe-i nesulha davet etmesiyle gerçekleşen bir makamdır. Daha üstün bir makam, velayet makamı mevcut değildir. Islah olması lazım gelen nesne nefsimizdir. Onun için Allah Teala Fîn suresinin 3. ayet-i kerimesinde biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor. Yani bir takvim içinde bir zaman parçasında ahsene dönebilecek olan bir özellikle yarattık diyor. İşte kavramlardan birisi de ahsen kavramı. Ahsen, lügat manası itibariyle güzellerin en güzeli demek. Ama kavramın gerçek anlamını soruyorsanız bu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olmak demek. Demek ki Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala'nın kavramlarını ait oldukları yere oturtmak mecburiyetindeyiz. Bu kavramların bizim için değeri sonsuzdur. Çünkü Kur'an-ı Kerim her kavramın ait olduğu kesimi son derece açık bir biçimde izah etmektedir. Öyleyse kavramları biz kendiliğimizden bir yere oturtamayız. Kur'an-ı Kerim'in tayin ve tespit ettiği sıra ne? Ona dikkatle bakmamız lazım. Öyleyse salah makamının izahı sadedinde salah makamına kadar kısa bir gelişmeyi yapalım. Ayetlerden bahsetmeksizin sadece izahlarla 28. basamağa kadar gelirim. Çok kısa bir zaman parçası içinde. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Üçüncü basamakta ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı ve teslim etmeyi diliyoruz. İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmeyi diliyoruz. Diliyorsak üçüncü basamaktayız. Dilemiyorsak ebediyen ikinci basamaktayız. Dilediğimiz zaman Allah-u Teala dördüncü basamakta üzerimize rahim esmasını tecelli ediyor. Beşinci basamakta irşat makamı ile aramızda bulunan hicab-ı mestur altı bir perdeyi, gizli perdeyi, saklı perdeyi kaldırıyor. İrşat makamına karşı sevgi duyuyoruz. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakrayı alıyor. İrşada müteallik olan şeyleri de böylece anlamaya başlıyoruz. Yedinci basamakta nefsimizin kalbinde bulunan ekinle patlı bir sistemi alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Böylece irşada müteallik hususları anlamanın ötesinde idrak ediyoruz. Kendimize mal edecek kadar kesin bir bilginin sahibi oluyoruz. İlk yedi basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Ve İslam'ın birinci şartını Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyen, Allah'a inanan, Allah'a insan ruhunun ölmeden ömür ulaşacağına inanan, bunun bir farz olduğuna inanan ve bunu hanif olarak yaratıldığı cihetle kendisini de başaracağına inanan bir kişi oluyoruz. Bu ilk yedi basamağı aşmaktır. Kur'an-ı Kerim'e göre ameli olmaktır. Bu kurtuluşun ilk müjdesidir. Bir kişi bu basamağa ulaşıp da ölürse kurtulur mutlaka, gideceği yer cennettir. Sekizinci basamakta Allah bir kendisine has bir kompütür sistemiyle nefsimizin kalbine ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta nefsimizin kalbinin nur kapısını, Allah'ın nurlarının gireceği kapıyı Allah'a çeviriyor. Onuncu basamakta söz konusu olan şey göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala'nın bir nur yolunu açması. 11. basamakta zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze, oradan kalbimize ulaşıyor. Faz içeri hiç giremiyor, rahmet sızabiliyor. Bu sızıntıyla nefsimizin kalbinde %2 çevresinde nur birikimi oluyor. Huşu sahibi oluyoruz. Bu bize bir hak sağlıyor. Hacet namazı kıldığımız zaman Allah'ın mürşidimizi göstermesi. Gösteriyor Allah-u Teala mürşidimizi. 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Önümüzü çöküp tövbe ediyoruz. Ve dalalete, hidayete adım atıyoruz. Bundan sonra 7 basamakta nefsimizin kalbinin temizlenmesi var. Emmare'de %7 nur birikimi gerçekleşiyor. Ruhumuz da bizden ayrılıyor. Ve Allah'a doğru yola çıkan ruhumuz zemin katı bir bekleme devresinde. Ne zaman %7 nur birikimini gerçekleştirirsek ruhumuz birinci kata kadar yükselmeye başlıyor. İkinci kademe %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde levvame kademesi. Ve ruhumuz ikinci gök katına kadar yükseliyor. Üçüncü kademe mülkime kademesi. Allah'tan ilham almaya başlıyoruz %7 nur birikimiyle. Ruhumuz üçüncü gök katına kadar yükseliyor. Dördüncü kademe mutmainne, doyuma ulaşma kademesi. %7 nur birikimiyle. 4 tane %7 nur birikimi oldu. Ruhumuz da dördüncü gök katına kadar yükselmeye başladı. Beşinci kademe biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz da beşinci gök katına kadar yükseliyor. altıncı kademe Allah da bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı gökyüzüne yükseliyor. Yedinci kademe tezkiye, nefsimizin kalbinde 49+2 yani 150'den fazla nur birikimi gerçekleşiyor. Artık şeytanın karanlıkları %100 iken bu %49'a yani yerden daha aşağı düşüyor. Nefsimizin kalbinde karanlıklar %100 hakimken onların hakimiyetleri %50'nin altına düşüyor. Allah'ın nurları ise 0'dan %50'nin ötesinde hakimiyet sağlıyorlar. Burada nefsimiz tezkiye oluyor. Ruhumuz 7. gökyüzüne ulaştıktan sonra 7 tane alem geçiyor ve bu 7 alemi açtıktan sonra yokluğa ulaşıyor. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruhumuz yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Yok oluyor. O sebeple burası fena makamıdır. Makamların birincisi. Ne oldu? İlk 7 basamakta amini olduk. İkinci 7 basamakta mürşidimize ulaştık. Dalaletten hidayete adım attık. Nefs tezkiyesine başladık. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a ulaştı. Allah'a teslim oldu. İslam olmanın birinci safhasını gerçekleştirdik. Ve birinci makam, fena makamı, ruhumuz Allah'ın zatında ifna olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Allah'a ulaşmaktan sonra birinci basamak Allah'a ruhumuzun teslimi. İkinci makam, Mekka makamı, Allah-u Teala bir taht ihsan ediyor indi ilahide ruhumuza. Ve ruhumuz ebediyen artık o tahtın üzerinde baki kalıyor. Bu yüzden Mekka makamı makamındadır. Üçüncü makam, Zühd makamı. Zikrimiz günün yarısından öteye geçiyor. Bu sebeple zahit oluyoruz. Yani zikirsizliğe karşı değer vermeyen, zahit olan birisi oluyoruz. Dördüncü makam, Muhsinler makamı. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki o ki onlar ki fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler ve muhsinlerden olmuşlardır. Onlardan daha sen fizik vücutları daha sen olan kim vardır diyor Allah-u Teala. Bu İslam olmanın, Allah'a teslim olmanın ikinci safhası. Fizik vücudumuza teslim ediyoruz. Altıncı, beşinci velayet makamında daimi zikre ulaşıyoruz. Ulilelbap oluyoruz. Yani ayaktayken de, otururken de, yatarken de 24 saatinde günün devamlı içimizdeki bir ses Allah'ın ismini tekrar ediyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye.
2: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
1: Daimi zikre ulaştığımız zaman hala nefsimizin kalbinde %9 nispetinde karanlık mevcut. Ama kısacık bir zamandan sonra bu %9 karanlıkta yok oluyor. Nefsimizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doluyor. Nurlar tarafından işgal ediliyor. Karanlıkların da hepsi dışarı atılıyor. Artık yeni bir karanlığın kalbimizin, nefsimizin kalbinin zulmani kapısından içeri girmesi mümkün değil. Çünkü kişi daimi zikirde. Daimi zikir sebebiyle aşağı inip şeytanın kapısını kapatan mühürün üzerinde rahmet fazla selavat ismindeki üç nurun baskısı sonsuz bir şekilde devam ediyor. Devam ettiği için mühürün zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Ayrılması mümkün olmadığı için de şeytanın karanlıklarının yeniden kalbe girmesi mümkün değil. Allah'ın nurları ise nefsin kalbini tamamen donatmış vaziyette, müzeyyen kılmış vaziyette, kaplamış vaziyette. Nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle aynı standartlara ulaşmış. Nefsimizin kalbi de hayrı talep ediyor. Ruhumuzun kalbi de hayrı talep ediyor. Her ikisinde de Allah'ın nurları %100 duruma hakim. Yalnız hayrı talep eden özellikteler. İşte burası ihlas makamıdır. Bugün sizlere anlatmak istediğimiz salah makamından bir evvelki makam. Ulul-elbab makamı, yani daimi zikrin tahakkuku mutlaka kişiyi bir hedefe ulaştırır. Kişinin ulaşmak istediği bu hedefe dikkatle bakın. Burada daimi zikir vardır. Daimi zikir mutlaka kalp gözünün ve kalp kulağının açılmasını gerektirir. Kim sonsuz zikre, daimi zikre ulaşırsa, zikri daimi ulaşırsa, o kişi için söz konusu olan şey mutlaka ilmel yakinden aynel yakine adım atmaktır. Kişi burada aynel yakine adım atmıştır. Kalp gözü açılmıştır. Fakat yalnız zemin katı görebilir. Nefsin kalbindeki karanlıklar halen %9'dur. Bunların tamamen aydınlığa ulaştığı ihlas makamında, %100 nurların duruma hakim olduğu ihlas makamında o kişi için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmaktır. Burada ihlas makamında o kişi kalp gözü açıldıktan sonra birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını birer birer Allah-u Teala'nı gösterecektir. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. En son sütresinin intihayı gösterecektir. İşte ihlas makamında nefsinin kalbi tamamen aklandıktan sonra bir kişi yedi tane gök katını ve yedinci gök katının da bütün alemlerini müşahede sırrına erdikten sonra Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. İhlas makamının standartları burada tamamlanmıştır. Burada salah makamına geçiş söz konusudur. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu konudan şöyle bahsediliyor. Allah-u Teala diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe vazgeçilmeyecek olan bir nasuh tövbesi olsun. Ve başınızın üzerinde nurlar olsun. İşte kim ihlas makamını Allah'ın daveti üzerine aşar da tövbe-i nasuha davet edilirse o kişi salah makamının sahibi olmak için hazır demektir. Manası sadece zemin katı değil, yedi tane gök katını, yedi gök katındaki bütün sırları ve yedinci gök katının yedi tane aleminin hepsini sitretin müntehaya kadar bütün varlıklar alemini görmüştür. Görmediği sadece yokluktur. Varlıkların ötesidir. Varlıkların ötesini göstermek üzere Allah-u Teala bunu tövbe-i nasuha davet eder. Allah'ın söyledikleri tek tek tekrar edilir. Her kelimesi tekrar edilir. Anlamı ne bunun? Bu kişi Allah'ın bütün söylediklerini işitebiliyor ve onları tekrar edebiliyor. Böyle olmayan, Allah'la konuşma yetkisine ulaşamayan bir kişinin ihlas makamını aşması hiçbir zaman söz konusu değildir. Salaha ulaşamaz. Zaten konuşma yetkisi ihlas makamında mutlaka verilir kişiye. Ondan evvel de Allah-u Teala'nın verdiği çok görülmüştür. Ve ne zaman kişi Allah-u Teala'nın sözlerini tamamlarsa, böylece bir tövbe-i nasuhu gerçekleştirirse, burada o kişinin irşat makamına geçmesi de söz konusu olabilir. Yani Allah-u Teala salah makamına ulaştırdığı kişileri onların bir kısmını mutlaka irşat makamının sahibi kılar. Bunlar Allah tarafından irşat makamına davet ve tayin edilenlerdir. Kullanılan cümle irşada memur ve mezun kılındığın cümlesidir. Kim tövbe-i nasuhunu gerçekleştirip böyle bir cümleye söze muhatap olmuşsa Allah-u Teala'nın indinde bu kişi için söz konusu olan şey tövbe-i nasuhun sahibi olmaktır. İşte böyle bir insan Allah'ın mürşididir. Allah-u Teala tarafından tayin edilen mürşittir. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle başka insanları hidayete erdirsinler diye. Cemma saberu, nefslerindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle beraber yok edip ruhlarının bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber nefslerinin kalbine ulaştırıp o kalpte bunları yerlerine oturtanlar. Yani bütün hasletlerle beraber sabrın da sahibi olanlar. Ve devam ediyor Allah Teala ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmek. Üç tane yakin kademesi var Kur'an-ı Kerim'de. Birisi ilmel yakin, ikincisi aynel yakin, üçüncüsü hakkul yakin. İşte salah mevkii, salah müessesesi mutlaka hakkul yakini ifade eder. Salahtan evvel ilmel yakin vardır. Salahtan evvel aynel yakin vardır. Ama salahtan evvel hakkul yakin yoktur. Hakkul yakin kademesi sadece salah makamının işaretidir. Salahta olan bir kişi hakkul yakinin sahibi olur. Yani Allah'ın zatı bu kişiye mutlaka gösterilir. Allah salah makamına kimi geçirmişse salah makamındaki bu kişi göklerin bütün sırlarına vakıf olduktan sonra Allah'ın zatını da gören kişidir. Allah bu kişiye zatını gösterir. Öyleyse burası özel bir mevki. İnsanların Allah'ın zatı görülemez, Allah'a ulaşılamaz diye kendilerine has 14 asırda uydurdukları ve dinin esasıymış gibi insanlara kabul ettirdikleri birçok yanlıştan bir tanesi de Allah'ın görülebilme standartıdır. Allah görülebilir mi? Eğer kişiyi Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet etmişse bunun bir başka anlamı da Allah'ın zatını bu kişiye göstermek istemesidir. Allah-u Teala kimi salah makamına almışsa, tövbe-i nasuha davet etmişse o kişi mutlaka Allah'ın zatını görür. Çünkü salah makamı hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesinde Allah'ın zatının da görülebileceği son makamdır. Velayetin en üst makamıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit standartına ulaşabilen kişiler için söz konusu olan Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaktır. Bunun bir başka yönü kişinin köleliğinin artmasıdır. Köleliğin, Allah'a olan köleliğin artışı, hürriyetin de artışı ifade eder. Artışını ifade eder. Bir insan ne kadar üst seviyede köle olursa Allah-u Teala'ya, kendi iradesinden ne kadar vazgeçebilirse, ki bunun birinci standardı iradenin bağlanmasıdır. İkinci standardı da iradenin kaldırılmasıdır. İradenin efidir. En üst makamda tasarruf vardır. Bütün peygamberler tasavvuf demiyorum, dikkat edin sözüme, tasarruf diyorum. Allah-u Teala'nın iradesi altına geçmesidir kulun. Artık kulun kendi iradesi yoktur. Allah'ın iradesi o kulun üzerinde tecelli etmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bu Kur'an'da açıkça anlatılmaktadır. Diyor ki Allah-u Teala, Habibim, yerden okuma alıp da düşmanlara attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor. Herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış. Kumu almış yerden ve atmış. Ama Allah-u Teala öyle söylemiyor. Sen atmadın diyor, biz attık. Yani senin iraden sana o işi yaptırmadı, yaptıramazdı. Bizim irademiz onu sana yaptırdı. Seni aklın kullanmadı. Aklın sana o emri verip de vücudun ona itaat edip bu işi yapmadı. O işi senin vücuduna yaptıran aklın değil, biziz diyor Allah-u Teala. İşte bunun manası tasarruf. Allah-u Teala peygamberlerinden, o standartta olan resullerinden bahsettiği zaman diyor ki onların iradeleri yoktur diyor. Onların seçim hakkı, hakkı hiyar diyor buna. Onların seçim hakkı yoktur diyor. Biz diyor onlar adına seçimi yaparız. Dikkat edin, bu iradenin bağlanması ve iradenin refinden sonraki son makamdır, tasarruf makamıdır. Her devirde sadece zamanın halifeleri, ki aynı zamanda huzur namazının imamlarıdır, sadece onlar bunu gerçekleştirebilirler. onların da gerçekleştirmesi söz konusu değildi. Bu sadece Allah'ın talebiyle Allah'ın gerçekleştirdiği bir husustur. Her ne kadar Allah-u Teala iradeni bağlıyoruz, bir itirazın var mı diye sorarsa da bu aslında reel bir sorgu değildir. Yani iradesini bağlatmayacak olan bir insana bu sual sorulmaz. Mutlaka o cevabı alacağını bilen Allah-u Teala kulunu sadece onara ediyor bu suali sormakla. Ve evvela irade bağlanması, bunun manası kulun her saniye Allah-u Teala'dan sual sormasıdır. Ne yapması lazım geldiğine dair. Kendi iradesini artık kullanamıyor. Devamlı Allah-u Teala'dan sual soruyor ne yapması lazım geldiğine dair. Bütün bu suallerin cevabı günde yüzlerce sual, yüzlerce cevap, yüzlerce değişik hareket tarzı. Kişinin kendi iradesinin dışında Allah'ın iradesinden aldığı emirleri yerine getirmesi. Bundan sonraki makam iradenin refi kaldırılması. Artık sual sormak da yok bu kademede. Devamlı Allah-u Teala'dan gelen sonsuz emirler dizisi var. İşte bu emirler dizisinin var olduğu noktada kişi salah makamına ulaşmış olur. Salah makamı devamlı Allah-u Teala'nın emirler olan insanların makamıdır. Ve emirler günde yüzlerce binlerce emri oluşturabilir. Her an kişi Allah-u Teala'nın aldığı emirleri uygular. İradenin kaldırılması olayından daha öteye geçebilen her devirde bir tek kişi vardır. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala her devirde bütün kavimlere Resuller bahseder. Bütün kavimlerde Resuller bahseder. Ve bu Resuller birbirinin arkasından gelir. Aralarında fetret devri, boşluk yoktur. Şu anda da bütün dünyada, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri vardır. Bu Resullerden, dikkat edin bunlar peygamber değildir. 14 asır evvel peygamberlik meclisi tamamlanmıştır. Bütün bu Resuller peygamber olmayan mürşit Resullerdir. Ve bunlardan sadece biri her devirde zamanın halifesidir. Hayatta olduğu sürece o kişi halifeliğini devam ettirir. Allah-u Teala o kişiden onu rahmete kılıp emanetini aldığı sırada bir başka birini mutlaka vazifeli kılar. Hem emaneti devreden hem de emaneti devralan ikisi de vazifelerinden haberdardırlar. Ve Allah-u Teala'nın indinde bir dev söz konusu olur. Ve yeni halife görevine Allah-u Teala'nın emriyle başlar. Her devirde mutlaka Allah-u Teala'nın bir halifesi peygamberlerin varisidir. Peygamber değildir, mürşittir, resuldür ama velidir. Asla nebi değildir. İşte her devirde böyle bir insan peygamberlerden sonraki devrelerde, peygamberlerin bulunmadığı devrelerde zamanın halifesidir. Eğer bir devirde peygamber varsa mutlaka o zamanın halifesidir. Peygamberlerin bulunmadığı devrelerde mesela 1400 yıldır dünya üzerinde peygamber yoktur. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onun peygamberliği hayatı boyunca devam etmiştir. Ondan sonra artık dünyaya bir daha peygamber gelmesi, nebi gelmesi söz konusu değildir. Çünkü o Hatem-ül Enbiya'dır. Nebilerin sonuncusudur. Ve peygamber olması söz konusu olmadığı için dünya Resullerle sadece idare edilecektir. Bu Resullerden sadece bir tanesi zamanın halifesidir. Bu halifelik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir tarafa devam etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki zamanın halifesi Hazreti Ebu Bekir'dir. Sonra Hazreti Ömer'dir. Sonra Hazreti Osman'dır. Sonra Hazreti Ali'dir. Ali'den sonra ise halifelik zannedildiği gibi Emevi Hanedanı'nın babadan oğla geçen halifelik dizaynına değil, sahabenin arasından bir takım halifelerin oluşmasına bağlanmıştır. Ve o halifelerin kim olduğu artık zamanımızda bilinmemektedir. Ama kesin bir olgu vardır ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Hazreti Ali'ye tabi olmuşlardır. Bu dört halife ise İrşat makamının sahipleridir. Hulefai Raşidin deniyor atlarına. Öyleyse bu dört tane halifenin muhtevalarına baktığımız zaman onlara sahabenin tabi olduğunu görüyoruz. Sonra ne görüyoruz? Sonra bütün sahabe ondan sonraki halifeye de tabi olmuşlar. Ama bu tabiiyet dünya işlerinin halledilmesini ihtiva eden bir tabiiyet ve bütün veli namzetlerinin tabi olduğu insanların sahabe olduğunu görüyoruz. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olmuş insanlar, bunlara tabiin deniyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hayattayken ona ulaşamayan ve 4 halifeden sonra Allah'ın yoluna giren insanlar sahabeye tabi olmuşlardır. Aynı zamanda zamanın halifesine, yani dünya işlerini tedbir eden halifesine biat etmişlerdir. Fakat veli olabilmek için, Allah'ın evliyası olabilmek için sahabeye tabi olmuşlardır. Öyleyse tabiiyet manevi işlemler için geçerli, biat ise dünya işleri için geçerlidir. Böyle bir dizaynda. İşte tabiiyetin bütün dünyada gerçekleştiği bir statü bütün devirlerde yaşanır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra sahabenin bulunduğu devrede de tabiinin, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ve 4 halifeye yetişemeyenlerin sahabeye tabi olduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O sabikun el evvelin var ya diyor Allah Teala, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Allah'ın emriyle bir kişinin irşat görevi alması ise ancak ve ancak salah makamında gerçekleşir. Öyleyse bütün sahabe için hepsi salah makamının sahibiydi demek tam yerlerine oturur Kur'an-ı Kerim ölçülerinde. Zaten sahabenin işaretlerine baktığımız zaman hepsinin haz-ül azimin, fevz-ül azimin ve ecr-ül azimin sahibi olduğunu görüyoruz. Bu üç mükafat salah makamının kesin işaretlerini taşır. Haz-ül azim sonsuz haz, yani dünya saatini ifade eder. Fevz-ül azim bütün insanlar için en büyük mükafatı ifade eder. Ecr-ül azim ise en büyük ücreti ifade eder. Bunların hepsi azim kulluğun mükafatlarıdır. Üç ayrı kulluk söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Evvela birinci kulluk, ruhunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Bu İslam olmanın da birinci safhasını gerçekleştirmektir. Sonra ekber kulluğa geçilir. Yani fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ekber kul olursunuz. Kulların büyüklerinden olursunuz. Ama ne zaman ki nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim edersiniz, işte o zaman azim kul olursunuz. Bu azim kulluk gerçekleştirdikten kısa bir zaman sonra mutlaka salaha dönüşecektir. Çünkü kişi Allah-u Teala'dan bu yetkileri aldığı zaman, daimi zikrin sahibi olduğu zaman, nefsindeki bütün afetleri yok edip de ruhunun bütün hasletlerini, nefsinin afetlerini yerine ikame ettiği zaman, yerleştirdiği zaman nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Selah makamından evvelki son makamın. Ve Allah Teala ona gök katlarını birer birer göstermeye başlar. Birinci gök katından başlayarak ne zaman ki yedinci gök katının yedi tane aleminin de bütün sırlarını gösterir ve en sonunda Sitre-i Münteha'yı gösterir. Ondan sonra ancak Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet edip onu tövbe-i nasuhun sahibi kılar. Yani ihlas makamından salah makamına ulaştırır. Salah makamı ihlas makamından salaha ulaşan bir kapıdan geçerek gerçekleşir. Bu kapı tövbe-i nasuh kapısıdır. İşte tövbeler üç ayrı standartta gerçekleşir. Birinci standartta normal tövbe vardır. İkinci standartta mürşidin önünde yapılan tövbe vardır. Üçüncü standartta tövbe-i nasuh vardır. İnsan işlediği günahların affedilmesi konusunda Allah-u Teala'ya müracaatta bulunur. Günahların affedilmesi konusunda Allah'tan talepte bulunur. Allah Teala da talebini kabul ederse kulunun, onun o günahını affeder. Bu günahlardan bir tanesinin affedilmesi konusunda kişinin talebidir. Allah Teala kabul ettiği zaman da gerçekleşir. Bu tövbedir, normal bir tövbedir. Allah Teala diyor ki, büyük günahların sahipleri bile benim tövbeleri affetmemden ümitlerini kesmesinler diyor. Ama öbür taraftan da diyor ki, sakın şeytan sizi benim tövbeleri affetmem sözüm üzerine güvendirmesin diyor. Mürşid önünde yapılan tövbe çok farklı bir tövbe. Belki hayatınızın en önemli tövbesi. Çünkü kim hacet namazını kılmışsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşide ulaşması kaydıyla onun önünde çöküp tövbe ettiği, arkasına el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman onun bütün günahları Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre sevaba çevrilir. Bütün günahları. Düşünün ki anınızdan doğduğunuz zaman ne günahınız var ne de sevabınız var. Günahınız sıfır. Ama sevabınız da sıfır. Halbuki mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirdiğiniz zaman günahlarınız sıfır. Ama sevaplarınız zaten o zamana kadar kazandığınız sevaplarınız var. Bir de o güne kadarki bütün günahlarınız sevaba çevrilmiş durumda. Böylece Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey bu tövbe-i nasuhu gerçekleştirmeden evvel yapılan mürşidin önündeki tövbedir. Hayatınızın en önemli tövbesidir. Çünkü kim böyle bir tövbeyi gerçekleştirdikten sonra hiçbir amel yapmadan öldüğünü kabul edelim ölürse o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü bütün günahları sevaba çevrilmiştir. Sevapları da zaten mevcuttur. Bir insanın cehenneme gidebilmesi günahlarının sevaplarından fazla olması standartına bağlıdır. Ölçü budur. Bu kişinin hiç günahı yok ama sevabı pek çok. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah-u Teala'nın ölçülerine göre Allah'ın cennetine girmektir. Bütün göstergeler onu gösteriyor. Öyleyse mürşidin de yapılan tövbe bir insanı mutlaka cennet saadetine ulaştıran öyle bir tövbedir ki bütün günahlar sevaba çevrilir. İşte Mevlana'nın putperest olsam da gel, mecusi olsam da gel, kim olursan ol, tövbenin 100 defa bozsam da gene gel, bu dergah ümitsizler dergah değildir demesinin arkasında bu gerçek var. Çünkü kim Mevlana'yı hacet namazları kıldığında Allah-u Teala kendisini göstermişse, ona ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği zaman el öperek, o kişinin bütün günahlarının sevaba çevrilmesi, yani o kişiyi cehennemin en dip noktalarından Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusudur. Böylesine mucizevi bir olaydır mürşidin önünde yapılan tövbe. Tövbe-i Nasuh'a gelince bu çok özel bir tövbedir. Tövbe-i Nasuh bütün tövbelerin son noktasındaki tövbedir. Tövbe-i Nasuh. Ne zaman bir insan İhlas makamının sahibi olursa, İhlas makamından sonra Allah-u Teala tarafından tövbeye, tövbe-i nasuha davet edilirse, bu tövbeyi yapmaya ehil demektir. Birinci manası, o kişinin nefsinin kalbinde en ufak bir karanlık nokta kalmadığını ifade eder. O kişi Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilmiştir ve irşada memur ve mezun kılınmıştır. Manası, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İhlas makamının sahibi olmuştur. Bütün gök katlarını da mutlaka görmüştür. Ta Sitretil Münteha'ya kadar

anlamına gelen bir tabir. Islah olma. Hatalardan masum olma. Hataları adım adım terk edip hatasızlığa doğru Allah-u Teala tarafından yaklaştırılma ve başlangıçta hep şer işleyen bir kişinin hep hayır işleyen bir hale dönüşmesi, dünya saadetinin de sahibi olması. Dikkat edin, bunun başında mutlaka tövbe var. Bu tövbe, mürşidin yapılan tövbeyle başlar. Allah-u Teala diyor ki, kim tövbe eder de ıslah olursa, onların gideceği yer cennettir diyor. Kim tövbe eder de ıslah olursa. Islah olmanın manası salaha ulaşmak değildir. Salaha ulaşmak ıslah olmanın son manasıdır. En üst seviye manasıdır. Her kademe bir ıslah kademesidir. Yani mürşidinize ulaştığınız noktadan itibaren nefsi emmareyi tamamlamanız bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Daha sonra nefsi levvameyi tamamlamanız ikinci bir ıslahı gerçekleştirmeniz demektir. Her basamakta ıslahınız biraz daha üst seviyeye ulaşır. İşte amelü salihat nefsi ıslah edici ameller demek. Nefsi ıslah edici ameller, bunun manası nefsin kalbine Allah'ın nurlarını gelip yerleştirmek demektir. Bu yerleştirdiğiniz nurların oranı giderek artacaktır. Her artış kademesi yeni bir ıslah kademesidir. Böylece 14. basamaktan evvel 7 ıslah kademesinde Allah'ın evliyası olursunuz. İkinci 7 ıslah kademesinde salaha ulaşırsınız. Yani mürşidinize ulaştıktan sonra salaha ulaşabilmeniz 14 kademelik bir müesseseyi ifade eder. Bundan 7 kademede yükselme söz konusudur. Ondan sonraki 7 makamda olgunluk söz konusudur. Ruhunuzun Allah'a doğru olan yükselmesi boyunca sizin için velayete yaklaşma, nefsinizin ıslahı konusunda her kademede 107 nuru nefsinizin kalbine yerleştirerek yukarıya doğru bir yolculuk yapmanız anlamına gelir. Ruhunuz Allah'a doğru yaklaşıyor, nefsiniz de giderek tezkiyeye yaklaşıyor. Tezkiyeyi tamamladığınız zaman, yani nefsinizin kalbindeki nurlar yarayı açtığı zaman ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıp Allah'ın rızasında ifna olur. Yani Allah'a teslim olur. Bu Allah'a doğru yapılan, yukarıya doğru gerçekleştirilen yolculuğun, yani seyri sülukun sonudur. Bu sırat-ı müstakim üzerinde ruhunuzun yaptığı bir yolculuktur. Bundan sonrası artık sırat-ı müstakim üzerinde değil, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yapılacaktır. Velayet postları Allah'ın sırat-ı müstakimi üzerinde yapılan yolculuklardır. Burada artık Allah'a doğru yükselerek bir yolculuk yapmazsınız. Hatta yolculuk yapmazsınız. Kemal derecelerinde olgunlaşmanızın adına Allah-u Teala Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olmanız deniyor. Yani bu manevi bir olgunlaşmadır. Yükselme değil, yücelmedir. Bu manevi olgunlaşmanın başlangıç noktası fena makamıdır. Sonu ise salah makamıdır. Bir insan ne zaman salaha ulaşırsa işte o zaman kendisine düşen görevi tamamlamıştır. Allah-u Teala'nın indinde Allah'ın en üst düzey yetkililerinden birisi olmuştur. Allah-u Teala salah müesseselerin en üstün olarak kabul ediyor. O makama irşat vazifesini veriyor. Öyleyse salah makamının özellikleri nelerdir diye sorduğumuz zaman mürşidin özellikleri nelerdir sualinin cevabı aynı olan bir sualdir bu. Bir tek farkı vardır. Birisine, taraflardan birisine irşat görevi verilmiştir. Diğer tarafa verilmemiştir. Sadece Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığım tebliğidir farklılık. Yoksa hepsi salah makamının sahibidir. Öyleyse Allah-u Teala'nın salah makamı için ihsan buyurduğu sonuçlara göz attığımız zaman bunun gerçekten en üst makam olduğunu görürüz. Nefsin kalbinde en ufak bir karanlık söz konusu değildir. Salah makamının sahibi kimdir?

Suresinin 33. ayet-i kerimesi bize cevap veriyor. Onlar biz Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Ondan daha güzel sözlü, onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Demek ki birinci şart, salah makamının birinci şartı, irşat makamının birinci şartı Allah'a teslim olmaktır. Demin anlattığımız gibi velayetin birinci makamında ruh Allah'a teslim olmuştur. Velayetin dördüncü makamında fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Velayetin altıncı makamında nefs Allah'a teslim olmuştur. İşte ruhun Allah'a ulaşması, teslim oluşu Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılınmış. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala diyor ki وَاِنِيُبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ يَتِيَكُمْ الْعَزَابَ. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a dönün. Yani ruhunuzu Allah-u Teala'ya döndürün. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın ve ona teslim olun. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Peki bu ruhunu Allah'a teslim edenler var mı? İşte Nisa'kimizin anlatıldığı Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri bu büyük hakikati anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَقِ. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklerini bozmazlar. Yani onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ruhumuzun Allah'a ulaştırılması, Allah'a teslim edilmesi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslim edilerek İslam'ın birinci safhasını gerçekleştirmemizi ifade ediyor. İslam üç safhalı bir teslim meselesidir. Birinci safhasında bu var. Gelelim fizik vücudumuzun Allah'a teslimine. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar fizik vücutlarını da Allah'a teslim ederek dinde fizik vücutlarını Allah'a teslim eden muhsinler olmuşlardır. Onlardan daha muhsin kim vardır diyor Allah-u Teala. Ve böylece gördüğümüz o ki Allah-u Teala'nın ihsan müessesesi bütün insanlar için geliyor. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi ne ifade ediyor? Fizik vücudumuz başlangıçta hep Allah'ın yasak ettiği şeyleri işleyen bir özelliği taşıyordu. Nefsin kumandası altında olan, hep şerler işleyen bir vücut. Ama bir gün Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor fizik vücudumuz. İşte burası Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ederek ahsen etmiştir fizik vücudunu. Muhsinlerden olmuştur. Dinde ondan çok daha çok ahsen olan kim vardır diyor, fizik vücudu daha çok ahsen olan. Demek ki fizik vücut başlangıçta yaptığı gibi nefsin afetlerine dayalı olarak devamlı hatalar işleyen bir fizik vücut değil artık. Tam aksine Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi oluyor. Bu ahsen olmanın, yani Allah'a kesin teslim olmanın işaretidir. İşte bu nokta velayetin dördüncü makamı, muhsinler makamı fizik vücudumuzda Allah'a teslim oluyor. Beşinci makamda daimi zikrin sahibi oluyoruz. Ulul Elbab unvanını alıyoruz. Ve nefsimizin kalbindeki 119 nur da bu makamdan sonra geçiyor. Ve nefsimizdeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman, nefsimizi saf kıldığımız zaman, nefsin muhtevasını bozan her türlü bozuk muhtevadan nefsimizi kurtardığımız zaman, işte o zaman nefsimizin bir hedefe ulaştığını görüyoruz. Bu hedefe dikkatle bakın. Nefsimizin Allah-u Teala'nın indinde ulaşması gereken bir yer var.
burası ahsen olma noktasıdır. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olursa, o zaman nefsimiz pür ufak olur. Pür olur, saf olur. Saflaşma tamamlanmıştır. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İşte bu makamın adı İhlas makamındır. Leyne suresinin 5. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ve ma umiru illa liyabudullâhe muhlisîne lehuddîne hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Dinde muhlis kullar olarak Allah'a nefslerini teslim etmiş kişiler olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Dinde nefs tezkiyesi açısından halis olmak, nefsin muhtevasını bozan bütün negatif faktörlerden arınmış olmak, İşte bu nokta bütün insanlar için geçerlidir. Burası ihlas makamıdır. Nefsin bütün afetlerinden kişinin temizlenmiş olduğunu gösterir. İhlas makamı nereye kadar ihlas makamı olarak devam eder salaha geçmeden? İhlas makamı hikmetin ikinci kademesidir. Hikmetin birinci kademesinde daimi zikrin sahibi oluruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz anda hikmetin birinci kademesinin sahibiyiz. Bize sadece zemin kat gösterilir. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş da İhlas makamının sahibi olmuşuz, o zaman gök katları birer birer gösterilmeye başlanacaktır. Göğün bütün katları, birinci kattan yedinci kata kadar bütün katları, sonra da yedinci katın yedi tane alemi gösterilecektir. Bu yedi tane alem tamamlanana kadar hep ihlas makamındayız. İhlas makamı devam eder. Ne zaman bu işlem tamamlanırsa ancak ondan sonra Allah-u Teala bizi tövbe-i nasuh'a davet eder. Dikkat edin. Biz insanlar tövbe-i nasuh yapamayız. Hiç kimse kendi kendine tövbe-i nasuh yapmak yetkisinin sahibi değildir. Böyle bir şey mümkün değildir. Tövbe-i nasuh mutlaka Allah'ın daveti üzerine gerçekleştirilen bir husustur. Tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın davetine icabet etmektir. Allah Teala ne zaman size tövbe-i nasuh'a davet edildin derse o zaman tövbe-i nasuh yapmak için hazır olacaksınız. Allah'ın söylediklerini dinleyeceksiniz. Her kelimeyi o söyleyecek, siz de sadece tekrar edeceksiniz. Allah'ın huzurunda yapılan, dönülmesi mümkün olmayan bir tövbe bu. Nasuh tövbe demek, o tövbenin bozulması mümkün değil demek. Bütün tövbeler bozulabilir, tövbe-i nasuh bozulamaz. Neden bütün tövbeler bozulabilir? Çünkü her seferinde nefsinizde afetler olarak, afetler mevcut olarak tövbe ettiniz. Bu afetler şeytanın da tesiriyle bir gün sizi yanlış bir harekete ulaştırabilir. Tövbenizi belki de o zaman bozabilirsiniz. Böyle bir ihtimal vardır. Tövbenizin bozulabilmesi ihtimali vardır. Nefsinizde afetler var olduğu sürece. Ama Allah-u Teala sadece nefsinizdeki afetlerin yok olmasından sonra sizi tövbe-i nasuh'a davet etmez. Ayrıca göğün yedi katını da gösterecektir. Yedinci katın yedi alemini de gösterecektir. Yani siz tövbe-i nasuh'a ulaştığınız zaman hemen ihlas makamının sahibi oldunuz. Hemen arkasından tövbe-i nasuh'a davet edilmiş olamazsınız. Böyle bir şey mümkün değildir. Adım adım gerçekleştiriyor Allah-u Teala. Evvela birinci gök katının sırları veriliyor. Sonra ikinci gök katının, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katının sırları veriliyor. Fetih gösteriliyor. Ve yedinci katın yedi tane alemi gösteriliyor. Kader hücreleri gösteriliyor. Ümmül kitap gösteriliyor. Zikir hücreleri gösteriliyor. En son gösterilen nedir? En son gösterilen Sittetül Müntaha'dır. Sittetül Müntaha'nın gösterildiği noktaya kadar hep ihlaslısınız. Ama Sittetül Müntaha'nın gösterilmesi, varlıklar aleminin son noktası gösterilmesi, tahtlar, mahşer meydanı, huzur namazı, bu sizin için artık felaha geçiş noktasının müjdesinin geldiğini gösterir. İşte Allah Teala bir sabah vakti, bir seher vaktinde sizi tövbe-i nasuh'a davet eder ve cümlelerini tekrar etmeniz kaydıyla sıralamaya başlar. Allah'ın söylediklerini tamamen tekrar ettiğiniz zaman ihlas kapısından, ihlas makamından, selah makamına
Tövbe-i Nasuh kapısından geçerek ulaşırsınız. Tövbe-i Nasuh bir kapıdır. İhlas makamından velayetin son makamı olan salaha geçirir. Tövbe-i Nasuh bir kapıdır. Hikmetten hikmetin ötesine geçirir. Kim salah makamının sahibi ise o kişi irşat makamının da sahibi olmak için ehildir. Allah Teala dilerse onu irşat makamının sahibi kılar. O zaman bu kişi kimdir? Allah'a teslim olmuş birisidir. Bu kişi kimdir? Allah'a çağıran birisidir. Bu kişi kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele eden birisidir. Bunların hepsi Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde yazılı. Bu kişi kimdir? Hazr-ı Azim'in sonsuz dünya hazrının sahibidir. Sonra Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde yeni standartlar veriliyor. Bu kişi kimdir? Nefsindeki bütün afetleri sabırsızlık afetiyle de dahil olmak üzere yok eden kişidir. Ruhunun bütün hasretlerini sabır hasretiyle beraber alabilen kişidir. Bu kişi kimdir? İlmel yakini aşmış, aynel yakini aşmış, hakkül yakinin de sahibi olan kişidir. Bu kişi kimdir? Hacet namazı kılanlara Allah'ın rüyalarında gösterdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Allah-u Teala'nın kendisine tövbe-i nasuhu gerçekleştirdiği kişidir. Bu kişi kimdir? Tövbe-i nasuhtan sonra kendisine irşat makamının anahtarı teslim edilen kişidir. İrşada memur ve mezun kılınan kişidir. Öyleyse salah makamı bütün makamların en üstündeki makamdır. Bütün insanlar için bu makam en üstün makam olarak değerlendirilir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabenin bu makama ulaştığını, bu müstesna yere ulaştığını, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor. Hepinizin sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinde sahibi olarak ve Allah-u Teala'nın cennet ve dünya saadetinin sahibi olan Zülcenahayn olma vatfının müntesiplerinden birisi olmanızın ötesinde hakkı da görerek, Allah-u Teala'nın cemalini görerek hak yakininde sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Ramazan sohbetinde tekrar bir aradayız. Tekrar bir güzelliği yaşamak üzere. Tekrar bir beraberlikte. Tekrar Allah ile birlikte. Bu akşamki konumuz hikmet. Allah Teala diyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Hikmet 28 basamaklık İslam skalasında, İslam yelpazesinde, İslam spektrumunda 26. basamağı işgal eder. Hikmet sahibi insan ulul elbaptan biridir. Lüplerin sahibi olanlardan biridir. Lüp, fizik cesedimizin beş duyusuyla ulaşamadığımız, o beş duyunun ötesindeki sistemleri içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyi en güzel standartlarda yerlerine oturtabilmemiz, Allah'ın Kur'an'ını öğrenmemize bağımlı. Kur'an bir bütündür ve her şeyi ihtiva eder. Kur'an'da eksik olan hiçbir şey yoktur. Kur'an'ın şifreleri bilinmeyenlerin anahtarıdır. Hikmet sahibi bu şifrelerin bir kısmının Allah-u Teala tarafından öğretildiği kişidir. Ama şifrelerin çoğunu öğrenenler kimlerdir? Hikmet sahibi olmanın ötesinde ilmi ledunun sahibi olanlardır. İlmi ledun, Allah'ın katının ilmi, kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den özel bilgi, Kur'an-ı Kerim'in şifresinin tespit edilmesi hali ve Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hikmet sahibi kimdir? Ne zaman hikmet sahibi olur? Kısaca oraya gelelim. Birinci basamaktan birer cümlede basamakları çabucak geçerek nerede hikmet sahibi olunur? Oraya gelelim. Birinci basamakta olayları yaşarız. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Ve Allah-u Teala tarafından insanların çok büyük bir kısmı seçilir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzere seçilirler. Bunlardan sadece bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Kurtuluşa erecek olanlar, hikmet sahibi olacak olanlar onlardır. Sonra Allah-u Teala bunu işitir, bilir ve görür. Allah'a ulaşmayı dilediğin kişinin son derece önemli bir konu bu. Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarını elde etmek demektir.
Allah derhal işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Gözlerimizdeki icabet mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ekinneti alır. Ekinnetin yerine ihbat koyar. Yedinci basamak. İlk yedi basamağı, dört tane yedi basamaktan oluşur İslam. Kainatın tek dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, dört tane yedi basamaktan oluşur. İlk yedi basamak buradadır. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi budur, basamaklar. Bu şifre bize açıklandı, biz de size açıklıyoruz. Vel Asr suresi anahtardır. Vel Asr suresinde dört tane yedi basamaktan bahseder Allah-u Teala. Birinci yedi basamakta amin olunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi yedinci basamağa ulaşır, aminu olur. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar Allah-u Teala. 11. basamakta zikir başlar. Rahmetle faz kişinin göğsüne gelir. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır. Rahmet nurları kalbe sızar. Salavata girer ama kalbe giremez. O yoldan vücudun içine girer ama kalbe giremez. Çünkü kalp mühürlü. Sızmak yetkisi de yoktur. Salavat fazılların kişinin kalbine sadece rahmet sızar. Burası 11. basamak. Bu sızıntı %2 bulduğu zaman 12. basamaktayız. Huşu sahibi oluruz. Allah Teala bize irşat makamını gösterir. Ona ulaşırız. Eğer Allah Teala devrin imamını açıklamışsa, o zaman gerek de yoktur artık. Ulaşılabilecek bir yerdeyse gerek de yoktur. Hacet namazına doğrudan tabi olunur. Ama dünyadaki bütün insanların devrin imamına ulaşması mümkün değildir. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun Allah'a ve Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Allah'tan istihaneyle. İsteniyor. 14. basamakta Allah'ın gösterdiği mutlaka gösterir. İrşat makamına ulaşılıyor. Herkesin ulaşabileceği bir yerde bir mürşit mutlaka vardır. O mürşitlerin de haberleşebilecekleri o kavmin içinde bir Resul vardır. İşte böylece irşat makamına ulaşılır. 14. basamak. Tabiyet, Allah Teala'dan 10 tane nimet almak ve ruhun Allah'a doğru yola çıkması, nefsin tezkiyeye başlaması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması. Kişi zikrini arttırdıkça nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazılların toplanması artar. İlk %7 fazıl toplamıyla, %2 rahmet zaten vardır kalpte, ruh birinci gök katına çıkar. İkinci defa %7'nin birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Üçüncü defa %7'nin birikimiyle ruh üçüncü gök katına çıkar. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'nin birikimleriyle ruh yedinci gök katına ulaşır. Soldan sağa doğru yedi tane alemi geçer. Sitret-i müntahaya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına ulaşır. Ruhun Allah'a teslimi tamamlanmıştır. Bu birinci teslimdir. Kişi
fenafillah makamındadır. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra derhal Allah'ın zatında yok olur. Allah'a teslim olur. Velayetin birinci makamı, fena makamı. Sonra beka makamına gelir kişi. Nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e fena makamında çıkar. %71'e kadar beka makamında çıkar. Ne zaman kişi daimi zikrin yarısını aşarsa, yani zikri günün yarısından daha fazla olursa, %71'den fazla nur birikiminin başladığı züht makamına ulaşmıştır. %81'e kadar nurlar züht makamında artar ve kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. %81 nur birikimiyle. Bu muhtevada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Zikrini daha arttırırsa daimi zikrin sahibi olur. Fizik vücudun teslimi 25. basamaktır. Daimi zikre ulaştığı yerde kişinin hikmet sahibi olması söz konusudur. İşte hikmet makamı 26. basamak olan 4. velayet makamı olan ulul elbab makamıdır. İlm-el yakin 3. basamakta başlar. 21. basamakta tamamlanır. Aynel yakin, hikmetin başladığı nokta ise 26. basamaktır. Öyleyse 22, 23, 24 ve 25. basamaklar ilmel yakin ile aynel yakin arasında bir köprüdür. Aynel yakin hikmet makamıdır. Ulul elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamının ilk 5 mertebesi, hikmeti ilk 4 kademesi hikmeti ifade eder. 5. kademe hikmetin ötesidir. İradenin Allah'a teslimi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir diyoruz. Nedir daimi zikir? Kişinin her uyanışta Allah'ı zikrederek uyanması, zikri net olarak devam etmesi, uyurken de zikirle uyuması, uyanırken de zikirle uyanması, günün hangi dakikasında kendisini kontrol etse içindeki zikrin devam etmekte olmadığını görmesi, işte bu o kişinin daimi zikrinin ifadesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, velayet herkesin kolayca ulaşabileceği bir hedeftir. Çünkü kişi ulaşmayacaktır, Allah onu ulaştıracaktır. Ama hikmet makamı için bunu söylemek mümkün değil. Allah Teala hikmet makamına ulaşan kişileri dik yokuşu tırmananlar olarak vasıflandırıyor. Zor olanı seçenler olarak vasıflandırıyor. Daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an cennetini de kurtarmıştır. Ve 3-4 aylık ömrü varsa, hadi 5-6 ay diyelim, 5-6 aylık bir ömrü varsa kişinin, dünya saadetinin yarısına da Allah-u Teala mutlaka onu ulaştırır, yarısından fazlasına. Ruhunu da kendisine ulaştırıp onu mutlaka Allah'ın evliyası yapar. Bu Allah'ın garantisi içindedir. Öyleyse herkes evliya olabilir. Bütün insanlar akil bali olmak kaydıyla evliya olabilecek olan bir vasıfla yaratılmışlardır. Ama herkes hikmet sahibi olamaz. Hikmet sahibi olanların özelliği ne?
özelliği, başkalarından farklı olan tarafları Allah'a tevekkül etmeleri. Bunun dünya üzerindeki ölçüsü nedir? Zikrin devamlı artmasıdır. Daimi zikre kadar kişilerin ulaşmasıdır. Onlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Tevekkülün ölçüsü zikirdir. İki nevi insan vardır evliyaların arasında. Evliya aldıktan sonra adım adım geriye doğru dönenler, evliya aldıktan sonra da zikirlerini arttırarak ruhlarını Allah'a teslim ettikleri için evliya olmuşlardır. Zikirlerini arttırarak fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Zikirlerini arttırarak daimi zikre ulaşırlar. Nefslerini de Allah'a teslim ederler. Daha öteye giderler. Nefslerinin kalbi müzeyyen olur. İradelerini de evvela irşada ulaşırlar. Sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederler. İşte onlar ehli tevekküldür. Allah-u Teala diyor ki, ey amin olanlar, eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin. Eğer bana tevekkül ederseniz bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Bütün hikmet sahipleri ehli tevekküldür. Öyleyse mütevekkil olan insanlar için geçerli bir sonuçtan bahsediyoruz. Mütevekkil olma. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı size en güzeli ulaştırmak içindir. Ne ölçüde fedakarlık edebilirseniz, Allah için ne verebilirseniz o kadardır menziliniz. Oraya kadar yol alırsınız. Allah'ı öne geçirmedikçe, zikrinizi günün yarısını öteye geçirmedikçe fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemezsiniz. Meğer ki ölümcül bir hastalık size ulaşmış olmasın. Öyleyse Allah Teala sizi imtihan eder. Ölüme yakın bir noktaya kadar getirir. Sonra da tedavi eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim hikmet sahibi ise bilin ki o kişi mutlaka ehli tevekküldür. Allah'a mütevekkil olan, Allah'a tevekkül eden birisidir. Zikrini arttıra arttıra daimi zikre onu Allah ulaştırmıştır. Ama bunun için ondaki baz esas alınmıştır. Onun Allah için yapabildikleri. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün gönlümüzle hepinizin hikmet sahibi olmanızı dileriz. Allah-u Teala'nın bu dizaynı içerisinde hikmet sahibi olmak, Allah'ın bir güzelliğini yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ın dizaynına teşne oldukça, aşina oldukça, onu kendinize mal ettikçe adım adım Allah'ın yolunda önce yükselirsiniz, ruhunuz Allah'a ulaşır, sonra yücelirsiniz. Nefsinizdeki afetler giderek sıfıra doğru yürür. Daimi zikirle onları sıfırlarsınız. Ondan sonra da nefsinizin kalbinde
müzeyen olma faslı başlar. Müzeyen olmanın başladığı yer, daimi zikrin başladığı yerdir. Hikmet aynı noktada başlar. Öyleyse hikmet sahibini, hikmet sahibi olmayanlardan ayıran nedir? Ne diyordu Allah Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah hikmeti dilediğine verir. Şu Allah'ın dilediğine, dilemesine gelin beraberce bir bakalım. Allah neye göre diliyor acaba? Sevgili kardeşlerim, şu Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedelim evvela. Allah kullarından dilediğini kendisine seçiyor. İkinci basamak. Niçin seçiyor? Allah'a ulaşmayı dilesin diye seçiyor. Ama dileğin sahibi kul. İrade onun cüz'i iradesi. Seçilenlerin içinden sadece cüz'i iradeleri Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlar kurtuluşa ulaşacaklardır. Ötekileri de seçmiştir Allah-u Teala. Kalplerinde zevk olmadığı için, kalplerinde maraz olmadığı için, kasıtları olmadığı için, başka insanları Allah'ın yolundan çevirmek gibi bir hedefleri olmadığı için, zalim olmadıkları için, Allah'ın ayetlerini gizlemedikleri için, yalanlamadıkları için, inkar etmedikleri için, böyle olmayan herkes seçilir. Yani insanların %90'dan fazlası mutlaka Allah-u Teala tarafından seçilir. Bunların arasından, seçilenlerin arasından kurtuluşa ulaşabilecekler hiçbir zaman %10'a ulaşamaz. Her zaman %10'un altındadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Nedir olay? Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Allah-u Teala kulunu seçiyor. Beklediği şey onun iradesinin devreye girmesi. Kulun cüz'i iradesinin devreye girmesi ve bu cüz'i iradenin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse mutlaka Allah'ın cennetini elde edecektir. Asgari standartlarda cennet garanti altındadır. Daha ötesi var mı? Elbette var. Cennetin üst katları, daha üstün olan cennetler ve dünya saadetinin yarısı, üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısı Allah'ın garantisi altında. Peki bunlardan hikmete ulaşanlar, onlar öyle kişiler ki Allah'a tevekkül etmişler. Tevekkülleri onları günün yarısından daha çok zikre, sonra da daimi zikre ulaşmış, ulaştırmış. Zikir farz mı? Farz. Çok zikir, o da farz. Daimi zikir, o da farz. Öyleyse hikmete ulaşan herkes sadece Allah'ın farzlarını gerçekleştirmiş olanlardır. Onlara aşırı dinci derler, kökten dinci derler, daha ne ifadeler kullanırlar. Böyle ifadeleri kullanan insanlar ölmüş olsalar da o zaman hakikati öğreneceklerdi ve büyük pişmanlık duyacaklardı. Sevgili kardeşlerim, hikmet sahibi olmak üzerinize farzdır. Çünkü daimi zikir üzerinize farzdır. Zikir farz mıdır? İşte Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Farz mıymış? Zikir farzmış. Peki çok zikir farz mı?
Evet, farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminettekullâhe yeskürallâhe kıyamen yeskürallâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, takva sahibi olun, Allah'ı çok zikirle zikretin. Çok zikirle zikretmek de farz. Daimi zikir farz mı? Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi, namazı kıldıktan sonra diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Namazı da bir zikir kabul ediyor Allah-u Teala. Çünkü namaz boyunca aklınız Allah-u Teala'da olacak. Zikrin rükünlerinden biri kabul ediyor onu. Onun dışındaki bütün zamanınızda ister ayakta olun, ister oturarak olun, isterseniz yatar halde olun. Ama hep Allah'ı zikretmeniz, Allah, Allah, Allah, Allah diye ister sesle, ister içinizden sessiz bir şekilde Allah'ı zikretmeniz üzerinize farz. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yan üstü yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de zikredeceksiniz. Üzerinize farz. Hikmet sahiplerinin hepsi bir farzın gereğini yapmışlardır. Acırım o farzdan haberi olmayan zavallılara. Allah'a hesap verdikleri gün ne demek istediğimizi anlayacaklardır. Bu insanlara göre bütün sahabe kökten dincidir. Bütün sahabe aşırı dincidir. Çünkü hepsi İslam'ın 7 safhasında yaşamışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlardır. Ruhlarını Allah'alaştırıp evliya olmuşlardır. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Hikmete ulaşmışlardır. Hikmete ulaşmakla kalmamışlardır. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ve neticede iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına hepsi tayin olmuşlardır. Hikmetin ötesine de geçmişlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'i, kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in tek dinini, Hazreti İbrahim'in dinini, Hazreti Adem'in dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, bütün peygamberlerin o tek dinini yaşamışlardır. Bugün de onu bizler yaşıyoruz. Ve onu yaşamanın süruru içindeyiz, huzuru içindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hikmet farz mıdır? Hikmet farzdır. Daimi zikir farz olduğu için hikmetin sahipleri daimi zikrin sahipleridir. Ne diyordu Allah Teala ulilelbab için? Li ulilelbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. O ulilelbab kullarım için diyor Allah Teala, Ali İmran 190-191. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek, daimi zikrin sahibi olmak. 14 asır evvel mi bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Hepsi hikmet ehliydi. Öyleyse daimi zikre ulaşan kişi ne olur? Hikmet sahiplerinin 7 tane özelliği var. 4 asli unsur, 3 vasıf unsuru. Asli unsurlara bakalım, daimi zikrin sahibi olmak. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Daimi zikrin sahibi ise mühür,
devamlı olarak zikrettiği için kişi devamlı kalbe ulaşan rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın devamlı baskısına maruz kalacak. Örttüğü zülmani kapıdan ayrılması mümkün olmayacaktır. O kişi ölene kadar hayatta olduğu sürece bu mümkün değildir. Öyleyse nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, gitmiştir. Tekrar kalbe girmeleri mümkün değildir. Öyleyse olay bitmiştir. Daimi zikir zülmani bütün unsurların yolunu tıkamıştır. Şeytanın hakimiyet alanını sıfıra indirmiştir. Şeytan artık o kişi üzerinde hiçbir eylemde bulunamaz. Onu hiçbir kötülüğe ulaştıramaz. Bu mümkün değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikir hikmetin temelidir. Birinci unsur. İkinci unsur, bu sebeple, daimi zikir sebebiyle hikmet sahibinin kalbinde hiçbir afet kalmamıştır. Sonra mı? Allah onun kalp gözünü açmıştır. Üçüncü özelliği, kalp kulağını açmıştır. Allah o kişiyle muhabere eder, konuşur, tezekkür eder. Karşılıklı müzakere edilir konular.

Şimdi Allah-u Teala'nın kalp kulağını açması, Allah-u Teala'nın kalp gözünü açması hikmetin temel unsurlarıdır. Kimdir hikmet sahibi? Kesin şart. Daimi zikrin sahibidir. Kimdir hikmet sahibi? Nefsinde hiçbir afet kalmamış olan kişi. Daimi zikir sebebiyle. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kendisiyle konuştuğu kişi, ona Allah'ın direkt olarak hitap ettiği kişi. Kimdir hikmet sahibi? Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Allah'ın kalp kulağına söylediklerini işiten kişi. Allah'ın kalp gözüne gösterdiklerini gören kişi. Kalp gözü de açık, kalp kulağı da açık. Bu dört tane asli unsur, üç tane de vasıf oluşturur o kişide. O kişi ehli tezekkürdür, o kişi ehli hayırdır, o kişi ehli hikmettir. Ehli hükümdür, hüküm ehlidir, hikmet ehlidir. Niçin ehli hayırdır? Hayır, bize derecat kazandıran olaylara denir. Bu kişi daimi zikirdedir. Daimi zikirde olduğu için devamlı derecat kazanacaktır. Derecat kazanmadığı bir zaman parçası oluşmayacaktır. Öyleyse ehli hayır olan kişi bu sebeple bu adı almıştır. Her an zikir yapmaktadır. Gece de vücudu zikretmektedir. O uykudayken de zikretmektedir. Uykudayken de derecat kazanmaktadır. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanlara alim diyor. Daimi zikrin sahipleri, onların diyor uykusu, alim olmayanların namazından daha hayırlıdır. Namaz da derecat kazandırır insana, ama daimi zikrin sahipleri uykudayken de derecat kazanırlar. Ve uyku 3-4 saatlik bir olaydır. En azından normal standartlarda 8 saatlik bir olaydır. İslam'ın genel çerçevesi 3'e bölmüş hayatı. 8 saat uyku, 8 saat ibadet, 8 saat dinlenme. Öyleyse affedersin, 8 saat çalışma, dinlenme uykuyla anlatılıyor. 8 saat ibadet, yani zikrin ötesindeki ibadetler. Aslında 24 saat ibadet söz konusudur, eğer adına zikir diyorsanız. Kardeşlerimiz bize sual soruyorlardı. Allah-u Teala diyor ki, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve en neyse lil insani illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ama aynı zamanda Allah-u Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Şimdi soruyorlar, Allah-u Teala hem
daima zikir yap diyor. Hem de çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir mi yapacağız yoksa çalışacak mıyız? Sevgili kardeşlerim, bakın ne kadar güzel söylüyor Allah Teala. Daimi zikrin sahiplerine hitap ediyor. Daimi zikirde olan kişi uykuda da zikreder, çalışırken de zikreder, ibadet ederken de zikreder. Öyleyse hem görevlerinizi yapacaksınız, vazifenizi yapacaksınız, çalışmanızı gerçekleştireceksiniz, ibadet olarak, dünya çalışması olarak, hem de zikredeceksiniz. Zikretmeniz çalışmanıza mani değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cevap açık ve kesin bir şekilde geliyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse hikmet ehli demek ki dört temel unsurun üçte vasıf şartının sahibidir. Ehli tezekkürdür, her an Allah'la her konuyu konuşmak yetkisinin sahibidir. Hikmet sahipleri tezekkür edebilirler. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Kur'an'ı sana indiren O'dur diyor. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler diyor. Müteşabih ayetlere gelince onların ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar Allah'ın bu müteşabih ayetlerini kullanarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Rasihun ise, rüsuh sahipleri, dinde derin ilim sahipleri ise derler ki, biz inandık, eminiz ki bütün bu ayetler Allah'ın katındandır, ama onlar da tezekkür edemezler. Nasıl kalplerinde zevk olanlar tezekkür edemiyorsa, o rüsuh sahipleri de tezekkür edemezler diyor Allah Teala. İlla ulul elbab. Ulul elbab tezekkürün sahibi olan tek gruptur. Hikmet sahipleri. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de biz diyor Allah Teala hep rical gönderdik, erkeklerden gönderdik. Ve arkasından diyor ki feselu ehle zikri in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ehli zikir ehli tezekkürdür. Zikir kelimesi de tezekkür kelimesi de aynı kökten geliyor. Müzakere kelimesi de aynı kökten geliyor. Öyleyse ehli zikir görülüyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani zikir ehli, daimi zikrin sahipleri, hikmet ehli olanlar sizin sorduğunuzu Allah'a sorarlar diyor Allah Teala. Ve Allah'tan da cevap alıp size söylerler. Zikir ehli her şeyi bilir mi? Hayır, bilmez. Allah Teala kendisine ne kadar öğretmişse o kadarını bilir. Ama her şeyi sormak konusunda Allah Teala ona yetki vermiş. Cevap vermek yetkisi ise Allah'ın. Dilerse cevabını verir, dilerse vermez. Dilerse cevabını verir, bunu sorana ulaştırma der. Dilerse cevabını hiç vermez. O Allah'tır.

Sevgili kardeşlerim, bu hikmet ehli aynı zamanda tezekkür ehlidir. Gördük ki daimi zikrin sahibi bu sebeple ehli hayır. Allah ile her an konuşmak yetkisinin sahibi, tezekkür sahibi, müzakere etme yetkisinin sahibi ehli tezekkür. Ama aynı zamanda ehli hüküm. Hikmet bu kademeye ismini veriyor. Hikmet ehli, hüküm ehli. Kur'an-ı Kerim'in bir şifresi, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği şifre, 28 basamaktan oluşması Kur'an-ı Kerim'in. Bu şifre Vel Asr suresinde tamamlanıyor. Aynı şifre kesinlikle biliyoruz ki İmam-ı Şafii Hazretleri'ne de öğretilmiş. Çünkü diyor ki Kur'an kaybolmaz ama farz-ı muhal olmaz ama olduğunu kabul edelim. Kur'an kaybolsaydı Vel Asr suresi onu tek başına bütünüyle karşımıza getirirdi diyor. Gerçekten Kur'an şifresi itibariyle 28 basamaktan ibarettir. O 28 basamaksa 4 tane 7 basamaktan oluşur Vel Asr suresine göre. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 4'e bölmüş. Tam eşit 4 bölüm. 4 tane 7 basamak. Ve 26. basamakta hikmet başlıyor. 26, 27, 28. basamağın 4. mertebesi. 2 makam ve 3. makamın 7'de 4'ü hikmeti alıyor muhtevasına. Daha ötesi hikmetin ötesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hikmet nedir? Hikmet, Kur'an'ın ayetlerine baktığınız zaman o ayetlerin hangi basamağa ait olduğunu, o ayetin veya onunla birlikte başka ayetlerin ışığı altında karinelerden hareketle ortaya çıkarma yetkinizin olması demektir. Bu Allah'ın öğretisidir ve diğer insanlar da bu konuda bilgi sahibi olabilirler ama hikmet sahibi olmak temelde mutlaka daimi zikri gerektirir. Söylediğimiz 7 tane özellikten sadece bir tanesidir hikmet sahibi olmak. Hikmet sahibi hüküm sahibidir. Yani hükmünü adaletle veren kişidir. Hikmet sahibi karar vermeden evvel Allah ile müzakere eden ve kararın doğrusunu Allah'tan öğrenen kişidir. Onu hayatına rehber edinen, Allah'ın emirleriyle hayatına yön veren kişidir. En iyi hakem, en iyi hakim, hikmet sahibi olandır. Hakim kelimesi, hüküm kelimesi, hikmet kelimesi aynı özellikleri ifade eder. Hikmet sahibi, hikmet sahipleri en iyi hakemlerdir. Hiçbir

Bir olayda iki taraftan birisine iltimas etmezler. Mutlaka hakkın gereğini yaparlar. Hakemlik ettikleri iki taraf varsa iki tarafın arasında bir tercih yapmazlar. Adaleti tecelli ettirirler. Allah'tan aldıklarını söylerler. Aynı zamanda en iyi hakimdirler. Bir davalı, bir de davacıdan hangisi hakkında nasıl hüküm vereceklerini kendileri bilmezler. Ama Allah bilir, Allah'tan alırlar ve aynen tatbik ederler. Bu yedi vasfın sahibi olan kişi hikmetin sahibidir. Hikmet hepsinin birden müşterek adıdır. Ulul elbab olan kişiye göğün hiçbir katı henüz gösterilmez. Sadece zemin kattaki ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. O dergahta yeryüzündeki başka dergahlar gibi dış görüntüsü herhangi bir camiden farklı olmayan bir yerdir. Ama iç dünyasına girdiğiniz zaman orada çok şeyler görürsünüz. Orada Devran-ı İmam'ın dergahında altın kapıyı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalp gözünüz açıksa Allah Teala size mutlaka gösterir. Ulul Elbab makamında bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Sonra mı ne olur? Sonra göğün birinci katı gösterilir bir gün size. O zaman Ulul Elbab makamını bitirmişsinizdir. Hikmetin ikinci bölümüne geçeceksiniz. İkinci kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kademede kalbiniz müzeyyen olacak. Üçüncü kademesi, hikmetin üçüncü kademesi, salah makamının ilk dört kademesidir. Öyleyse hikmetin safhaları diyelim. Birinci safhası Ulul Elbab makamı, bir mertebe kalbiniz müzeyyen olur. İkinci safhası İhlas makamı, yedi mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Üçüncü safhası Salah makamının ilk dört kademesi, dört mertebe kalbiniz müzeyyen olur. Böylece tam 12 mertebe müzeyyen olursunuz hikmet makamlarında. Ancak ondan sonra hikmetin ötesine geçebilirsiniz. İradenizi Allah'a teslim edebilirsiniz. Öyleyse hikmetin ikinci safhasına geçiyoruz. Ulul Elbab makamı bitmiştir. İhlas makamındasınız. İşareti gök katlarının gösterilmesi. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar. Şifre budur. Yedinci kata kadar göreceksiniz. Yedinci kata ulaştığınız zaman yedi tane alem göreceksiniz. Zikir hücreleri, Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, zikir hücreleri ve indi ilahi. Birincisi kader hücreleriydi. Altıncısı zikir hücreleri. Birbirine karıştırmayın. İndi ilahi de son size göstereceği nokta Allah-u Teala'nın İhlas makamının sonunu işaret eden nokta oradaki sitretin müntehadır. Sondaki ağaç. Varlıklar aleminin en üst noktası bir ağaçtır. Kökleri yerde olmayan bir ağaç. Bu ağacı Allah-u Teala gösterdiği zaman sırra ehil olursunuz. Bu sır sizi
İhlas makamından salah makamına götürür. İhlas makamı Allah-u Teala tarafından Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Kul olsunlar diye emrolundular. Muhlisler olarak kalplerini halis kılarak ve bunu hanif olarak gerçekleştirsinler diye. Ruhunuzu Allah'a tesliminizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Fizik vücudunuzu teslim ettiğinizde de hanif kelimesini kullanıyor Allah Teala. Enam suresinin, affedersiniz, Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman da hanif kelimesini kullanıyor. Teslimlerin işaretidir hanif kelimesi. Üç teslim, üç hanif kelimesiyle ifade edilmiş. Burada da beyine beşte de hanif kelimesi kullanılıyor. Anlaşılıyor ki ulelbab makamında nefsinizi henüz teslim etmediniz. Teslim ihlas makamında gerçekleşecek. İhlas makamında gerçekleştiriyor. Tövbe-i Nasuh'a davet eder Allah Teala o ağacı gördüğünüz zaman. Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirdiğiniz zaman salah makamının birinci mertebesinde olursunuz. Hala hikmet ehlisiniz. Hikmet ehli olmanız devam ediyor. Hikmeti aşıp ötesine geçmediniz. Allah Teala size Tövbe-i Nasuh'tan sonra o güne kadarki günahlarınızı örterek, arkasından başınızın üzerine salah nurunu vererek, daha sonra örttüğü günahları sevaba çevirerek sizi salah makamının 4. kademesine ulaştırır. Salah makamı hikmetin 3. safhasıdır. 1. safha ulü'l-elbab, 2. safha ihlas, 3. safha salah makamının ilk 4 kademesi ve hikmete ulaşırsınız. Affedersiniz, hikmete diyorum. İrşada ulaşırsınız. İrşad etmek yetkisini Allah'ın vermesi için bir eksiğiniz kalmaktadır. İradenizi Allah'a teslim etmek. Onun dışında irşad etmek için bütün vasıfların sahibi olmuşsunuzdur. Ama irşada yetkili kılınmadınız sadece. Yetkili kılınmanız için Allah Teala niçin iradenizin teslimini istiyor? Çünkü o zaman siz her kararınızı Allah'tan aldığınız emre göre vereceksiniz. İrşad makamını gerçek anlamda teslim eden birisi olacaksınız ve hikmetin ötesine geçeceksiniz. İşte salah makamının 5. kademesi hikmetin ötesidir. Hikmetin ötesine geçen kişi iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvayla Allah'a teslimiyetini gerçekleştirmiştir. Bir hakkın takvayla takva sahibi olmuştur. Diyor ki Allah Teala, onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Kötülükle iyilik, seyyiatle hasenat bir olur mu? Seyyiate hasenatla cevap vermek yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. İrşat makamı ve iradenin teslimi bu Fussilet suresinin 33, 34 ve 35. ayet-i kerimesinde net olarak dile getirilmiş. İşte
Salah makamının 5. kademesi ve hikmetin ötesi. İradenizin de Allah'a teslim edildiği yer, sizin eğer Resullerden birisi değilseniz, devrin imamı değilseniz, ulaşabileceğiniz son mertebe olacaktır. Onun ötesi sadece seçilmişlerin yeridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala'ya nasıl hayran olmazsınız? O her şeyin sahibi ve her şeyin en güzelini size vermeye hazır. Ama kanunu var. Neye layıksanız sadece onu alabilirsiniz. Yani liyakat ve mükafat eşitliği. Bu eşitlik hayatınızın hiçbir noktasında zedelenmez. Allah Teala'nın hepinizi en yüksek liyakat seviyelerine çıkarmasını, en yüksek mükafatların sahibi kılmasını, irşadın ötesine ulaştırarak irşad etme yetkisini sizlere tevdi etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, ilim dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. İşte bir mutluluk sohbeti. İşte sizler, işte biz ve işte Allah. Hepimiz birlikteyiz. Mutluluk mu? Bu Allah'ın temel hedefi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dilemek kulluğun başlangıcı. Dilediğiniz andan itibaren birinci kat cennetin sahibisiniz. Ya dilemezsiniz, ömrünüz boyunca tağutun kulu olarak kalırsınız. Yani insan ve cin şeytanların kulu. Ya da dilersiniz, Allah'ın kulu olursunuz. Ama olduğunuz andan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, bu statü 7 kademelik bir statü, 7 kat cenneti de içerir. Öyleyse birinci muhtevaya bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler, dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem. Cehennem, mutsuzluğun en açık şekilde temsil edildiği yerdir. Orada hep insanlar huzursuzdur, işkence içindedirler ve onlara açık bir şekilde eziyet edilmektedir. Bunun sebebi, bütün onlardan kurtulmaları için Allah'ın kendilerine verdiği o en basit, en kolay çözüme yaklaşmaktan imtina etmeleridir. Ona burun kıvırmalarıdır. Sen ne emredersen emret, ben senin emrine itaat etmem manasına gelmektedir bu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki, bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemekle sizi derhal cennetine almaya hazır. Cehennemi bilmiyorsunuz tabii. Ama bir gün Allah Teala size gösterirse, onun cehennemin her katının ne kadar korkunç bir karanlığı, hüznü, acıyı getirdiğini, aksettirdiğini göreceksiniz. İlk defa Allah Teala size cehennemi gösterdiği zaman, yoksa gideceğim yer burası mı diye büyük bir korkuyla Allah-u Teala'ya soracaksınız. O da bunları ibret olsun diye gösterdiğini söyleyecek. Bilgi edinmeniz için. Allah'ın yolunda ilerledikçe bu teminat büyür. Sevgili kardeşlerim, cennetle cehennemi birbirinden ayıran şey bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ya dilersiniz, Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Bu birinci kat cennettir. Ya da dilemezsiniz. O zaman cehennemi tercih ettiniz. Allah sizi cehennemine atmaz. Siz kendi kendinizi cehenneme atarsınız. Allah'ın o emrini dinlemediğiniz için Allah'ın sizi götüreceği yer, sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Allah-u Teala'nın vazifelerini sizi ulaştıracağı yer cehennemdir. Ama Allah sizi oraya atmak istediği için değil, siz orasını tercih ettiğiniz için. Cehennem bekçileri insanların çoğu için bunu söyleyecekler. Çünkü insanların %90'dan fazlasının ne yazık ki gireceği yer cehennemdir.
Allah'ın bu kadar açık ve kesin ikaz etmesine rağmen, Allah'ın bu kadar kolay bir sebeple bütün kullarını cennete davet etmesine rağmen, insanların çoğu ne yazık ki Allah'ın davetini hiçe sayacaklar, Allah'a ulaşmayı dilemeyecekler ve cehenneme girecekler. Bunda da din öğreticilerinin büyük sorumluluğu olacaktır sevgili kardeşlerim. Bu cehenneme girecek insanların hepsi cehenneme ulaştıkları zaman bölük bölük onlar cehennemin kapısına ulaşacaklardır. Ve cehennem bekçileri kapıyı aralayıp onlara diyeceklerdir ki sizlere sizin aranızdan nezir gelmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Ve buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi size? Sizin aranızdan nezirler, Mülk suresinin 8. ayet-i kerimesi, sizin aranızdan Resuller, Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Her ikisinde cevap aynı. Evet, geldiler. Mülk 8'e göre cevap, Mülk 8-9-10'a göre cevap, geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Biz seni dalalette görüyoruz dedik. Bir, inanmadık. İki, Allah hiçbir şey indirmedik dedik, indirmemiştir dedik. Üç, biz seni dalalette görüyoruz dedik. Sonra mı? Eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? İşte sevgili kardeşlerim, günahları sevaplarından fazla olanların hepsinin, ki bunlar ne yazık ki insanların toplamının %90'ından fazlasını oluşturacaklardır kıyamet günü. Bunların hepsi oraya, cehenneme bu kapıdan geçerek gireceklerdir. Kapı biraz yükseltilecektir. Herkes bu cehenneme gireceklerin, cehennemde kalacakların hepsi mutlaka burunları yere sürtünerek cehenneme girmek mecburiyetindedirler. Yüzüstü sürünerek gireceklerdir ve mutlaka burunları yere sürtülecektir. Ve sonsuza kadar cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmeleri mümkün olmayacaktır sevgili kardeşlerim. Masallarla avunmayın diye söylüyorum. Yalan söylüyorlar. Cehenneme girdikten sonra orada hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra Allah Teala sizi alacak. Hop cennetine. Orada cennette yan gelip yatacaksınız. Hayır, böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Tam aksine 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme girenin orada ebediyen kalacağını söylüyor. Ve biz de sizi uyarıyoruz. Bu görevle görevliyiz. İnanılmaz derecede kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girmeniz varken, sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar çok insan karşımızda oluyor? Nasıl oluyor da bu kadar çok insan kendilerini kurtaracak olan şeyleri onlara ulaştırdığımız halde asla söylediklerimizi yapmak konusunda bir gayrete de gerek yok. Bir dileğin sahipleri değil. Ne karşılığı, neyi satın alıyoruz sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Birinde terazinin bir kefesinde Allah'a ulaşmayı dileme var. Bunun karşılığında milyarlarca sene yaşanacak olan
enerji bedenlerle, yani yaşlanmayan bedenlerle aynı yaşta hep kalacak olan, dünyadaki bütün zevkleri yaşayacak olan cennet ehli var. Sonsuza kadar orada kalacaklar ve hiçbir şeye üzülmeyecekler. Onlar için üzüntüler bu dünyada kalmış olacak. Sonsuz bir mutluluk içerisinde milyarlarca senelik bir hayat. Ne karşılığı? Düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki insanlar mutluluk için yaşıyorlar. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. İnsanlar sadece Allah'ın kanunlarını bilmedikleri için mutlu değiller. Bütün hayatınızı daha rahat, daha güzel, daha mutlu bir hayat yaşamak için dizayn ediyorsunuz. Gayretleriniz hep o istikamette, öyle değil mi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Hepiniz dünya hayatında mutluluğu arıyorsunuz. Herkes mutluluğu arar. Ve insanların, gene insanların çoğu, %90'dan fazlası bu mutluluğa erişemez. Bilmedikleri için mi? Hayır. Mutlaka muhatap olacaklardır buna. Mutlaka herkese Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksın ifadesi ulaşacaktır. Ulaşmayan hiç kimse olmayacaktır. Ama bunların %90'dan fazlası reddedeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Şimdiye kadar dilememişlerdir. Bundan sonra da kıyamet gününe kadar. Gene insanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Bir devrede sadece insanların büyük kısmı böyle bir mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, neyi satın almak? Bir dilek karşılığı Allah'a ulaşmayı dilemek. Satın aldığınız şey milyarlarca senelik bir mutluluk. Bir de bu dünyadaki hayatınızda dünya mutluluğunun mutlaka yarısı. İki. Üç, devam edebilirseniz siz dışarıları yapmaya dünya mutluluğunun tamamına kadar ulaşabilirsiniz. Bu dünyayı da muhteşem bir mutluluk içine geçirebilirsiniz. Ahirette de mutlaka sonsuza kadar Allah'ın cennetinde kalırsınız. Neyin karşılığı? Her şey bir dilekle başlıyor. Ve Allah Teala bu dileğin karşılığında bir garanti veriyor size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka bana ulaşmayı diledi ve öldü. Cennetimi alırım. Birinci kat cennet. Ölmedi. Bu kişi yaşıyor. İrşat makamına ulaştı. İkinci kat cennetin sahibi. Allah'a ulaşamadan öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Ama yaşarsa ben onu kendime ulaştıracağım diyor Allah Teala. Nasıl mürşidine ben ulaştırdıysam, ona mutluluğu ben yaşattıysam, mürşidine ulaştıktan sonra vücudundan ayrılan ruhunu kendime gene ben ulaştıracağım diyor. 14. basamaktaki kişi mürşidine ulaşıyor. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşıyor. Allah ulaştırıyor ruhu. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştırıyor. Neyin karşılığı? Bir dileğin karşılığı. Ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Eğer o kişi mürşidine ulaşıp da Allah'a vasıl olamadan evvel ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi, Allah'a ulaştıktan sonra rahmetli olmuşsa, üçüncü kat cennetin sahibi. Bu noktada kişi dünya saadetinin de yarısını garanti eder. Allah Teala mutlaka ona dünya saadetinin en az yarısını verir, onu nasiplendirir. Neyle yapar bunu? Kişiye nefs tezkiyesi yaptırır. Bu tezkiyenin neticesinde o kişinin nefsinin kalbinde %51 nurlardan oluşur. Allah'ın sözü buraya kadardır. Ama bu
Demektir ki o kişinin davranışlarındaki mutluluk oranı %50'den fazladır. Uyum hali, nefsle ruh arasındaki uyuşma standartları. Öyleyse ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlak olarak cennet, birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat cennet kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 6 aylık bir ömrü olsa bu kişi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Üçüncü kat cenneti de mutlaka elde eder. O elde etmez. Allah ona bunları o talebinin karşılığı olarak mutlaka sağlar. Allah için bu kadar önemli sizin dilemeniz mi? Sizin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizin mutlaka cennete girmesini istiyor. Talebi bu. Ve tabii böyle bir talebin tahakkuku için ne olması lazım? Böyle bir dileğin tahakkuku için çok zor şeyler olması lazım diye düşünüyorsunuz. Hayır. Hiç zor bir şey yok. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalanı Allah'a ait. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Üçüncü kat cenneti kılacak. Buraya kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Ne yapmışsınız? Bir dilekte bulunmuşsunuz. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum demişsiniz Allah-u Teala'ya. Ama bu dilinizle bir talep değil, kalbinizle bir talep. Dilinizle kalbinize iştirak ediyor. Allah hep kalbinize bakar. Talep kalbinizdeyse olay bitmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dileyenlerin bir dilek karşılığı satın aldıkları şey sonsuza kadar milyarlarca senelik bir cennet saadeti. Şu dünyadaki en güzel hayatı düşünün. Ondan da daha mutlu olacağınız bir hayat cennet hayatıdır. Hiç kimsenin kimseye düşman olmadığı, herkesin birbirini sevdiği, bütün zevklerin var olduğu bir muhteşem yaşantı, cennet yaşantısı ve bu sizin bir tek dileğinize bakar. Ne karşılığı o cenneti milyarlarca yıl yaşayacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı, bir dilek karşılığı. O kadar. Nispet var mı aralarında? Bir benzerlik var mı? Bir orantı. Sevgili kardeşlerim, bir karıncayla kainatın mukayesesi gibi. Bütün bir kainat 250 bin, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar bizim dünyamız gibi yıldız. Büyüklüğü zihninizde düşünmeye çalışın. İşte kainat böyle hesap ediliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neyin karşılığı, neyi satın alıyorsunuz? Bir dileğin karşılığında milyarlarca yıllık bir muhteşem cennet saadeti. Yetmez. Gene bir dilek karşılığında, aynı dileğin, bir tek dileğin karşılığında dünya mutluluğunun da yarısını satın alıyorsunuz. Allah Teala kainatın yaratıcısı bu kadar cömert. Bu kadar az şeyin karşılığında, bir tek dileğin karşılığında size verdiği ikramlara bir bakın. Bu sizi ne kadar çok sevdiğinizin ifadesi değil mi sevgili kardeşlerim? Hala birçok insanlar Allah'ı cehenneme atan, cezalandıran bir Allah olarak düşünürler. Hayır. O sizi cehenneme atmaz. Siz onun elçilerinin, resullerinin söylediği şeyleri dikkate almadığınız için, bu mukayeseyi yapamadığınız için, bir hiç sebebiyle, bir tek dileğiniz sebebiyle Allah'ın size verdiği milyarlarca yıllık cennet saadetini ve dünya saadetinde yarısını garanti
etmesine karşılık siz Allah'a onun dileğini yerine getirmemekle ihanet ediyorsunuz. O bunu kendisi için mi yapıyor? Ne yapabilirsiniz Allah-u Teala'ya? Ne faydanız dokunabilir? Siz sadece bir yaratıksınız. Biz de öyleyiz. Sadece bir yaratıkız. Bir mahluk. İnsanlar robotlar falan yapıyorlar. Onlar yaratık değil, insanlar tarafından yapılan nesneler. Neden? Çünkü canlı değiller. Allah Teala'nın yaratıkları, biz insanlar canlı yaratıklarız. Yarattıktan sonra Allah Teala can vermiş bize. Serbest irade vermiş, dilediğimizi yapmak yetkisinin sahibiyiz. İşte Allah Teala o serbest iradeye o kadar çok değer veriyor ki diyor ki kulum o serbest iradesiyle benden mutlaka bana ulaşmayı denemek mecburiyetindedir. Bu dileği onda göremezsem kurtuluşu yoktur diyor. Ben diyor Allah olarak, onu yaratan olarak şu kadarcık bir talebine milyarlarca senelik bir mutluluğu veriyorum mükafat olarak. Dünyada ne kadar ömür verdiysem o ömrü de yaşantısının yarısını mutlaka saadet içinde, mutluluk içinde geçirmesini ben garanti ediyorum. Ve benim bu büyük nimetlerime kişi sırtını çevirerek hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum diyorsa diyor Allah Teala ve ben ona duyurdursam ki eğer bunu yapmazsan Allah'a ulaşmayı dilemezsen bana ulaşmayı dilemezsen gideceğin yer cehennemdir. Dünyada da mutluluk yüzü göremezsin dediysem diyor Allah Teala indirdiğim kitaplarla bunu duyurduysam Nebilerime, peygamberlerime verdiğim kitaplarla bunu duyurduysam ve her devirde bütün kavimlerdeki resullerimde de bunu hep insanlara tekrar tekrar söylettiysem ve bütün bunlara rağmen benim emrime değil de şeytanın emrine tabi oldularsa bir tek dileği bile kendilerini yaratan Allah'a çok gördülerse onları bu sonsuz saadetlere ulaştıracak olan sadece o tek dileği de çok gördülerse, o zaman onların hakkı cehennem değil midir? Sevgili kardeşlerim, mantık ölçütlerine göre bir düşünün bakalım. Allah sizden ne istiyor? Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor, bu kadar. Geri kalanını siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Size namazı sevdirecek olan o, orucu sevdirecek olan o, açlık duyurmayacak olan o oruçta, namazda fiziğin ötesine geçmenizi sağlayacak olan o, önünüzde yeni alemlerin açıldığını göreceksiniz. Namaz kılarken gözlerini kapattığın zaman açıkken de görebilirsin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa ve bu kadar küçücük bir şeyle, bir küçücük dilekle sizi sonsuz mutluluklara, sonsuz bir cennet hayatına ulaştıracaksa, yani şu dünyadaki 50-60 senelik, 100 senelik hayatı uzun bir devre olarak mütalaa edenler için milyarlarca sene orada Allah'ın cennetine kalmak sonsuz bir hayattır. Bu sonsuz mutluluğa karşılık benim istediğim şey diyor Allah Teala bir tek bana ulaşmayı dilemekse, bir tek dilekse ve benim yarattığım insanlar buna nankörlük edip de benim emrimi yerine getirmiyorlarsa bu beni hiçe saymaktır diyor Allah Teala. Onları o kadar sevmeme rağmen bu sevgime İhanet etmektir diyor Allah Teala. Küfranı nimettir diyor. Nimetin küfranıdır diyor bu. Ve diyor onları cezalandırırım. Hem de bu cezalandıracağımı baştan söylerim. Ben sizi
cezalandırmak istemiyorum. Sizi ne kadar çok sevdiğimi ispat etmek istiyorum size. Ölçü meydanda, bir tarafta, terazinin bir tarafında bir tek dilek var. Allah'laşmayı dilemek, sadece dilemek. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın cennetine gitmeyi dilemiyor musunuz? Hepiniz cennete gitmek istersiniz. Öyleyse ne olur yani, deseniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki bu talebiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine götürecek. Dileğinizin bu olduğunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Hepiniz cennete girmeyi düşünmüşsünüz, talep etmişsiniz, istiyorsunuz. Ona ulaşmak için, Allah'ın cennetine ulaşmak için bu dileğinizin hüviyetini değiştireceksiniz sadece. Bu kadar. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Serbest iradeniz bunu kalbinizle söyleyecek. İrade devreye girmişse mutlaka onu söyleyecek olan kalptir. Ve Allah-u Teala hep kalbinize bakar. Dilerseniz kendinizi kurtardınız. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Hayır, Allah seçmedi. Allah sizi cehennemine göndermedi. Siz cehenneme kendinizi gönderdiniz. Sevgisini Allah-u Teala daha nasıl ifade etsin sevgili kardeşlerim? Bir hiç sebebiyle, sadece bir dilekle milyarlarca senelik bir mutluluk, dünya mutluluğunda yarısı. Nefs tezkiyesini garanti ediyor Allah-u Teala. Yani nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok etmeyi garanti ediyor bir dileğinize karşılık. Mutlaka dünya hayatını yaşarken de yarı yarıya bir mutluluğu garanti ediyor Allah-u Teala. Ya devam ederseniz, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra devam ederseniz, oho! O zaman asıl dünya mutluluğunun ne olduğunu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın garanti standartlarına bakalım. Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. Allah-u Teala derhal rahim esmasıyla tecelli etti. Size Furkan verdi 7 tane. Takva sahibi oldunuz çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. 7 Furkan'la bütün günahlarınızı örttü. Ve 12 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaştınız. Siz yapmadınız. Hep bunları yaptıran Allah. Sizin yaptığınız şey, şu cüz'i iradeniz var ya, kişisel iradeniz, külli iradenin bir cüz'ü, bir parçası olan, size ait olan irade, o iradeyle dilediğinizi yapmakta tamamen serbest bırakıldınız. İşte o serbest bırakılan insanların seçimi Allah için son derece önemli. Çünkü bu aklı başında bir kulun, bir mahlukun onun yaratıcısına olan saygısını, sevgisini ifade eder. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin dizaynı son derece basit bir olaydır. Mutlaka o kişi Allah-u Teala tarafından ruhu kendisine ulaştırılacak olan bir kişi olacaktır. O kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından Allah'a ulaştırılacaktır. Kesin. Hiçbir negatif faktörün oluşması mümkün değildir. Allah'a ulaşıncaya kadar ne şeytan ne o kişinin kendisi buna karşı çıkamazlar. Çünkü iradeleri Allah'ın ilahi iradesi tarafından kontrol altına alınmış, bloke edilmiştir. Yani sevgili kardeşlerim, mutluluğu adeta Allah Teala size zorla yaşatıyor. Çünkü onu hak ettiniz. İradeniz başka bir şeyler de söylese Allah Teala kabul etmiyor onu. Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. Ve mutlaka nefsinizin kalbindeki %51'lik tezkiyeyi de gerçekleştirir Allah Teala. Kalp temizliği, kalbinizin afetlerinin %51'ini mutlaka yok eder. %2 rahmet nuru yerleştirir nefsinizin kalbine. %49 da fazıl yerleştirir. O yerleştirir.
Ne oldu? İrşat makamına ulaştınız. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Hepsini yaptıran Allah-u Teala, bunlardan hiç sıkıntı duymadığınız gibi büyük mutluluk duyuyorsunuz. Zikrinizi yaparken, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, Allah'ın bütün güzelliklerini işlerken, özellikle zikrederken büyük zevk duyuyorsunuz. Bunu size veren, yaşatan, bu zevki tattıran Allah'tır. Yaptığınızsa bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak, 14. basamakta Allah'ın size gösterdiği ve kalbinize de sevdirdiği mürşidinize ulaşmak ve tabiiyeti sağlamak. 21. basamakta ruhunuzu kendisine ulaştırmak. Hepsi Allah'ın işi. Allah yaptırıyor hepsini. Bundan sonra siz aklınız başınızdaysa Allah Teala ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için verdiği sözü yerine getirdi. Ruhumu kendisine ulaştırdı. Bana bu büyük mutlulukları yaşattı. Öyleyse ben madem ki Allah Teala diyor ki kim bana tevekkül ederse yani beni vekil ederse hedefine neydi hedefi? Allah'a ulaşmak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren Allah'ı vekil etmiştir. Allah'a vekil ettiği anda ilahi irade, Allah'ın iradesi o kişinin cüz'i iradesini bloke eder, kontrol altına alır. Vekil olarak o kişinin hayatına girer Allah Teala. Ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır, nefsinin kalbindeki bu güzellikleri gerçekleştirir. Bir kişi bunu görüp de Allah Teala bana ne söz vermişti? Ruhumu kendisine ulaştıracaktı. Ne yaparsam Allah'a ulaşmayı dilersem diledim. Allah Teala hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah Teala'ya teslim etmeyi dilersem Allah Teala mutlaka gene beni kontrol altına alacaktır irademi ve beni kendi zatına ulaştırmak sadedinde ruhumu kendisine nasıl ulaştırdıysa fizik vücudumu da Allah'a tam itaat eden bir hüviyete getirerek, yasaklarına riayet eden, emirleri mutlaka yerine getiren bir hüviyete getirerek fizik vücudumuzu da teslim alacaktır. Alacağına dair söz vermiş. Kim diyor tevekkül ederse ben bunu yaparım diyor. İş tevekkülde. Yani kişinin Allah'ı vekil etmesinde. Vekil kelimesi, vekalet kelimesi, müvekkil kelimesi ve konuların bu noktadaki esasını teşkil eden tevekkül kelimesi aynı kökten geliyor. Allah'a fizik vücudunu da teslim edeceğine iman eden kişi Allah'a ikinci defa tevekkül etmiştir. Ve Allah mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Bu noktada o kişinin mutluluğu, dünya mutluluğu %80'i mutlaka aşar, %100'e doğru yükselir. Geriye kalan birazcık sıkıntı henüz nefsin afetlerinin tamamlanmamasından kaynaklanır. Yoksa fizik vücut Allah'ın bütün emirlerine riayet eder, yasakları asla işlemez. İradi yapı Allah'ın ilahi iradesidir ve kişiyi mutlaka o noktaya ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah'a fizik vücudunu kişi nasıl teslim etmiş olur? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Burası o kişiye üçüncü kat cenneti sağlar. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kat cennet mürşidine ulaşıp tabiyet sırasında, üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, dördüncü kat cennet de fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman tahakkuk eder. Dünya saadeti ruhunu Allah'a teslim ettiğinde %50'yi aşmışken,
fizik gücünü teslim ettiğinde bu rakam dünya saadetinin toplam saatlere oranı %80'i aşar. Burası 25. basamak. 26. basamakta kişi daimi zikre sahip olur. 27. basamakta da nefsini Allah'a teslim eder. Her ikisi de hikmet basamaklarıdır. Burada o kişinin dünya saadeti %100'dür. Kişi daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %100, %98 fazıllar, %2 de rahmet nurları o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurur. Ve bu noktada dünya saadetinin temelini teşkil eden uyum hali mutlak olarak tahakkuk eder. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Başlangıçta neden mutsuzsunuz? Çünkü nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle dolu. Yani nefsinizin kalbi Allah'ın bütün emirlerini asla işlemek istemez. Hiçbir emrini asla işlemek istemez. Bütün yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Halbuki ruhunuz fazıllar iç muhtevasında olan hasletler sebebiyle asla böyle değildir. O hasletler onu Allah'ın bütün emirlerini yapmaya götürecek bir hüviyettedir. Yasaklarında asla işlemeyecek bir özellik gösterir. Yani ruhunuzun hasletleri topyekun Allah'ın bütün emirlerine itaat ederler. Yasaklarına asla iltifat etmezler. Yasakları asla işlemezler. Yapıları böyledir. Öyleyse nefsiniz Allah'ın bütün emirlerini yapmamak istiyor. Ruhunuz yapmak istiyor. Nefsiniz Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyor. Ruhunuz da asla işlemek istemiyor. Birisi yanlışı şeytanın emrinde, ikincisi doğruyu Allah'ın emrinde gerçekleştirmek istiyor. Ama karar merci aklınızdır. Eğer Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, serbest olduğu, Allah'ın bütün yasaklarının işlendiği bir ortam söz konusuysa, aklınızın şuurlanma ortamı buysa, aklınız hep nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Şeytan da onu talep ettirecektir size. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyeceksiniz. Arkasından Allah size azap edecek. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verecektir. Ve mutsuz olacaksınız. Hem olayları yaşarken mutsuz olacaksınız. Hem de sonraki bu cezalandırma sebebiyle mutsuz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, ya huzur içinde bir dünya hayatı yaşamak veya huzursuz olmak. Öyleyse her şey bize bağlı. Bizim kararımıza, bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememize veya dilemememize. Allah Teala'nın indinde söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi sonsuz mutlulukların içine girecektir. Ve katlarda ilerledikçe her şey daha güzel olacaktır. Ruhundan sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini Allah'a teslim edecektir. Nefs tesliminde o kişinin durumuna baktığımız zaman o kişinin nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Birinci özellik. Bu sebeple daimi zikrin neticesinde bu noktaya ulaşmıştır. Ve bu hedefe ulaştığı cihetle kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açıktır. Allah ile her an konuşabilir bir hale ulaşmıştır, bir noktaya ulaşmıştır. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Devamlı derecat kazanmakta olduğu cihetle ve diğer taraftan
bu kişi için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamak üzere hikmet sahibi olmaktır. Hüküm sahibi olmaktır. Burası mutluluğun, cennet mutluluğunun beşinci katı, dünya mutluluğunsa yüzde yüz olarak devam ettiği bir ortam. Sonra bu kişi bu ihlas noktasından sonra bir çağda ulaşacaktır. Dünya saadeti gene %100'dür. Cennetin altıncı katına ulaşacaktır. En sonra ise iradesini de Allah'a teslim edecektir. Dünya saadeti gene %100 olacaktır. Cennetin en son katına, yedinci katına ulaşacaktır kişi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki bu hedeflere ulaşmak kişiye bağımlı bir olgudur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Bu bir iman müessesidir. Kişi iman ediyor ki Allah Teala mutlaka ruhunu kendisine Allah'a hayattayken ulaştıracaktır. Böyle bir dizaynla kişi yola çıkıyor. Allah'a ruhunun ölmeden evvel ulaştırmasını temin sadedinde yola çıkıyor. Bu kişinin iman derecesine baktığımız zaman Bakara Suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala huşu sahip huşuğunun o noktasında o kişinin ellezîne diyor yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn

Artık işiten, bilen, gören bir insan mutlak olarak Allah-u Teala'nın kendisine bunları sağladığının farkına varan kişidir. Ve Allah'ın o istikamette kendisine mutlaka en güzeli temin edeceği kanısındadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu güzellikleri yaşamamız için bizi bilgilendirdi, ilim sahibi kıldı. Öyleyse bakıyoruz ki insanlar irşada ulaştıkları zaman onlar için daha büyük bir mutluluk söz konusudur. İradelerini Allah'a teslim ettikleri zaman en büyük mutluluk söz konusudur. Hazrul Azim. Hazrul Azim. Burası Fevzül Azim'in, Hazrul Azim'in ve Ecrül Azim'in müştereken oluştuğu bir noktadır. Hem dünya mutluluğunun bütünü, hem cennet mutluluğunun adın cenneti, en üst kat, yedinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala arzı göklerle yer kadar olan cennetlerden bahsediyor. Bir cennet ama bütün gökleri kaplıyor, bütün yer katlarını da kaplıyor. Buradan çıkan netice Allah-u Teala 7 tane gök katından bahsettiği cihetle 7 katın her birinde ayrı bir cennetin söz konusu olması. Öyleyse bu alemin bir maddi tarafı var. Bir de göklerde 7 kat cennet söz konusu. Allah-u Teala biz diyor yıldızları zemin katın tavanı kıldık diyor. Gök katları ondan sonra başlıyor. Sevgili kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmanızdır. Allah-u Teala mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, mutluluk içinde Allah'ın cennetine girmenizi, mutlak saadeti cennette devam ettirmenizi ister. İnsanlar Allah'ın ne söylediğinden kendilerini yaratanın, kainatı yaratanın kendileri için cennetleri ve cehennemi hazırlayanın Allah'ın emirlerini dikkate almadıkları zaman mutsuz insanlar oluyorlar, huzursuz insanlar oluyorlar. Dikkate aldıkları zaman da mutluluğu yaşıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse insanların dizaynına dikkatle bakın. Mutluluk müessesesi bütün insanlar için bir hedef olmalıdır. Ve Allah-u Teala da böyle olmasını istiyor. Hepiniz mutluluğun şahikasına yükselebilirsiniz. Her şey bir dilekle başlar, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, bu kadar basit, bu kadar sade ve bu kadar kolay bir sebeple hepiniz hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamak için Allah-u Teala tarafından mükafatlanmak yetkisinin, imkanının, hakkının sahibisiniz. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Sevgili kardeşlerim, mutluluk elinizle uzattığınız zaman tutabileceğiniz kadar yakın bir yerde. Bir tek dileğinizle her şeye sahip olmak, vazgeçmezseniz sonuna kadar bütün mutlulukları yaşayabilecek bir noktaya kadar yürümek. Ama en az zahmetle en büyük hazzı yakalamak,

etap etap farklı neticeler gösteriyor. Bir kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah-u Teala size üçüncü kat cenneti garanti ediyor, üçüncü kata kadar. Ve dünya saadetinde yarısını. Dünya saadetinin yarısı, cennet saadetinin üçüncü katı. Bir dilek karşılığı, başka hiçbir şey yok devrede. Sadece bir dilek karşılığı bu. Bu kadar sizi seven, bir tek dileğiniz için size hak ettiğinizin sonsuz kat fazlasını veren o Allah'tır. Mükafatı bol Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya mutlaka ulaşmayı dileyin. Sadece bir dilek sizi beklemediğiniz kadar mutlu edecektir. Garanti Allah tarafından veriliyor. Biz sadece bir vekiliz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bu büyük mükafatları bir hiç karşılığı, bir dilek karşılığı sizlerin ayaklarınızın dibine seriyor. Biz de sizleri uyarıyoruz. Allah Teala diyor ki Resullerimize, insanları Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelesinler diye ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Sizleri uyarıyoruz. Bununla vazifeliyiz. Mutluluk sizin de hakkınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Biz de hepinizin gözlerini öperiz muhabbetle. Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir aradayız. Yarenlik etmek üzere. Dostlukların tazelenmesi, sohbet, Allah, bizler, her şeyin iç içe olduğu, dostluğa dönük, sevgiye dönük, mutluluğa dönük bir beraberlik düşündüm sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hadi gelin sizinle beraberce bir yolculuğa çıkalım. Bulunduğunuz yerlerden ayrılın. Benimle beraber yukarıya gelin. Orada sadece güzellikler var. Sizi dünyanın hapishanesinden kurtaracak olan bütün güzellikler orada, yukarıda, indi ilahide. Sevgili kardeşlerim, dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden uzaklaşalım. Dünyanın bin bir türlü sıkıntısı, huzursuzluğu bizden ırak olsun. Bir saat Allah-u Teala'dan kâm alalım. Bir saat biz bize olalım. Her şeyden elimizi, eteğimizi çekerek Allah'la bir olalım. İşte burası huzur namazının kılındığı yer. Sonsuz bir genişlik. Çimenler üzerinde seccadeler. Sol tarafta tahtlar var. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıda sıralanmış olan, hiçbir şeyle, hiçbir yere dayanmayan altın tahtlar. Sevgili kardeşlerim, o tahtlarda olmak istemez misiniz? Allah'ın birinci sınıf dostları. Kim fena makamını tamamlarsa o kişi mutlaka o tahtlardan birine sahip olur. Allah-u Teala onun yeni bir ruhunu vücuda getirip o tahtlarda ona bir yer mutlaka ihsan eder. Böylece Yunus'un dediği olay vücuda gelir. La mekana kavm olmak. İşte oradayız. Dünyadaki bütün renklerden güzel, bütün renkler. Hayır, ağaç yok. Sadece çimenler var. Her taraf yemyeşil. Göz alabildiğine uzanan, sonrasına kadar uzanan bir dizayn. İşte oradayız. İndi ilahide Allah-u Teala'nın huzurunda. Allah mı? O yoklukta. Ama sizi görüyor. Sizi her an sizden haber alarak sizi yaşıyor. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. her şeyi ilmiyle kaplamıştır sizleri de. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dostu olmak, onun velisi olmak, evliyası olmak, onun sizin Mevlanız olması, hepsi sizin gayretinizle gerçekleşecek. Bir kısmınız için gerçekleşti. Öyleyse bırakınız dünya adı verilen bu gezegende bir ülkedeki problemleri, dertleri, sıkıntıları bir an için unutun onları. Onların dışındasınız. Bizimle berabersiniz. Orada mekansızlıkta, mekanın en üst noktasında etrafın pırıl pırıl aydınlık olduğunu göreceksiniz. Ama ışığın kaynağını bulamazsınız. Şimdiye kadar kimse ışığın kaynağını tespit edemedi. Ama her taraf pırıl pırıl.

Her şey orada da adım adım değişiyor. Önce sadece baştaki 3 kişi kefeliydi, geri kalanlar sarıklıydı. Ama şimdi 4. kişi de kefeli. Bir kişi, arkasındaki 2 kişi, o 2 kişinin arkasındaki 1 kişi, hepsi kefeli. Sonra gelen 2 kişinin sağ taraftaki gene kefeli. Tarihe dönük bir yeni düzenleme. Sonra onarlık evvela 7 kişi geliyor. Hepsi sarıklı. Sağdaki kefilinin 2 kişiden sol taraftaki gene sarıklı. 7 tane sarıklı o 2 kişinin arkasında. Bunlar devrin imamının baş yardımcıları, 2 kişi ve yardımcıları, üzerleri 7 kişi, 9 oluyor sayısı. Sonra yine 7 kişi, bunların elbiseleri bembeyaz. Her şeyleri beyaz. Sağ tarafta yine Kutb-ül Aktab, Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onu diğerlerinden hemen ayırırsınız. Hayır, beyaz sakallarından değil. Onun farklı bir dizaynı var. Buradan aşağı doğru inen bir sırıma bağlı tam şurasında bir kese göreceksiniz. Şu büyüklükte bir kese. Kesenin içinde mi Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin mührü var. Bunu görenler var mı içinizde? Yıllar önce bir kardeşimiz Kadiri Tarikatı'ndandı ve bizi gördüğümüz gün, ilk defa gördüğü gün ismimizle hitap etmişti ve mürşidi yanındaydı. Allah Teala'dan talepte bulunduk. Onun üzerinde görebilir miyiz dedik. Allah Teala mürşidini de gösterdi. Yanında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde. İlk defa o gün gördüm. Belki 20 sene evvel. Arkadaşımın mürşidi simsiyah sakallıydı. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri her şeyiyle pembeyazdı. İkisi beraberdiler. Sevgili kardeşlerim, orası bir güzellikler yeri. Sizi bir an dünyadan ayırmak istedim. Güzelliklerin var olduğu, sadece Allah'ı terennüm ettiğiniz, onu şarkıladığınız, onu her şeyinize sindirdiğiniz bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Orada, indi ilahide. Aslında eğer siz Allah'ın dostu olursanız, her yer sizin için cennet olur. Başkalarına cehennem görünse de. Şu dünyadaki her gün sizi daha büyük huzursuzluklara iten şartlar, ekonomik durum, onların hepsini unutun. Hadi onlara bir perde çekelim, arkamızda kalsın. Bizler Allah'ın dostlarıyız. Onunla mutluyuz. Onun
zatını görmenin, o büyük şerefinin sahibiyiz. Sizler de bir gün öyle olacaksınız. Allah-u Teala'yı ta şuranızdan, kalbinizden, kalbinizdeki gözle, basiretle, kalbinizdeki kalp gözünün basar hassasıyla, çalışmasıyla göreceksiniz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hepinize ihsan edildiği bir güzelliği, eğer etmediyse ihsan edileceği bir güzelliği, daimi zikri, bir gün mutlaka yaşayacağınızı size müjdelemek istiyorum. Unutmayın, sizler Allah'ın yolundasınız. Tabi olduğunuz günden itibaren artık sizler Allah'ın yolundasınız. Daha o gün vücutlarınız sizden ayrıldı. Birçoğunuzunki Allah'a hamdolsun ki ulaştı. Allah'ın evliyalarından oldunuz. Bu büyük şerefin içinde onun mutluluğunu yaşamalısınız diye düşünüyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can dostu olmak, gönül dostu olmak hem bize dost olmaktır ama asıl Allah'a dost olmaktır. O Allah, sizin onu sevdiğinizin binlerce katı daha fazla sizi seven bir Rabbiniz var. Aranızda mutsuz olanlar mı var? Onlara sesleniyorum. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Gözleriniz görüyor mu? Diyelim ki gözlükle. Olsun. Ama görüyor. Kulaklarınız işitiyor mu? Bir tanesi ağır işitiyor. Olsun. Ama işitiyor. Kalbiniz çalışıyor mu? Allah'ı hissedebiliyor musunuz? O var. Sizinle beraber. Size gözlerinizi, kulaklarınızı göresiniz, işitesiniz diye, ağzınızı kuluçasınız diye, yemek yiyesiniz diye vermiş Allah-u Teala. Muhteşem bir dizaynla sizi yaratmış. Mideniz, bağırsaklarınız, böbrekleriniz, akciğeriniz, karaciğeriniz, her şeyinizle sizi yaratmış. Bunları size bedavadan vermiş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu açıdan düşünürseniz hepiniz birer trilyonersiniz. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer şu anda gözleriniz görmeseydi, bütün servetinizi, sahip olduğunuz her şeyi gören gözlere sahip olmak üzere vermez miydiniz? Bir düşünün bakalım. Belki bunun gerçek ölçüde düşünülebilmesi sizin için pek mümkün değildir. Allah'ın size bedavadan verdiği gözlerin sahibi olduğunuz için size böyle bir şeyi düşünmek bile belki muhal gelir. Ama ya olmayanlar? Onlardan biriyle konuşun.
sizin sahip olduğunuz o bedavadan Allah-u Teala'nın size verdiği şu görme yeteneğine sahip olmak için acaba bütün servetini, kendine ait olan her şeyi vermeye hazır değil midir o kişi? Bebekleri çalışmadığı için diyaliz makinesine bağlanan bir insan, böbreklerinin normal çalışabilmesi için neleri bağışlamazdı ki? Dili tutulduğu için konuşamayan bir insan, konuşabilmek için acaba neleri sarf ederdi? Duymayan bir insanın duyabilmek için neleri feda edebileceğini biliyor musunuz? Çalışmayan bir mide, bir bilgisayar, bir kanser, çalışmayan uzuvların sahipleri, ancak onlar ne demek istediğimi anlarlar. Mutlu olmamız için Allah-u Teala'nın bize şükretmemizi gerektiren ne kadar çok ihsan ettiğini, ne kadar çok şey ihsan ettiğini bir düşünün. Neleriniz var? Bunların onlardan yoksun olan insanlara göre olan değerlerini toplayın bir araya. Bir trilyoner çıkacak karşınıza. İşte sizler, uzuvları normal çalışan sizler, hepiniz birer trilyonersiniz. Yetmez. Aklınız normal standartlarda çalışıyor. Söylediklerimi anlıyorsunuz. Bu da büyük bir nimet değil mi? Deli olanları düşünün. Akli dengeleri bozuk olan insanlar, onlar yaşamıyorlar. Kendi küçücük dünyalarında, bir farklı dizaynda, kendilerinden bir şey istenmiyor Allah-u Teala tarafından. Akli dengesinde bozukluk olanlar teklife muhatap değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah sizlerden bir şeyler istiyor. Ya da bir tek şey istiyor. Sizin mutlu olmanızı. Başka hiçbir şey yok. Allah'ın sizden istediği başka hiçbir şey yok. Hangi emri vermişse sadece bu hedefin bir vasıtasıdır. Belki bu vasıtalar arasında da hedefler var. Allah'a ulaşmayı dilemeniz, mürşidinize ulaşmanız birer hedeftir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, fizik vücudunuzu Allah'a aslen kılarak teslim etmeniz, nefsinizi aslen kılarak Allah'a teslim etmeniz, iradenizi Allah'a teslim etmeniz, hepsi birer ara hedeftir. Nereye taşırlar sizi? Nereye götürürler? Sizi mutluluğa götürürler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşayamayanlar için konuşuyorum. Kendinize dikkat edin. Yanlış davranışlarınız var. Doğruları tatbik edemiyorsunuz nefsinizin afetleri sebebiyle. İblise kapılarınızı açmayın. Kapılarınızı Allah'a açın. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlardan size ulaşacak olan doğru işaret, Allah'ın işareti, sevgi adlı bir kelimede toplanır. Sizi seviyorlar mı? Allah'la aranızdaki ilişki sevgiye dayalı, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O hangi şartların içinde olursanız olun sizi sever. En çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir yelpazesi
bir spek durumu söz konusudur. Ama sever. Öyleyse mutlu olmak istiyor musunuz? Sevin. Nefret etmeyin. İnsanları sakın size düşman olarak görmeyin. Herkes bazen bilerek, bazen bilmeyerek yanlış davranışlarda bulunabilir. Belki etrafınızdaki insanlardan size de yanlış davranışlarda bulunanlar olacaktır. Onları hoş göremez misiniz? Allah-u Teala'nın nasıl bir sonsuz sabırla sizi hep hoş gördüğünü unutmayın. Bütün insanlar sadece Allah'ın evliyası olana kadar değil, evliya olduktan sonra da hata yaparlar. Ne zaman bunların sonuna ulaşırsınız? Kesbi olarak daimi zikre sahip olduğunuz zaman. Eğer Allah-u Teala bunu ihsan ederse, o zaman vehbi bir standart söz konusudur. Siz kendi ölçülerinize göre layık olmadığınız bir şeyin Allah'ın ölçülerine göre layık olmanız sebebiyle sahibi oldunuz demektir. Allah'ın bütün Resulleri vehbi olarak daimi zikrin sahibi kılınırlar Allah-u Teala tarafından. Siz gayret edin. Ne kadar çok zikrin sahibiyseniz o kadar mutlu olursunuz. Ben daimi zikre bir türlü ulaşamıyorum. Mutlu olmam böyle olduğuna göre mümkün değil mi diye mi düşünüyorsunuz? Mümkün. Kendinizi başka insanlara adayın. Kendinizi unutun. Başka insanlara ne sağlayabileceğinizi düşünün. İşte şu anda sizinle beraber Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Allah'tan bahsediyoruz. Allah'ın size verebileceği, vermeye muktedir olduğu her şeye kadirdir. Mutluluktan, o mutluluğa sahip olabilirsiniz. Unutun etrafınızdaki dünya şartlarının negatif etkilerini. Unutun. Allah'ı düşünün. Bizi düşünün. Sizinle beraber olduğumuzu düşünün. Baştan söylediğim olay da nasıl Abdülkadir Geylani Hazretlerinin ve o kardeşimizin mürşidinin ruhlarını Allah-u Teala bana gösterdiyse o kişinin başının üzerinde. Siz de bizi göreceksiniz. Başınızın üzerinde biz hep varız. Bu gözlerinizle göremezsiniz. Ama bir gün Allah-u Teala buradaki gözünüze bizi gösterecek. Sizi hiç terk etmediğimizi, terk etmemizin mümkün olmadığını düşünün. Siz fıska düşmedikçe, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse beraberiz. Biz buradayız. Ama aynı zamanda sizinle beraberiz. Allah da orada, yoklukta, ama o da sizlerle beraber. Bilemeyeceğiniz bir şekilde hiçbir an sizden ayrılmaz. Her zaman her birinizle beraberdir. Öyleyse unutmayın sevgili kardeşlerim. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Kainatı yaratan
sizi yaratan ve sizi çok seven Allah sizinle beraber, siz onu az sevseniz de o sizi sever. Nefret edenleri, Allah'tan nefret edenleri de sever. Ama sevgisi kişisel duruma göre onu kabul edemeyen, idrak edemeyen, ona düşman olanlar için giderek azalacaktır. Sevgili kardeşlerim, sizler kendinizle iftihar edin. Arkadaşlarınızla, dostlarınızla, Allah'ın yolunda bunca gayret sarf eden kardeşlerinizle iftihar edin. Hepiniz bir bütünün birer parçasısınız. Arabayı çeken atlar olun. Ne zaman kendinizi başkalarına adamayı başarırsanız, o zaman kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Kendinize ait olan bütün dertler bitti demektir. Tekrar ediyorum. Ne zaman kendinizi size ait olan her şeyinizle başkalarına adarsanız, adadığınız zaman parçası içerisinde kendinizle meşgul olamazsınız. Bunun manası, kendinizle meşgul olamamanızın manası, sizin bütün problemlerinizin kendinizi başkalarına adadığınız zaman parçası içerisinde bitmiş olmasıdır, yok olmasıdır. Bunu zamanın bütününe teşmil ettiğiniz zaman, ulaştırdığınız zaman, şamil kıldığınız zaman, o zaman her zaman siz kendinize ait bütün problemlerden uzaklaşmış olursunuz. Yani zamanınızın her parçasında sadece mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse daimi zikrin sahibi olamadım diye sakın üzülmeyin. O konuda gayret edin. Bunun zor bir şey olduğunu gördünüz. Denediniz, saatler yaptınız, saatlerinizi ayarladınız. Ama şeytan ve zayıf olan iradeniz sizi daimi zikre ulaşmaktan hep men etti. Ama unutmayın, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikri başarmışlardı. Bugün sizler bugünün sahabelerisiniz. Bugünün yıldızlarısınız. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri için? Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. İşte tabi'in sahabeye tabi oldular. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabi olanların İslam tarihindeki adı tabi'indir. Sonra tabiine ihsanla tabi olanlar, tebe-i tabi'in. Ondan sonra onlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, tabi olanlara tabi olanlar, bu zamana kadar tabiyet hep geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen tabiyet, bir, Hazreti Ali kanalından, iki, Hazreti Ebu Bekir kanalından ulaşıyor. Hitap ettiğim sizler, Hazreti Ebu Bekir standartlarına tabisiniz. Yani hafî zikir yaparsınız. İçinizdeki bir sesle, kalbi sesinizle
zikredersiniz ve sizi daimi zikre götürecek olan da budur. İçinizde yankılanan bir ses. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Zikir kasetlerimizi dinleyin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nerede bir hasta görürseniz, ona deyin ki bizim kasetlerimizi dinlesin, sohbet kasetlerimizi. Manasına varması gerekmiyor. Ama sesin tedavi süresi içinde hep ona ulaşması gerek. Elinizde şu anda dünyadaki en geçerli iyileştirme vasıtası var. Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sözlerimiz birçok insana inanılmaz gelir. Sadece bu sözümüz değil, pek çok sözümüz. Ama Halep oradaysa arşın burada. Bugüne kadar deneyenler hep aynı güzel sonucu aldılar. Neden birçokları için inanılmaz geliyor? Bu bize ait olan bir olgu değil ki. Bu Allah'ın bir ihsanı. Allah oraya bize nasip kıldığı o sesin içine bizim hiçbir zaman anlamamız imkanı olmayan bir şeyler katıyor. İşte o hüviyet, o kişinin vücuduna ulaştığı zaman ses olarak orada bizlerin anlayamadığı bir tesir vücuda getiriyor. Bu ise şifayı oluşturuyor. Hayır, bize ait olan bir şey değil. Bu Allah-u Teala'nın bir lütfu. Sevgili kardeşlerim, birçok insan sözlerimize hayalmiş gibi bakar. Ama tatbik ettiği zaman, doğru olduğunu gördüğü zaman da gözleri büyür. Demek ki doğruymuşlar. Allah-u Teala bütün insanların mutluluğunu istiyor sadece. Sadece mutluluk. İnsanlar üzerinde iki türlü tesir söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir, Allah'ın vücuda getirdiği pozitif tesir. İki, şeytanın vücuda getirdiği negatif tesir. Şeytan insanların üzerine onları mutsuz edecek olan dalga boylarını gönderen bir sistemin sahibidir. Bunun adı büyüdür. Şeytan insanların üzerine Allah'ın yoluna girmemiş olan zulmani cinleri gönderme yetkisinin sahibidir. Bunun adı hüddandır. Her ikisi de insanlara büyük ızdıraplar verir. Allah-u Teala ise insanların üzerine sadece mutluluğu gönderir. Onları kendi formülleriyle iyileştirir. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadir. Bütün güzellikler O'nun. Düşünün, A'dan Z'ye kadar her şeyiyle Allah sizleri sadece mutlu etmek için var. Sizden istediği tek şey sizin saadetiniz. Öyleyse hedef buysa, o zaman neden Allah-u Teala bizim namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor, zekat vermemizi istiyor, zikir yapmamızı istiyor, istiyor, istiyor, istiyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hep vasıta. Mutluluğu yakalayabilmeniz için nefsinizdeki afetlerin azalması mutlaka gerekiyor. Bunun için de Allah'ın reçetesini tatbik etmek durumundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize ulaşacaksınız. Nefs tezkiyesi adı verilen bir dizayna başlayacaksınız. Ve nefsinizdeki afetlerin hegemonyasından, şeytanın size olan tesirinden adım adım kurtulacaksınız.
pozitif tesirin artışı, Allah'ın tesirinin artışı, negatif tesirin azalması sadece nefsinizdeki afetlerin azalmasına bağlıdır. Ne demek istiyorum? Şeytan nefsinizdeki afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Ve başlangıçta bütün insanların nefsleri %100 afetlerle doludur. Tam bir denge ile kulvara girersiniz. Nefsiniz aynı boyuttadır ruhunuzla. %100 afetlerle doludur. Ruhunuz aynı boyutları taşır. O da %100 hasletlerle doludur. Yani nefsiniz Allah ne emretmişse onu asla yapmamak ister. Gene nefsiniz Allah neyi yasak etmişse mutlaka onu yapmak ister. Allah'a inat onu mutlaka yapmak ister. Allah neyi yasak etmişse, Allah neyi emretmişse gene Allah'a inat onu yapmamak ister. Nefsiniz baştan aşağı böyle bir çerçeve içerisindedir. Ruhunuza gelince o saftır, tertemizdir. 100 üzerinden 100 de hasletlerle doludur. Aynı boyutta bütün güzellikler ruhunuzun hasletlerindedir. Bunların başında da sevki gelir. Nefsinizde ne var? İsyan. Ruhunuzda itaat var. Nefsinizde ne var? Cehalet. Ruhunuzda ilim var. Nefsinizde ne var? Düşmanlık. Ruhunuzda sempati var. Bütün güzellikler ruhunuzda ve şeytan nefsinizin afetlerinin hepsine tesir edebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah'ın yoluna girmeyen bir insan için ömrü boyunca nefsinin kalbindeki bütün afetler şeytanın devamlı kullandığı odak noktalarıdır. Kişi her an huzursuzdur. Her an Allah'ın emirlerine uygun olmayan şeyleri, Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Her an Allah'a isyan halindedir. Her an Allah neyi yasak ettiyse onları da işlemek ister. Akıl zaten Allah'ın emirlerinin uygulanmadığı, yasaklarının ise rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın emirlerini hiçe saymak, yasak ettiği şeyleri nefsin yapmasına müsaade etmek akıl için gayet normal bir olaydır. Ve kişi hep Allah'ın yasak ettiklerini işleyeceği için huzursuzdur. Hep Allah'ın emrettiklerini gerçekleştirmeyeceği için huzursuzdur. Her fiilinden sonra Allah'ın bir emrine itaatsizlik ettiği zaman Allah Teala size azap eder ruhunuzda, nefsinize. Her Allah'ın yasak ettiği fiili nefsiniz sebebiyle işlediğinizde Allah size azap eder ruhunuzda, nefsinize. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir dizayn söz konusu. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz huzursuzluk duyarsınız. İşte o azaptır. Ne zaman Allah'ın emrini yerine getirmezseniz gene huzursuzluk duyarsınız. Gene bir azapla karşı karşıyasınız. Öyleyse böyle bir ortamda neden huzursuz olduğunuzu düşünün. İç dünyanızda huzursuzsunuz, dış dünyanızda huzursuzsunuz, Allah ile olan ilişkilerinizde huzursuzsunuz. Çünkü nefsinizdeki afetler size hakim. Şeytan onlara tesir ederek onları daha da azdırıyor. Allah neyi yasak etmişse onu işliyorsunuz. Allah neyi emretmişse onları da işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın yoluna girene kadar genel çerçeve budur ve insanlar hep mutsuzdur.
sözler, bat sözler. Ama Allah'ın yoluna girdikten sonra Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 10 ihsan aldıktan sonra tabiyetiniz gerçekleştiği andan itibaren nefs tezkiyesine başlarsınız. Bunun tabi neticesi olarak ruhunuz Allah'a doğru her %7 nefsinizin kalbindeki nur birikiminde yolculuğa çıkar. Bütün gök katlarını aşar. Nefsinizin kalbinin yarıdan fazla temizlendiği bir noktada ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuşsunuzdur. Nefsinizin kalbi tamamen temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi. Ama yarıyı aştınız. Yani şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse nefsiniz Allah'ın emirlerine %50'den fazla itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri de %50'den daha fazla işlemiyor. Öyleyse fizik vücudunuz şeytanın kulu olmaktan %50'den daha fazla kurtuldu. İşte bu noktaya geldikten sonra, Allah'ın evliyası olduktan sonra nefsinizin kalbindeki nurlar giderek artacaktır. Bunun manası iç aleminizde, dış aleminizde ve Allah ile olan ilişkilerinizde giderek daha çok dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela şununla mutlu olmalısınız. Siz öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren Allah'ın cennetinin anahtarını ele geçirdiniz. Düşünün ki onlar bilmiyorlar. Bilmedikleri için bu mutluluğun sahibi olamıyorlar. Sadece bilmedikleri için. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? İnsanlar bilseler ki Allah'a ulaşmayı dileseler, gidecekleri yer mutlaka cennet, Allah garanti etmiş cennetini. O zaman herkes dileyecek Allah'a ulaşmayı. Öyle zannediyorsunuz değil mi? Ama dilemiyorlar. Öğrendikleri halde şeytan insanların bir kısmına Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklüyor. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Ki Allah'ın yoluna sülûk ettiniz. Allah'ın yolundasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırma süreci içerisinde Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ruh olarak fizik vücudunuz Allah'a teslim olma süreci içindeki ikinci bir sırat-ı müstakimin üzerinde. Nefsiniz, o da ahsen olarak Allah'a teslim olma hususunu gerçekleştirecek olan kendi sırat-ı müstakimin üzerinde. Kemal derecelerinde fizik vücudunuzda, nefsinizde olgunlaşıyor. Her geçen gün mutluluğa doğru yol alıyorsunuz. İşte o Allah, Allah olmasa size 10 tane ihsanı kim verecek? 10 tane ihsanı alamazsanız nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki sizin sadece Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde ard arda 10 tane ihsanı Allah size veriyor.
10. ihsan ile gösterdiği irşat makamına ulaştığınız zaman 10 tane de nimet veriyor. Bütün bunlar size olan derin sevgisini ifade etmiyor mu? Öyle değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala sizi o kadar çok sevmeseydi, sırf bir talebiniz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah size 10 tane ihsan verir miydi? Mürşidinize ulaştığınızda 10 tane nimet verir miydi? Bütün günahlarınızı sevaba çevirir miydi? Kalbinizin içine iman yazıp da sizi mümin kılar mıydı? Ruhunuzu kendisine doğru yola çıkartır mıydı? Sevgili kardeşlerim, o Allah ve sizi çok seviyor. Öyleyse sorun kendinize, neden mutlu değilim diye. Allah beni bu kadar çok seviyorsa, bana 10 tane ihsanı vermişse, ben mürşidime ulaşmışsam, 10 tane nimet almışsam, Allah'ın yolundaki seyri sülükümü tamamlamışsam, Allah'ın evliyası olmuşsam, o zaman nasıl oluyor da olaylar beni bu kadar tesir altına alabiliyor diye kendi kendinizi hesaba çekin. Allah'ın sizinle beraber olması yetmez mi? Allah Teala diyor ki eğer inanıyorsanız bana tevekkül edin, bana güvenin. Eğer güveniyorsanız en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. En kuvvetli sizlersiniz. Allah'a güvenenleriniz. Allah Teala diyor ki eğer bana tevekkül ediyorsanız sizi yenecek yoktur. Allah Teala diyor ki eğer bana tevekkül ediyorsanız galip gelecek olan mutlaka sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, o sizinle beraber sizi yaratan, bütün kainatı yaratan Allah sizinle her an beraber size yardım etmek için hep bekliyor, arıyor, fırsat arıyor. Ona o fırsatı vermeyen zavallılardan olmayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Bakın Allah Teala size neler ihsan edecek. İrşat makamına ulaştığınız zaman başlangıçta ihsan buyurduğu 10 tane ihsan ötesinde 10 tane de nimet almak söz konusu. Sadece insan olduğunuz için, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için ve Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. Ne zaman kendinizi mutsuz hissederseniz, o zaman Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini sayın. 10 ihsanın ötesinde, 10 nimetten sonra aldığınız, her Allah'tan aldığınız güzellik bir nimettir. Ne zaman huzursuz olursanız, Allah'ın üzerinize sekinet indirmesini isteyin. İndirir. Bir nevi uyuklama haline girersiniz. Kısa devrede. Eğer bir topluluksanız, o zaman her biriniz de Allah-u Teala ayrı bir zaman parçasında bir sekinet verecektir üzerinize. Nerede huzursuzluğunuza sebebiyet veren bir olay vücuda gelmişse, o olayın üzerinizdeki tesirini Allah-u Teala mutlaka alacaktır sekinetiyle. Diyelim ki 15-20 kişisiniz, bir kısmınız sizi dinlerken, bizim anlattıklarımızı dinlerken uyuklama haline girerler. Ama kulakları ve kalpleri bizi dinler. Sonra onlar normal standarda giderler. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar Allah-u Teala'dan. Onlar normal hale girer. Diğer bir kısım sekinet almaya başlar. Ve böylece devamlı olarak Allah'ın sekineti toplum arasında dağılır ve insanlar Allah'tan gelen bu güzelliklerle huzura kavuşurlar.

mutluluktur. Öyleyse dizaynda birinci takvada birinci cennet, ikinci takvada ikinci cennet, üçüncü takvada üçüncü cennet ve dünya saadetinin yarısı. Dördüncü takvada dördüncü cennet, dünya saadetinin %90'ı. Beşinci takvada dünya saadetinin %100'ü. Beşinci cennet. İrşada ulaştığınız zaman altıncı cennet. Yine dünya saadetinin bütünü. Bir hakkın takvaya ulaştığınız zaman yedinci kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. Öyleyse ne istiyor Allah Teala sizden? Sadece mutlu olmanızı. Bunun için her şeyi yapmaya hazır. Talep ettiğiniz her şeyi size vermeye hazır. Siz vazgeçmedikçe onun sizden vazgeçmesi mümkün değil. Sizi o kadar çok seviyor ki o sevgiyi idrak edebilmeniz mümkün değil. Ama bütün bu şartlarda gene de mutsuzsanız, o zaman bunu Allah-u Teala'ya yüklemeniz yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Siz size düşeni yapmıyorsunuz. Nefsinizdeki afetleri temizleme konusunda bir gayretiniz yoksa, mutluluğunuzun devamını artacağı bir dizayn içinde olamazsınız. Ama kendinizi başkalarına adadığınız, başkalarına hizmet verdiğiniz, onların mutluluğu için çalıştığınız sürece Allah'ın ülkesinde daimi zikrin sahibi olan bir insan hangi mutlulukları yaşıyorsa o süre içinde aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse düşünün bir defa, sevinecek ne kadar çok şeyiniz var. Allah sizinle beraber yetmez mi? Tek başına bu nimet, Allah'ın sizinle beraber olması. Diyor ki, bütün dünya düşmanınız olsa, ben sizinle berabersem, ben onlara galip gelirim diyor Allah-u Teala. Gene diyor ki, bütün dünya sizinle beraber olsa ama ben size düşmansam, eğer benimle savaş halindeyseniz dememiz daha doğru. Bütün dünya sizinle beraber olsa diyor Allah Teala, eğer benimle savaş halindeyseniz gene ben size galip gelirim diyor Allah Teala. Öyleyse ne kadar çok sevinmeniz lazım geldiğini bir düşünün. Allah her an sizlerle, yani bizlerle beraber, bizleri birbirimize dost kılmış, sevgili kılmış, Allah için sevmeyi öğretmiş ve Allah için olmayı bizlere nasip kılmış. Her şeyimiz Allah için sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutluluğunuzu engelleyen sadece nefsinizin afetlerine hakim olamayışınız. Onlara şeytanın hakimiyeti. Ama bu silah size verilmiş. Zikrinizi arttırdıkça şeytanı sıfır noktasına kadar kapı dışarı edebilirsiniz. Öyleyse neden Allah'ın en üstün insandır dediğini şimdi anlıyor musunuz? Şeytan sizin üzerinizdeki hakimiyetini siz ona müsaade ettiğiniz sürece devam ettirir. Başlangıç noktası %100 afetlerinize tesir eder. Zikre başladınız, daha 33 bin zikirde yarıyı aştınız. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlasına artık şeytan kumanda edemiyor. Allah'ın nurları kumanda ediyor. Zikrinizi arttırdıkça daimi zikre doğru bu %51, 61, 71, 81, 91 %10 yükselecektir.

ve şeytanın hakimiyeti giderek sıfıra doğru yaklaşacaktır. Daimi zikirde sıfırlanacaktır. Öyleyse şeytanın üzerinizdeki hakimiyetine, size verdiği mutsuzluğa mani olmak sizin elinizdedir. Siz bunu yapabilecek olan imkanların sahibisiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o güçlü değil, iblis güçlü değil, şeytan güçlü değil, siz güçlüsünüz. Anahtar sizde. Eğer o anahtarı kullanıp kendinizi müdafaa etmiyorsanız, şeytanla savaşmıyorsanız, o zaman hatayı şeytana yükleyemezsiniz. İblis bunun için yaşıyor. Size düşmanlık etmek için var. Sonsuz hayatını bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme taşımak için kullanıyor. Öyleyse onu devreden çıkarmak sizin yetkinizde. Öyleyse sorabilir miyim? Neden o büyük gayretin sahibi değilsiniz? Onu bütünüyle devreden çıkaracak olan daimi zikirdir. Neden her geçen gün daha çok zikretmiyorsunuz? İblis size tesir ettiği için. İşte artık düşmanınızı tanıyorsunuz. Ona bu imkanı vermemelisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her güzel şey ne kadar çabuk sona eriyor, farkında mısınız? Bir saatlik bir beraberlik, bir anda başladı, bir anda bitti gibi geliyor bize. Bu kadar çabuk mu geçecekti zaman? Bu kadar çabuk mu birbirimizden sohbet açısından ayrılacaktık? Ama bu sohbetlerin her biri bir hazinenin bir parçası olarak bilgisayarlarınızın hafızasında sizleri bekliyor. Ne zaman bize ulaşırsanız 5000'in üzerindeki sualin cevabını orada bulacaksınız. Sizinle her zaman beraberiz. Sorularınızı ulaştırın, cevap verelim. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızda hem cennet saatine hem dünya saatine ulaştırarak sizleri Zülcenayn kılması dualarımızda mutluluğu yaşamanızı bütün gönlümüzle dileyerek ve sizden bunu isteyerek, mutlu olmanızı isteyerek Allah'ın istediği gibi sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sümmet ediyoruz. Evet, muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Öncelikle bir yarenlik sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Alimihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ediyoruz ki böyle bir sohbetinize daha ulaşmayı bizlere nasip oldu inşallah. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde tekrar zaten bizlere birlikte olabilmek ümidiyle bizler için inşallah çok kıymet olan dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden tekrar sonsuz ümitlerimizi öpüyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.

0: satıyorum sendeliye.
1: Tamam, inşallah.

0: sıcaklık arttı. Bir derece yükseltsinler şeyi. Şey, düşürsünler. Bir derece sadece.
1: Efendimiz inşallah şu anda görüntüyü sesi beraber canlı durumdayız. Hazır mı inşallah efendim?
0: Tamam. Hay Allah razı olsun. İnşallah biz de hazırız. Başlayabiliriz ben. Allah razı olsun.
1: İnşallah imetimize geçiyorum şu anda efendim. Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler, inşallah kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ve bu bölümde inşallah...
2: El-Fatiha ve As-Salavat. Ahmet Eyüzü Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Haliki emredin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Es-Sırâta. Gayr-ı maktûb aleyhim ve lem nâlim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Bu akşam sizlere İslam nedir? Tasavvuf nedir isimli serinin tasavvuf bölümünü anlatmak istiyorum. Tasavvuf nedir? Tasavvuf İslam'ın yaşanmasıdır. Tasavvuf İslam'ın ihya edilmesidir. Tasavvuf Hazreti İbrahim'in, Hazreti Adem'in, bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan halif dininin hayata geçirilmesinin adıdır. Kur'an'ı bilmeyen insanlar tasavvufu bir lüks, bir fantazi veya gene tasavvufu bir aşırı dincilik olarak telakki etmişlerdir. Tasavvufu bir orta yoldan git kaidesinin sınırlarını aşan, onun ötesinde olan, yaşanması gerekmeyen bir takım zavallı insanların kendilerini telef ettikleri aşırı dincilik olarak düşünmektedirler. Bir kısım insanlar da tasavvufa irtica diye bakarlar. Gericilik. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar böyle düşünmekte haklı mıdırlar? Evet, haklıdırlar. Çünkü onlara öğretilen Kur'an'daki İslam yani tasavvuf değildir. Onlara öğretilen asırlardan beri insanların yazdıkları kitaplardaki bilgidir. Bu bilgi Kur'an'dan tamamen ayrı bir din vücuda getirmiş dünyada. İslam alemi Kur'an'ı yaşamıyorlar. Kur'an'ı terk ettiler. Yani Kur'an'ın hedef gösterdiği İslam'ı yaşamıyorlar. Yani tasavvufu yaşamıyorlar. Tasavvuf aşırı dincilik değildir. O irtica dedikleri şeyle neyi kastetmek istiyorlarsa tasavvuf
3: o da değildir. Tasavvuf, İslam'ın ta kendisinin, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, ihya edilmesinin adıdır. Tasavvuf, 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadıkları Kur'an'daki İslam'ın adıdır. Onlar dört başı mamur bir tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresinde halkın çoğunluğunun, askerin bütününün, ulemanın büyük kısmının, esnafın tamamının yaşadığı bir vetiredir. İki defa Kur'an yaşandı dünya üzerinde. Bir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Araplar tarafından. İki, Osmanlı zamanında, Osmanlı'nın yükselme devrinde. Osmanlı nizam-ı alem olduğu zaman, aleme nizam veren Osmanlı olduğu zaman, bunun arkasında sadece tasavvuf vardı. Onu terk ettiğimiz zaman ne hallere geldiğimizi şimdi görün. Dünyaya avuç açan parası olanlardan para dilenen bir ülke olduk. İçimizdeki işbirlikçiler ve Illuminati. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu bir düşman gibi görenler, yaşanmaması lazım gelen bir hayat olduğunu iddia edenler, Kur'an'ı bilmedikleri için böyle söylüyorlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf, acaba bu ismi nereden almış? Tasavvuf kelimesinin var olmasında iki alternatiften bahsediliyor. Birincisi sof kelimesi. Sof, yün demek. Ve bundan 14 asır evvel tasavvufu yaşayan, yani İslami hayatı yaşayan sahabe hepsi yün giyiyorlardı. Tasavvufun temelinde yün giyen insanların davranış biçimleri, dini yaşayışları esas alınmıştır. Diğer bir alternatif, ikinci alternatif de sofa kelimesi. Tasavvuf ehli sofadır, sufadır denir. Sufa kelimesi bizim zamanımızda sofa diye kullanılan kelimedir. Medine'deki mescidin arkasında üstü örtülü, kenarları tamamen açık bir kesim vardı. 50-60 kişilik bir grup sahabe orada yatıp kalkarlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her söylediğini harfiyen öğrenmeye çalışmak ve o sohbeti dinlemeyenlere, dinleyemeyenlere anlatmaya çalışmaktı. ehli sufa kelimesinden sufa kelimesi alınarak tasavvuf kelimesi üretilmiş. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun bir kısım insanlar 8-9 asırlık bir hayatı olduğunu zannederler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde tasavvuf yokmuş. Ondan 6 asır sonra tasavvuf oluşmuşmuş. Allah'ın Kur'an'ını incelemeyen, kendilerine Allah'ın Kur'an öğretmediği, dini insanların yazdığı kitaplardan öğrenen zavallı insanlar hep yakıştırmalar yapmışlar. Vaktiyle onlardan birine rastlamıştık. Bir din adamıydı. Bir sohbette demişti ki Osmanlı'nın mahvolmasının sebebi tasavvuftur. Biz de ona ispat etmiştik ki Osmanlı'nın yücelmesinin sebebi tasavvuftur. Tasavvufun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 yıl sonra başladığını iddia edenler aslında tasavvufun ne olduğundan habersiz olan zavallılardır. Sevgili kardeşlerim, ilmi bir kariyere sahip olan insanlar eğer ellerindeki kitapları Kur'an'la karşılaştırmıyorlarsa, bize bizim okuduğumuz kitaplar yeter diyorlarsa, o zaman Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın onlar için ne söylediğine dikkat edin. Onlar kitabı bilmezler diyor Allah-u Teala. Onlar sadece zanlarıyla, kuruntularıyla hareket ederler. Emaniye ile hareket ederler. Onlar emaniyenin sahibidirler diyor Allah-u Teala. Dünyada şu anda İslam öğreten birçok üniversite var. Bir de bizim bu duvarsız üniversitemiz var. Allah'ın üniversitesi. İşte İslam'la tasavvufun birinin Allah'ın koyduğu kaideler, mutlaka emrolması lazım gelen temel esaslar İslam. İkincisinin de İslam'ın hayata geçirilmesi, yaşanması tasavvuf. Bu kadar. Tasavvuf bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimidir. Ve kainattaki tek dinin Adem Aleyhisselam tarafından da yaşanan, bütün peygamberler tarafından da yaşanan, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi tarafından da yaşanan kainatın yegane dininin hayata geçirilmesi demek olduğunu söylemek istiyoruz. Tasavvuf İslam'ın, tasavvuf Hanif dininin, tasavvuf kainatın tek